üyesi olarak kayıtlara geçen Davis, aynı zamanda futbol tarihindeki ilk stat faciası İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Stadın kale arkasındaki tribünlerinin çatısının ağırlıklı olarak ahşap iskeleden oluşması ilginç bir özellik olarak ön plana çıkmaktaydı. Ancak bu tip tribünler de felaketlerin de habercisiydi. Nitekim 1902 yılının Nisan ayında İngiltere ve İskoçya arasında oynanan milli maçta Ibrox Stadı'nın ahşap tribünlerinin büyük bir kısmı çöktü. Taraftarlar batı tarafındaki duvarın altında kalırken 25 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bu felaketin ardından güvenlik gerekçeleri sebebiyle stadyumun kapasitesi 25 bin kişilik kapasiteye düşürülmüştür. İngiltere Futbol Ligi'nde Sunderland 44 puanla şampiyonluğa ulaştı. Everton sezonu 41 puanla ikinci, Newcastle United ise 37 puanla üçüncü sırada tamamladı. 35 puan toplayan Nottingham Forest ise dördüncü oldu. İngiltere FA Cup'ta Sheffield United zafere ulaştı. Sheffield United birbirinin rövanşında Southampton'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Rangers ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hibernian'ı 1-0 mağlup eden Celtic'in oldu. 6. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Birleşik Amerikalı atlet Sam Miller 2:43:15.04'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 3. sırayı elde eden Miller, bir yıl sonra kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc Doruğu'na tırmanmayı başardı. Mont Blanc'a tırmanan ilk Türk olan Ali Vehbi'nin beraberinde getirdiği Türk bayrağını zirveye dikmesi, Türkiye'de dağcılık sporunun başlangıç tarihi kabul edilir. Mont Blanc'daki özel defterin 1902 tarihini taşıyan sayfasında Ali Vehbi'nin de imzası bulunmaktadır. 1902 Wimbledon tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Arthur Gore'u 3-1 mağlup ederek kariyerindeki ilk zaferini elde etti. Wimbledon tek kadınlarda İngiliz tenisçi Moriah Robb mutlu sona ulaştı. Robb, İngiliz Charlotte Cooper'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçerek kariyerindeki ilk ve tek Wimbledon zaferini elde etti. 1902 yılında toprak zeminde oynanan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Michel Wacru, Max Dejoux'u 6-4 ve 6-2 ile yenerek kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Fransa Açık tek kadınlarda Françoise Massou, Pi Juru'yu mağlup ederek şampiyon oldu. 1902'de Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde Birleşik Amerikalı William Larnett, İngiliz Reginald Doherty'yi 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Marion Jones'un oldu. Jones, rakibi Elizabeth Moore ikinci sette maçtan çekilince şampiyon oldu. 90 unvan maçında Birleşik Amerikalı Joe Gans, vatandaşı Frank Ernie'yi yenerek dünya hafif siklet boks şampiyonu oldu. Ernie, ilk roundda nakavt eden Gans, yıl boyunca ringe çıktı, 5 karşılaşmada da unvanını başarıyla korudu. ...25 Temmuz 1902'de... Birleşik Amerikalı James J. Jeffries, dünya ağır siklet boks şampiyonası unvan maçında İngiliz boksör Bob Fitzsimmons'u

0: 1903 yılında tarihteki ilk spor kulübü Beşiktaş Jimnastik Kulübü kuruldu. 1902 Kasım'ının dondurucu soğuğu Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da yaşayanların iliklerine işlemekteydi. Beşiktaş'ın saraydan pek de uzak olmayan noktası, Serencebey'de bulunan Osman Paşa Konağı'nda haftanın belirli günlerinde toplanan gençler jimnastik hareketleri yapmaktaydı. Bir gün yine aynı amaç için toplanan gençler hararetli bir tartışmaya girerler. Avrupa'nın Osmanlı Devleti ve Türklere karşı bakış açısından rahatsızlıklarını dile getiren bu gençler, Türk'ün gücünü canlandırmanın jimnastik hareketlerinden geçtiği fikrinde birleşirken, bu ideallerini bir spor kulübü kurarak gerçekleştirme kararı alırlar. Bu gizli toplantının yapıldığı konağın sahibi, 2. Abdülhamit döneminde uzun zaman Medine muhafızlığı yapmış, 1. Ferit rütbesiyle Şeyhül Harem tayin edilmiş Osman Ferit Paşa'ydı. Toplantıya ev sahipliği yapan gençler, Paşa'nın oğulları Hüseyin Bereket ve Mehmet Şamil Şaplı, yakın akrabaları Ahmet Fetkiri ve Mehmet Ali Fetkiri kardeşlerle birlikte hayallerindeki spor kulübünü kurana kadar bu toplantıları sürdürme kararı alır. Başta Hüseyin Bereket, Mehmet Şamil Şaplı, Ahmet ve Mehmet Fetkeri kardeşler olmak üzere sayıları her geçen gün artan spor sevdalısı gençleri hiçbir şey hedeflerinden yıldıramayacaktı. Şubat ayı sonuna gelindiğinde gençler faaliyet göstermeyi kararlaştırdıkları güreş, halter, barfix, jimnastik sporları için gereken aletleri kimselere fark ettirmeden konağın bahçesine yerleştirdi. Sayıları 22'yi bulan bu genç adamlar Mart ayının ilk günlerinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Ve 1903 yılının Mart ayında ilk spor kulübü olarak tarihe geçen Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü, idealist 22 adam önderliğinde Serencebey'de kuruldu. Kulübün ilk başkanı Mehmet Şamil Şaplı, ilk genel sekreteri ise Hüseyin Bereket seçildi.
1: Kuruluş yıllarında Beşiktaş'ta futbol yok. Futbol neden yok? O dönemde futbola pek sempatik bakılmıyor. Dönemin gençleri, özellikle sarayın gençleri, Serencebey'de diğer sporlarla, özellikle güreş dalında barfix yapıyorlar, jimnastik yapıyorlar. O tür çalışmalar yapıyorlar. O çalışmalar sırasında padişahın toplumu kontrol etme çizgisi çok yüksek o dönemde. 2. Abdülhamit devri. Beşiktaşlı orada spor yapan Beşiktaşlı gençler yakalanıyor, götürülüyor, karakola götürülüyor. Sonra anlaşılıyor ki içinde sahili gençler de var, sarayın çocukları da var. Ve orada kötü bir şey yapmadıkları anlaşılıyor, serbest bırakılıyor. O dönemden sonra 30'lu yıllara, 40'lı yıllara kadar uzanan Beşiktaşlılara atfedilen bir şey var, söylem var. O da arabacılar. Arabacılar söylemi nereden çıkıyor? İki tane kaynak var bu konuda. Bir tarihçi, Beşiktaş tarihçisi Vala Somalı'nın kitabında. Vala Somalı iddia ediyor ki Beşiktaş'ta işte bu Serencebey'e saraydan giden, spor yapmaya giden gençler saray arabalarıyla gidiyorlar. Saray arabalarıyla giderken yolda görenler de onlara gıptayla bakıyor. Vay arabalılar geçiyor diyor. Arabalılar geçiyor sözü zaman içinde arabacılara çevriliyor. Yani arabacı olmak da kötü bir şey değil elbette o dönemde ama neden arabacılar atfedilmiş Beşiktaş'a? Bunu ben 30'lu 40'lı yılların sporcusu ve önde gelen sporcusu Hakkı Yeten'e de sordum. Neden size arabacılar diyorlar dediğim zaman güldü. Tabii arabacılar derler dedi. O dönemde biz ortalığı kasıp kavuruyoruz. Bizi yenemiyorlar. Bizden uğraşamıyorlar. Baş edemiyorlar sahada. Hadi oradan arabacılar derlerdi. Biz de gülüp geçerdik.

0: yani Beşiktaşlı'nın rahatsız olduğu bir unvan değil bu arabacılar o dönemde. Ki bakıyorsunuz 14-18 Kafkas Harbi sırasında yani bu arabacılar unvanının lakabının diyelim daha doğrusu ortaya çıktığı dönemde Beşiktaş'ın Kafkas cephesinde ölen 3 tane 4 tane futbolcusu var. O 4 futbolcunun 2 tanesi doktor, bir tanesi muallim diye geçiyor zaten, bir tanesi öğretmen. Yani okumuş insanlar. Hakkı Yeten'in verdiği örneklerden gittiğimiz zaman görüyoruz ki arabalılar unvanı konuya çok daha yakışan bir unvan.
1: Dünyada oldukça yaygın bir hal almaya başlayan eskrim sporunu kişisel merakıyla yabancı dergilerden öğrendiği gibi bunları genç öğrencilerine de öğreten Muallim Hüsnü Bey ve öğrencileri ilk büyük sınavlarını Yıldız Sarayı'nda padişahın huzurunda verdi. İtalyan eskrimcilere karşı yapılan müsabakalarda Türk eskrimcilerin rakipleri karşısında elde ettikleri büyük başarı 2. Abdülhamit'i oldukça memnun etti. Bu sporun askeri okul öğrencileri için de pek yararlı olacağını düşünen padişahın emir ve fermanıyla başarı gösteren sporculardan Fuat Balkan, Edirne'deki Harbiye Mektebi'nin eskrim hocalığına atandığı gibi, yine aynı fermanla tüm askeri mekteplerin tedrisat programı içine de dahil edildi. 2. Abdülhamit ayrıca İtalyanlar karşısında başarı gösteren genç eskrimcilerden Fuat, Refik ve Ömer Lütfi ile onları yetiştiren Muallim Hüsnü de mükafatlarla ödüllendirildi. İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 42 puanla şampiyonluğa ulaştı. Sunderland 41 puanla ikinci, Sheffield United 39 puanla üçüncü oldu. Liverpool 38 puanla 4. sırayı elde etti.

1903 yılında İngiltere FA Cup'ta zafer böreğine oldu. Böreği Derby County'yi 6-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

1903'te Almanya Futbol Şampiyonası Alman Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ilk turnuva olarak tarihteki yerini aldı. 31 Mayıs 1903 tarihinde oynanan final mücadelesinde Leipzig Prag'ı 7-2 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Hibernian ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hearts'ı 2-0 mağlup eden Rangers'ın oldu. Yedinci kez düzenlenen Boston Maratonu'nda büyük heyecan yaşandı. Birleşik Amerikalı atlet John Norden 2:41.29'luk derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 5. 1902'de 3. sırayı elde eden Lorden, Sammy Mellor ve Michael Spring'in önünde kürsünün en üst basamağına çıktı. 1903 Wimbledon tenis turnuvasında tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty ard arda ikinci kez şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Frank Rizzelli'yi 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle geçerek zafere ulaştı. Tek kadınlarda İngiliz tenisçi Dorota Douglas kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. Douglas, Ethel Thompson Lorcambi'yi 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. 1903 yılında Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Marc Dagoghi, André Vaccaro'yu yenerek şampiyon oldu. Tek kadınlarda ise François Masso, Kate Gillow'yu 6-0, 6-8 ve 6-0 ile geçerek

zafere ulaştı. 1903'te Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkek dertte İngiliz Lawrence Doherty finalde William Lerner'da 3-0 mağlup etti. Bu Doherty'nin kariyerindeki ilk Amerika Açık zaferi oldu. Tek kadınlarda Birleşik Amerikalı Elizabeth Moore finalde geçen yılın şampiyonu Marion Jones'u 7-5 ve 8-6'lık setlerle geçerek kariyerindeki 3. Amerika Açık şampiyonluğuna ulaştı. 1903 yılında İngiliz Bob Fitzsimmons dünya orta siklet ve dünya ağır siklet unvanlarının ardından dünya hafif ağır siklet şampiyonu unvanının da sahibi oldu. Fitzsimmons, Kasım 1903'te San Francisco'da oynanan müsabakada son dünya hafif ağır siklet şampiyonu George Gardner'ı 20 round sonunda mağlup ederek 3 farklı ağırlıkta şampiyonluğa ulaşan ilk boksör olmayı başardı.

0: kafanın üstüne gitti. Mucu yukarıya düşürdü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol.
1: Zira Türkiye Kupası Antalya'da sahibini buluyor. Büyük heyecan sporda yaşanıyor. Trabzonspor mu? Tüm Ozan Koyun spor mu?
0: İnis Bardi. Bardi ve gol.
1: Türkiye'nin kupasını hangi takım kazanacak? Final mücadelesi nefes kesecek. Coşku gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın şovu.
0: Pozisyona toplarla gol!
1: Bugün zira Türkiye Kupası final heyecanı gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Freiburg-Leipzig maçındayız. Freiburg hafta içinde İstanbul'a gelecek. Tarihi bir sezon geçiriyorlar ve Avrupa Ligi finalinde Unai Emery'ye, Aston Villa'ya rakip olacaklar. Leipzig'de Şampiyonlar Ligi'ni cebe koydu. Diomande. Bir topuk pası Baumgartner'den Diomande aldı yine. Bomboş pozisyon Diomande. Atubolu. Serbest vuruşu kullandı Şerant. Manzambi. Orta geldi. Şimdi Matanovic çeviriyor. Kafa vuruşu direkt seken topu ağlarda. Çok ilginç bir gol. Beste atıyor. Bu maçın da Freiburg için önemi var. Kazanırlarsa Konferans Ligi'ni onlar da cebe koyacak. Tabii Avrupa Ligi finalini kazanırlarsa zaten Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ama kötü senaryoda da Konferans Ligi'nde olmak istiyorlar ve Beste atıyor golü. Bu golden 2 dakika sonrası Manzambi ortaladı. Matanovic vurdu, 2 oldu. Igor Matanovic, 23 yaşındaki Hırvat golcü, 11. golünü atıyor bu sezon Bundesliga'da. Onun da geleceği parlak. Manzambi de olağanüstü bir sezon geçirdi. Bakalım onun sonraki durağı neresi olacak? Ayrılacak mı? Diomande.

Leo Mandes sıyrıldı, verdi pasını. Quadrogo çok sert vurdu, attı golü. Hasan Quadrogo. İki genç yıldızı Leipzig'in, Diomande ve Quadrogo'nun işbirliği. 2-1. İlk yarı 2-1 ile noktalanıyor. Christian Streich, eski hocası Freiburg'un oda tribünde. Şimdi orta geldi. Manzambi. Boşta kaldı top. Ginter dokundu. 3 oldu.

Diomande yerde. Mantambi. Matanovic. Şerhans. 4-1. Freiburg gelecek sezonda Avrupa'da. İstanbul'da kazanırlarsa kupayı Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Kaybederlerse de Konferans Ligi'nde oynayacak gelecek sezon Freiburg. Ve son düdük 4-1 kazanıyor Freiburg Leipzig karşısında ve Konferans Ligi'ne gidiyor en kötü ihtimalle. Heidenheim Mainz'la karşı karşıya çok özel bir maç Heidenheim için, zira takımı 2007 yılından beri çalıştıran Frank Schmidt'le yollar ayrılacak bu maçtan sonra. Heidenheim bu maçı kazanmak zorunda ve Wolfsburg'un da kazanamamasını bekleyecek St. Pauli deplasmanında. İşleri zor Bundesliga'ya tutunmak için ve Mainz atağı. Güzel çalımlar. Şimdi içeriye geldi top. Kale boş. Tietz. Şok var Heidenheim'da. Potuski çok iyi getirdi. Tietz boş kaleye dokundu sadece.

Bir duran top şansı, orta geldi. Son dokunuş Tietz'ten, direkten dışarıya gidiyor. Aydın Aym atakta. Piringer kazandırdı. Schöpner aradan oynadı. Zivzivadze çevirdi. Direkten dönüyor top. Ardından vuruş, savunma kapattı. Çok net bir şans harcıyor Piringer. Aydın Aym taraftarı tedirgin. Şimdi Tietz yine sarktı arkaya, pasını verdi. Amiri yatırdı kaleciyi, Nadiem Amiri. Tietz bencil davranmadı. Boş pozisyondaki Nadiem Amiri'yi attırıyor golü.

Frank Schmidt'in 19 yıllık Heidenheim kariyeri küme düşerek mi sona erecek? Eren ortaladı. Kafa vuruşu yine direk.

0: Şöpner. Bugün Haydın Ayman günü değil. İkinci kez üst direğe takıldılar. Frank Schmidt çok üzgün. Mainz kontratakta. Şimdi Amiri çevirdi. Sekti, top boşta kaldı. Becker sürüyor atak. Gerilerden bir vuruş çizgiden çıkıyor. Sano gole yaklaştı. Sol kanat orta geldi. Dönemedi istediği gibi. Zivzivadze yine olmadı. Yine olmadı. Bu kez de kaleci başarılı. Daniel Batz çıkardı. Mene cezalanı. Bir şans daha kaçıyor Stefan Schimmer ve maç bitiyor. Heidenheim küme düşüyor. Frank Schmidt'in uzun döneminin son maçında. Alkışlarla uğurluyor takımını 2. Bundesliga'ya. Hem Heidenheim taraftarı hem de Mainz futbolcuları, çok güzel görüntüler.
1: Hoffenheim hedefsiz Gladbach karşısında deplasmanda kazanıp Stuttgart'ın hata yapmasını bekleyecek. Keyifli seyirler. Şimdi ceza sahası, pas çok güzel. Gol pozisyonu kaleciden Nikolas. Kramaric vuruyor. Kaleci Nikolas'la kalıyor top. Sandalye kullanıyor ortacı Gladbach. Uzun taç Sander. Sekti. Mayo vuruş şansı. Bolin. Tam köşeye Bolin. Gladbach önde. Hoffenheim adına çok kötü başlangıç. Gol Bolin. Hedefsiz dedi Gladbach ama Polanski'nin takımı öne geçmeyi başarıyor. Uzun taç. Seken top. Bolin tekte tam köşeyi bitiriyor. Kafa elvedi. Dokunan Bolin. Tabakovi çok iyi pas ondan. Şimdi hızlı geliyorlar yine. Ceza sahasına girdi Engelak. Çevirdi, ikinci gol şansı. Tabakovic ikinci gol. Tabakovic atıyor. Kiralık olduğu Hoffenheim'a karşı takımını 2-0 öne geçiriyor. Engelak. Bağlantıda da Tabakovic var. Gol vuruşunu da o yapıyor. 2-0. Şampiyonlar Ligi ümidiyle, Şampiyonlar Ligi aşkına sahaya çıkan Hoffenheim ilk bölümde tanınmaz halde. Gol Tabakovic. 2-0. Yani artık Hoffenheim için Şampiyonlar Ligi çok uzak bir ihtimal ama yine de futbol bu. Bu arada neler oluyor orada? Emperle. Emperle ikinci sarı ve kırmızı kart. Direkt de atılabilirdi ama yani ikinci yarı daha kötü başlayamazdı. Futbol bu. Hoffenheim dönebilir mi derken Lemperle döndü, rakibe vurdu. Sander aradan bıraktı gol pozisyonu. Tabakovic vuruyor, üçüncü gol geliyor. Tabakovic. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. 10 kişilik Hoffenheim Şampiyonlar Ligi ümitlerine veda ediyor.
2: Der Torschütze stand knapp abseits. Entscheidung indirekter Freistoß.
1: Offside. Machino ceza sahasına doğru gönderdi uzun tacı. Bu kez müdahale var. İlk golü bu şekilde bulmuştu Gladbach. Kevin Dix. Top Elvedi'de kaldı, o bıraktı. Robin Hack'ten Elvedi. Elvedi geriye. Dix vuracak. Kevin Dix. Süper.

0: süper bir gol. Cameron Dicks 3. golü buluyor Gladbach. Hoffenheim iyiden iyiye dağılıyor. Hedefsiz çıktığı maçta Hoffenheim'a Şampiyonlar Ligi şansını tanımıyor Gladbach. Cameron Dicks.
1: Ozan Kabak. Ozan çevirmek istedi. Atak Campbell'ı sürüyor. Campbell hala onda top. Campbell dar alanda çok yetenekli bir isim. Campbell'ın ortası, top sekti. Bir kafa üstten out'a. Blojek ikinci yarıda pozisyonlara giren isim. Bir kişi eksik Hoffenheim'da. Hemen kullanıldı. Yayda boşluk. Berger geçmedi top. Şimdi Abdullah'u çok büyük hata yaptı. Dördüncü gol fırsatı. Robinek çaldı. Karşı karşıya Robinek. Sezona da maça da noktayı koyuyor. Abdullah'u'dan çok büyük bir hata. Maça dördüncülük ümidiyle, Şampiyonlar Ligi ümidiyle başlayan Hoffenheim dörtlük oluyor. Robinek topu çalıyor. Robinek bitiriyor. Maç da sezon da bitiyor artık bu golle birlikte. Gözler artık sezonun son düdüğü için maçın hakeminde. Uzun bir top geldi. Sekiyor top. Maç bitti. Borussia Park'ta Gladbach 4, Hoffenheim 0. Hoffenheim Şampiyonlar Ligi hayallerine çok ağır bir mağlubiyetle veda ediyor.
2: St. Pauli Wolfsburg'la karşı karşıya geliyor. İlk düdük maça Wolfsburg başlıyor. Keyifli bir maç diliyoruz. Opi. Fujita. Fujita direkte patladı top. Çok yaklaştı St. Pauli gole. Şimdi karşı atakta Wolfsburg takım gidiyor. Ligin en hızlı oyuncularından biri. Takım karşı karşıya, takım Vasili.

0: Eriksen havalandırdı içeriye, kafa, gol mü Vasile? İnanılmaz, inanılmaz bir kurtarış. Duran toplar, kornerler, Wolfsburg için önemli. Eriksen ön direğe, kafa direkt, direkten sekti top, Eriksen'e geldi. Eriksen arkaya doğru sekti, kafa, gol, Kulyarakis demiştik. Demiştik, Kulyarakis atıyor Wolfsburg kornerleri. Kulyarakis, Wolfsburglular ağlıyor neredeyse. Eriksen, Wolfsburg önde. Vigalan, iyi pas, Kars çevirdi, baba şut, inanılmaz, boş kale, boş kale, itemedi topu içeriye. Metcalf kesti, kale sahasına, kafa, 1-1, Sisey devre arasında girdi, kıvılcım o çakıyor, korner golleri karşılıklı 1-1. Güzel bir pas Pejčinović'e. Pejčinović dışarıya. Korner mi? Eriksen aradan bıraktı, Pejčinović. Vuruşu Vasili. Başta tutmaya devam ediyor, kümede tutmaya devam ediyor takımını, ama bir de gol atmaları lazım.
1: 7. kurtarışını yaptı. Bir saat. Yalnız Eriksen de büyük fark yaratmadı mı ya bu maç? Yani hala yaşadığı onca soruna rağmen bu seviyede çok fazla olduğunu hissettiriyor.
0: Eriksen kale sahasındaki kalabalığa, Vasili kendi ağlarına yumrukladı, gol! Gol! Gol! Wolfsburg'in önde! Faul bekliyor Vasili.
1: İnanılmaz yani.
0: İtiyor Svenberg. Yani...

0: tabii de. Ya burada sol kolu Wolfsburglu oyuncunun iptali sağlayabilir.
1: Gol verdi. Blessing gülüyor. Ekranda izledi. Kararını değiştirmedi hakem.
2: Überprüft wurde das Tor für Wolfsburg. Nach Ansicht der Bilder liegt kein Foul am Torwart vor. Finale Entscheidung. Toranschluss für Wolfsburg.
3: Aradan çok güzel pas. Sol kanada Pejcinovic çevirdi. Vuruş son anda Ando. Sanki girecekti o top. Ando izin vermedi. Elle oynamaya bakacak. Ve Zibert'in kararı penaltı. Penaltı. Kalacak mı Wolfsburg? Bu gol olursa Wolfsburg bitirecek işi. Eriksen direkten dışarıya dur ama bitmez. Bundesliga'da bitmez. Şimdi sıyrıldı sol kanattan. Geliyor Wolfsburg. İçeriye doğru vuruş kaleci. Seken top bitti iş. Bitti iş. 3-1. Pejcinovic. Wolfsburg playoff'ta diyebiliriz artık.
0: Vasili daha ne yapabilir?
3: Evet. Bunu da çıkardı. Sen Pauli küme düşüyor. Bu Nesiga 2'ye düşüyor. Dieter Ecking görevin ilk adımını, zor adımını tamamladı. Playout'a attı takımını. 10 Berlin Augsburg'la karşı karşıya. Augsburg'un Avrupa iddiası sürüyor. Son maça girilirken Marie-Louise Eta ise galibiyetle veda etmek istiyor görevine. Sezonun ikinci yarısını harika geçirdi Augsburg ve Avrupa'yı zorlar bir hale geldiler. Son haftaya gerilirken Manuel Baum liderliğinde. Sağ kanat. Kade. Korner. Rieder kullandı korneri. Ön direğe. Savunma karşıladı. Yine Rieder'i. Rieder direkt kaleye. Karl Klaus aldı topu. Hemen degaj. Klaus'tan. Çok iyi bir degaj. İliç top boşta. Kale boş. Ve bomboş ağlara atıyor topu. Andre İliç. Korner dönüşü, Klaus'un degajı. Burada kaleciyle savunma çarpışıyor. Top boşta kalıyor. Andre İliç atıyor. Yine Klaus'un uzun topu çok iyi yere. Kafayla indiren Oliver Burke. İliç vurdu 2-0. Yine kaleciyle başlayan atak. Klaus'un uzunuyla Burke indirdi, İliç vurdu. Saniyeler içinde kaleye iniyor. Union Berlin zaten yıllardır bunu çok iyi yapan bir takım. Augsburg'un Avrupa umutları Alte Forstera'ya gömülüyor ilk yarıda. Yine Union Berlin atağı. Savunma dokundu. Havelu. Kornerlerden de çok etkili bir ekip. Union Berlin. Schäfer harika vuruyor. Andras Schäfer. Union Berlin yıllardır onları Bundesliga'da kalıcı hale getiren tüm özelliklerini gösteriyor. Bu maçta duran top organizasyonları ve kontralar. Eta'nın sevinci. Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü galibiyetle veda edecek görevine. Yine geliyor Union. Top boşta. Çok soğukkanlı Voyen Jung ve 4-0 yapıyor skoru. Union 4, Augsburg 0. Patrick Ittrich de kariyerinin son düdüğünü çalıyor. Emekli oluyor o da. Union sezonu güzel bitiriyor. Ittrich de bir oyuncudan kırmızı kart görüyor son düdüğünden sonra. Bundesliga'nın son haftasında Werder Bremen Borussia Dortmund'la karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund sezonu ikinci bitirecek. Werder Bremen de zor bir sezon geçirdi ama lige tutundular. Kısa paslarla çıkmak istiyor. Ev sahibi ekip top kaybı. Girassi. Girassi solluyla vurdu. Kaleci başarılı, ardından Backhaus. Müthiş iki kurtarış yapıyor. Mio Backhaus. Şimdi Bayer, Girassi dokundu, Backhaus yine devleşiyor kalesinde maçın başında. Mio Backhaus. Inacio son haftaların formda ismi, Girassi'ye verdi, Girassi, Backhaus, yine Backhaus. Harika kurtarışlar Backhaus'dan. Niko ve Robert Kovac ekranda. Şimdi orta geldi. Girassi vurdu. Backhaus yine. Milli takıma göz kırpıyor. Dünya Kupası öncesinde Backhaus. Şimdi Bayer'e sekti. Inacio. Inacio çekti. Ortaladı. Kaleye yönelen top. Üstalar. Sağ kanada pas. Rierson. Ortaladı Rierson. Girassi bu kez attı golü. Rierson 15. asistini yaptı Bundesliga'da. Girassi'nin de 17. golü. Onun da sözleşmesi bitiyor Dortmund'la Girassi'nin. Büyük bir ihtimalle son maçı. Brandt. O da ayrılacak Dortmund'dan. Adeyemi'ye verdi. Kuto attı golü. Kuto golle bitiriyor Dortmund'un sezonunu. Son dakikada 2-0'a geliyor maç. Ve Borussia Dortmund sezonu 73 puanla ikinci tamamlıyor. Werder Bremen de düşme hattının 3 puan üzerinde bitiriyor sezonu.
4: Bayer Leverkusen Hamburg'u ağırlıyor. Hamburg maça başlayan taraf. Ryan Philipp. Philipp'in ortası, arka direkte kafa, direkten döndü. Çok yaklaştı gole Hamburg. Tillman iyi noktaya yolladı. Maza ayağıyla çıkarıyor kaleci Tangvik. Bir gol pozisyonu daha. Stuttgart'ın Frankfurt'ta deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor derken burada da Leverkusen penaltıyı kazandı. Tillman'ın pasıyla hareketlendi Patrick Schick. Torino Riga'nın itişi, Schick yerde kalıyor ve penaltı kararı Tobias Stieler'den. Schick geliyor. Patrick Schick kaleci kurtardı Tangvik. Palacios sola bıraktı şimdi Tapsoba'ya. Onun ortası sekerek geldi, kafa vuruşu kaleci. Tillman'ın kafası, bir kez daha Tangvik başarılı, çok iyi bir maç çıkarıyor. İlk maçında Tangvik. İyi top geldi. Maza yine değerlendiremedi. Bir pozisyon daha, yine Maza var içinde ve Leverkusen burada da golü bulamadı. Vieira bıraktı. Tekrar Vieira. Vieira. Vieira. Kaleci çeldi Flecken. Remberg orayı doldurdu. Arka taraftan koşu da var. Capaldo indirdi. Vieira, Fabio Vieira yaydı.

0: gol attı. Bir sıfır önde Hamburg, Vieira'nın şahane golüyle. Aleš Garcia topun başında. İyi bir orta geldi. Ters vuruş ve top ağlarda. Vansa kafayı vurdu. Ardından bir ters vuruş. 1-1'e geliyor skor. Vázquez, Grimaldo. Grimaldo. Kaleci Tangvik. Palacios sağ tarafı gördü. Vázquez çevirdi. Maza yine kaçtı. Son saniyelerde Leverkusen bir kez daha Maza'yla gole yaklaşıyor. Bayer Leverkusen beraberlikle sezonu tamamlıyor ve Şampiyonlar Ligi'nin de dışında kaldılar.
1: İlk düdük geldi. Frankfurt-Stuttgart mücadelesi başlıyor. Şampiyonlar Ligi için, Stuttgart adına Şampiyonlar Ligi için, Frankfurt adına Avrupa Konferans Ligi için önemli bir maç. Furyk de gidiyor. Furyk ceza sahası için açıyı buldu. Çapraz da vurdu. Ama Zetterer izin vermedi. Çok tehlikeli geldi Stuttgart.
2: Ön direkt, arka direkt iki tane uygun oyuncu vardı. Hatta arka direkt çok uygundu gördüğüm kadarıyla. Epey açısı da vardı.
1: Furyk. Arka direğe doğru yaptı ortayı. Bir kafa ve gol! Gol! Andres! 1-0. Stuttgart öne geçti. Şimdi hem Stuttgart önde hem Hoffenheim geride. Yeni geliyor Can. Harika hareketler. Can uzun. Müthiş bir solo Can uzundan ama bitiremedi. Tek başına burada deldi driblingiyle.
2: Çok iyi hareket.
1: Stuttgart savunmasını her şeyi yaptı ama açıyı biraz kaybetti sonda. İşte Can uzun. Şimdi Fury iyi yere verdi pası. Gol pozisyonu var, vuruş ve gol.

0: Orta geldi. Arka direğe bir kafa vuruşu. Son anda iki hamle Zetterer. 3'e yaklaştı Stuttgart.
1: Ki Emre hatırlarsın, o da çok iyi girmişti sezonu.
2: Evet.
1: Galatasaray maçını da hatırlayalım. Ela Ucasini.
2: O penaltı mı?
1: Evet.
2: Penaltıyı verdi gibi hoca.
1: Biz Burkart'tan bahsederken bakalım pozisyona. Lübel çıkıyor. Lübel Burkart'ın ayağına vuruyor ve tam köşesinde, ceza sahasının içinde hala. İşler değişebilir. Burkart geldi. Burkart! Ters köşeye yolladı. Neden işler değişebilir? Yani Frankfurt farkı 1'e indirdi. Aynı esnalarda Leverkusen'in de golü geldi. Leverkusen öne geçerse Stuttgart biraz olsun tedirgin olabilir. Yani beraberlik de yapıyor tabii.
0: Ceza sahasına doğru gelişine bir vuruş dışarıya. Burkart. Stuttgart şimdi her şeyi kapatabilir. Vuruş geldi. Burada da Zetterer'den izin yok. Robin Koch bir vuruş daha dışarıya. Son 4 dakikası bu sezonun artık, diğer bütün mücadele sonuçlandı. Davud'un vuruşu, savunma Şikiri orada. Penaltı yine. Yine verdi penaltıyı. Yine verdi. Yine verdi penaltıyı. Acemice penaltılar Stuttgart'ın başını derde sokabilirdi. Eğer diğer maçlar istedikleri gibi gelişmese, ama diğer maçlar Stuttgart'a istediğini verdi zaten. Stuttgart galibiyeti elinden kaçırıyor. Burkart'tan çok iyi penaltı. 2-2, ama demin de söylediğim gibi Stuttgart'a bu da yetecek. Yenilgi de yetecek. Yani Burkart bir tane daha atsa yine Stuttgart için değişen bir şey yok. Burkart. Burkart yolladı içeri. Tehlike var. Şaibi. Köşeye vurabilse belki de, acayip bir geri dönüş geliyordu. Üstüne vurdu Nübel'in. Burkart büyük hareketlilik getirdi ama. Hakem baktı. Maçı bitirdi. 2-2.
3: Bundesliga'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih, ligin sezonun son haftasında taç giyme törenine çıkıyor. 75 bin taraftar Allianz Arena'nın tribünlerini doldurmuş durumda. Bugün Bayern kutlamasını yapacak. Deniz Aytekin önderliğinde karşılaşmanın hakemi son kez Bundesliga'da bir maçın orta hakemi olacak. Bu sezonla beraber onun da hakemlik kariyeri noktalanacak. İşte Bayern Münih şampiyonluk kupasını zaten çoktan almıştı. Fiziksel olarak da o şampiyonluk tabağına kavuşacaklar. Son kez kariyerinde bir Bundesliga maçında maçı başlatan düdüğü çalacak Deniz Aytekin. İşaret geliyor. Kapanış haftasında mücadele başlıyor. Bischoff, Musiala'dan topuk pası Harry Kane. Üstten alta gidiyor Kane'in şutu. Kimi pası Karl'a yeniden. Leonard Karl orta, Harry Kane! Alıştığımız Kane sevincini yapıyorlar. Şampiyon Bayern Münih bu sezonki 118. golünü buluyor Bundesliga'da. Deniz Aytekin işareti verdi. Harry Kane, Harry Kane!

0. 13 dakika. Harry Kane'in 2 gol atması için yeterli bir süre. Tüm sezon bu takımı makine düzeninde hayranlıkla izledik. Musiala. Top kaybı Said Elmalı. Şimdi iki kişi arasından çıktı. Said Elmalı. Laimer peşinde. Oldukça hızlı. Karşı karşıya Elmalı ve gol. Köln ilk fırsatta golü buluyor. 20 dakika dolmadan karşılaşmada 3 gol var. Said Elmalı. Savunması peşine takıldı takılmasına ama Said Elmalı hızını artırıyor. 19 yaşındaki oyuncu gol vuruşunu da yapıyor. Laimer bıraktı. Sağdan şimdi bir top. Bir şoförün de buldu 3-1. Bu kez de sahneye tam bir şof çıkıyor. Farkı yeniden 2'ye çıkartıyor. Bischoff'la birlikte. Bu müziği daha çok duyacağız gibi bugün. 22 dakikada 4 gol var maçta. Bischoff yine katıldı hata. Pası bu kez Luis Diaz'a. Diaz domplase kaleci Schwebe. Marvin Schwebe'nin kurtarışı. Diaz'ın şutunu alkışlıyor Bayern tribünü. Luis Diaz savunma arkasında buluştu topla Luis Diaz. Gol vuruşunu yapamadı. Marvin Schwebe korner içeriyor. Baskı sonuç verdi Bayern'de. Harry Kane aradan bıraktı. Musiala direkten döndü. Lennart Karl önünde buluyor. Harry Kane. Harry Kane vuramadı. Kaleci Schwebe de orada. Kane'in ayakları arasında Marvin Schwebe o topu çıkartıyor. Yatarak müdahale sonrasında Harry Kane Musiala'ya bıraktı. Jamal Musiala direği geçemiyor. Karl içeriye çevirdi. Kane vuruyor ama hem Schwebe artık açıyı kapatmıştı hem de savunma kalabalıklaşmıştı o pozisyonda. Sağ kanattan gelme çabasında Köln. Mayna. Mayna'dan bir şut. Uzak direğe doğru. Oyuna girer girmez golü bulacaktı neredeyse Linton Mayna. Stanišić. Ortası Stanišić'in. Goretzka indirdi kafayla. Uzaklaşmıyor top. Köşeye bir vuruş direkten dışarıya. Lennart Karl vurdu. Direğe de çarpan top out'a gitti. Uzun bir top savunma arkasına. Luis Diaz saldı önüne. Bayrak kalkmadı. Luis Diaz dışarıya. Bayrakta gecikmeli olarak geliyor. Topu ağlarla buluşsa da gol değeri kazanmayacaktı. Goretzka. Goretzka bıraktı Harry Kane'e. Harry Kane! Hat-trick mükemmel bir golle geliyor Harry Kane. İkinci yarıda gol yoktu. O işi çözen de Harry Kane oluyor. Gol kralı bir kez daha sahnede dakika 70. Harry Kane hat-trick yapıyor. Bugün attıklarıyla beraber 58 gollük sezon Harry Kane'den 121. gol Bayern adına Bundesliga'da. Olisen. Jackson önünde kaldı. Girdiği gibi gol atıyor o da. Nicholas Jackson Bayern'e golle veda edecek. Kiralık olarak kadroda. Onun sözleşmesi uzamayacak. Chelsea'ye dönecek. Ama burada golü de atıyor Nicholas Jackson. Stanišić. Luis Diaz.

Az tekrar Stanišić'e. Orta Josip Stanišić'ten gelişte bir şut. Guerrero çerçeveyi tutmadı. Jackson şimdi. Nicholas Jackson koşu yoluna bıraktı Ruiz Diaz'ın. 3-2 geliyor Bayern. Şimdi pas Olise'ye. Michael Olise vurdu son anda savunma. Deniz Aytekin kariyerinin son düdüğünü böyle çalıyor. Bayern Münih 5, Köln 1. Bundesliga'nın gol rekortmeni şampiyonu Bayern Münih birazdan tacını giyecek. 1.67'lik gol beklentisinden 5 gol çıkartıyorlar. Harry Kane hat-trick yapıyor. Diğer goller Bischoff ve Nicholas Jackson'dan geliyor. İşte futbolun bir başka güzelliği. Herkes Saken Deniz Aytekin'in yanına gitti. O da kariyerini noktalıyor bugünle beraber. Kutlamalar olduğu kadar vedaların da günü oldu bu karşılaşma elbette. Her ligde, her sezon sonunda olduğu gibi ama Almanlar, Bayern Münih bu işi doğru yaptığını bir kez daha hissettirdi. İşte 2026 şampiyonluğu çoktan kazınmış durumda Bayern Münih'in. Allianz Stadyumunda sahaya davet edilen ilk oyuncu Michael Olise oldu. Diğer isimler çıkış tünelinde beklerlerken, zira Bundesliga'da 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu ödülü Michael Olise'ye gidiyor. Manuel Neuer kupayı kaldırmak üzere. Zaten haftalar önce belli olmuştu ama Goretzka'yı aldım. Evet, Goretzka'yla beraber, hatta beraber de değil, ona bırakıyor Manuel Neuer. Sayısız tabii onun şampiyonlukları Bundesliga'da. Goretzka'nın ellerinde kupa yükseliyor. Bayern Münih 2025-2026 Bundesliga şampiyonu Manuel Neuer. İşte bir kez de o kaldıracak kupayı.

Şampiyonlar Ligi yarışında kritik seans başlıyor. Tüm takımlar sahada. Torino'da oyun başladı. Endur. Sırtı dönük aldı Endur. Çok büyük hata burada. Vlahovic vurdu kaleci de Heya. Pozisyon sürüyor Konsesao'yla. Döndü geriye McKennie. Yanında Cobb Miners. Aldı Cambiasso. Cambiasso yaptı ortasını Konsesao'ya. Ondan kontrol. Konsesao Gossens. Korner. Endur. Pas hatalarıyla başlamıştı ama bu asist olacaktı neredeyse. İşte Şer Endur. Neredeyse aldat niteliğinde bir pas olacaktı Vlahovic için. Fajori'den yeniden Harrison'a. Harrison aradan bıraktı orada. Solomon yaptı kontrolü şimdi. Solomon açı arıyor. Solomon dönüyor iyi de noktaya. Karşı karşıya Endur vurdu. Topu alana gidiyor. Şer Endur atıyor. Fiorentina Torino'da öne geçiyor. Hedefsiz Fiorentina karşısında. Şampiyonlar Ligi için kritik mücadelede 1-0 geride Juventus. Gol Endur. Aldı McKennie.

0: Hemen kapattı Dodo. Şimdi Kenan. Kenan baktı kaleye. Kenan vurdu. Digger burada. Dehe'ye karşılıyor. Kenan vurdu. Dehe'ye karşılıyor. Dakika 41 Torino'da. Fagioli sağ kanada oynuyor. Orada Harrison. Harrison sokuldu şimdi. Aldı solunu. Harrison presse Digger'e gol yok. Artı 3 başlarken ikinci golü bulacaktı Fiorentina. Jack Harrison çok güzel prese. Aynı güzellikle kurtarıyor Di Gregorio. Aldı Boga. Karşısında Dodo. Yanında Cambiasso. Ondan Locatelli. Vurabilir şimdi. Locatelli'den sağ tarafa. Concesao. Açı arayacak. Sol ayağını almaya çalışacak orada. Concesao çevirdi. Vlahovic. Onu vuruşu sekiyor. Top Boga. Dehe'ye karşıladı. Yumrukladı David Dehe'ye. Müthiş arttırdı baskıyı bu bölümde Juventus. Harrison ondan orta Bremer müdahaleyi yaptı ve atakta başladı Juventus için Kenan'la. Kenan'ın önünde hareket alanı var. Konta'da kötü yakalandı Fiorentina. Kenan götürüyor. Kenan çalımını atıyor. Kenan şimdi bıraktı sağ tarafa. Concesao. Concesao da izin vermedi gole. Kordere gidiyor Concesao. Boga. Boga yaptı ortasını. Makeri. McKennie ama faul kararı var. Massa düdüğünü çalıyor McKennie. Kafa vuruşu öncesinde rakibini net biçimde itti gibi gözüküyor orada Doruk. Massa da tereddütsüz çaldı düdüğünü. Yine sol kanada yakın konumlandı Kenan Yıldız. Çekti. Kenan çevirdi içeriye. Sekato gol pozisyonu. Şut şansı şey gol var. Sekti gol. Dusan Vlahovic. 1-1. 1-1. Goller devam ediyor Vlahovic. 3 hafta 3 gol. Jegrova topu ilk teması gol pozisyonunda oluyor.
1: Bu arada
2: offside'a bakacaklar tabii.
0: Offside'a yakın gözüküyor. Seken top. Pongracic. Şimdi anonsunu duyacağız. Davide Massa'nın sarı kart kulübeye çıkacak. Hatta kırmızı kart çıkacak. Fiorentina'dan birini attı. Vanoni kulübesinden birini attı. Massa ama daha önemlisi anonsu duyalım. Evet, offside.
3: Decisione finale. Calcio di punizione per la Fiorentina.
0: Offside. Locatelli. Kenan. Kenan sokuldu, vuracak. Kenan vurdu dışarıya.
2: Juventus'un panik hali Locatelli'den baz alabilirsin.
0: Harrison destek Dodo. Orta Dodo iyi de noktaya müdahale attı. Vuruş şansı. Mandragora! Mükemmel bir gol. Mandragora Juventus'un hayallerini yıkıyor.
2: Eski Juventus'un.
0: Hem de ne golle. Eski Juventus'un Mandragora süper bir gol atıyor. Harrison'dan iyi pas. Üçüncü gol şansı. Piccoli götürüyor. Piccoli vuruyor. Üç oluyor.
2: Bayrak.
0: Bayrak havada. Torino'da. Tam bir kabus son bölüm Juventus için. Burada belki bayrak havada ama ki offside'da gibi gözüktü Piccoli ama varsa da ince.
2: Var gibi. Yani çok McKennie, sağlıklı bir açı değil ama.
0: Davide Massa maçı her an bitirebilir. Locatelli dolduruyor. Maç bitiyor. Torino'da Juventus'a soğuktur. Hedefsiz Fiorentina Torino'dan 2-0'la dönüyor.
4: İlk düdük geldi. Mücadele başlayacak. Maça başlayan taraf ev sahibi Como oluyor. Şimdi Perrone. Perrone sokuluyor. Perrone vurdu. Suzu kesiktirdi. İkinci pozisyon, top dışarıda. Savunmanın müdahalesi. Korner. Çok iyi takip gerçekten. Şimdi çıkıyor kendi alanından hızlı bir şekilde Dacunha. Dacunha, Asandiao'ya, Asandiao ceza sahasında. Del Prato düştü, Asandiao yatarak müdahale. Mandela Keita'dan çok kritik. Dacunha aldı. Karşılıklı top kayıpları. Şimdi Duvikas karşı karşıya. Duvikas direkten döndü.

0: Suzuki. Duvikas. Topu önünde buldu. Kaleye yönlendirdi. Direkten dönüyor top. Şimdi Hasan Diao karşı karşıya. Hasan Diao. Suzuki. Duvikas Suzuki. Maçın en net fırsatı Hasan Diao. Çok tehlikeli bir pozisyon şimdi. Baturina topun başında. Da Cunha da öyle. Baturina geliyor. Baturina. Baturina direkten döndü. Baturina. Bir kez daha geliyor Como. Baturina. Ondan pas. Jesus Rodriguez. Ceza sahası. Jesus Rodriguez yerden şut ve top. Bağlarda gol. Alberto Moreno. Como gol attı. İspanyolların işbirliği. Jesus Rodriguez pas. Alberto Moreno gol. Como 1-0 önde. Bir devam ediyor. Orta geldi. Penaltı noktasında kafa vuruşu, top ağlarda gol. Pellegrino Parma golü attı. İlk şut, ilk isabet ve gol Parma. Tam bir şok var. Giuseppe Sinigaglia'da Parma beraberliği yakaladı. Offside incelemesi yapılacak şimdi.
1: Calcio di punizione in diretto.
0: Offside. Offside Pellegrino. Faul yoktu pozisyonda ama offside kokan bir pozisyondu. Ve offside kararı geliyor. Bu arada baskı sonuç verdi. Gol pozisyonu. Morata top delik buluşmasında golle burun buruna geldi. Suzuki izin vermedi. İşte baskı burada sonuç veriyor. Morata karşı karşıya plasaya bıraktı Suzuki. Harika bir refleks. 90+7 son düdük bekleniyor. Ve son düdük geliyor. Son düdük geldi. Como kazanıyor zor da olsa. Parma'yı mağlup ediyor 1-0'lık skorla. Como.
2: Simone Sozza düdüğü çaldı. Genoa Milan maçı başladı. İyi seyirler. Tek kişilik bir baraj. Dakika 8. Ceza sahası kalabalık. Malinowski sert bir top gönderdi. Pas oldu uzaklara. Vuruş dışarıya. İlk ciddi fırsat Genoa adına. Geldi orta içeri. Penaltı noktasında kontrol. Frendrup pasını çıkardı. Gelişine şut dışarıya Malinowski. Oturmadı top ayağına. Yine dışarı. Şimdi Amorim. Bu arada çok büyük hata. Çok büyük hata. Penaltı. Penaltı. Nkunku'ya yapılan müdahale. Kartı görüyor Beylov. Penaltı kazanıyor Milan. İşaret geldi hakemden. Nkunku topun gerisinde. Christopher Nkunku geliyor. Nkunku ve gol! Milan önde 1-0. Genoa 0. Milan 1. Malinowski geldi. Ruslan Malinowski! Asfaltta dışarı. Out. Mark Andalli de hücumda. Frendrup. Amorim'e pas. Amorim'den geldi orta içeri. Gol pozisyonu. Bu top üst dağlara gitti. Vitinha. Şimdi ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Vuruş. Gol. Atekame. Şimdi rahat bir nefes alıyor Milan. Şimdi rahatlıyor Allegri. Genoa 0, Milan 2.

Pas geriye, çok büyük hata. Çok büyük hata ama kaleci Menyan. Buradayım diyor Menyan. Ekator'la farkı azaltma şansıydı. Kısa kullandı Malinovski. Şimdi Amorim yükseltti topu. Markandalli çevirdi. Gol pozisyonu. Karambol yaşanıyor. Vuruş, gol. Gol, gol, gol. İğne deliğinden Vazquez. 2-1. Vazquez sahne aldı. Son bölümde farkı 1'e düşürdü Genoa. Uzak mesafe, şut, kaleci Beylov. İyi vurdu Rabiot. Köşeden çıkardı Beylov. Kayıp zamanda son dakika içindeyiz mücadelede. Rabiot verdi pası, Rabiot. Fülkuru araya yuvarladı. Şimdi Pulisic çaprazda. Pulisic gitti, Pulisic ama Beylov ayağıyla çıkardı. Kullanıldı free kick. Şimdi Aaron Martin yaptı ortasını uzak tarafa. Kafayla indirdi Markandalli. Yine hamle. Ekuban'dan önce müdahale. Ve son düdük geliyor. Milan kazandı. Genoa 1, Milan 2. Maçın sonucu.

Hedef Gasperini ile Şampiyonlar Ligi. Milan'dan, Juventus'tan puan kayıpları da bekleyecek Roma ve işaret geliyor. Derbi della Capitale'ye Romalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler. Pizzilli yaptı ortayı, Malin yükseldi. Kaleye de yöneliyor o top. Furlanetto'dan müdahale, korner. Dybala'dan orta geldi. Prostgard karşıladı. Wesley düzeltti. Vurdu Wesley. Savunmaya da çarpan top. Furlanetto'da kalıyor. Rovella'dan tekrar ona. Kenneth Taylor yaptı ortayı. Bulay diye vurdu kafayı Svilar. Sonrasında diye vuracak yine Svilar. Bulay diye. Bayrak çok gecikmeli olarak kalktı. Arka arkaya şutlar, arka arkaya kurtarışlar Svilar'dan. Çok net bir offside. Bulay diye. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Mario Hila. Bulaydiya dengesiz yakalandı Roma savunması. Noslin çaprazdan şut. Direğin dibinden dışarıya. Dakika 34. Lazio'nun yakaladığı en net şans Tijani Noslin. Orta geldi. Kapma vuruşu ve gol. Gianluca Mancini ile derbide Roma önde. Mancini. Wesley'den uzun bir taç. Pizzilli'den sekti gelişine şut. Yanağlarda Hermoso. Diab, Matteo Cancellieri. Wesley'nin üzerine gitti. Cancellieri vuruyor. Miles Miller'ın kucağına. Yokluyor kaleyi Cancellieri ile Lazio. Bruno Tavares. Ayak koydu Mancini. Malin'a sekti top. Daniel Malin'dan Dybala'ya. Dybala tekrar Malin'i düşündü kaleci. Furlanetto'nun kurtarışı var. Wesley yanında Dybala'nın, işaret geldi. Dybala uzak köşe.

0: şutuyla çeliyor. Alessio Furlanetto. Korner kullanacak Roma. Ortayı yaptı. Kafa, ikinci gol. Deja vu. Yine Gianluca Mancini sahnede. Yine kornerden sonra kafayla atıyor Mancini. Gollere devam ediyor. Böyle selamlıyor Roma taraftarını Gianluca Mancini. Derbide ondan mutlusu yok. Lazio için sezon kabus gibi bitmek üzere. Elbette daha gelecek hafta var ama Inter'e 3-0 kaybettikten sonra kupada bir kez daha, bu kez 2-0'la mağlup olmuşlardı. Bu arada Rovella sinirlerine hakim olamıyor. İyice karıştı orası. Rovella'nın birkaç yumruk savurduğunu neredeyse gördük. İki oyuncuya da kırmızı çıkabilir. Dakika 70. Rovella kırmızı, Wesley kırmızı. İki takım da 10 kişi derbide. Isaksen araya girdi. Matias Sule. Matias Sule attı çalımı. Sule, Dobik yanında. Artem Dobik düzeltti. Dobik takip etti. Pası yine Dobik'e. Kaleci Furlanetto. Neil Elaynavi. Elaynavi bıraktı. El Şarabi Aspark'ta dışarıya. Uzaktan Sule. Kaleci Furlanetto uzandı, kornere çeldi. Ve kornerin kullanılmasına dahi izin vermedi hakem. Derbide Roma Mancini'nin golleriyle kazanıyor.
1: Daniele Perenzoni karşılaşmayı başlatan düdüğü çaldı. Raffaele Palladino görüntüde, 42 yaşındaki hocası Atalanta'nın. Bernardeschi attı pasını. Castro yeniden Bernardeschi'yi açı aradı. Kaleye baktı Bernardeschi. Bernardeschi yandan dışarıda. Ahanor. Hata geldi Aonor'dan. Bernardeschi. Bernardeschi attı pasını. Rowe. Jonathan Rowe vurdu. Karnesecchi. Çok iyi kurtarış Karnesecchi'den. Korner kullanacak Bologna. Tam Bolognalılar gol diye sevinecekken işte kritik kurtarış Karnesecchi'den. João Mario çalımı attı. João Mario ortasını yaptı. Castro döndü, vurdu. Harika kurtarış Karnesecchi'den. Karnesecchi takımını maçta tutuyor adeta. Yakın mesafeden döndü, vurdu Santiago Castro. Marco Karnesecchi. Ederson. Karnesecchi. Baskı var o bölgede. Karnesecchi ayağından kaçırdı. Tarak müdahalesi başarılı o bölgede. Jonathan Rowe baskıya gelmişti. Faul bekliyor Karnesecchi. Penaltı bekliyor Jonathan Rowe. Ama hiçbir şey yok. Miranda. Miranda kaptırdı topu. De Ketelare. Zappa Costa. Zappa Costa bekletmeden ortayı yaptı. Kafa vuruşu yandan dışarıda. Bu sezon hiçbir maça çıkmadı Atalanta formasıyla. Jonathan Rowe ortasını yaptı. Arka direkte gol.

0: giriyor Bologna. Riccardo Orsolini. Scalvini, Yunus Musa, Sulemana. Sulemana indirdi. Pašalić, Kristović, sevdiği toplar. Kristović karşı karşıya. Kristović, Skorupski top oyunda mı değil? Korner. İnanılmaz kurtarış. Lukas Skorupski'den. Çok kritik bir kurtarış. Karşılaşma bitiyor. Bologna zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi oluyor.
1: Artık hazırız. İlk düdük geliyor Udinese. Cremonese maçı başlıyor iyi seyirler. Kostas Runjanić. Ön alanda yoğun pres. Çıkmakta zorlandı Udinese. Bonazzoli kaleciden döndü. Vardy akıl dolu. Akıl dolu. Jamie Vardy. Öne geçiyor Cremonese. Hadi diyor taraftara. 1-0 önde Cremonese. Peri masalını gerçeğe dönüştürdü Leicester City ile yıllar önce. Bu kez başka bir ülke, başka bir takım, bir benzeri neden olmasın ligde tutabilecek mi bakalım Cremonese'yi? 20 dakika geride kaldı maçta. Bir kez daha Petzella topla buluştu ortası. Geçti top bir şekilde ceza sahası. Male vurdu kaleci, sonrasında Kamara dışarı attı. Bir anda şut çıktı orada çaprazdan. İşte pozisyon bu. Male böyle vuruyor. Son anda uzanıyor kaleci Okoye. Kamara doldurdu topu. Kamara, Christensen kafayla pas ceza sahası içi. Bir kafa vuruşu daha, savunma. Orada karar, penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Manganiello penaltı diyor.
2: Revoca del calcio di rigore.
1: Penaltı yok. Offside. Christensen için offside sevgili izleyenler. Bunu açıkladı karşılaşmanın hakemi. Penaltı yok. Meller yaptı ortayı kafa defanstan. Bianchetti vurdu kafayı. Bir orta şansı daha Meller, yine iyi kesti içeri. Yine uzaklaştırıldı top. Vardy koştu. Vardy dokundu topa ama sonrasında gidemiyor. Müdahale, faul ve kırmızı. Kırmızı kart. Udinese 10 kişi. Kamara. Pozisyon bu. Kırmızı sarıya döndü. Kamara. O da desteğe geldi ucuma. Atladan pas Karlström. Şimdi yaptı ortayı Karlström. Kaleciye bir darbe orada. Kale boşluğu devam etti. Ama eli havada hakemin. Odero'nun, Cremonese'lilerin tepkisi. Faul beklentisi. Biraz karar geç gelince sinirlendi Odero. Sol tarafa Zemura. Pası. Sole, sole! Ama muhteşem kurtarış. Muhteşem kurtarış Odero. Belki de ligde tutacak bu kurtarış Cremonese'yi. Uzaklardan sole, nefis plase tam köşeye gidiyor. Harika çıkardı parmaklarının ucuyla. Son düdük çaldı. Udinese 0, Cremonese 1.
3: Zielinski for Marcus Thuram.
4: Bowie against the run of play. Verona have struck first.
5: Santra yapıldı mücadele. Start aldı herkese.

Keyifli seyirler diliyorum. Frezze şöyle bir baktı ceza alanına doğru. Opsiyon bulamadı. Pası verdi Valentini'ye. Valentini yaptı ortayı. Kafa vuruşu Bowie'den ters bir vuruş. Ve Jan Sommer'de kalıyor. Bilardo topu gibi sekti top. Darmian yaptı ortayı. Bir kafa vuruşu daha uzaklardan bir şut. Dışarı gidiyor. Köşe vuruşu kullanılıyor. Kafa vuruşu ve gol! Şampiyon Inter golü buluyor ikinci yarının başında. Boni az önce fırsatı değerlendirememişti. Duran topta bulunca affetmedi. Ange Boni skoru 1-0'a getiriyor. Boni'nin golü. Inter 1-0 öne geçiyor Verona karşısında. Henrik Mkhitaryan. Sol kanada Sočić. Sočić Mkhitaryan'a. Mkhitaryan vurdu. Savunmadan döndü Lautaro. İnanılmaz bir gol kaçtı. Lautaro Martinez bir türlü ağlara yollayamıyor topu bugün. Top kaybı Inter'den Verona geliyor. Haruini'nin pası. Amin Sar vurdu kaleci Sommer. İyi kurtarış Sommer'den. Marco'nun pası. Mosconi ceza alanından şut, dışarı gidiyor. Genç oyuncu gole çok yaklaşıyor. Mattia Mosconi unutamayacağı bir gol olabilirdi ama az farkla dışarı gönderdi topu. Böyle sokuldu ceza alanına, vurdu ama top ağlarla buluşmadı. Ama tekrar Inter kazandı topu. Sol kanattan Di Marco geliyor. Federico Di Marco. Di Marco ceza alanında yaptı ortayı. Savunma karşıladı. Şut! Kaleci çizgiden çıkardı. İkinci pozisyon. Savunmaya çarpıyor. Inter bu pozisyondan gol bulamadı. Di Marco aslında çok da boşluk vardı önünde. Kendi de vurabilirdi orta yapmak yerine. Orta yapmayı tercih etti. Mosconi'den güzel pas. Di Marco bomboş. Edmundson çizgiden çıkarıyor topu. Bradar için uzun topu. Bowie kovalıyor topu. Bowie ceza alanında. Bowie ve gol! Verona beraberlik golünü buluyor. Kieran Bowie. Şampiyon evindeki son maçta galibiyeti almak üzereydi ama 90+1'de Di Gennaro kalesinde golü görüyor. Ve mücadele sona eriyor. Şampiyon Inter son iç saha maçında Verona ile 1-1 berabere kalıyor. Serie A'da 2025-26 sezonunun şampiyonu Inter.

0: hafta sonuna dinamik bir başlangıç. Futbol dünyasında öne çıkanlar, arada kalanlar, çıkamayanlar.
1: Bu mağlubiyet kaçınılmazdı. Bunu yapma lüksümüz yok. Bizim bırakın oynasın. Bence doğru bir karar oldu.
0: Farklı bakışlar, gurme dokunuşlar.
1: Tam maçın özetiydi bu. Görmeye alışık olduğumuz oyununu göremiyoruz. Futbolcunun yapacağı hiçbir şey yoktur burada.
0: Türk futbolunun deneyimli ismi Erol Kaynar pencereyi aralıyor, gündemi yorumluyor.
1: Gördüğüm, hissettiğim bu benim. Ben bunları aktarmaya çalışıyorum.
0: Panorama yarın 11'de A Spor'da.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Robo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'le. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
2: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik. Öyle oldu, pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölüşünde yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
1: Pinto bıraktı. Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti. Sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
3: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
1: Christian Baroni'nin ortası şimdi. Bir kafa ve gol! Ama hayır, hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. Sıfır önde büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex, kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasına doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet Topuz'a. Mehmet vurdu. Top oyun alana döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
4: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
1: Tolga Özkaf'a şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan. Adrian, yeniden Olcan, orta şansı, yaptı ortasını Egemen, boşta kalan top, gol pozisyonu, son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru, Musa Sol gole gidiyor, Musa Sol ve gol! 9. dakika, Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
5: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sov'la Vebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sov bir anda kendisini derin topa kurtarınca
6: aslında mükemmel oldu. Ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sov'la
5: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor. Zokora ile mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
6: Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nde herkes ayakta.
5: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
6: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tolga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
5: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
6: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı.

0: hareket daha. Ceza sahasında Vebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga!
1: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Vebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Vebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
2: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
1: Henrique gidecek. Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sow'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbolseverler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri Boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin'in üzerine gidiyor rakibinin. Ortasında yaptığı ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
3: Çok güzel çıkardı.
1: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
4: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
1: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop oyun alanını terk etti. İyi pozisyondu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
3: görüşme
1: çaldı, oyunu durdurdu çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Okera sağ tarafta, Diomansi, Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara, Diomansi, Kamara, Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
4: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve şans.
1: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu

0: oynanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızıların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Direk. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru. Fernando'ya vurdu direkt. İkinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi. Ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursa Spor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursa Spor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı. Sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş top ağlara gidiyor gol. Yardımcısıyla göz göze geldi golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Bir birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış.
1: Kötü.
0: Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol! Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol. Ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Ve zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar. Gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş. Çok

0: koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen bağlı olur.
0: Burak'ın 3. golü. Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direkt. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi. Vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski. İlk tehlikeli atak bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi, sonunda attı golü. Lukas Podolski, Galatasaray 1-0 önde, 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şencu o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor. Offside. Bütün hatlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah Eba'nın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için.

maçın en önemli anı. Basacak kullandı Galatasaray. Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera iki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Yat Bayiç topun gerisinde. İlk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren. Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan yaptı ortasını. Bir kafa son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur. Riskli hareketler Uğur'dan. Kaptırılan top. Bir şut yandan dışarıya. Alparslan bıraktı. Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı. Bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu.

0: çevir yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano Serkan! Serkan çıkarttı! Vukovic!
1: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic! Vukovic! Serkan dikkatli. Cengiz Ünder! Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa... 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Sukubiç topun gerisinde. Sukubiç ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Spor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e, Alper'den sağ tarafa, Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
2: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
1: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar...
0: Cansi bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor, çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu, kaleci Fatih. Soldado'yla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol! Kafa ve gol Fernando! Baskıyı arttırdı. Golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika. Beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.

0: 70. dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
2: Valbuena bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya.
0: Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
3: Evet.
2: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol, topu alarda gol. Teleset Mubi'yle Akhisar Spor 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mubi'yle Akhisar Sporlu oyuncular.
3: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
2: Hasan, solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topu ağlarda. Topu ağlara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
2: Şener yaptı ortasını kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Zira Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Zira Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Berhanda ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
2: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağlarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
2: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa.

Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih Hayda. Topla birlikte Suat Aslanboğan'ın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Top ağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakeset Asya'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşündü Barafo'nun ikinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde, Abdülkadir Ömür. Sörloth

0: dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Hilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor ata ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova sedye ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, topu alar da gol. Sisam offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
1: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalyaspor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalyaspor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
2: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
2: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa, kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier'e de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
2: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
2: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğu bölgeye Atiba.

0: gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
1: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kezi iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski, kaleci Utku. Sinesem bir kez daha. Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top. Gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezer yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta hazırlayacak Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt, ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

Fatıma kupayı aldı kaideden. Arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Sol taraf bir orta. Kademede Uğur. Şut ve gol! Ramazan Civelek. Yukatel Kayseri Spor finalde 1-0 önde. 33. dakika. Ramazan'ın golü. Emrah Başsan. Sol tarafa doğru. Thiam gol pozisyonu. Bir şut direkt. Direkte patladı top. İşte Thiam ve direk. Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol! 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor.

0: Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
1: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Kemen yerden Garonovic sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Davronovic kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel! Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivasspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Karate! Karate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
2: İki taraf, ikisi de offside değil.
1: Varda Riva'dan gelen offside çizgisi böyle.
2: Hocam bana gerek yok be bazen.
1: Evet hocam. Yani
2: hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivasspor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un değerli izleyenler. Kupa Sivasspor'un oluyor. 60. kupa Sivassporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivasspor'un.
1: Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'ye doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi. Michy Batshuayi.
3: İpi çekti bence.
1: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride

0: Batshuayi var. Ozaytsa Miha Zayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima. Kenny'e doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
1: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle bir
1: hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90 artı 5 tamamlandı benim kronometreme göre. Ve işte sol düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor.

62. Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş Trabzonspor mücadelesine Atatürk Olimpiyat Stadı'na hoş geldiniz değerli futbol severler. Taraftarların coşkusu, bir yanda bordo mavililer, diğer yanda siyah beyazlılar. Ziraat Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Beşiktaş geliyor. Muleka bıraktı sağ tarafına doğru. Orada Gezal. Raşit Gezal çekti. Karşıladı Trabzonsporlar. Bir kez daha Gezal. Bıraktı sol tarafına Muçi. Muçi vurdu yandan dışarıya. Muçi görüntüde. Muleka, Svensson. Tekrar Muleka. Bir kez daha Svensson. Sağda Raşit Gezal. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu. Onoaçu müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika 2-0 birlik Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İşte Onoaçu, Omar Colli'den sıyrıldı, Mert'in yanından fileleri havalandırdı. Gedson aldı, Nusrati tekrar savunmanın arkasına doğru. Muleka koşuyor. Karşılayan Dansville. Muleka gidiyor. Muleka vurdu, kaleci Uğurcan. İkinci hamle yine Uğurcan. Beşiktaş çok etkili geldi görüntüdeki Muleka'yla. Masuaku yerden pasını da verdi.

0: Jetson ceza sahasında. Jetson son anda Uğurcan. Beraberlik golüne çok yaklaştı Beşiktaş. Jetson Fernandez görüntüde. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru. Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Bir elle oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. İkinci yarıya Trabzonspor başlayacak. Ali Şansalan son kontrollerini yapıyor. Visca topun gerisinde. İkinci yarının ilk vuruşu. 1-1 skor. Ve ikinci yarıdayız efendim. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım. İkinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka. Muçi yanındaydı. Orta. Bomboş pozisyon ve gol. Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasına sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Çok güzel bir gol hazırlanış açısından Beşiktaş için. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye. Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Ona açık kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezeguet soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye. Eren'in topu Trezeguet aldı. Bıraktı. Visca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Visca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Trabzonspor beraberliği yakaladı. 89. dakika. 89. dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. 2-2'lik beraberlik var finalde. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunmada Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Merkezi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. Musrati Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bordo mavili futbolcular, tribünler yıkıldı. El Musrati bir kez daha öne geçirdi Beşiktaş'ı. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. 90 artı 10. dakikanın içindeyiz. Beşiktaş 3-2 önde. Köşe vuruşu kullanıldı. Yakın direkte savunma karşıladı ve bitti. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
1: kupa Beşiktaş'ın değerli izleyenler. Beşiktaş 3, Trabzonspor 2.

0: Saçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: i̇şte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey dedi. Bu fair play değil mi?
0: Bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyüke şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar, kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Torreira bir kez daha Barış. Eren Osimhen'e doğru gelmedi. Yunus şut üstten dışarı. Yunus Akgün. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de. Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6, gol Barış Alper.
2: Vakeme. Antony Vakeme'nin iki oyuncu var karşısında. Vakeme ceza alanında. Şalay karşısında. Vakeme pasını verdi. Şut dışarıya. Zubkov. Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas halini eder bugün Savic ve Cihan.
0: Savic fazla zorluyor şansını bence. Bakalım. Ayağından açtı topu. Sonrasında bu hamle geldi Savic'den. Savic bakın şu hareket bayağı hoşgörülü davrandı Cihan Aydın.
2: Batista Mendy. Pedro Maneiro bomboş bir alan önünde. Maneiro topla birlikte ilerliyor. Trabzonspor iyi çıktı bu defa. Maneiro ceza alanında sol çizgi çevirdi içeri. Arka direğe, kafa dışarıya. Ozan. Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde

0: Beşiktaşlar maçı da gelinde. Oyun devam ediyor.
1: Batago Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın. Ozan pozisyonun içindeki isimdi. İşte Ozan böyle kaçırıyor ya da bir başka ifadeyle Günay kurtarıyor. Burada Davinson'dan topu söktü. Sonrasında pozisyonu da buldu Ozan. Davinson Sanchez'in gerçekten çok büyük bir hatasıydı. Kaleci Günay mutlak bir golü engelledi. Şimdi Zubkov. Ortaya doğru Ozan'dan önce müdahale. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez bıraktı şimdi Yunus Akgün. Yunus vuruyor, dışarı gitti top. Yunus Akgün.
2: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen. Dışarıya gitti top.
1: Sarada o bölgeye gelmişti ama Osimhen gibi bir oyuncu o topu bırakmaz. Estetik bir hareket yaptı. Aslında Sarada bir pozisyon almıştı topa vurmak için.
2: Barış Alper kalktı şimdi Sara sekiyor biraz. Yunus Akgün. Yunus topla buluştu Galatasaray'da. Yunus pozisyon arıyor. Geriye Sara'ya. Sara uzaktan vurdu. Orada Batagol'un müdahalesi var. Şimdi Osimhen. Osimhen Batagol'dan sıyrılamadı. Elle oynama itirazı var. Cihan Aydın devam dedi. Mendy.
1: Osimhen de el beklentisinde.
2: Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor. Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topu aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
1: Trabzonsporlu oyuncuların itirazları var. Şu pozisyonda bir faul beklentileri oldu. Victor Osimhen dediğin gibi gollerine devam ediyor. 33 golü vardı. 34. golü oluyor bütün kategorilerde Osimhen'in. 34 gol, 7 asist. Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa. Bir ortada Mustafa'dan. Etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top. Şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen! Osimhen'in golü. Asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki. Galatasaray'ın 3. golünü atıyor.
2: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı. Sarı Kırmızılar Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Trabzonspor karşısında. Yunus bir kez daha başrolde. Osimhen ikinci golünü atıyor. Yunus da 3. asistini yapıyor Ender Bilgin. Malero Lemina pozisyonunu bozdu. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı ortaya yaptı. Elle oynama itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi. Galatasaraylı futbolcular bir an için hakem Cihan Aydın'a bakmışlardı. Bu pozisyonda köşe vuruşu kullanılsın diyor Cihan Aydın.
1: Batagov'un çıkması Trabzonspor

0: savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
1: Şalaye, Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı yine. Osimhen cezalarına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu, şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
0: Morata bu kez itirazı yapıyor. Çok kritik bir hamle Malero'dan.
1: Defans arkasında hareketlenen Dragoş'a doğru. Dragoş. Sağa doğru açıldı top. Dragoş, Davison var karşısında. Cezalarına Vişça. Vişça çevirdi. Anthony Vakeme. Hayır.
0: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.
1: Offside. Ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. En direkt vuruş kullanılacak mı? Cihan Aydın.
0: Cihan Aydın evet, evet kullanın dedi.
1: Muhammed Çam cezalarına gönderdi. Torreira karşıladı şimdi Yunus. Jakobs'a doğru. Vişa ve Jakobs birlikte hareketlendiler. Jakobs kazan topu. Jakobs cezalarına girdi. Jakobs gol pozisyonu. Top kaleye paralel gidiyor. Out'a çıktı. Mustafa. Kaan Ayhan tehlikeli bölgeye girmesine izin vermedi. Top ile Trabzonspor'da kaldı. Şimdi defans arkasında Dragoş hareketlendi. Dragoş kaleciyi de geçti. Dragoş yanağlarda.
0: Yani o savunma arkasının hareketlenişi güzel. Zoru yaptı, kolayı başaramadı. Şimdi Galatasaray bir kez daha geliyor. Kerem sağ tarafa gönderdi. Orada Yunus Akgün var. Yunus üzerine gidiyor.

2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor değerli futbol severler.

0: Şampiyon Galatasaray Kupa'da bu pozu veriyor. Medya mensubu arkadaşlarımıza, kameralarımıza büyük bir sevinç.
1: Victor Osimhen maçın en değerli oyuncusu seçildi.
2: Bana göre bu maçın değil yani yılın da yani Süper Lig'de, Kupa'da yılın evet. Tartışmasız Victor Osimhen.
1: Hiç tartışmasız. Evet, Muslera, Ziraat Türkiye Kupası onun ellerinde. Başkan Dursun Özbek şöyle bir kupayı kulbundan tuttu. Muslera da arkadaşlarının yanına geldi. 63. Türkiye Kupası 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Kupa kaptan Fernando Muslera'nın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor.
3: Türkiye Kupası Antalya'da sahibini buluyor. Büyük heyecan sporda yaşanıyor. Trabzonspor mu, tüm Ozan Koyun Spor mu?
4: Enis Bardi, Bardi ve gol!
3: Türkiye'nin kupasını hangi takım kazanacak? Final mücadelesi nefes kesecek. Coşku gün boyu canlı yayınlarla sporda yaşanacak. Stadyum çevresinden ve takımların kamplarından sıcak haberler, özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri ve taraftarın şovu.
4: Pozisyona toplar ve gol!
3: Bugün Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı gün boyu canlı yayınlarla sporda.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. İbrahim Yavuz Akaya Temel stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin çarpı iki İbrahim Yavuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Son sayfaya da hoş geldin. Aspor'a hoş gelmiştin zaten.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Aslında yani izleyici olarak yabancısı olmadığım bir program.
0: Evet.
1: Ama bugün bu programın bir parçası olmak benim adıma çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum ben.
0: Bizim adımıza da öyle. Ama tabii geldi İbrahim Yavuz. Böyle saat konusunda her zaman olduğu gibi bir kaça kadar diye sabaha kadar gibi olduğu için son sayfa biraz. Bu arada bizim üçü gördüğümüzde oldu. Transfer beklerken değil mi? Yani bazı saatler, bazı özel günlerde yayınımız uzayabiliyor. Ama tabii normalde 2'ye kadar buradayız. İzleyicilerimiz de bunu çok iyi biliyor. Keyifli de geçecek herhalde o saate kadar. Hiç sıkılmayacak, hiç yorulmayacak, hiç uykusu gelmeyecek İbrahim Yavuz'unda. Bir daha da gelmek isteyecek diye umuyoruz, temenni ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, X hesaplarınızda son sayfa etiketi sizi bekliyor. İbrahim Yavuz'a bakın ilk kez geldi son sayfaya. Sorularınız, yorumlarınız varsa bekliyoruz. Kaya Temel yine kesin eli kolu dolu gelmiştir diye tahmin ediyorum. Tabii. Bütün sorularınızı bomba arzuman gibi yağdırabilirsiniz. Kendisi Muhammed Salah'ı da bak sen yokken söyledim senin teşekkür haberinde ediyorum diye. Burada yine konuşacağız tabii ki yine gündemde çünkü.
1: Evet.
0: Çok şey var konuşacak, çok haberimiz var. Lig bitti ama bizde haberler bitmiyor elbette. Onlara geçmeden bir İbrahim Yavuz'a başlayayım. Nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor hayat?
1: Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Çok iyiyim. Klasik biz futbol severlerin özellikle izleyicilerin en mutlu olduğu döneme geldik herhalde değil mi? Yani transfer dönemi biraz içeride sohbet ettik. Yani en çok sevdiğimiz aslında en çok başımıza iş olan dönem ama biz bu tarafla çok fazla ilgilenmiyoruz. Yani
0: evet.
1: Aslında itiraz etmemiz gereken.

0: bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani geçtiğimiz sezonla bu sezona bakalım. Yani transfer konusunda kulüplerin içinde bulunduğu duruma bakalım. Ya bir hayli oyuncularda yanılıyoruz değil mi? Aslında sürdürülebilir ekonomiyle alakalı bu kulüpler adına pek sağlıklı bir durum değil. Yani talip olmamız gereken aslında öz kaynaktan ne kadar oyuncuyu bu yarışın içerisine kattığımız ama büyük bir çoğunluk, büyük bir kalabalık aslında bizi tam tersi ya bu tarafla ilgilenmeyin. Siz transferle ilgili bize olabilecek transferleri söyleyin. Biz aslında bu tarafla meşgul oluyoruz diyorlar. Ben bunun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Mümkün olduğunca sahanın içinde bunu deneyimlemiş, antrenörlük tarafında biraz deneyimlemiş biri olarak işin bu tarafıyla alakalı daha fazla tekrar yapmaya çalışacağım. Umarım katkım olur.
1: Ya şöyle oluyor. Ben burada şimdi 13 yıldır bu işi yapıyorum. Burada da 6 yıl oldu. Transfer ücretlerini konuşurken 10 milyon euro deyince şöyle bir gözlerimiz açıldı. Şimdi 10 milyon.
2: Şimdi 40 milyon euro, 50 milyon euro.
1: Hani buralara 10 milyon geldik yani. Ya hani böyle olmaya başladı evet. Yani. O kadar haklı ki gerçekten İbrahim Yavuz değil mi? Şimdi 40 deyince 40'a verilmez demeye başladık. Bu 2 yıl içinde falan oldu bu arada.
2: Tabii özellikle Türkiye'deki artık rakamsal boyut da oyuncu satışında da oyuncu alışında da çok farklı yerlere evrildi. Şimdi zaten örnek verelim. Osimhen transferi yapıldı 75 milyon euro.
1: Ben 80 deyip yuvarlıyorum.
2: Net olarak hadi 80 milyon euro diyelim yuvarlayalım biz de. Şimdi satışı konuşulduğunda mesela kaç para beklenti içerisine giriyorsunuz?
1: 150'ye vermem diyormuş Kavukçu mesela.
2: 150 milyon euro verilir.
0: Veren var mı?
2: Yani 150 milyon euro verilir yani. O kadar da değildir yani.
1: Türkiye söz konusu oldu mu? Yani fiyatlar Avrupa'da düşüyor zaten.
2: Evet.
1: Yani.
2: Ama oralara çıkar mı tabii? Ben de katılıyorum. 150 milyon euro bahsettiğiniz rakam az buz bir rakam değil tabii ki. Harcanan paralar ortada. Tabii ki değerine değer katan oyuncular da var. Fakat katılıyorum bu konuda. 10 milyon eurolar, 20 milyon eurolar. Bir zamanlar hani bu rakamları duyduğumuzda transfer bütçesi olarak çok fazla kulüpleri zorlayan bir süreçti. Ama artık çok farklı rakamlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. 35 milyon, 40 milyon eurolar. Şu an mesela Avrupa'da bir oyuncu, iyi bir oyuncuya gittiğinizde 35-40 bandını duyunca ya alınabilir falan diyorsunuz artık yani. Bakış açısı buna döndü. Fakat çok uçuk rakamlar yani.
1: Kesinlikle öyle. Konuşacağız, daha çok konuşacağız. Son sayfa etiketi sizi bekliyor. Hatırlatayım tekrar. Hemen bir başlayalım. Bugün neler oldu, neler bitti konuşmaya. Bir yine transfer dedik. Transferle başlayacağız tabii ki. Galatasaray'la başlayalım. Takım takım gitmeyeceğim ama önce bir başlangıcı böyle yapalım. Orta saha transferinde adaylardan biri var. Habib Diarra. Ayrıntılar haberde bir izleyelim. Sonra sohbete başlıyoruz.
3: Galatasaray'da yeni sezonda uygulanacak 10 artı 4 yabancı kuralındaki 23 yaş altı kontenjana sadece Renato Niyaga uyuyor.
4: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış Niyaga!
3: Lemina ve Torreira ile devam kararı alan Sarı Kırmızılar orta sahaya üst seviye genç bir takviye planlıyor. Real Madrid'den Camavinga ismi ortaya atılsa da Galatasaray'ın rüyasını Habib Diarra süslüyor. Bu sezon başında 31,5 milyon euro bonservis karşılığında Strasbourg'dan Sunderland'e transfer olan Diarra, İngiltere'de sınıfı geçti. 2004 doğumlu Senegalli Dinamo, 21 maçta 3 gol 1 asiste imzasını koydu. Başarılı futbolcu, 8 numara dışında ön libero ve ofansif orta saha olarak görev yapabiliyor. Alt yaş kategorisinde Fransa için oynayan Diarra, amilli takım düzeyinde tercihini Senegal'den yana kullandı. Galatasaray'ın orta saha adayları arasında üst sıradan giren 22 yaşındaki futbolcu, Sunderland'deki performansıyla Suudi Arabistan kulüplerinin dışında Atletico Madrid'in dikkatini çekti. Yabancı kuralında artı 4 kontenjanına uyduğu için teknik kadronun çok istediği Diarra için yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor. Habib Diarra'nın Sunderland'le 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Evet, başladık yine transferler dedik, transfer ihtimalleriyle başladık. Kaya Temel, seninle başlayayım, biraz bilgi alalım senden, sonra İbrahim Yavuz'dan da yorumlarını ve tabii ki bilgilerini isteyeceğim.
2: Evet, öncelikle 10 artı 4 bu kural resmi olarak bugün de duyuruldu zaten.
1: Evet, ve
2: transferde bütün kulüplerde bunun üzerine çalışmaları yapacaktır. Galatasaray'da orta saha içinde evet Habib Diarra ismi listede olan düşünülen oyunculardan bir tanesi fakat buralara düşer mi düşmez mi soru işareti var. Tabii ki oyuncunun Senegalli olmasından dolayı burada İsmail Jakobs'a büyük iş düşebilir. Çünkü geçtiğimiz hafta ben röportaj gerçekleştirdim de Jakobs'a şunu sormuştum. Papke'yi sormuştum milli takımında. Bunun için Ocak

0: Sakai döneminde çok fazla ismi anılmıştı. Galatasaray'a evet. gelmesi için bir temasta ya da herhangi bir iletişimde bulundun mu diye. O dönem Galatasaray hakkında çok konuştuk dedi. Oyuncu da sıcaktı fakat bu transfer olmadığının bilgisini paylaşmıştı. Üzerime ne düşerse yaparım dedi. Yine milli takımdan arkadaşı tabii. Bu süreçte takım arkadaşlarıyla beraber bilgi alabilen oyuncu olduğunda ve transferde bu süreçleri yönetecek isimler kilit bir rol üstlenebiliyor ama tabii ki oyuncunun market değeri ve diğer takımlardan da Avrupa'nın büyük takımlarından da ilgi olduğunda artı bu 10 artı 4 kuralıyla beraber beklentiler, rakamlar daha da üst seviyeleri çıkabiliyor. Diğer takımlar da araya girince aynı şekilde rakam daha da artıyor. O yüzden net olarak şu an transfer döneminin zaten çok başındayız. Resmi olarak da başlamadı ama ilgi tabii ki var bu oyuncuya da. Biraz daha zaman alacak. Orta saha için belki orta sahadan bir ayrılık gerçekleşebilir mi? Fakat şöyle toparlayayım ben. Senegal milli takımından Galatasaray'ın hedefinde iki tane isim var. Bunlardan biri evet Habib Diarra. Diğeri de Papke ismi. Yine önümüzdeki günlerde de masada olabilecek isimlerden bir tanesi orta saha seçeneklerinde.
1: Biz bir ismi haberle ortaya attık. Papke'yi de konusunu açmış oldu Kaya Temel. İbrahim Yavuz sen neler söylüyorsun?
2: Ya şöyle aslında ya planlama açısından bir problem yok. Yani aslında en sağlıklı durum teknik direktörlerin talep ettiği sezon başı kampına ideal kadrosuyla sezon başı kampını geçirmek. Ama bugüne kadar Galatasaray Okan Buruk'la hiçbir sezon başı kampını o söylediğim planlamayla halletmedi.
0: Evet.
1: Hatta bayağı eksik oldu yani.
2: Hatta bunu olumlu bir şey gibi anlatıyorlar bizde. Yani ya işte kervanı yolda düzelim. Hani Osimhen'in geliş hikayesini hatırlayalım. Icardi'nin geliş hikayesini hatırlayalım. Galatasaray'ın bu 4 senesine damga vuran ilk 2 sene Icardi. Daha sonra Osimhen değil mi? Icardi de evet. yanlış hatırlamıyorsam 9. haftada o dönemlerde ilk oynadı. İşte Osimhen'in durumu zaten bir krizden. Ya bu evet kısa vadede takımların işine yarayabiliyor ama uzun vadede bu planlama sağlıklı bir planlama değil. Yani şeye döner Galatasaray'ın hikayesi. Bunu Galatasaraylılar unutmasın. Beşiktaş'ın Come to Beşiktaş dönemine dönerler. Evet o gün Beşiktaş o problemleri halletti. Ama işin o gerçeği sürdürülebilir hikaye, ekonomi hikayesi çok önemlidir. Yani sanki Galatasaray'da o şunu çok iyi biliyorum. Bugün konuştuğumuz isimleri bir ay sonra bambaşka isimler üzerinden devam edeceğiz. Muhtemelen bütün konuştuklarımızın dışında bambaşka bir transferle karşılaşacağız. O da bize şöyle anlatılacak. Fırsat transferi. Planlama yok. Son 4 senenin şampiyonu. Planlama konusunda yanlış hatırlamıyorsam Okan Hoca'nın bir tane planlaması var. Hatta 2 tane örnek vereyim. Sasha Boy aslında Galatasaray'ın Okan Buruk'un ilk geldiği dönem planlamanın dışında bir oyuncuydu.
1: Rezerv lige gitmişti. Bir evet. süre orada oynamıştı. Sonra geldi. Zaten sonra Bayern Münih.
2: Yani şimdi yani. Düşünebiliyor musun? Yani ülkenin en doğru planlama yapan takımı diye gözüken çünkü şampiyon olmuş, karşılığını almış. Bir tane sağlıklı yani teknik direktörün direkt evet bu arkadaşla biz bu işi halledemeyiz. Duba diye bir oyuncu var gelecek ve bizim sağ bekte problemimizi çözecek denilen oyuncu sakatlanıyor. Sasha Boy da o anlamda ne kadar profesyonel bir oyuncu olduğunu da gösteriyor ki aslında diğer oyunculara da örnek olması lazım. Yani dışarıda kalabilirsiniz ama sözleşmeli oyuncu olduğunuz için her an size dönebilir ibre hazır olmak zorundasınız. Ve evet. tarihin en pahalı transferini Sasha Boy ile yaptı Galatasaray. Gelelim sezon başına. Yelert diye bir oyuncuyu karşı oynadılar. Dediler ki ya biz öyle bir oyuncuyla karşılaştık ki bunu kaçırmamamız lazım. Bayern Münih falan herkes peşinden koşuyor dediler. Tuttular Yelert'in geleceğine talip oldular.
0: Kontenjan oyuncusuydu o da.
2: Orada da büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Yani anlatmak istediğim şu. Keşke bugün konuştuğumuz hadise doğru olsa ya Galatasaray 3 tane ya da 4 tane nokta transfer yapacak ve planlamayı bugün yapıp sezon başı kampına hocanın talimatıyla tam anlamıyla ideal kadrosuyla devam edecek ve sezona o şekilde başlayacak ama adım gibi eminim yani bugün o sizin ideal kadro diye verdiğiniz oyuncuların belki de yarısını sezon başı biz burada görmeyeceğiz. Ve diğerleri yapamadı diye yani Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u o kadar fazla değişime gitti ki hani karar değiştirdi, planlamasına sadık kalmadı ve bir takım şampiyon oluyor zaten. Ve sen sürekli bunu örnek olarak gösteriyorsun. Planlama konusunda başa geleyim. Evet çok sağlıklıdır. Umarım yanılırım. Bu yani bir zaman geçtikten sonra derim ki ya ben şöyle bir yorum yapmıştım ama yanılmışım. Galatasaray bu işi çok sağlıklı organize etmeyi, planlamayı öğrenmiş derim.
0: Son dönemlerde şu var sadece bu planlamayla alakalı. En iyi başarılan transfer Sané transferi. Erken bir şekilde.
1: Çok erken yapıldı. Evet,
0: evet. Çok erken yapılan bir planlamayla yapılan bir transferdi. Hani bu sezonda yine böyle yıldız bir isimle Galatasaray tabii ki temas halinde. Görüşmelerini de sürdürüyor. Ama tabii ki bu olur ya da olmaz farklı bir

0: bakış açısında düşünmek lazım. Çünkü Galatasaray'ın aradığı profil bu kuraldan sonra masasındaki olan isimlerden de hani %80'i değişecek mecburen. Çünkü yaş aralığı yüksek oyunculardı bunlar. Ama burada hem kontenjana uygun futbolcu transferi yapmanız gerekiyor. Hem de elinizdeki bütçeyi her ne kadar da son 4 yılın şampiyonu olsanız da gelirleriniz her türlü artış gösterse de ben zaman zaman hep şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın zaten bu sezon sadece tribün ve bilet gelirleriyle beraber kazandığı para yaklaşık 110 milyon euroyu buluyor. 60 milyon euro da Şampiyonlar Ligi'nden 170 milyon euroya tekabül ediyor. Evet. Osimhen'e 75 milyon euro bonservis verilen bir ortamda zaten Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in bütçesini çıkarmış oluyorsunuz. Fakat bu planlamaları sürdürülebilir bir hale getirmekte fayda var. Alacağınız oyuncuları ve elinizden göndereceğiniz oyuncularla dengelemek zorundasınız. O yüzden daha çok isim göreceğiz. Transfer döneminin başındayız. Katılıyorum buna. Ama sağlıklı kararların da verilmesi gerekiyor.
1: Şimdi bir iki yorum okuyacağım. Ama yabancı kontenjanıyla ilgili yorumlarınızı haberimizden sonra geçeceğim. Bir kere hoş geldin mesajları var İbrahim Yavuz'a. Mehmet Bey yazmış. İbrahim Bey Aspor'a hoş geldin. Sizi daha önce çalıştığınız spor kanallarında izlerdim. Yorumlarınız çok objektif, beğeniyorum diye bir mesaj gelmiş. Bir başka izleyicimiz Mehmet, başka bir Mehmet Bey de. Son sayfa ailesine hoş geldin yazmış. Buraya alışırsan bırakamazsın İbrahim Bey yazmış Osman Bey de. Bakalım göreceğiz. Bugün yayının sonunda soracağım. Bizi sevdiniz mi diye İbrahim Yavuz'a soracağız. Şimdi bugün açıklandı dedik yabancı kuralı. Ve artık bunu zaten birkaç gündür bekliyorduk ve konuşuyorduk. Galatasaray da transferde bu kontenjana göre hareket edecek. Planlamasını ona göre yapacak ve elbette transfer listesinde önemli yerli oyuncular var. Kim o yerli oyuncular? 5 isim var listede. Bir bakalım haberimizde. Sonra üzerine konuşacağız.
2: Galatasaray'da yaz transfer döneminde yerli hareketliliği yaşanacak. Yabancı düzenlemesinde 12 artı 2'den 10 artı 4'e geçilecek olması ve yine 4 kontenjan için 23 yaş altında futbolcu bulma zorunluluğu sarı kırmızılıları Türk futbolculara yöneltti. Galatasaray'ın bu nedenle yetenekli yerli futbolcular için özel bir çalışma yapacağı belirtildi. Sarı kırmızılıların listesinde geride bıraktığımız sezon takımlarında iyi performans gösteren oyuncuların yer aldığı bildirildi. Galatasaray'ın Danimarka'da harika bir sezon geçiren ve yılın futbolcusu seçilen Aral Şimşir'le yakından ilgilendiği öğrenildi. Danimarka'da bu sezon 9 gol 12 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı belirtildi. Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu dışında ilgilendiği bir diğer futbolcuysa Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki 10 numarası Can Uzun. Alman ekibinin genç futbolcu için talep ettiği yüksek bonservis transferin önündeki en büyük sorun. Rams Başakşehir'dense Bertu Yıldırım ve Yusuf Sarı da Galatasaray'ın radarındaki yerli futbolcular. Alanyaspor'un 22 yaşındaki başarılı sol stoperi Ümit Akdağ'ın da yine listedeki bir diğer isim olduğu öğrenildi. Oyundan çıktı.
1: Ümit Akdağ. Evet, Aral Şimşir, Can Uzun, Bertu Yıldırım, Yusuf Sarı ve Ümit Akdağ listedeki isimler. Ya biz şunu çok görüyoruz ama böyle yerli oyuncular transfer ediliyor sonra yedek kulübesinde kalıyorlar. Kural sonra yolda değişiyor, bir şeyler oluyor vesaire, karışıyor her şey. Bazen de Süper Lig'de böyle Anadolu takımlarında gördüğümüz, beğendiğimiz oyuncuları büyük takımlara geldiği zaman forma şansı bulamayıp performans olarak düştüğünü görüyoruz. Ben buna gerçekten çok üzülüyorum. Yani o oyuncuyu kaybediyoruz. Mesela Oğuz Aydın bunlardan biri. Geçen sezonun oyuncularından biriydi ama şu an yazar mısınız? Yani sezonun 11'ini seçer misiniz? Nasıl seçeceksiniz? Ne kadar izlediniz ki? İbrahim Yavuz seninle
3: i̇şte
1: başlayayım.
3: Aslında hikaye şu. Tamamen o senin zenginlik olarak anlattığın, taraftara direnç gösteremiyoruz dediğin hadise. Şimdi aynı bölgeye 3 tane birbirine benzer oyuncu alırsan ister istemez bir tanesini oynatmak zorundasın yani. Ya Oğuz'u oynatacaksın ya da diğerlerini. Bu süreçte çok fazla karar değiştiren bir teknik direktör davranışı var. Yani ben şaşırıyorum mesela diğerli teknik direktörlerin o davranışını anlayabiliyorum. Çünkü kültürle alakalı bir durum. İşte geçmişten bugüne gelen sürekli problemi dışarıda arayan sakatlığımız çok var. Kadromuz eksik olarak anlatan teknik direktör davranışını. Ama biz yabancılar da buraya gelince evet, böyle enteresan bir şekilde bizim suyumuzdan içen bize benziyor. Mesela Tedesco bu anlamda çok rol model olacağını düşündüğüm bir teknik.

0: direktörün, hani sistemde istikrar, kadroda istikrar çok belirleyici olur. O da bir anda ya üçlü ve dörtlü hadisesini aslında en sağlıklı bize anlatması gereken insan bunu zenginlik olarak anlattı. Zaman zaman üçlü de oynarız, dörtlü de oynarız dedi. Evet, o gün o taraftarın işine gelebiliyor. Bunu zenginlik olarak anlatıyorlar birkaç opsiyonu oynamak, ama bu çok fazla tekrara muhtaç bir durumdur. Yani savunma dizilişinde ya da sistemde oyuncuda tekrar belirleyici oluyor. Mesela Galatasaray'ın bence diğer takımlardan ayıran en temel özellik. Gözünü kapatıyorsun, 4 sene önceden bugüne Muslera vardı bir dönem, işte Uğurcan'la devam eden bir oyun var. Savunmada Abdülkerim Sanchez'i gözün kapatın sayıyorsun. Yunus'u sayıyorsun, Barış Alper'i sayıyorsun. Evet. Icardi'den sonra Osimhen devam etti. Torreira, Mertens derken bu çok ciddi avantajları bir takım için, yani aynı oyuncularla yapılan. Evet, onlar da çok yanıldılar ama diğer tarafta şey sayamadık yani. Hani 4 sene önceye gidelim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. Hani o değişimlere bakalım, oralarda kimse kalmamış. Şimdi bu kadar önünüzde bir örnek varken, bu kadar belirleyici olan bir sistem varken neden hala çok fazla transferi zenginlik olarak anlatırlar? Hatta bir örnek vereyim. Acun Ilıcalı idareci olduğu dönemde şöyle bir yorum yapmıştı. Ya onu da anlıyorum. Teknik anlamda idarecilerin bilgisi olmamasında bir anormallik yok ama çok fazla bu işe müdahale etmeleri çok sağlıklı bir durumdu. Dedi ki Mourinho bir santrafor istiyor dedi. Acun Ilıcalı dedi ki hoca bir istedi, biz iki aldık dedi, zenginlik olsun dedi. Şeyi bilmiyor, o zenginlik diye attığım bir tane oyuncu o sistemi perişan
1: bir
0: eder.
1: Bir problem.
0: Şimdi onu bilmiyor. İşte o yüzden Oğuz Aydın oynayamıyor, o yüzden sen Yusuf Akçiçek'i göremiyorsun. Şimdi bu kadar önünüzde örnek varken niye hala benzer ifadeleri kullanırlar? Ben gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum yani.
1: Zenginlik değil aslında, transfer obezliği oluyor işte maalesef.
2: Ya elinizde zaten kanat oyuncusu olduğunda mesela Oğuz Aydın'ın Alanya performansıyla beraber hem Galatasaray talip oldu hem Avrupa'dan.
1: Evet, orada bir rekabet de vardı.
2: Tabii o dönemde hem Avrupa'dan teklif almıştı oyuncu, bir de üzerine Fenerbahçe'den teklif gelince Galatasaray bu süreci uzattığı için Fenerbahçe elini çabuk davrandı ve transferi bitirdi. Ama bu transferi bitirdikten sonra da bunun üstüne mesela Nene gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi, Musaba, tamam son dönemde yapılan transfer bence iyi bir transfer. O rakamlara, maliyet açısından iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama o bölgede elinizde oyuncu varken üst üste bu kadar başarılı oyuncuları da kadroya katıp forma şansı vermeyince geriye gidiyor. Örnek verelim, İrfan Can Kahveci gibi. Milli takımdan iyi geldiği dönemde bile Fenerbahçe'de forma bulamamıştı. Ve ondan sonra düşüşe geçmişti daha fazla İrfan Can'da. Yani katılıyorum, transfer obezliği zaten var. Aman rakiplerimiz oyuncuları kaptırmayalım. Yerli oyuncular şimdi bu kurallar çıktıkça daha da değerli bir hale geliyorlar. Ve bu sezonda buna benzer bir durum tabii ki olacaktır. Ama ben burada da şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi takımlar hep böyle yıldız transferlere yöneldikleri için, hep böyle yıldız isimler üzerinden transferlerini gerçekleştirdikleri için yapılan yerli transferlerde de yerli oyuncuların forma şansı bulamadığı denklemde bu sefer motivasyon anlamında da çöküyor oyuncular. Yani forma şansı bulamadıkça daha da geriye gidiyor. Bu sezon mesela bu örneği şöyle verelim. Kalecilerden vermek yanlış olabilir ama Günay mesela son dönemlerde yerli kaleciler arasından en iyi kalecileri arasında yazabilirdiniz Uğurcan Çakır'dan sonra. Yani ilk bir liste yapsanız 3'ün içine girebilirdi. Fakat bu sezon oynamaya çok fazla geriye de gitti performansı. Şu an mesela yine aynı denkleme geldik biz. Kimleri konuşuyoruz? Aral Şimşir, Can Uzun, işte Yusuf Sarı, Ümit Akdağ gibi isimler. Yerli futbolcular üzerinden yine bir rekabet oluşacak bu sezonda. Zaten 3-4 büyük, evet 3-4 büyük kulüplere baktığımızda en fazla hani yabancı veya en az yabancı konumunda olan şu anki takım Galatasaray. Bir yandan da şimdi şöyle bir algı oluşuyor burada. Galatasaray sanki bu kurala itiraz ediyormuş gibi. Öyle bir durum yok, zaten Galatasaray'ın yabancı sayısı az. Ama kadroları daha kaliteli bir hale getirebilmeniz için de mutlaka bir bu konuda 12 artı 2 olsun mu diye bir düşünce var. Ya da iki oyuncu 2000 doğumlu ve sonrası. Diğer ikisi 2003 gibi bir mantık var ama tabii kulüplerin burada tutarlıları ve tutarsızlıkları da ortaya çıkabiliyor.
1: Biraz soru cevap yapalım. İzleyicilerimizden de yorumlar geldi konuyla ilgili çünkü. Serman Bey yazmış. Futbolcunun pasaportu olmaz. İyisi ve kötüsü olur. Ama maalesef futbolu yönetenler geçmişte denenen ve faydası olmayan bir kısıtlama getiriyorlar. Yeni Tarık Çamdal vakaları yükleniyor. Hem yüksek bonservis hem yüksek maaşa vasat yerliler alınmak zorunda kalınacak demiş. Ne diyorsun bu yoruma İbrahim?
0: Tarık Çam'dan sorunum sanki oyuncunun sorunuymuş gibi anlatıyor.
1: Evet, örnek veriliyor. Öyle söylemeyelim yani.
0: Bir oyuncunun bir profili vardır, yetenekleri vardır. Ya bizim en büyük problemlerimizden biri o zaten. Yani

0: para talip olurken rakamı üzerinden değerlendiriyorsun. Onun oyunculuk özelliklerine talip olacaksın. Evet. Yani nedir Tarık? Atıyorum, bek oynadığında sana verebileceği maksimum performans bellidir, değil mi? Takım savunmasında ya da takım ucunda. Ama sen rakamı verdikten sonra rakam üzerinden, işte Muçi'nin Beşiktaş'a gelme hadisesi gibi, hemen rakam üzerinden bir oyuncu beklentisi içine girdin. Ya rakamı menajer belirliyor, oyuncu belirliyor, başkan belirliyor. Rakama takılma, sen talip olduğun oyuncunun özelliklerine takıl. Yani Tarık Çamdalı sanki bütün sorun ondaymış gibi. Hatta bugün bir haber okudum, bir kulüp başkanı oyuncuların haksız kazancıyla alakalı, yerli oyuncuların çok para istemesiyle alakalı bir şeyden bahsediyor. Ya bu çok enteresan bir durum. Siz kulüp başkanısınız ya, oyuncu istediği kadar isteyebilir. Yabancı nasıl istiyor? Yabancıya nasıl veriyorsun? Yerli de talip olabilir. Burada tabii önemli ki olan şu. Şeye %100 katılıyorum. Oyuncunun pasaportu olmaz tabii ki. Yerlisi yabancısı olur mu? Ha, teşvik edebilirsin. Mesela benim altyapım Gazi Osman Paşa'daydı. Yani 90'ların başında işte Süper Lig'de amil takımlarda oynamış Saffet Sancaklı, Saffet Akgüz, birçok örneği söyleyebilirim. Altyapıda ama hiçbir kuralla getirilmemiş, hiçbir yasakla oraya çıkartılmış oyuncular değil. Hepsi planlamayla gelmiş. Niye? En tepeye o işin uzmanını getirmişler. Onun planladığı altyapı antrenörlerini getirmişler. Şunu yapmamışlar. Sadece Türk olduğu için ya da genç olduğu için A takıma göndermemişler. Sağlıklı süzgeçten geçirmişler. Evet. O seviyede oyuncuyu göndermiş. Ya sen onu yapsana. Sen niye uğraşıyorsun Tarık Çamdal'la? Niye uğraşıyorsun Türk oyuncunun istediği parayla? Senin bir planlaman vardır. Bütçen odur. Gelirsin İbrahim Kaya, ne istiyorsun? 3 lira. Benim 2 lira bütçem var. İstiyorsanız buyurun. Ya aynı Karagümrük için söyleyeyim. Yani aynı teknik direktörle lige devam etseydiniz bundan daha kötü olma şansınız olabilir miydi? Bak hep çaresizlikler bizi doğru yola. İşte Eyüpspor örneği var. Hani oradan da bahsedebiliriz, evet, değil mi? Yani hep bir çaresizlikten oyuncuları tanıyoruz. Bir planlamadan bahsediyoruz. Ondan sonra onu da zafer olarak anlatıyoruz. Mesela Eyüpspor'da öyle diyorlar.
1: Öyle ya, çaresiz kalmasaydın göremeyecektik bunları. İşte
0: ben de diyorum ki, evet, bu ülkede bunu yapabilecek teknik direktör var, sportif direktör var, kulüp başkanı var, oyuncu var. Türk futbolunda oyuncu sorunu yok. Eğitici sorunu var. O eğiticileri bulacaksınız, var. Üçüncü ligde maç izliyorum, amatörde maç izliyorum, ikinci ligde maç izliyorum. Hatta Serkan Dam'la Montella'nın yardımcısı, benim de Kayseri Spor'dan takım arkadaşım. Hani bunu ona söylediğim için burada çok rahat söyleyebilirim. Bir gün bakıyorum, işte yardımcıları biri Milano'da, biri Galatasaray maçında, biri Fenerbahçe. Ya abi dedim, sizin birinizin Muğla'ya, birinizin Mardin'e, birinizin Diyarbakır'a gitmesi gerekmiyor mu?
1: Kerem Montella'nın Aktürkoğlu nasıl bulundu?
0: Evet,
1: yani
0: işte mesela oradan örnek vereceğim. Biri Erzincan'dan gitti, biri Ankara Demir'den Barış Alper gitti. Alper. Var orada, o ülkede o çocuklar. Ayrıca sizin oradaki varlığınız onları motive eder, mutlu olur, teşvik eder yani. Kesinlikle. Gitmeyin oralara, gidin. Evet, bir planımız var. Bizde zaten genelde öyledir ya. Yani hep bir plan vardır, hep halledeceğiz yani. Hani göreve geldik, zamanımız var, her şeyi halledeceğiz. Ya niye bekliyoruz? Yarın bu işi halledelim. O yüzden benim itirazım, asla hiç oralara takılmayın. Oyuncuların, bu Tarık'ın sorunu değil ya da yerli oyuncuların sorunu değil. Bu planlamanın sorunu. Sen yaparsan bu işi, kendi adına doğru yaparsan, hani vardır ya, herkes kendi önünü temizleme hadisesi. Sen kendi planlamana sadık kal, işi doğru yap. Var mı Göztepe'de itiraz ediyorlar? Bak Sayın Başkan ne dedi? Onların kredisi bizde sonsuz. Ama bir tane Türk yok içinde. Hepsi yabancı. Doğru. Antrenöründen idarecisine. Yani Göztepe yapabiliyor. Oradakiler bizden çok mu zeki ya? Yani daha mı donanımlı? Bizim buradan Avrupa'ya gitmiş oyuncularımız, deneyim kazanmış oyuncularımız bunu yapamaz mı? Bence yapar. Bence o tarafa talip olalım yani.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir yorumla daha devam. Yabancı kuralı yine mecburiyetten yaşı geçmiş yerli futbolcu transferlerinden başka bir şeye yaramaz. Örneğin en çok öz kaynağıyla övülen Beşiktaş bile yabancı kuralı çıktığında altyapıdan futbolcular yerine 30 yaş üstü yerli futbolcular almıştı. Ters tepecek yine demiş. Seyfi Bey'den güzel bir İbrahim Yavuz yorumu var. Türk spor yorumculuğunun son dönemindeki yükselen değeri İbrahim Yavuz'un doğru analizleri aylar sonra çıkınca şok oluyor insan demiş. Ben de duydum bunu. Söyledikleri çıkıyormuş İbrahim Yavuz'un. Bakalım biz de deneyimleyeceğiz bunu son sayfada ya da diğer programlarımızda Aspor'un. Böyle bir mesaj gelmiş. 10+4 sonrası şu an en iyi yerli oyuncular hangi takımda var? Sizce yorumcularımız nasıl değerlendirir diye bir soru gelmiş. Hemen Kaya seninle bir devam edelim, sonra devam yine soru cevap.
2: Tabii. Nereden devam
1: edelim? Ne düşünüyorsun en iyi yerliler konusunda?
2: Yani en iyi yerliler konusunda geçmişe gitmeyeceğim tabii. Şu anki süreçte şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yerlilerle alakalı da hangi kulübün kapısını çalarsanız çalın çift taneyle bonserviste başlayacak. Yani en bariz örneğini verelim. Son dönemlerde çok fazla konuşulduğu için söylüyorum. Berto'nun ismi büyük takımlarla anılıyor. Galatasaray'la, evet, da

0: anılıyor. Şu an minimum beklenti 13 milyon euro civarında bir bonservis rakamı. Ya evet, Bertu bu rakamları genel olarak kulübün beklentisi için hak ediyor mu? Tabii ki ediyor. Yerli futbolcuları zaten hep böyle küçümsendiği için, maaş konusunda, bonservis konusunda yabancılar hep böyle önünde tutulduğu için aslında yerli futbolcular böyle hırslandı. Bunun da örneğini şöyle vereceğim. Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray'a transfer olmadan sonra o dönemin başkanı Sayın Ali Koç'un da bulunduğu, daha doğrusu konuştuğu, verdiği diyelim demeçler vardı bu konuyla alakalı. Bu kuralla beraber yerli oyuncuların tekrardan değeri artacak ama değeri artarken de fırsatçılık yapmamak gerekiyor. Tırnak içerisinde bunu da söylemiş olalım. Çünkü hem kulüplerin bonservis anlamında şu an yabancı pazarından daha da fazla talepleri oluşabiliyor bu noktada.
1: Şu an Süper Lig'in en değerli yerlisi kim? İkinize de soracağım.
0: Yani
1: şu Avrupa'ya transfer yapacak olsun.
0: Kaleci olarak Uğurcan Çakır derim en değerli yerlisi.
1: Tamam.
0: Benim gözümde.
2: Bana göre hiç düşünmeden Barış Alper derim. Bence. Çünkü değişen oyunun. Çünkü eskiden futbol daha çok becerinin ön planda olduğu ama artık atletizmle beceri harmanlayanların çok ön planda olduğu ve bence ülkede bu anlamda bu işi en iyi yapabilecek oyuncu. Onun da eksikliği yine bizle alakalı bir durum. Altyapıdan sağlıklı yetiştiremedik. O kadar fazla teknik anlamda eksikliği var,
0: evet,
2: ki hatta
0: gelişim süreci.
2: Sezon başı ben Okan Buruk'tan şey dinledim. İnanılır gibi değil. Amil takım seviyesinde 4. senesini geçiren oyuncu için Barış Alper bu sene nerede şut atacağını, nerede atmayacağını öğrendi dedi. Ya bu aslında bizim altyapı olarak bizim eksikliğimiz, yani onun eksikliği değil. Sen oyuncuyu zamanında nerede şut atacak, nerede pas atacak eğitirsen, A takıma sağlıklı gönderirsen o bilir. Ama da bak nerede öğreniyor. Yani Galatasaray'da 4. senesinde milli takım öğreniyor dedi hoca. İyi, çok şükür en azından öğrenmeye başlamış.
0: Orta açmada mesela çok fazla geçtiğimiz sezonlarda kafasını kaldıran bir oyuncu değildi Barış Alper Yılmaz. Son dönemlerde kafasını kaldırıp orta açma özelliği de var tabii ama bu fiziki gücüyle daha fazla ön plana çıkıyor tabii. Şampiyonlar Ligi maçlarında bu sezon bayağı etki oluşturdu Osimhen'le beraber. Mesela ben orada da isim söylerken, telaffuz ederken net şunu söyleyebiliyorum, yani Uğurcan Çakır, Osimhen ve Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ateşleyen ve ayağa kaldıran, Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük katkı sağlayan oyuncu ben Barış Alper Yılmaz diyemem. Uğurcan Çakır daha fazla ön plana çıktı ligdeki performansıyla. Bu da aslında sezon başında biraz daha transfer söylentilerinden dolayı Barış Alper Yılmaz'ın bir kopukluk yaşaması. Orada Sayın Başkan Dursun Özbey'in Barış Alper'in arkasında durması, Okan Hoca'nın yine sahip çıkması. Futbolcu ligde biraz böyle sallantıya girse de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir çizgide ilerledi. Şu da var tabii ki gerçek anlamda. Suudi Arabistan ekipleri Ocak ayı transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'a 35 milyon euroya kadar teklifte bulunmuştu. Şu an mesela Premier Lig ekipleri de Barış Alper Yılmaz'ı sıkı takipte. Bunlardan bir tanesi Arsenal zaten. Ama aynı oranda rakamlar ya da bunun üzerine çıkabilecek bir durum yaşanacak mı? Çünkü hep biz şunu baz alıyoruz ya, Suudi Arabistan'dan gelen teklif her zaman en yüksek tekliftir.
1: Öyle,
0: Avrupa'dan bu teklif gelecek
1: gibi.
0: Mi? Evet. Evet, yani böyle bir denklem de var burada ama en değerli listesine katılırım. Barış Alper Yılmaz da eklenebilir yani.
2: Ya oyuna çok uygun olduğu için, evet, söylüyorum. Hani mesela Yunus'u da söyleyebilirim, hani gelişim anlamında çok bence zaman kaybetti.
0: Daha teknik
2: o da.
0: Barış'a göre.
2: Evet, becerisi yüksek ama günümüz futbolunda Barış'ın da daha geçerli. Ama bana sorsam mesela oyunculuk özellikleri olarak izlerken hangisinden keyif alıyorsun? Ben Yunus'tan daha çok keyif alıyorum.
1: Şimdi devam edeceğiz, bir virgül koyalım. Biz bu yabancı kuralını daha çok konuşuruz. Her transfer ismi gündeme geldiğinde bununla ilgili bir örnek vereceğiz illaki. Oraya bir virgül koyalım. Gündemde bir de takımların, özellikle Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta ne merak ediliyor? Hoca. Hoca konusu. Ve Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarına bir bakalım. Hem başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hem başkan adayı Hakan Safi'nin artık teknik direktör tercihleri netleşmeye başladı. Detaylar haberde.
3: Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da yarışacağı seçimde Sarı Lacivertliler yeni başkanını belirleyecek. Eski başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları futbol yapılanması üzerine toplantılar gerçekleştiriyor. Yıldırım, gelecek sezonda acil şampiyonluk parolasıyla seçim propagandasını yürütüyor. Aziz Yıldırım, kritik süreçte takımın başına getirilecek yabancı teknik direktörün riskli ve zaman kaybı oluşturacağı düşüncesinde. Yıldırım, daha önce beraber kader birliği yaptığı ve şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet etmeyi planlıyor. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak Barış Göktürk ise Nuri Şahin fikrini ortaya koysa da yönetimde ibre

0: Aykut Kocaman'a dönmüş durumda. Hakan Safi'nin ilk tercihi ise takımı yabancı bir teknik direktöre teslim etmek. Safi, Napoli'den ayrılacak Antonio Conte'yi Fenerbahçe'ye getirmenin planlarını yapıyor. Ancak İtalyan teknik direktörün uluslararası piyasada çok fazla karşılığının olması bu hamleyi zorlaştıran etkenlerden. Jorge Jesus'un da durumunu takip eden Hakan Safi, yabancı teknik direktörlerden istediği geri dönüşü alamaması durumunda rotayı yerliye çevirecek. Safi'nin yerli listesinde ise İsmail Kartal bulunuyor. Hakan Safi'nin kongreden önce hoca adayını açıklaması bekleniyor.
1: Hızlı başarıyı getireceğiz. Takımımızı şampiyon yapacağız.
2: Hep yapıyoruz bunu, yine size de soralım. Son sayfa etiketine yazın, size göre doğru aday kim ya da kimler? Sokak röportajı da yapmıştık. Ya genelde halk yerli hocadan yana, böyle bir algı var. Çünkü işte son yıllardaki netice biraz buna götürüyor herkesi. Fenerbahçe'de sürekli değişen, her sezon değişen hoca nedeniyle de bu aslında biraz bir türlü çare olmadı diye. Ama yine görüşlerinizi merak ediyorum. Aykut Kocaman ismiyle başlayalım istersen. İbrahim Yavuz, seninle ne düşünüyorsun? Bu konuda da farklı görüşler var çünkü. Ama bir yandan da Fenerbahçe camiası için çok önemli, kıymetli bir isim.
3: Ya şöyle, aslında Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım, işte İsmail Kartal, işte Jesus. Yani genelde aslında bizim işte toplum olarak yani bir şeyi üretememeyle alakalı, yenilemeyle ilgili yaşadığımız sorunla alakalı bir durum. Yani hep bir geçmiş özlem aslında. Yani bir hayatı da öyle yaşadığımız için hani ilişkilerde de öyledir ya, yani arkadaşlık ortamında hep bir geçmişe özlem var değil mi yani?
2: Evet.
3: Ama öyle olmuyor yani, geri döndüğünde aslında o bıraktığın, mesela ben 27 yıl sonra doğduğum mahalleye taşındım. Şimdi gittiğimde ne aynı sokak, ne yol, ne koku, ne tat, hiçbir şey kalmıyor aslında. Oraya özlem oluyor, geldiğinde öyle olmadığını görüyorsun. Şimdi futbolun da hayattan bir farkı yok diyoruz ya, işte ilişkilerimiz de öyle. Yani bir geçmişe bir özlem, sonra diyorsun ki lan keşke orada kalsaydı, en azından hafızamda olumlu anılar olur diyorsun. Şimdi burada da böyle. Yani Aziz Yıldırım ne o dönemki Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman ne o dönemki Aykut Kocaman. Bence en belirleyici olan oyun o dönemki oyun değil. Oyun da değişti onlarla beraber. Profiller değişti. Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemi, başarı yakaladığı dönemi hatırlayalım. Hep bir kadro istikrarı vardı. Yani işte benim de Ümit Milli Takım'da oynadığım o Davum zamanı, o kadronun devamı Fenerbahçe'de çok uzun süre tekrarla o işi halletti. Davum ve Zico'yu hatırlayalım. O Ümit Milli Takım'da Tuncay'ların, Kemal'lerin, Volkan'ların, Uğur Boral'ların o kadro belirleyici oldu değil mi? Yanındaki yabancılarla. İşte devam edelim o kadronun, Aykut Kocaman'ın Ersun Yanal'a bıraktığı o mirası, Ersun Yanal aldı, en zirveye çıkardı oyunlarla. Şimdi talip olduğunuz Aziz Yıldırım her şeyi baştan inşa etmek zorunda. İşte Aykut Kocaman çok uzun zamandır deneyimlemediği bir oyunu tekrar deneyimleyecek. Bilmiyorsun neyle karşılaşacak. Ben olsam hiç işin bu tarafına talip olmam. Şeye hiç takılmam. Yerlisi yabancısı bana nasıl, futbolcu da yerli yabancı olmaz. Bence antrenörlükte de olmaz. Bu işin uzmanına teslim olacaksınız ama... Doğru. Onu oraya getirirken ilişkilerin belirleyici olmaması gerekiyor. Yani bir teknik direktörü getirirken, ki önümüzde o kadar fazla örnek var ki, hadi yakın dönemde Arsenal'lı oldu, oradan örnek verelim. Ya 2019-2020 yanlış hatırlamıyorsam teslim ettiler Arteta'ya. Şey demediler ya,
2: evet, bu,
3: buralarda zaman geçirdi, camianın efsanesiydi, çok da iyi futbolcuydu demediler ya. Guardiola ile beraber o oyun tekrarını teknik direktör davranışına talip oldular. Bu muhakkak oturup, evet, çok fazla sohbet etmişlerdir. Onlar öyle ikna oluyorlar, teslim ediyor ve şeyle ilgilenmedi.
2: Ve sabrettiler.
3: Teslim etti, işte sabır da şuradan geliyor Melike. Teslim etti, yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki sezon City'den 5 tane yedi. 5-0 yenildi City'ye. Ya bizde düşünebiliyor musun? Birine bir organizasyonu teslim edeceksin, ertesi sene 5 tane yiyecek.
4: Yer yerine
3: yakarlar ortalığı. Ama onlar hiç ilgilenmediler. Onlar şunu biliyorlardı. Bu tekrar belirleyici olacak. Bunun donanımı var, bu bizi hedefe götürecek. Hatta ben geçen gün böyle bir yorum radyoda yaptım. Arkadaş mesaj atmış, Fenerbahçe'nin 6 sene bekleme. Hani 6. senede şampiyon oldu ya, o kadar zamanı yok diyor. Zamanım yok, 12 sene geçmiş ya, nasıl zamanı? Hala göremiyor yani. Yani 12 sene şampiyon olmamış Fenerbahçe'nin diyor, bir sene bile beklemiyor. Ya sizi zaten bu bir sene bile beklemeye tahammülümüz yok düşüncesi buraya getirmedi mi? Her sene baştan inşa ediyoruz düşüncesi. Niye hala geçmişe gidiyorsunuz? Yapamaz demiyorum. Aykut Kocaman da yapar, Aziz Yıldırım da yapar. Ama düşünce sağlıklı düşünce değil. Sen ona oyunu teslim ediyorsun ya. Yine yabancı örnek vereyim, daha anlaşılır olsun. Hani bizim teknik direktör olarak bence kendini terapi edebilen insanlara ihtiyacımız var. Sağlıklı düşünen insanlara ihtiyacımız var. Şimdi futbolculuğu

0: Bunda imrenerek izlediğimiz arkadaşlarımıza bakıyorum. Çok sağlıklı durumda değiller. Yani kulübedeki halleri falan çok normal değil. Evet, onların hepsinin futbolculukları çok üst düzeydi. Ama antrenörlük bambaşka bir hadise.
1: Evet.
0: Aynı zamanda bizim onların davranışına da ihtiyacımız var. Bize bir şey öğretmek zorundalar değil mi? Yani Burak Yılmaz Fransa'da zaman geçirmiş, Hollanda'da zaman geçirmiş. Dört büyük takımda oynamış değil mi? En sakin olması gereken insan. Eğer o dağılırsa kulübede oyuncuya ne anlatacaksın sen? Yardımcını artık hani kızıp sinirlenecek o noktaya geliyorsan sen oyuncun atılırsa oyuncuya ne anlatacaksın? Luis Enrique çok kısa oradan örnek vereyim, kusura bakma biraz uzattım. Luis Enrique çocuğunu kaybetti. Yani Allah evet. Kimsenin başına vermesin. Bir insanın değil mi, başına gelecek en kötü şey. Onun bir videosunu izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Annesinin evine gidiyor. İşte annesi çocuğunun fotoğraflarını kaldırmış falan. Onun üzerine annesine diyor ki nerede diyor. Ya ben diyor bakamıyorum, çok kötü hissediyorum kendimi diyor. Diyor ki işte diyor Tanrı bize onunla diyor işte geçirmemiz ya şahane bir 11 sene verdi ve biz her günü dolu dolu geçirdik diyor ve sakın öyle düşünme diyor işte tekrar koy falan diyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Oyunu teslim ettikleri adama bakar mısın? Yani kendini rehabilite ediyor, ailesini rehabilite ediyor. Ya oyuncuyu da rehabilite eder, oyunu da rehabilite eder.
1: Önemli çok.
0: Şeyi karıştırmasınlar mesela. Öfkeyle heyecanı karıştırmasınlar. Biz de orada yanılıyoruz. Hani kulübede heyecanlanabilirler kendilerinden ama aklın önüne geçmeyecek yani. Kendisi dağılan, ya hayatımızda da öyle değil mi? Çok sinirlendiğinde hata yapıyorsun değil mi? Şimdi kulübede çok sinirlen bir teknik direktör göremez. Mümkün değil eksikliği göremez. O yüzden bizim talip olmamız gereken hadise, yerliyi yabancıyı bir yere bırakalım. Varsa yabancı gerçekten bize bir şey öğretecek, getirsinler, hiç problem değil yani. Aykut Kocaman'a da itirazım olduğu için söylemiyorum ya da Aziz Yıldırım, ama bence Fenerbahçeliler işin bu tarafına da bir baksınlar yani.
1: Evet, gerçekten sadece yerli yabancı bakış açısıyla bakmamak lazım. Bir de işte şey, bu hep eski isimlere dönme durumu var evet. Bir yandan da.
2: Yandan da şöyle bir durum da var, bir yıllık olacak. Önümüzdeki sezon tekrardan Fenerbahçe'de bir seçim evet. Olacağı için gelecek olan yönetimin de teknik adamın da başarılı olması gerekiyor kısa vadede hedef. Ve geçtiğimiz günlerde de bunu konuştuk. Her zaman dile getiriyoruz. Zaten Fenerbahçe'nin parolası sezon başında, sezona başlarken şampiyonluktur. En doğal denklemdir. Galatasaray için de öyledir. Ama Beşiktaş için de, Trabzonspor için de. Fakat hani buralarda bu sezona başlarken sağlıklı bir karar verilecekse Fenerbahçe'nin özellikle son dönemlerde üst üste yaptığı hatalardan vazgeçmesi gerekiyor. Nedir? İlk önce teknik direktörünü net bir şekilde bulması gerekiyor. Oyuncuları ona göre transfer etmesi gerekiyor. Başkan kalkıp biz bu oyuncularla, örnek veriyorum, anlaşma sağladık. Fenerbahçe'ye biz bu oyuncuları kazandıracağız. Yıldız isim olsa bile. Sonrasında teknik direktör belirlediğinizde sizin için sıkıntı oluyor. Ama şu an Fenerbahçe'de seçim ortamı olduğu için her iki adayın da hem teknik direktörünü hem de oyuncu transferini bir şekilde bir noktaya getirmesi lazım. Hızlı bir şekilde aksiyon alsın. Ve bir yıl içerisinde tekrardan hedefleme ve başarının bir noktasına gelinmesi gerekiyor. Katılıyorum burada, her sezon bu düşüncede olduğu için bu kadar çok bu süreç uzadı. Biraz daha hani istikrardan yana olsa Fenerbahçe belki daha da başarılı olabilirdi. Bu Jose Mourinho döneminde tamam çok fazla denklem değişti. Saha içerisinde de dışında da hani verilen sözler ya da uygulamalar birbirini tutmadı. Ama Tedesco geldikten sonra da son haftalarda evet özellikle Tedesco'nun oyuncu değişiklikleriyle alakalı ciddi bir problem vardı saha içerisinde.
1: Beşiktaş'ta da en çok merak edilen konu, yeni hoca kim olacak? Kim önde? Bir haberimiz var, izleyelim. Sonra sizin de yorumlarınızla birlikte konuşacağız.
3: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kaleci takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlarda listenin ilk sırasında Altay Bayındır bulunuyor. Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci ile uzun süredir ilgileniyor. 28 yaşındaki flebekçisinin de bu yaz İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlar yeni teknik direktörünü seçtikten sonra Altay Bayındır konusunda harekete geçmeyi planlıyor. 2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan deneyimli kaleci bu sezon 17 maça çıkarken 31 gol yedi. İngiliz ekibiyle bir yıl opsiyonlu 2 sene daha sözleşmesi bulunan Altay, Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımın geniş kadrosunda bulunuyor.
1: Evet, şimdi kaleci konusuna baktık ama teknik direktör kim olacak, aday kim demiştik. Bir ona bakalım, sonra kaleci konusunu da konuşacağız, devam edeceğiz adayları. Bir gelsin ekrana.

0: Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında Anj Postekoğlu öne çıktı. Solskjær öncesinde de gündeme gelen deneyimli çalıştırıcı o dönemde teklife sıcak yaklaşmamıştı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın sonrası yeniden Avustralyalı teknik direktörle ilgilenmeye başladı. Başkan Serdal Adalı'nın özellikle Postekoğlu'nun oynattığı hücum futbolundan etkilendiği ve takımın yeni sezonda daha agresif, tempolu ve ön alanda baskılı bir oyun anlayışına geçmesini istediği öğrenildi. Yeni futbol direktörü Önder Özen'in de 60 yaşındaki teknik direktöre olumlu baktığı kaydedildi. Postekoğlu'yla ilk temaslar kurulurken yönetim en fazla 15 gün içinde yeni teknik direktörü belirlemek istiyor. Beşiktaş diğer adaylarla ilgili de araştırma yapmaya devam ediyor.
1: Evet, bir kaleci haberi de paylaşmış olduk sizinle. Altay Bayındır'la ilgili hep konuştuğumuz da bir konuydu. Oraya döneceğim ama önce hoca kim olacak bir ona bakalım. Anj Postekoğlu zaten aday isimlerden biriydi. Öne de çıkıyor. Ben bu vesileyle aslında biraz Önder Özen tercihini de konuklarımla konuşmak istiyorum. Ve beraberinde teknik direktör adaylarını İbrahim Yavuz seninle başlayayım.
2: Önder Hoca ile başlayayım istersen. Aslında deneyim anlamında önemli bir isim. Yani Fenerbahçe'de çalıştığı dönem, Beşiktaş'la geçirdiği dönem. Ya tabii burada önemli olan, belirleyici olan şu olacak. Yani kimi getirirseniz getirin, burada planlamaya sadık kalma belirleyici olacak. Yani geçtiğimiz sezon Serdar Adalı şöyle bir yorum yapmıştı. Rakiplerimiz kimi alırsa fazlasını alacağız gibi, değil mi? Benzer bir yorum. Yani yapamazsın. Yok, dünyada bunu bu şekilde yapabilecek herhangi bir takım yok. Çünkü rakiplerinden biri son 3 sezonun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Gözünü kapattığında 7 tane tekrar yapan oyuncusu var. Senin daha ne olacağın bellidir. Kimi oynatacağını bilmiyorsun. O yüzden sen onlar gibi davranamazsın. Senin bunu bu şekilde ifade etmen taraftarın, evet, kısa vadede işine gelir ama uzun vadede benzer sorunu yaşarsın. Yani Aralık'ta atmasın havluyu, Ocak'ta atarsın. Şimdi burada belirleyici olan şu olacak. Ben Önder Hoca'nın pozisyonunda olsam, muhakkak o da benzer söylemleri başkana iletmiştir. Planlamamız ne? Biz planlamamıza sadık kalacak mıyız? Çünkü belirleyici olan o olacak. Defalarca aynı hatayı yapmışsınız. Aslında geçmişteki olumsuzluklar, başkanlar eğer bu durumu sağlıklı analiz ederse avantaja çevrilebilir. Niye? Geçmişte çok fazla teknik direktör değiştirmişsin, oyuncu değiştirmişsin ve bunu bu şekilde yapamamışsın. Yani hani bir şey vaat ediliyor ya, geçmişte ne yapacaksın, başkan olursan ne yapacaksın? Geçmişte yapılan hiçbir şey yapmayacağım demen aslında bence şahane bir vaat yani. Orada yapılan hataları yapmayacağım demen hedefe götürebilir seni. Şimdi burada Beşiktaş'ta belirleyici oluyor. Önder Hoca'nın deneyimi, çalışacağı teknik direktör, ki ben sportif direktörlük bölümünün çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bizde çok fazla önem verilmiyor ama hatta şöyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sportif, ki Beşiktaş'ın bu sene planlamasının Önder Hoca ile başlamasının şahane olduğunu düşünüyorum. Çünkü sportif direktör pozisyonda olan insanın bir kere teknik bilgisi olması gerekiyor. Yani kadro planlaması yaparken ya da sezonun içerisinde teknik direktör bir oyun modeline geçerken ya da bir oyuncuyla alakalı bir değişime giderken oturup onunla tartışma yapmanız lazım. Yani bizde bu tartışma ya da eleştiri hadisesi çok yanlış anlaşılıyor. Bunda bir problem yok. Yani sağlıklı bir analiz çıkacaksa ondan sonraki durumda hiçbir problem yok, tartışabilirsiniz yani. Ama bizde aman hani tartışmayalım, olumsuz bir şey olmasın. Bence tartışın, sonuna kadar tartışın, evet. Sağlıklı bir şey ortaya çıkaracaksınız. O yüzden Önder Özen bu anlamda yapabilirse şahane bir başlangıç olur. Yani ben Bilic'le ilgili bir şeyler duydum ki bence de şahane bir tercih olur. Hem geçmişle deneyimleri hem de Bilic'in teknik direktörlük becerileriyle alakalı bunu söylüyorum. Çok inandığım da bir teknik direktör. Çünkü çalıştırdığı takımların fiziksel durumu çok belirleyici oluyor. İletişimi çok belirleyici oluyor. Ve ondan sonraki süreç esas Beşiktaş'ta şöyle başlayacak. Yani Beşiktaş o planlamayı yaptığında tıpkı Arteta'nın sezona başlarken 5-0 mağlup olma hadisesi gibi. 5-0 mağlup olabilirsin, asla planının dışına çıkma. Çünkü o seni hedefe götürecek, ki bence Beşiktaş geçmiş dönemlerde, biraz önce sorduğun teknik direktör sorusuna buradan örnek vereyim Beşiktaş'tan. O dönemin en iyi teknik direktörüydü Van Bronckhorst. Bence çok önemli bir fırsatı kaçırdı Beşiktaş. Çünkü o ana kadar dili şahaneydi. Yani davranışı şahaneydi, değil mi? Yani ben taraflı tarafsız herkesin çok sevdiği. Oyun çok iyi gidiyordu. O dönem Beşiktaş Galatasaray maçıyla bir problem yaşadı. Aslında o da anlaşılabilir bir durumdu. Yani biraz bizim idarecilerimiz o işe çok fazla girmese, müdahil olmasa, teknik bilgisi olan insanlar müdahale etse, şunu onu çok rahat söyleyecek. O dönem Immobile sakatlanmıştı. Stoper'de ismini unuttum, yabancı oyuncu sakatlanmıştı. O iki oyuncu organizasyonun çok önemli oyuncusuydu. Yani O organizasyon o iki oyuncunun gitmesiyle biraz sekteye uğrayabilirdi. Anlaşılabilir bir durumdu. Bırak iki maç kaybet. Çünkü senin o değişimin bir fayda sağlamayacak. Çünkü senin problemin o an için o evet. kadro bütünüyle alakalı. Hani rotasyonla alakalı elinde çok fazla. Onun eksikliği de şuydu Van Bronckhorst'un o dönem. Ya o kültürden gelmiş ya Hollanda'da. Onun yetiştiği kültürde eğitimde şöyle bir şey yok. Immobile yoksa santrafor'un adı neydi? Mustafa Hekimoğlu. Çünkü onun kültüründe şöyle var. Ana bir santrafor var. O yoksa potansiyel kendi öz kaynağından oyuncu, akademinden oyuncu. O çünkü yetiştiği ülkelerde böyle gördü ama bizde öyle olmadığını bilmiyordu.
1: Evet.
2: O Immobile yoksa ona yakın bir oyuncuyla oynamak zorunda.
3: Paulista'nın sakatlığı dönemde sıkıntı çekti.
2: Paulista evet. Stoper pozisyonunda. Oralara o şöyle düşündü. Ya ne olacak dedi. Kendi evladına insan dedi sistem eder mi ama bilmiyor ki bizim ülkemizde yok eder kendi evladını. Yani o kadar acımasız insanlar evet. dışarıda. O planlamayı o gün öyle yapmış olsaydı sorunu yaşamayacaktı. Ama gittin teknik direktörü değiştirdin. En iyi yapabilecek kişiyi değiştirdin. Ve o günden beri sürekli patinaj çekiyorsun. Yani bu seneki planlama... Önce Önder Hoca ile başlamak sağlıklı ama umarım o planlamaya sadık kalırlar. Çünkü belirleyici olan o olacak.
1: Sen ne düşünüyorsun Kaya?
3: Önder Hoca'nın geçmişte yaptığı transferler ortada. Çok başarılı isimleri de Beşiktaş'a kazandırdı. Ve uzun yıllarda bu oyuncular forma giydi zaten Beşiktaş'ta da. Ama tabii ki Türkiye'de sportif direktörlük denildiğinde çok fazla kulüpler bunun üzerine ağırlık vermiyor. Başkanların sözü daha çok ağırlıklı geçiyor. Ve tabii transferlerde de burada... Son sözü başkanlar söylüyor. Pazarlık masasına oturanlar da başkanlar. Böyle bir süreç var. Ama burada yönetimle beraber iyi bir uyumlu bir çalışma gerçekleştirirse Beşiktaş bu sezon kadro yapılanması olarak da daha net isimlere giderse, daha asker oyuncu diyoruz ya bunlara giderse ve teknik direktörlüğünün de belirlediği denklemde zaten şu an sportif direktör geldi hemen bir yandan transferlere başlayalım demek hata olur zaten. Net olarak ilk önce bu hocanızı da seçmeniz gerekiyor burada. Fakat kadrodaki bu oyuncu topluluğuyla alakalı beklentilerin çok altında kalan isimler ya da bu sezon bu omurgayı oluştururken mesela Orkun gibi bir oyuncuya çok ciddi bir yatırım yaptı Beşiktaş ama sezonun sonlarına doğru da Orkun inanılmaz bir performans ortaya koydu. Sezon başı başlangıcıyla bitirişi arasında dağlar kadar fark var. Buradaki kısacası benim anlatmaya çalıştığım denklem şu. Net olarak bir teknik direktör Beşiktaş'ta son dönemlerde özellikle son yıllarda Sergen Hoca ile beraber 6. 7. hoca oldu.
1: Çok.
3: Üst üste değişen. Evet. Toplamda yanılmıyorsam 13 hoca. Yani ciddi bir isim bu teknik direktörlerden. Hani rekor kırdı diyebiliriz üst üste değişiklikler. Onu takip eden Fenerbahçe yine peşinden büyükler arasında baktığımızda. Ama ilk önce bir hocayı belirlemesi lazım Beşiktaş'ın net olarak. Buna göre bir transfer politikası oluşturması lazım. Zaten takımda şu an yetenekli oyuncular var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın kadrosuna kağıt üzerinde baktığımızda
1: evet.
3: çok çok kötü bir kadro diyemeyiz buna. Ama performans anlamında çok fazla eksiklik yaşadı. Van Bronckhorst konusuna da katılıyorum. Bence başarılı bir teknik adamdı. Biraz daha ısrar edilse ya da devamlılığı olabilseydi, sürdürülebilir bir yanı olsaydı Beşiktaş belki buradan daha da avantajlı çıkabilirdi. Fakat sabır yok. Yani hatırlayalım geçtiğimiz sezonların başında Beşiktaş'ın kazandığı Kupa Galatasaray'a 5 tane atmıştı mesela.
1: Evet.
3: 5 yemek bazen takımlar için çok farklı bir noktaya da taşıyor sizi. Sezon başında yine Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'tan 5 yedi.
1: Evet.
3: Ama çok iyi bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde ilerledi. Burada önemli olan skorlara değil, teknik adamların da burada becerileri, biraz daha sabır, beklenti ama maalesef bizim ülkemizde sabır diye bir şey yok. Hemen şampiyonluk
2: işte bekleniyor. En büyük problemi ne olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Ya birilerinin yapması gerekiyor ya. Bu iş bu kadar evet. zor değil. Yaptı işte Göztepe gözünün önünde yaptı. Samsun
3: Büyükler
2: Spor
3: katlanmıyor
2: var.
3: İşte. Kısa Alanya yoldan var. Şampiyon olduğunu
2: hani
3: düşüncesi.
2: Hep olumsuz üzerinden örnek veriyoruz ama bak olumlu Alanya var. Yıllardır yapıyor. Ve dikkat et her sene Alanya bir teknik direktör kazandırıyor.
1: Doğru.
2: Değil mi? Farioli de orada.
3: Ve çok iyi de oyuncu
1: ya,
3: satıyorlar
1: Farioli
3: her sene.
1: Bugün Avrupa'da...
2: Avrupa'nın önemli bir teknik direktörü
1: oldu. Şu an en
2: oldu,
1: çok konuşulanlardan biri haline geldi genç yaşında. Belki de daha da büyüyecek yani.
2: Değil mi? Mesela buradan çıktı. Hep eleştiriyoruz ya. Aslında birileri de yapabiliyor. Yani niye sen rol model olarak o tarafa bakmıyorsun? Sürekli bana olumsuzu söylüyorsun. Şey harcıyormuş 200-300 milyon euro Manchester'ın. Harcıyor işte onun da hali ortada. Orada da olmuyor o işler yani. Talip olabilirsin yani. Burada hele hele yani ben anlamakta zorluk çekiyorum. Ya kendi evladına bu kadar kötü davranan bir kalabalık ben hayatımda görmüyorum. Bizim kesinlikle. Oynadığımız dönemlerde de evet böyle şeyler vardı ama tam tersi bizde biraz daha en azından hani teşvik etme adına mutlu oluyorlardı altyapıdan birini görünce. Ya ben şöyle bir yorum okudum. Çok ayıp ya insanlar o yorumu yazarken yani şunu düşünmüyorlar mı ya? O kulübede gençlerden biri senin oğlun olabilir, senin kardeşin olabilir. Ya biri senin kardeşin

0: eşine ya da oğluna altyapıdan çıkan bir çocuğa, çok özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için, çünkü o şekilde yazdı, çöp diyor ya. Düşünebiliyor musun ne kadar, yani bunları almış diyor. Hani bu çok çirkin bir şey ya, kendi Yıldız evladına bu kadar acımasız. Yani.
1: Ya bazen evet, Yıldız oyuncu bir çöp diyorlar. Yani.
0: Kimseye deme. Mesela biraz önce şeydi, hani iyi futbolcu kötü futbolcu hadisesi de, ya yoktur iyi futbolcu kötü futbolcu. Kötü futbolcu olur mu aynı şey? Kötü futbolcu ne demek ya? Ya futbolcunun yeterliliği yetersizliği üzerine tartışma. Kötü futbolcu ne ya? Bir oyuncu kötü futbolcu demek, bilmiyorum, bana biraz ayıp geliyor ya bir insana, bir mesleğini yapan birine bu şekilde ifade etmeleri. O yüzden biraz ona dikkat edelim. Yani teşvik etmemiz gereken hadise. Ama şunu da anlıyorum tabii. Sergen Yalçın'ın ben bir yorumunu dinledim, inanamadım ya. Gençlerle oynamak zorunda kaldık diyor. Teknik direktör oynamak zorunda kaldık derse orada hiçbir şeyi düzeltemezsin. O sen zorunda kaldığın oyuncularla Avrupa geliyor seninle yarışıyor. Ve senden daha çok parası olmasına rağmen geliyor yarışıyor. O yapabiliyorsa sen de yapacaksın yani.
1: Biz bir türlü onu yapamıyoruz işte maalesef yani. Anje Postecoglou gittiği her takımda kupa kazanmasıyla meşhur bir hoca. Beşiktaş'a gelirse bu kupa artık lig şampiyonluğu mu olur, kupa mı olur? Lig şampiyonluğu mu olur, Türkiye kupası mı olur yoksa konferans ligi mi olur? Göreceğiz diye bir yorum yapmış. Postecoglou ile ilgili olumlu bir yorum gelmiş izleyicimizden. Devam edeyim, birkaç tane daha okuyalım. İzleyicilerimizden gelen. Bu arada Necati Bey, İbrahim Yavuz'a şey demiş, ders niteliğinde yorumlar yapıyor, tebrik ediyorum demiş. Yine bizim daimi izleyicilerimizden birisi. Yine Anje Postecoglou ile ilgili bir yorum var. Her gittiği takımda kupa kazanacak bir hoca diye yorumlamış izleyicimiz. Konyaspor kupayı alırsa hoca işi çok daha erken çözülmeli, Burak Bey söylemiş. Hatta Önder Özen kesinlikle şimdiden kiralıktan dönecekler için çalışmalara başlamadı. Yeni hocanın Musrati'ye falan vereceği şansı çekecek durumda değiliz. Çünkü kesinlikle Avrupa'da olmalıyız. Avrupa konusu yüzünden Türkiye Kupası ile ilgili yorumu yapmış izleyicimiz. Acele etmesi lazım diye. Evet, şimdi bir de hoca belirlenmeden çok fazla transfer işine girdiğiniz zaman, bu Fenerbahçe için de geçerli. Bu sefer de hocanın planlaması ile oyuncu profili çelişebiliyor. Evet, kötü futbolcu yok ama oyuncu profili, hocanın istediği oyuncu profili ve istemediği, oyununa uygun olan olmayan oyuncu profili diye bir şey var. Değil mi? Bu sefer de bu hata yapılıyor. Burada daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Erol Hoca zamanında Fenerbahçe'de işte Kolker geliyor ama işler değişiyor sonra. Karışıyor. Kolker hiç oynayamadı neredeyse Fenerbahçe'de. Bir örnek mesela. Bazen de hocadan önce sonra yaptığınız transferler bu sıkıntıyı yaratabiliyor. Bir an önce hocayı belirlemesi lazım Beşiktaş'ın.
2: Yani planlama hatası olmaması lazım Beşiktaş'ın. Bir yandan da hocayı belirledikten sonra hocanın da bir mutlaka kendi çizgisi olacaktır orada. O çizginin içerisine de yönetimin çok fazla müdahale etmemesi gerekiyor. En büyük sıkıntı bu zaten.
0: Bence hiç etmemesi.
2: Evet, en büyük sıkıntı
0: hatta
2: bu.
0: Hatta yani çok özür dilerim. Bence hiç tesise gelmesinler. Yani ben olsam mesela hiç gelmeyin. Yani gelmeyin. Mesela bu tesise gelme hadisesi de yanlış anlaşılıyor. Tesise niye gelir kulübün başkanı sürekli? Gelmeyin. Bu sizin işinizle alakalı bir durum değil. Uzmana, Önder Özen'e teslim et, Önder Özen'e gitme. Bilmediğin bir konu çünkü. Yani bence çok özür
2: gerekirse
0: dilerim,
2: yok yok sorun yok. Gerekirse hesabını da sportif direktörden sorarsın. Aynen. Böyle bir denklemde. Tabii son dönemlerde şimdi biraz daha eskiyi hatırlayalım. Böyle büyük başkanlar ya da Avrupa'da var mıdır bunun örneği çok bilemiyorum ama ne zaman soyunma odasını inerler? Çok iyi bir galibiyet alırsınız. Prim açıklamak için orada bulunursunuz. Prim açıklar gidersiniz. Ya da tesislerde bulunuyorsanız o an bir jest yapacaksınız. Ya da kritik bir an vardır o zaman. Ama artık günümüz
1: ekonomik bir
2: çok değişti.
1: Sorun vardı, onu çözmüşsünüz, onu evet, konuşmaya
2: evet.
1: Gidebilirsiniz.
2: Evet ya, başkanın zaten net olarak ne yapacağı, görevleri zaten ortadadır. Ama bu futbol takıma müdahale, teknik adama müdahale, oyunculara müdahale olunca son dönemlerde biz bunu çok yaşadık. Özellikle Fenerbahçe'de de yani başkanların mesela Saadettin Saran'ın net olarak Tedesco'nun artık son demlerini yaşadığı günlerde hani bunlar çok konuşuldu. Takımla alakalı kadro seçenekleri, işte teknik adamla görüşmeler, üst üste böyle bir süreçler. Nasıl olsa orada da bir sportif direktör varsa onunla temasa geçip ilerletseniz daha iyi olur. Biraz da işte bu teknik direktörleri seçerken başkanlar zaten birebir de hep görüşme yaptığı için ve sonrasında da teknik direktör direktmen başkanla muhatap olduğu için aradaki sportif direktör denklemini de çıkarıyorsunuz bu sefer. Ve sorunla baş başa kalıyorsunuz. O yüzden bir

0: Ama teknik adamla ya da sportif direktörle çözeceği noktada direktman başkana gitmez. Arada bir yetkililer vardır, onunla görüşür. En son seçenekte başkanla denk düşebilir. Avrupa'da ben böyle hatırlamıyorum başkanla direkt futbolcunun diyalog haline
1: Biz
0: girdiğini
1: seviyoruz
0: mesela.
1: tabii, idareci olarak oyunculara temas etmeyi. Ya bu çok sağlıklı bir hadise değil. Ayarlayamaz bir de.
2: Maalesef.
1: Hayır, oyuncu da ayarlayamaz o seninle kuracağı bağı. Yani o öyle bir yere gelir ki bir yerden sonra kontrol
0: Evet.
1: altına da alamazsın. Riskli bir durumdur. Ya Melike, çok alakasız olacak ama ben
2: Tabii
1: aslında
2: ki.
1: onunla başlayacaktım Fenerbahçe'yle de. Ya Fenerbahçe kadın futbol takımı şampiyon oldu.
2: Evet, evet.
1: Gökhan Bozkaya benim de takım arkadaşım, milli takımlardan teknik direktörü ve kadın futbolun başında Ufuk Şansal, onları da
2: Tebrik ediyoruz
1: evet tebrik
2: tekrar.
1: ediyorum. Ben başlayacaktım, unuttum da, çok
2: Hiç önemli değil. Dün de zaten bahsedecektik. Bundan da bahsetmiştik. Tekrar tebrik etmiş olalım Fenerbahçe kadın futbol takımını. Kadın futbolunu zaten çok önemsiyoruz, takip ediyoruz. Hatta mümkün olduğunca kadınlarımızı işte hakemler olarak da hep burada, ben de buradayım zaten, konuşmak, yer vermek, sık sık konuşmak, değerlendirmek, dile getirmek istiyoruz. Zor da artık, zor bir lig bu arada, kolay
1: evet.
2: değil.
1: Her sene
2: çok
1: biraz daha
2: da,
1: iyiye gidiyor. Yani.
2: Evet, çok da yükselişteler gerçekten. Ben milli takıma da büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Kadın futbolunun lig anlamında gelişmesi, kulüplerin yatırım yapması, Fenerbahçe de çok yapıyor. Yine aynı şekilde Beşiktaş da öyle ve Galatasaray, bütün takımlar için, hatta artsa keşke, değil mi? İlk başta ben mesleğe yeni başladığımda çok bebekti kadın futbolu böyle. Şubeler açılıyordu, kapatılıyordu. Sonrasında tekrar böyle önce olundu ve devamı geldi ve şimdi çok büyüdü. Derbiler, kaliteli derbiler izliyoruz. Çok keyifli maçlar izliyoruz. Bir kez daha tebrik edelim Fenerbahçe kadın futbol takımını. Bu vesileyle teşekkür ediyorum İbrahim Yavuz. Ve buradan kaleci konusuna da gelmek istiyorum. Çünkü haberi verdik, üzerine de konuşalım. Altay Bayındır konusu. Bir kere yerli kuralı dedik ya, yerli kuralı demişken kale bu anlamda çok önemli. Elinizi çok rahatlatıyor kaleciniz yerli olduğu zaman. İyi bir yerli kaleci tabii. Yedekte bekleyen değil. Yedekte beklesin diye kaleci almasın. Yani özellikle milli kalecilerimize bu anlamda hani yedek kalmaları beni çok üzüyor. Yabancı kalecilerin arkasında özellikle. Altay Bayındır'ın bir röportajı vardı geçmişte de. İngiltere'ye gittikten sonra hatta sevgili Seyhan Şaşko'ya vermişti. Fenerbahçe'de oynadı ama Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, yani rakiplere gitmek gitmemek konusunda bir yargısı olmadığını, profesyonel futbolcu olduğunu vurgulamıştı zaten. O zaman da bu çok konuşulmuştu. Nitekim gidebilir, forma giyebilir Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da ve Beşiktaş'ın bir ilgisi var. İbrahim Yavuz, seninle başlayayım.
1: Tabii yani daha önce buralarda onu deneyimlemiş, uluslararası deneyimde kazanmış, milli takımda başarılı performans göstermiş biriyle devam etmek düşünce anlamında bir problem yok. Ama iş işte o pratik kısmına gelince, işte Ederson'un Fenerbahçe'ye gelme hadisesi gibi değil mi? Yani teoride her şey şahane ama İstikrar. Uygulamada ayağı en tekniğe en iyi dediğin buradan oraya atamadı pası.
0: Evet.
1: Demek ki City organizasyonunda tekniği çok ön plana çıkıyormuş. Niye bir planlamayla ona o pası attırıyorlarmış? Sen de darmadağın oldu. Şimdi Altay için de uzun süre oralarda bir oyuna alışmış, yani davranışa alışmış birinin tekrar gelip buralarda bir de çok da problem yaşamıştı. Ya bir şey diyemiyorum, şöyle bir şey diyemiyorum Melike. Yani çok böyle kararsız kalıyorum. Bizde vardır yani. Altay evet şahane gelir uçurur da gözünü kapat teslim et, sonra ne olmadı. Yani Beşiktaş'ın tek başına bir pozisyonla, yani sportif direktör, teknik direktör, oyuncular adım adım gidecek. Evet, düşüncede Altay'a bir itirazım yok. Ama Ersin'i niye yok saydınız? Mesela onu bir anda hemen vazgeçtiler değil mi orada? Ne oynuyor da gayet yani. Hani onu teşvik etmek sanki daha mantıklı geliyor. Çünkü daha önce Fenerbahçe'de oynamış, yine sıfırdan bir şey deneyimleyecek bir oyuncuyla başlayacaksınız. Ben her zaman şöyle düşünürüm. Eldeki oyuncularla ne yapabilirsin? Önce onu masaya yatırmak sanki daha sağlıklı bir düşünce.
0: Son dönemde
2: bu arada bir sözleşme yenilecekler
0: yani.
2: Ersin'le de. Ama tabii orada rekabeti
1: birinci kaleci
2: artırmak
1: gelsin
2: istiyorlar.
1: Düşüncesi evet.
0: Yabancı denklemi burada önemli. O yüzden daha çok Beşiktaş'ın da Altay tarafına direksiyonu kırdığı net olarak burada belli oluyor. Çünkü Premier Lig'den de Beşiktaş'ın kaleci arayışı vardı. Ama son dönemlerdeki bu kuraldan sonra da yani Ersin'in önüne geçebilecek bir performans ortaya koyabilir mi Altay? Burası önemli. Altay da iyi kaleci, Ersin de tabii ki iyi kaleci. Ama burada ikinci kalecinin yedek olacağı bir denklemde bunu da kabullendirmeniz lazım.

0: lazım. Zaten yayının başında da ifade ettim. Yani Galatasaray'ın birinci kalecisi Uğurcan Çakır net olarak. Trabzonspor'da zaten neler yaptığı ortadaydı. Günay da çok iyi bir geçtiğimiz sezonlarda iyi bir performansı varken yerli kaleciler arasında da Günay'ın ismini de yazdığımızda ilk beşin arasında net olarak yazabilirdik. Ama bu sezon oynamaya performans olarak da kaleciler zaten en çok geriye giden isimler oluyor.
1: Katılır mısın bana bilmiyorum ama ben mesela Günay geçen sene evet oynadığı maçlarda çok kritik maçlarda ve şahane performans sergiledi. Biraz ben ona şeye bağlıyordum. Hani yine oyuncunun kendini rehabilite etme hadisesi. Çok bir problemli bir kupa maçı vardı Fenerbahçe ile. O kaledeydi. Hatta top toplayıcı bir kardeşimizle diyaloğu vardı. Evet. O çok şahaneydi yani. Herkesin ortalığı yıktığı, teknik direktörlerin, başkanların hani birbirini yıktığı bir ortamda biri çıkıyor ve o sağduyusuyla işte onu rehabilite ediyor, diğerini motive ediyor ve o oyuncunun performansına yansıdı. Gel bu seneye tam onun dışında bir agresif bir kaleci performansı, bak yine performansına yansıdı. Yani kendini rehabilite ettiğinde, sakin olduğunda performans olarak bunu geri bildirim olarak alıyorsun. Gel bu seneye çok agresif bir Günay davranışı vardı.
0: Kesinlikle.
1: Maç sonunda birileriyle dalaşıyordu. İşte Monaco maçı yine hatırla, yediği golde yine kulübede daha oyuna girmeden teknik yan tarafta da onunla tartışıyordu. Ya yansımama şansı yok. Yani dağılırsın. Bak burada çok sağlıklı örnek. İlk senede top toplayıcıyı düzeltiyorsun, insanları düzeltiyorsun. Ya bu bir dostluk diyorsun. Hani ebedi dost, ezeli rakip diyorsun. Bir sene sonra aynı Günay bir anda o taraftarın ben aşığım kulübe, futbolcular sever oyunu, formayı falan öperler, taraftarı arkama alayım düşüncesi. Bak o sana zarar verdi. Aslında ilk seneki davranış performansına da yansıdı. Sanki Günay tarafını ben biraz öyle yorumluyorum. Yani o davranış çok belirleyici oldu.
0: Doğru, katılıyorum. Bu sezon biraz da hırs mı dersiniz, istek mi dersiniz? Çünkü Galatasaray'ın sezon başında, daha doğrusu geçtiğimiz sezonlarda Ederson denklemi varken mesela Günay'ın da İkinci kaleci olarak tabii ki Galatasaray'da bu durumu kabullenmişti. Ama Uğurcan Çakır ismi listeye daha fazla girdiğinde, ön plana çıktığında burada bir rekabet anlamında da daha çok baskın bir karakter ortaya çıktı. Ben bunu anlayabiliyorum.
1: O yani zaman rekabet de çok öyle iyi bir şey değilmiş. Evet, yıkıcıymış. Yıkmış evet, o tarafı rekabet.
0: Evet, yani biraz daha böyle Uğurcan Galatasaray'a geldikten sonraki denklemde de hatırlayalım, Okan Hoca sık sık Güney'e de forma şansı vermeye devam etmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda, işte Süper Kupa'da, ama kararının ne kadar çok yanlış olduğunu Süper Kupa maçından sonra anladı. Evet, geçtiğimiz sezonlarda Ziraat Türkiye Kupası'nda hep Güney'e forma şansı vermişti Okan Hoca. Bu yüzden ilerliyordu. Fakat Süper Kupa'da kale, ciddi bir maça çıkıyorsunuz yani.
2: Yani kale zaten, ben biraz bunu aslında stoper ikilileri için de söylüyorum. Öyle yedek kalındığında ya futbolcu için direkt düşüş. Belki diğer mevkilerde bu çok olmuyor. Belli dakikalardan sonra oyuna giriyorsunuz çünkü, ama genelde maçta 11'i bir sakatlık olmadığı sürece ya da kart riskleri olmadığı sürece bunlar değişmediği için bu oyuncular zaten hiç oynayamıyorlar. Oyuna sonradan da giremiyorlar ve hep kulübede kala kala çok zor ya. Yedek kaleci olmak, yedek stoper olmak gerçekten sizi geri götürüyor. Ya futbol oynamadım ama hep bunu gözlemliyorum. Yani yok yani ya, oynadıkça başka türlüsü mümkün değil. Bütün sezon oynayacaksın yani. Stoperde de aynısı geçerli ama kale zaten hani hiç
1: yedek
2: değişmiyor.
1: Yedek olmamak lazım. Evet. Yedek
2: çok zor çok yani gerçekten. Yani. Kanat oyuncusu yedek
1: oldu. Şimdi şanslılar.
2: Giriyor senin 60'ta 70'te performans verebiliyor mesela.
1: Tabii tabii. Mesela senin söylediğin eski döneme gittiğinde onların işi daha da zordu. Toplasan zaten 30 tane maç oynuyordun. Evet. Hiç oynayamıyordun. Başlıyordun, evet, bitiriyordun. Hiç o. Şimdi yine bir sürü maç oynadılar için yine bir şekilde şans buluyorlar. Yani.
0: Ya bu sezon bir de şöyle bir şey oldu. Geçtiğimiz sezon daha doğrusu. Fenerbahçe'de şunları konuştuk ya. Kaleci de mi değişiyor? Kalecinin bile değiştiğini gördük. Hadi oyuncu değişiyor. Kaleci neden değişir yani? Onda bile değişikliğe gittiği denklemler oldu. Ama bu net yani, şöyle bir durum var. Kaleci tabii ki psikolojik olarak ve mental olarak kendini her zaman hazır tutmak zorunda zaten. Evet, bir futbolcu senin de söylediğin gibi oyuna sonradan girdikten sonra belki 15 dakika olsa bile, 20 dakika olsa bile forma gelecek, kendimi gösterebilirim diyebiliyor ama kalecide bir sakatlık olacak da, bir kart durumu olacak, öyle kaleye geçecek, evet, kendini gösterecek. Bu da tabii zor bir denklem.
1: Zaten kalede dikkat et bak. Sürekli karar değiştiren, ki yakın tarihte Sivasspor aklıma geliyor. O sene yarı yarıya oynamış kaleci, düşüyor. Gel Fenerbahçe benzer durumu yaşadı.
2: Livakovic, evet. İrfan sürekli değişti.
1: O hiç yaramıyor. Bak Mustera mesela, Günay, Mustera sallanıyordu. Günay geçti, şahane oynadı. Ama yine Mustera'ya kale teslim edildi. Çünkü bir takımın bir tane birinci, yani kalede sürekli değişim çok sağlıklı bir hadise değildir. Aslında belki

0: Senin söylediği çok doğru. Yani yedek kalecinin bekleme hadisesi, orada da şunu yapacaksınız. Beklediğinde hazır olan kalecileri bulacaksınız. Yani. Hani beklediğinde o oynamama ritmiyle alakalı sorun yaşamayan insanları bulacaksınız.
1: Zor, kolay değil. Evet, bir mevki daha var. Çok zor, onu ilerleyen dakikalarda konuştuğumuzda söyleyeceğim ama tekrar hoca konusuna şöyle dönelim. Biliyorsunuz teknik direktörle ilgili teknik direktör ismi çok geçiyor. İşte Postecoglou'yu konuştuk. Beşiktaş'ta bunun dışında yine gündeme gelen başka adaylar vardı. İşte Bilic yine bahsediliyor, konuşuluyor. Yerli mi, yabancı mı olmalı? Yine Beşiktaş'ta da aynı şekilde Fenerbahçe'de olduğu gibi var ve gündeme gelen isimlerden biri de, ki başarısıyla da bizi gururlandıran Arda Hoca, Arda Turan. Arda Turan da konuyla ilgili bir açıklama yaptı, gündemde ismi olduğu için. Beşiktaşlılar da çok istekle çağırdığı için şöyle bir açıklama yapmış. Adımın sadece söylenti seviyesinde bile olsa Beşiktaş gibi büyük ve köklü bir kulüple yan yana anılması benim için büyük bir onur ve gurur. Ancak Shakhtar'da yönetimle birlikte belirlediğimiz çok büyük hedeflerimiz, hayallerimiz var. Bu nedenle geleceğim oldukça net demiş Arda Turan yaptığı açıklamada. Böyle güzel de bir ifadeyle bunu dile getirmesi bence çok kıymetli. Arda Hoca'nın çok da erkenden gider gitmez Avrupa kariyerinde teknik direktör olarak şampiyonluk yaşaması tabii ki adının Türkiye'de bütün büyük kulüplerde anılmasına neden olacak. Hatta Avrupa'da da eminim teklifler aldı, ilgi görüyor Arda Hoca. Başarıları daim olsun. Selamlar buradan Arda Hoca'ya da. Siz nasıl yorumlayacaksınız? İbrahim Yavuz, seninle başlayayım.
0: Aslında teknik direktörlüğe başlangıç süreci çok problemliydi. Yani futbolu bırakıp hemen o işin tekrar kısmıyla alakalı bu kadar az tekrarla Eyüp Spor'da başlaması, bir alt ligde başlaması çok problemliydi. Yani risk aldı aslında. Çünkü orada onun adına olumsuz bir hadiseyle karşılaşmış olsaydı çok ciddi problemler yaşayabilirdi. Ya Shakhtar'da yaptığı iş, bence de aynı fikirdeyim. Şahane işler yapıyor. İşin bir de diğer tarafıyla alakalı da işte savaş içinde
1: zorlukları içinde bir de. Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Onu da yansıtması, işte çocukları o işin içine katma hadisesi de, verdiği sosyal mesajlar da çok değerli diye düşünüyorum. Zaten şöyle bir durumu var ama, yani evet ben Galatasaraylıyım diyor ama her zaman Beşiktaş'a bir sempatisinden bahsediyordu. Mesela evet. Fenerbahçe ile ilgili yazamazsın Arda Turan'ı. Yani bu tarafta Beşiktaşların da itiraz etmeyeceği, o tarafa da çünkü yakın olduğu hadisesiyle alakalı. Ben kendi planlamasıyla alakalı orada kalmasının onun adına çok daha doğru karar olacağını düşünüyorum. Çünkü evet şu an çok iyi gidiyor ama temel eksikliğinin şu olduğunu düşünüyorum. Yine psikolojik anlamda agresif davranışıyla alakalı. Çünkü şöyle, yani Arda, ben Galatasaray'a 2004'te geldiğimde altyapıda A takıma çıkmıştı. İşte ben de Gazi Osman Paşa'da doğdum büyüdüm. O da Bayrampaşa'da, çok yakın olduğu için her gün antrenmana giderken onunla beraber gidiyordum. Onunla beraber giriyordum. Kadroda olmadığım için onunla çok zaman geçiriyorduk kadro açıklandıktan sonra. Çok da seviyorum. Yani öyle de bir iletişimimiz olduğu için söylüyorum. Yani işin o psikolojik tarafıyla alakalı, ki eleştiriye de çok açık bir insan olduğunu bildiğim için söylüyorum. Onu hallettiğinde gerçekten önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Ama bu planlama onun adına bence de sağlıklı. Orada biraz daha zaman geçirmesi, ki Şampiyonlar Ligi gibi bir fırsat var önünde. Yani oyunu bu kadar güzel, sağlıklı anlatmaya çalışan bir insanın biraz daha orada zaman geçirmesi, ki biz bakıp teknik direktörle ilgili Avrupa'ya ihraç etmeyle ilgili sorun yaşıyoruz değil mi? Görelim teknik direktörlerimizi de oralarda, İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de.
1: Artarak devam etsin gerçekten hocalarımız. Sadece futbolcu olarak değil, teknik direktör olarak da Avrupa'da izlemek büyük keyif. Hoca konferans liginde de çok iyi işler yaptı.
2: Tabii. Kaya, yani şöyle bir durum var tabii. Atletico Madrid'de oynadığı dönemde de Simeone onunla alakalı çok güzel övgü dolu sözlerle de bahsediyordu. O zamandan da taktiğe çok fazla meraklı olduğu için hocaya bazen bazı fikirler de veriyordu. Ve bunu en güzel bir şekilde Arda Turan'ın net olarak bizim önümüze koyduğu yer Eyüp Spor'la başlayan kariyer zaten. Futbolculuk döneminden sonra hocalık olarak da neler yapabileceğini bence Eyüp Spor'da göstermiş oldu. Ve ciddi bir meydan okumayla, bana göre meydan okumadır, Shakhtar Donetsk kulübüne gidiyorsunuz. Savaşın gölgesinde, her gün farklı bir olayın olduğu ortamda, oradaki genç futbolculara dokunuyorsunuz. Altyapıdan yine çıkardığınız oyuncular oluyor dokunduğunuz. 19 yaşında, 18 yaşında çok değerli oyuncularla beraber bu sezon sahne aldı. Genel olarak hani son dönemlerde biz şunu da konuşuyoruz ya,

0: takımların bütçeleri ya da market değerleri, yanılmıyorsam 160 milyon euro, 165 milyon euro değerinde bir kadro değeri var. Ve bu kadro değeriyle beraber Konferans Ligi'nde çok iyi bir noktaya geldi. Liginde şampiyon oldu. Avrupa hedefi zaten var. Kendini göstermek için elinden geleni yapıyor. Buradaki bence kilit nokta şu. Beşiktaş'la alakalı da çok güzel sözler sarf etmiş. Çok alçak gönüllü bir şekilde yaklaşımı var. Zaten kişiliği de öyle, karakteri de öyle. Katılıyorum. Biraz sert mizacı da olabiliyor. Bazen sağ kenarında kendini kaptırabiliyor. Evet. Daha sakin olduğunda daha net kararlar da alabilir diye düşünüyorum. Fakat son dönemlerde teknik adamlık olarak, yani yerli hocalara baktığımızda çok fazla ön plana çıkan teknik adamlarımız olmaya da başladı. Bu mutluluk verici bence.
1: Bence de öyle ve o an geldi. Ben kimim yapacağız şimdi? İbrahim Yıldız'ın ilk ben kimim olacak? Canlı yayında ilk.
2: Ya defalarca bunu izledim. Hatta hep şey diye düşünüyordum. Yani orada olup bu işi hani bilmeyle alakalı o ayrıca. Hiç bilemiyordum. Ya dün Salim'e mesaj attım. İlk defa bildim. Yani bu kadar zaman
1: gerçekten
2: izledim.
1: Gerçekten
2: İlk defa bildim. Orada da...
1: Ama ismini okuduk. Selam evet, gönderdik.
2: Söyledi, Salim söyledi.
1: Evet. Gerçekten tebrik ediyoruz. Haber Şevyer'i bildin. Evet. Bakalım bugünkünü bilebilecek misin? Gelsin bakalım. Güzel de soru denk gelmiş bu arada. Ülkem adına ilk Dünya Kupası'nı kazandığımız geceyi unutamıyorum. Luis van Gaal'in gözde öğrencisiydim. 2 Mayıs 2009 akşamı ezeli rakibimize karşı oynadığımız bir maçta 4 asist yaparak unutulmaz bir zaferin parçası olmuştum. John Barnes, Paul Gascoigne ve Matt Letizia'ya hayranlık duymamak elde değildi. Evim dediğim kulüpte kramponlarımı asmak çok istemiştim ama olmadı. Ben kimim?
2: Hollandalı.
0: İpuçları çok zor ama.
1: Ya zor. İsim kolay da. Son sayfa etiketine izleyicilerimiz sizin de cevaplarınızı bekliyorum. Hemen gelmiş Mehmet Bey'den. Mehmet Ekiman'dan gelmiş.
2: Var mı sende bir şey?
1: Var mı?
0: Bende yok şu an. Düşünüyorum. 2009 asist.
1: Ülkem adına şey, ilk Dünya Kupası'nı kazandığımız gece unutamıyorum. Bir kere Dünya Kupası olan bir isim.
2: Evet.
1: Yazdık kenara. Luis van Gaal'in gözde öğrencisiymiş.
2: Mil takımlarda mı yoksa kulüp takımında mı?
1: Bir öğrencisi? Kulüp takımında hocasıydı.
2: Hı, kulüp takımında. United geldi aklıma bir anda.
1: Ne söyleyebilirim başka?
2: Şey, Van Persie olabilir mi? Bir şey söyleyeyim.
1: Hayır.
2: Hayır. Ya. Kulüpte kalmadım.
0: 2009 mi? Ben oraya takıldım şu an. 2 Mayıs 2009'da 4 asist yaparak unutulmaz ya, bir zaferin parçası oldu.
1: Bir ezeli şimdi rekabetin olduğu bir maç düşünün. O maçta İspanya'da olsun hadi.
0: Beko mu?
1: Hayır.
2: Şey, Real Madrid Barcelona. Barcelona'yı çalıştırıyordu. Kim? Tamam, Barcelona'dan bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Haydi bakalım.
2: 4 asist kim yapıyor? Telefona bakmıyoruz değil mi?
1: Hayır. Telefona bak, kesin gelir cevap.
2: Evet, bak.
1: Şimdi artık
2: evet,
1: zaten bu ipuçlarından sonra herkes bulacak. Bir de onay yazıp bakıyordur. Evet.
0: Rivaldo mu?
1: Hayır.
0: Kim? Barcelona 2009.
2: Hollandalı.
1: Bu isim
0: Hollandalı olduğumu.
1: Hollandalı değil.
2: Aa, değil mi? Niye ben o kadar Hollanda şeyine takıldım? 4 asist. 2009. Gascoigne'a hayranlık duymuş. İngiliz.
1: Bir İspanyol.
2: İspanyol.
0: Barcelonalı İspanyol. 2009.
1: Ülkem adına ilk Dünya Kupası'nı kazandığımız geceyi unutamıyorum. 2010 yılı.
2: 2010'da Dünya Kupası'nı kazandı. Hani İspanya milli takımın o o dönemin Torres değil, o oynamadı orada. Kim oynadı? Villa mıydı? O da değil. Sayalım ön taraftaki.
1: Xavi.
2: Xavi.
1: Xavi. Aslında ilk aklınıza gelecek isim gelmiyor işte bazen. Gelmiyor. Xavi'yi sorduk. Şey diyecektim öbürüme. Ben Iniesta desem siz ne dersiniz diyecektim.
2: Hemen hemen.
0: Çay diyecektik hemen.

0: George Jesus'la ya da hani temas halinde olduğu konuşuluyor. O da gelmeye herhalde sıcak ki ya, mesela Arda Hoca'nın az önce açıklamasını verdik Beşiktaş'la ilgili. Ama herhalde diyor her yerde şampiyon oldum diyor. Şimdi burada şampiyonluğunu da El Nassr'da dile getirerek. Ama Fenerbahçe'de yarım kalan bir hikayem.
1: Ama giderken bir şey söylemişti. Onu unutmamak lazım yani. Evet, bu ligin sportif geçerliliği yok dedi. Şimdi hangi düşünceyle gelecek? Aynı fikirde mi? Yoksa yaparsam ona rağmen yaptım.
0: O soru ona gelecek onu.
1: Yaparsam illaki. ona rağmen yaptım. Yapamazsam konunun benimle bir ilgisi yoksa yani yine aynı şeyleri yapmış olacaklar. Ya oynattığı oyun açısından ben de aynı fikirdeyim ama bu düşünceyi unutmamak lazım. Buradan giderken bunu söyledin. Ne diyecek çok merak ediyorum.
0: Karşısına seni. Çıkar bir de yani, çıkar yani. Böyle söylemiştim. Biz zaten bayılırız böyle şeylere, hep önüne pişirip koymaya böyle şey açıklamaları. Ama anlıyoruz ki bir şey de yapmış bir yandan. Hırs da yapmış. Jesus hırslı da bir teknik direktör.
2: Evet, bekliyor yani, ya şu an.
0: Biliyoruz.
2: Net yani. Net beklemede olan. Bu açıklama budur yani net olarak. Hangi başkan adayı seçilirse seçilsin bu açıklama üzerine yani öncelik verebilir mi verebilir. Şimdi Aykut Hoca ile alakalı da şu var. Tabii geçmişte başarılı bir teknik adamdı. Uzun süredir takım çalıştırmıyor. Herkesin aklına gelen bu. Güncelleme adı altında. Futbolun bakış açısı her gün farklı bir yere gidiyor. Her gün üzerine farklı şeyler koymanız lazım. Ekibinizi ona göre kurmanız lazım. Fakat şimdi oldu ki Jesus'la anlaşıldı. Bu sefer tabii ki başkan adayının kim olacağı burada önemli de Ali Bey'in çünkü düşüncesi net olarak şu burada, daha doğrusu Aziz Bey'in yerli bir ekiple çalışmak. Yerli isimleri teknik kadroya kazandırmak. Ama Hakan Bey'in seçildiği denklemde de nasıl bir yolda ilerlenecek? O yüzden hani ben burada şu şeyi çok değerli buluyorum. Aziz Yıldırım'ın beraber birleşelim güçlü olalım demesindeki denklem bu. Aslında tek bir aday olarak Fenerbahçe bir başkanın ya da başkan adayının beraber birleşerek seçime girseydi bence daha da kuvvetli bir seçenek olabilirdi. Ama şu an bakış açıları farklı olarak görülse de her iki ismin de ben de aynı seninle düşüncedeyim. Melike Jesus olduğunu düşünüyorum yani. Akıllarının bir kenarında Jesus vardır.
0: Mourinho ismi gündeme geldiğinde de Aziz Yıldırım'la Ali Koç aynı fikirdeydi.
2: Evet.
0: Hatırlatırım bunu.
2: Ama Aziz Bey o zaman ilk önce söylemişti bunu. Hatta golcü getirmişti. Olarak da Lukaku'yu işaret etmişti.
0: Evet.
2: Transfer tabi olmamıştı. Fakat burada da Mourinho'nun Türkiye'deki planlaması uydu mu uymadı mı? Daha çok farklı sağ dışı, daha doğrusu sağ içerisinde sağ dışarısının dışına çekecek hareketlerde bulunmasıyla çok fazla ön plana çıktı. Şu an Real Madrid yani.
1: Bence buraya antrenörlük yapmaya gelmedi. Yani Jose Mourinho buraya antrenörlük yapmaya gelmedi. Ya yani onun o teknik anlamda yaptığı şeyler falan kabul edilir şeyler.
2: Evet.
1: Yani şimdi çok basit en temel teknik anlamda yaptığı hataları falan Mourinho'nun bilmiyor ya da görmüyor şansı olamaz. O burada antrenörlük yapmayla ilgili problemleri vardı yani. Hatırlayalım, Fenerbahçe'nin ona bir önceki seneden İsmail Kartal'la şahane bir oyun tekrarı vardı. Değiştirebilirdim bir iki oyuncuyu anlarım da ya savunmanın merkezi en güçlü oyunu oynayan savunmacılardı. Bekao'yla Ciku değil mi yani o dönem? Ya tuttun orada Çağlar diye bir oyuncuyu getirdin. Çağlar'ın yerine sürekli değişim. Çağlar Bekao, Çağlar Ciku, Çağlar Samet, Çağlar Çağlar ya problem Çağlar. En son ikna oldu da var ama bayağı şey kaybetti ya. Şimdi bunu bu kadar deneyimli bir teknik direktörün görmeme şansı olabilir mi? O tamamen şeye talip oldu. İşte bizim en büyük problemlerimizden biri. Onun o laptopu şeyin önüne koyduğu, kameranın evet. önüne. Hemen satın aldı evet. Fenerbahçeliler. Ya bunun sana bir faydası yok. O gördü burada
2: Şovuna
1: bir problem var.
2: Daha çok.
1: Hayır, o şunu gördü. O son ana kadar evet işin teknik tarafından bir şey halledebilirim düşüncesindeydi. Ama baktı ki burada ciddi bir kalabalık onu satın alacak. Ya ben niye uğraşıyorum ki dedi. Burada zaten hazır bir kalabalık var. Ben işin bu tarafıyla alakalı işte bir paylaşım yaptı. Mesela şeyi bile acayip biz yere göğe sığdıramaz. Şey Mourinho çalışıyormuş. Analiz yapıyormuş ya. Ne yapacak teknikle? Tabii ki analiz yapacak ya.
0: Bunda bir haber değil. Evet.
1: Ne var yani? Hani teknik direktör analiz yapıyor. Jose Mourinho rakibi analiz ediyormuş. Keşke etmeseymiş zaten. Onun hani analiz sonrası davranışını gördükten sonra keşke Bağdat Caddesi'nde şahane bir kafede otursaymış da hani bu kadar analiz işine girmeseymiş. Bir faydası olmamış çünkü Fenerbahçe'ye.
0: Çok teşekkür ederim ikinize de. Çok keyifliydi. Bir final gününe de birlikte girmiş olduk. Sevgili izleyicilerimiz noktalıyoruz. Bugün Zira Türkiye Kupası'nda final günü. Çok heyecanlı bir gün sizi ve bizi bekliyor. Gün boyu Aspor'dan ayrılmayın diyelim. söyleyelim. Biz

0: Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
3: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
4: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
5: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
2: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
6: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
2: Bir senede Avrupa olmasa mı?
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
7: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
8: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
2: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
2: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
6: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
2: Gençlere bir dönüş var mecburen.
5: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
2: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
9: Gerçek taraftar profili bu değildir.
8: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
3: İnişli çıkışlı grafik.
2: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
1: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
10: Genel izleyici için uygundur.
11: Uzun zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Kalkan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa! Gol! Gol! Gol! İşte bu! Deşavu! Deşavu! Deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol! Gol, gol, gol! Keramat Türkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya dikkat edelim. Dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu. Arda baktı kaleye. Verdi pasını. Haydi gol olsun. Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği. Yunus Akgün, Kerem ikilisi. İşte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldık o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
12: Aman aman.
11: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol.

0: Çok kalabalık içerisi. Orta, en arkaya, geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Orada bir müdahale, faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
1: Michael Oliver işaretini verdi ve karşılaşmaya İspanyollar başladı.
2: Dünyanın en büyük liglerinde büyük yıldızlarla dolu bir takım. Lamine Yamal da belki de onların en parlağı. Merino geriye oynadı. Bir ara pas Nico Williams plase. Uğurcan! Uğurcan mutlak golü çıkardı. Mert karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
3: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
1: Bu öbüründen daha ama offside.
3: Evet. Evet, öbürü daha...
1: Eren'inki gol olsaydı.
3: Evet.
1: Cucurella. Pedri, Cucurella tekrar gitti. Cucurella yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
3: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
1: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1, 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike olduğu maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Zabal topu kaybetmedi ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sağdan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.

0: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz yerden iyi yere. Şut pozisyonu üst direk. Üst direk. Gole yaklaştık Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda nefis. Haydi Arda.
1: Gol.
0: Kalecisine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
1: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
0: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş gol. Gol gol gol. Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
1: Gol.
0: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 gol sin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan! Kenan! Kenan!
1: Offside, offside.
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim gibi o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Gol! Gol!

0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top, savunma arkasına, yine kalabalık geldik, Kenan açılar, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail, Hakan geriye döndü, yeniden İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus. 3 oldu 3. Yunus tattı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
1: Avusturya maçı demedin mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demiral. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet. Işte onun için dedim ya. Demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili, Kvaratskhelia, Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
8: ol. Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür.

0: Boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 22 Mayıs 1931 İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Bir reklam.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
0: Reklam.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Teknosa'da Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: bir reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Opet!

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Aspor ekranlarına, Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Şöyle heyecanlı bir başlangıç yapmak istedik. 22 Mayıs Cuma günündeyiz. Günün anlam ve önemi gördüğünüz üzere. Zira Türkiye Kupası'nda final günü bugün değerli izleyenler. Final heyecanı bu akşam Antalya'da yaşanacak. Tümosan Konya Spor'la Trabzon Spor saatler 20.45'i gösterdiğinde kupada final karşılaşması oynayacak. Bu mücadele ATV ekranlarından naklen sizlerle buluşacak.
1: ...64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Antalya'da oynanacak finalde Trabzonspor'la Tümosan

0: Konyaspor karşı karşıya gelecek.
1: Ozan cezaladı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muçi!
2: Umut Nayır aldı. Umut Nayır bıraktı. Ceza sahası içi. Morten! Morten! Pirlo!
0: Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ilk kupasını kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
1: Vakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
0: Bordo Mavililer sonuncusu 2020'de olmak üzere kupayı 9 kez müzesine götürdü.
3: 58. kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler.
0: Kupaya 4. turdan başlayan Karadeniz ekibi Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle A grubunu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarda eledi. Bordo Mavililer yarı finalde ise Gençler Birliği'ni son dakika golüyle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
1: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor, skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde.
0: Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batago ve Okay Yokuşlu finalde forma giyemeyecek.
1: Muçi orta geldi, kafa vuruşu, topu alar da gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
0: Süper Lig'i 9. sırada bitiren Konyaspor ise final yolculuğuna 12 Bingölspor ve Muşspor'u geçerek başladı.
4: Savunmanın arkasında bir pas, Esat gol pozisyonu. Esat kurtardı, Esat ortaya çevirdi. Melih ve Melih vuruyor ve gol! Melih ve gol!
0: Grup aşamasında 4'te 4 yapan Yeşil Beyazlılar, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 120+2'de penaltıdan attığı golle eledi. İlhan Palut'un öğrencileri yarı finalde ise bu kez Beşiktaş'ı 90+8'deki penaltı golüyle yenerek finale yükselmeyi başardı.
5: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor. 90+8.
0: Konyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'u da mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Yeşil Beyazlılar 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
1: 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'u.
0: Konyaspor'da son lig maçında kırmızı kart gören Kurasaolu stoper Bazoer finalde forma giyemeyecek. Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'la Konyaspor birbirlerini birer kez mağlup etti. İki takım da evinde oynadığı maçı kazandı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Trabzonspor Tümosan Konyaspor finali 20.45'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
6: Bugün oynanacak olan Trabzonspor Tümosan Konyaspor final mücadelesi öncesinde dün basın toplantıları düzenlendi biliyorsunuz. Fatih Tekke, İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Hem oyuncular hem de teknik direktörlerin maç öncesi yorumlarına bakalım.
7: Bizim için 1,5 yılda ikinci final maçı. Açıkçası oyuncularım, ben, ekibim ve tüm camia yarın kupayı açıkça çok fazla istiyoruz. Yani yarın takım olarak en güçlü halimizde, en coşkulu, en istekli halimizde sahada olacağız. Herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı ve en önemlisi kazası biraz evlerine döndüğü bir maç yaşarız. Ama Trabzonspor olarak biz camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Antalya'da olması, başka bir yerde olması bizim için çok sorun değil. Önemli olan tüm hoca arkadaşım, oyuncu arkadaşlarımız söyledi. Centilmence bir oyunun geçmesi, sahanın iyi olması önemli tabii ve hakem yönetimi çok önemli. Trabzonspor'da üçüncülük bir başarı mıdır? Kesinlikle değildir. Trabzonspor tarihinde çok üçüncülük var. İkincilik başarı mıdır? Değildir. Bunun sayısı da fazladır. Büyük takımlarda çalışıyorsanız, işte ben 1 ve 4 demiştim ama özellikle bu sezona atıfta bulunarak söylemiştim.

0: Şimdi çünkü geldiğimiz durum gerçekten çok iç açıcı bir durum değildi açıkçası. Genelde genel hatlarıyla 14 ayda yapılan koşulları, tüm koşulları düşündüğünüzde yönetimimizde, başkanımızda alabildiğimiz tüm riskleri, koşulları değerlendirdiğimizde ortada olması gereken diyelim, bir başarı değil ama olması gereken, bugün birçok kulübe belki örnek teşkil edecek davranış modelini, düşünce modelini, konuşma şeklini biraz öne alacak durumlar oluşturduk. Kupayı almayla, alırsanız, üçüncü olursanız size kazandıracağı şeyler var. Özellikle birincisi zaman tabii ki. Trabzonspor'un da en ihtiyacı olduğu şey bugün zaman. Çünkü transferdeki yapacağınız hamleler veya alternatifleri değerlendirme, o sürece ihtiyacınız var. Oyuncular açısından da bu psikolojik olarak da bir istek veya coşku oluşturabilir. Gayet doğal. Yani oyuncuların tatilleri önemlidir. Ailelerle zaman geçirecekler. Çünkü bir yıl boyunca çok ciddi mücadele ettiler. Dolayısıyla bunun bir etkisi var mı? Tabii ki var.
1: Try to win the cup because it will be very important.
2: Bizi çok önemli ve çok zor bir maç bekliyor. Bir kupa finali oynayacağız Evrit'te. Ama çok hazır ve motive durumda buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için, taraftarımız için ve şehrimiz için bu kupayı kazanmayı ve Trabzonspor'un 10. Türkiye Kupası'nı müzemize götürmeyi çok istiyoruz. Bu maçı oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğimde, büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalde oynama fırsatı sunacağının bilincindeydim geldiğimde. Tabii ki bunları oynayabilmek benim adıma da büyük bir mutluluk. Aynı zamanda burada olmak beni de çok fazla mutlu ediyor. Good
1: football also in the league. We were competitive.
3: Burada olmaktan mutluyuz. Bu finali oynayacak olmaktan gerçekten mutluyuz. Ve tabii ki her final oynayan ve oynayacak takım gibi buraya kadar gelmişken de bunu kazanmak istiyoruz açıkçası. Bunu hem takımımın mücadelesi için bugüne kadar istiyorum, bunu taçlandırmaları için. Hem şehrimizin, camiamızın buna duyduğu isteği, özlemi hissediyorum ve bunun için istiyorum. Rakibimiz Trabzonspor. Lig maçından önce de söyledim. Bu senenin en bence hoca burada olduğu için değil, başarılı takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Çünkü belki zamana ihtiyacı olan bir takımın çok kısa sürede nasıl yarışmacı olabileceğini Trabzonspor özelinde takip ettik. Bu yönden büyük saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var ofansta. Bunun bilincindeyim. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Tabii ki önlemlerimizi alırken nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla çalıştık. Hiçbir maç, hele ki hiçbir final maçı ne sadece savunma yaparak ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. Bunun bilincindeyiz. Bir kere her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz gerektiğini ve bu finalin her dakikasını konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz. Evet, dediğim gibi inşallah güzel bir maç olur her şeyden önce. Evet, ne kadar rekabet olsa da, olacak olsa da yarın sahada üst düzey bir birbirine saygı ve centilmenlik gibi unsurlar da devreye girecektir. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlayacak ve tribünden izleyenler, televizyondan izleyenler, Türk futbol kamuoyu inşallah güzel bir final izleyecek.
4: Biz takım arkadaşlarımızla kamp sürecinde birbirimize bir söz vermiştik. İnşallah Avrupa kupalarına oynayacak seviyelerde sezonu bitiririz demiştik. Bunu ne yazık ki başaramadık ama bildiğiniz üzere sezon içerisinde çok inişli çıkışlı performanslarımız oldu. Ama Savic'in de dediği gibi ikinci yarıdan itibaren çok önemli maçlar kazandık. Kupada ve ligde.
0: Teşekkür ederiz.
3: Sağ olun.

0: Ziraat Türkiye Kupası finali için artık geri sayıma geçilirken 41. kez bir teknik direktör, Türk teknik direktör şampiyonluk sevinci yaşayacak.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası 41. kez Türk teknik adamın ellerinde yükselecek.
2: 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy top alanı.
1: Futbolda Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 64. Türkiye Kupası, Trabzonspor'la TümOsan Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
3: Melih tekrar Biyolo ceza alanında Biyolo ve gol!
1: Türkiye'nin en prestijli ikinci ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar 40 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2 şampiyonlukla takip etti. Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar da birer kez mutlu sona ulaştı. (Gülüyor) 64. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da TümOsan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 41'e yükselecek. Tekke ve Palut ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla 1 kez olmak üzere organizasyonda 4 şampiyonluk sevinci yaşayan Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak. İlhan Palut da kariyerinin en büyük başarısını yakalamak için takımının başında sahada olacak.
0: Galatasaray'ın gündemine geçelim. Sarı Kırmızılar transferde yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Türk oyunculara yöneldi ve listedeki 5 isim şimdiden netleşti.
4: Galatasaray'da yaz transfer döneminde yerli hareketliliği yaşanacak. Yabancı düzenlemesinde 12+2'den 10+4'e geçilecek olması ve yine 4 kontenjan için 23 yaş altında futbolcu bulma zorunluluğu sarı kırmızılıları Türk futbolculara yöneltti. Galatasaray'ın bu nedenle yetenekli yerli futbolcular için özel bir çalışma yapacağı belirtildi. Sarı kırmızılıların listesinde geride bıraktığımız sezon takımlarında iyi performans gösteren oyuncuların yer aldığı bildirildi. Galatasaray'ın Danimarka'da harika bir sezon geçiren ve yılın futbolcusu seçilen Aral Şimşir'le yakından ilgilendiği öğrenildi. Danimarka'da bu sezon 9 gol 12 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı belirtildi. Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu dışında ilgilendiği bir diğer futbolcu ise Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki 10 numarası Can Uzun. Alman ekibinin genç futbolcu için talep ettiği yüksek bonservis transferin önündeki en büyük sorun. Rams Başakşehir'dense Bertu Yıldırım ve Yusuf Sarı da Galatasaray'ın radarındaki yerli futbolcular. Alanyaspor'un 22 yaşındaki başarılı sol stoperi Ümit Akdağ'ın da yine listedeki bir diğer isim olduğu öğrenildi. Oyundan çıktı.
0: Ümit Akdağ. Şampiyon Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de attığı 77 golün 21'i Türk oyunculardan geldi.
1: Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en golcü futbolcusu Victor Osimhen oldu.
2: Yunus cezalarını gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla!
1: Üst üste 4, toplamdaysa 26. kez mutlu sona ulaşan Sarı Kırmızılı ekibin bu sezonki başarısında 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Victor Osimhen attığı gollerle önemli rol oynadı.
2: Barış Alper hareketlendi, çağlarda okudu. Şimdi Osimhen cezalandı. Osimhen! Topağlarda gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
1: İtalyan ekibi Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen, bu sezon 22 lig maçında 15 kez ağları sarstı.

0: La 4. sırayı paylaştı. Galatasaray'ın bu sezon kaydettiği 77 golün 21'i Türk oyunculardan geldi. Ligde Türk oyunculardan Barış Alper Yılmaz 8, Yunus Akgün 7, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2 ve Kaan Ayhan da bir kez ağları havalandırdı. Galatasaray Süper Lig'de bu sezonun en golcü iki takımından biri oldu. Ligde çıktığı 34 müsabakada 77 gol atan şampiyon Sarı Kırmızılı ekip Fenerbahçe ile bu alanda zirvede yer aldı. Galatasaray ayrıca kalesinde 30 gol görerek ligin en iyi savunma yapan takımı unvanını da aldı.
1: Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim kısmı orta sahaya odaklanmış durumda ve gündemde de Senegalli oyuncu Habib Diarra var.
2: Galatasaray'da yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralındaki 23 yaş altı kontenjana sadece Renato Niaga uyuyor.
3: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış Niaga!
2: Lemina ve Torreira ile devam kararı alan Sarı Kırmızılılar orta sahaya üst seviye genç bir takviye planlıyor. Real Madrid'den Camavinga ismi ortaya atılsa da Galatasaray'ın rüyasını Habib Diarra süslüyor. Bu sezon başında 31,5 milyon euro bonservis karşılığında Strasbourg'dan Sunderland'e transfer olan Diarra, İngiltere'de sınıfı geçti. 2004 doğumlu Senegalli Dinamo, 21 maçta 3 gol 1 asiste imzasını koydu. Başarılı futbolcu, 8 numara dışında ön libero ve ofansif orta saha olarak görev yapabiliyor. Alt yaş kategorisinde Fransa için oynayan Diarra, amilli takım düzeyinde tercihini Senegal'den yana kullandı. Galatasaray'ın orta saha adayları arasında üst sıradan giren 22 yaşındaki futbolcu, Sunderland'deki performansıyla Suudi Arabistan kulüplerinin dışında Atletico Madrid'in dikkatini çekti. Yabancı kuralında +4 kontenjanına uyduğu için teknik kadronun çok istediği Diarra için yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor. Habib Diarra'nın Sunderland'le 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı kuralı transfer çalışmaları ve Icardi'nin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
4: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa hedeflerinden bahseden Özbek, Galatasaray Avrupa'daki başarısını daha yukarıya taşımak zorundadır. Geçtiğimiz sezon son 16'ya kalarak bunu sağladık. Önümüzdeki senede inşallah son 8'e ve daha yukarılara çıkmak için mücadele edeceğiz. Başaracağımıza inanıyorum. UEFA Kupası'nı alacağı pek kolay tahmin edilebilen bir şey değildi. Galatasaray'ın DNA'sında bunlar var. Galatasaray birçok ilkleri yapmış bir kulüp. Benim bu dönem benden sonra gelecek arkadaşlarımızla birlikte çok uzun bir vadede değil. Mümkün olan en kısa sürede Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürmek istiyoruz dedi. Icardi konusuna açıklama getiren Başkan Özbek, Icardi Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimizi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım. Takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler, bunları da dikkate alarak, teknik heyetinde görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek ifadelerini kullandı. Icardi'nin oynama garantisi istediği söylentilerine cevap veren Galatasaray Başkanı, böyle bir şey olamaz. Bir takımda kim olursa olsun sen bu takımda garanti oynayacaksın diye bir cümle kurulamaz. Böyle bir ifadede kimse bulunamaz. Kimsenin haddi de değil. Galatasaray'a gelip ben oynama garantisi istiyorum diye yaklaşmak kabul edilemez bir şey açıklamasında bulundu. Osimhen'i satmayı düşünmediklerini söyleyen Dursun Özbek, Victor Osimhen gösterdiği performansla ve ortaya koyduğu aidiyet duygusuyla bu bonservis bedelini hak eden bir sporcu, bir futbolcu olduğunu ispatlamış vaziyette. Şampiyonluktaki en önemli oyuncularımızdan bir tanesi, Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz. Satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi dedi. Sezon başı Uğurcan Çakır tercihinden bahseden Özbek, Uğurcan kişiliğiyle, duruşuyla, efendiliğiyle çok muhteşem bir kardeşim. Bu bir tarafa. Devamlı da kendisini izliyorum. Kalede gösterdiği performansla

Madrid ile Valencia kozlarını paylaşacak. Hürriyet gazetesine geçelim. Son kupa kimin olacak? 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam Antalya'da saat 20.45'te oynanacak. Final maçıyla birlikte sahibini bulacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takımların listesinin yer aldığı da bir bölüm var burada. 19 kez Galatasaray kazandı kupayı. 11 kez Beşiktaş, Trabzonspor 9 kez. Bugün bu sayıyı 10 yapmak isteyecek Bordo Maviller. Yine sayfa içerisinde devam edelim. Rüya gibi bir finaldi başlığıyla bir haber var. İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi şampiyonluk maçı için şölenden farksız geçti geçtiğimiz gün. Organizasyon ve taraftarlarının mükemmelliği sayesinde tarihin en güzel finallerinden de biri yaşandı. Son olarak bir de sabaha bakalım. 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da görkemli bir açılışla başladı. Dünya burada. Dev şölene ilgi büyüktü. Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz. Dünya burada, gerçekten de bugün burada dünya var ifadelerini kullandı.

0: Dünyadan spor bölümüne Dünya Kupası ile başlayalım. Dünya Kupası'na katılan ülkelerin kadroları da artık yavaş yavaş açıklanıyor. Taraftarlarsa teknik direktörlerin seçmediği bazı oyuncular konusunda eleştirel yaklaşıyor. Peki seçilmeyen bu oyuncularla ilgili tartışılan konular neler? Bakalım.
1: Brezilya, Portekiz ve İsviçre'nin Dünya Kupası kadroları açıklandı. Teknik adamların iyi bir sezon geçirmelerine rağmen kadroya almadığı futbolcular, taraftarlar ve medya tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Brezilyalı taraftarlar Chelsea ile bu sezon 49 maçta 20 gol ve 9 asist üreten João Pedro'nun kadroda yer almamasına anlam veremedi. Brezilya basınının bir diğer eleştirisi ise El Ittihad forması giyen Fabinho tercihi oldu. Taraftarlar teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Chelsea forması giyen André Santos ve Galatasaray'ın sambacısı Gabriel Sara'nın yerine Fabinho'yu tercih etmesini form yerine tecrübe olarak değerlendirdi. Real Betis'te kendisini yeniden bulan Antony, Tottenham'ın golcüsü Richarlison ve Manchester City'nin genç kanat oyuncusu Savinho da Brezilya milli takımı kadrosunda kendilerine yer bulamadı. Portekiz'de ise West Ham United formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Matheus Fernandes'in, Tottenham'ın orta sahası João Palhinha'nın, Braga'da bu sezon 53 maçta 21 gol 14 asist üreten Ricardo Horta'nın ve Benfica'nın genç stoperi Antonio Silva'nın kadroya dahil edilmemesi eleştirildi. İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın'ın da tecrübeli isimler Jan Sommer, Fabian Schär ve Shaqiri'yi tercih etmemesi vefasızlık olarak adlandırıldı.
0: UEFA milli takım turnuvaları ve eleme formatlarında değişikliğe gitti.
1: UEFA 2028-29 sezonundan itibaren milli takım turnuvaları ve elemelerde yeni formata geçileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada Uluslar Ligi'nde mevcut 4 lig sisteminden 18 takımlı 3 lig sistemine geçilmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Bu formata göre 2 ligde 6'şar takımın yer aldığı 3 grup, 1 ligin ise 2 grubunda 6'şar, 1 grubunda 7 takım olacak. Her takım 5 farklı rakiple toplam 6 maç oynayacak. Milli takımlar bu 5 farklı rakipten biriyle hem iç sahada hem de deplasmanda olmak üzere 2 kez karşı karşıya gelecek. Yeni formatla ilgili son düzenlemeler birkaç ay içinde yapılacak ve detaylı format Eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısında nihai onaya sunulacak. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde de değişikliğe gidildi. UEFA bu iki turnuva için yapılacak Avrupa elemelerinin de iki ligden oluşacağını vurguladı. Lig 1'in 36 takımdan, Lig 2'nin ise kalan 18 veya 19 takımdan oluşacağı kaydedildi. Bu ligde bulunan her takım 6 farklı rakiple iç saha veya deplasman maçı yapacak. Lig 2 ise 6'şar veya 7'şer takımdan oluşan 3 gruba ayrılacak ve her takım toplamda yine 6 maç oynayacak.
0: Suudi Pro Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydi.

0: Mısır şampiyon oldu. Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Damak'ı Sadio Mane, Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 4-1 yenen El Nassr şampiyonluğa ulaştı. Jorge Jesus El Nassr'la ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşırken El Nassr 7 yıl sonra şampiyonluğu elde etti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo El Nassr'la ilk lig şampiyonluğunu kazandı. El Nassr'la birlikte Suudi Pro Ligi'nde şampiyonluk yaşayan teknik direktör Jorge Jesus oynanan son mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti kendisi. Bu soru üzerine yalnızca Fenerbahçe değil Türkiye Ligi'nden başka takımlar da benimle ilgilendi dedi. Jorge Jesus, El Nassr'ın Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki çalıştırıcı, Suudi Arabistan'da devam etmeyeceğim, yeni bir projede nerede olacağımı göreceğiz sözleriyle El Nassr'a veda etti. Kariyerindeki başarılarına da değinen Jesus, sadece Suudi Arabistan'da değil Portekiz'de kazandım, Brezilya'da kazandım, ben değil benimle birlikte çalışanlar kazandı. Flamengo'da, Fenerbahçe'de, El Hilal'de, şimdi de El Nassr'da şampiyon olamadığım ama kupa kazandığım tek yer Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'de belki de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var dedi. Portekizli teknik adam, elimdeki olasılıklardan bir tanesi bu. Bunu düşüneceğim. Portekiz'e gidip 2-3 gün tatil yapacağım. Sonra birkaç günlüğüne Brezilya'ya gitmeyi, arkadaşlarımı görmeyi planlıyorum. Gelecek yıl içinse nereye gideceğime bakacağız ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarları hayal kurabilir mi sorusuna ise Jesus, evet kurabilirler. Zaten ilgilenen bir taraf oldu, sadece Fenerbahçe değil. Türkiye'den bir başka takım daha bana teklif yaptı. Türkiye'de 3 büyük takım var, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu 3 takımdan ikisi teklif yaptı. İkinci takımsa şimdilik bir sır olarak kalsın açıklamasında bulundu. Fenerbahçe'yi 2022-23 sezonunda çalıştıran deneyimli teknik adam, Sarı Lacivertlilerde 53 maça çıktı ve sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamıştı.
1: Basketbola geçelim çünkü Euroleague'de Final Four heyecanı bugün başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Olympiakos'la karşı karşıya gelecek.
2: Euroleague'de sezon bu hafta sonu tamamlanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da ard arda ikinci Euroleague finali için Atina'da parkeye çıkacak. Son şampiyon Panathinaikos'un salonu Oaka'da düzenlenen Final Four organizasyonu yarı finalinde normal sezon lideri Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saatler 18'i gösterdiğinde başlayacak. Fenerbahçe normal sezonda Yunan ekibiyle oynadığı ilk maçı evinde 88-80 kazanırken deplasmanda 104-87 kaybetti. İki takım yarı finaldeki bu mücadele ilginç bir eşleşmeyi de beraberinde getirecek. Bu sezonun en savunmacı takımıyla en skorer takımı karşı karşıya gelecek. Sarun Asyası Kevicius'un öğrencileri normal sezonda potasında maç başına 80.33 sayı izin vererek en iyi savunma takımı oldu. Sonuncusu 2013'te olmak üzere 3 kez şampiyonluğa ulaşan rakip Olympiakos ise normal sezon MVP'si Sasha Vezenkov önderliğinde 90.1 sayıyla Euroleague'in en skorer takımı. Fenerbahçe ile Olympiakos dörtlü finalde ise 3. kez kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli takım 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunan ekibini 80-64 yenerek Euroleague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında Sarı Lacivertlileri 87-84 mağlup etti. Final Four'un ikinci yarı finalinde ise İspanyol derbisine tanıklık edeceğiz. Tarihinde ilk defa organizasyonda mücadele edecek olan Valencia, turnuvayı 11 kezle en çok kazanan takım Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. Harika sezon geçiren Valencia, normal sezonu ikinci tamamlamış ve playoff'ta Ergin Ataman'ın Panathinaikos'unu 2-0'dan dönerek 3-2 elemişti. Real Madrid

0: ligde üçüncü olarak girdiği playofflarda Apoel Tel Aviv'i 3-1'le eleyerek Final Four'a adını yazdırmıştı. Eflatun Beyazlılar'da yeşil burun adalı uzun Walter Tavares sakatlığı yüzünden organizasyonda forma giyemeyecek. İki takım bu sezon ikisi Euroleague, ikisi İspanya Ligi, biri İspanya Kupası ve biri İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 maçta karşı karşıya geldi. 4 maçı Real Madrid kazanırken Euroleague'de taraflar birer kez birbirine üstünlük sağladı. Valencia sezon başında oynanan Süper Kupayı ise kazanmıştı. Bu sezon ilk kez üçüncülük maçının oynanmayacağı Euroleague'de final pazar günü saat 21'de başlayacak.
1: Şimdi de Euroleague Final Four'u öncesinde gelenekselleşmiş basın toplantısı gelsin ekrana.
2: Yeah, at the beginning of the season especially I think we had to rely on defense a lot.
3: Sayı bulamadığımız anlarda savunmaya odaklanmamız lazım. Bu yapmaya çalıştığımız şeyin temelini oluşturuyor. Hücumda da önemli gelişmeler kaydettik. Umarım sezon içinde yaptıklarımızı dörtlü finalde sahaya yansıtabileceğiz. Burada biraz farklı hissedeceğim ama görevimizi başarıyla tamamlayıp bir sonraki maça bakmamız gerekiyor. Üst üste şampiyon olursak harika olur ama kazanmak gerçekten zor. Bunu nasıl yapabileceğimizi düşünüyorum.
2: You know, hopefully we can put this whole thing, this whole product on the court tomorrow.
4: Yes, for sure, for sure. I mean, as I say, it's going to be my last season.
5: Son sezonumda Fenerbahçe'ye katılmak müthiş bir fırsattı. Büyük bir motivasyon oldu. Dörtlü finalde olmak müthiş hissettiriyor. Son ana kadar işin keyfini çıkarmaya çalışacağım. Eğer yaptığım şeyde hala ciddiysem dörtlü finalin keyfini süreceğim. Elimden geleni yapacağım. Gergin hissetmiyorum. Üzerimde çok baskı yok. Olumlu bir baskı var. Bunu iyi yönetmek lazım. Elimizden gelenin en iyisini sahada ortaya koymaya çalışacağız. Kupayı kazanmak için savaşacağız.
4: Final Four, it's a great feeling. But as I say to everybody, and I remember I spoke with Chacho about enjoy the last moment.
6: Good morning to everybody. You never know, you know. It depends on the result.
7: Dörtlü finalde yer almak çok önemli. Buradaki koçlar ve oyuncular bunun ne kadar zor ve önemli olduğunu bilen insanlar. Gerçekten hiç kolay değil. Bir sürü maç oynuyorsunuz ama elbette bir adım daha ileri gitmemiz gerekiyor. Mutlak hedefe ulaşmamız gerekiyor. İki takım arasında çok büyük benzerlikler görüyorum. Ama en üst düzeydeki performansımızı sergileyebilmek çok önemli. Bunu yapmaya çalışacağız. Kazandığımız son şampiyonluğu hala unutmadım. Mücadeleci bir ruhumuz var.
6: Coaches and players, they know how important it is finally to be a member of Final Four.
4: Of course, the one that sticks with you is the one you win. And
8: umarım bu dörtlü final en özel olur. Bu yıl ülkemizde şampiyonluğa ulaşmak harika olacak. Güçlü olmamız lazım. Salon neresi olursa olsun önemli olan kupayı kazanmak. OAKA'da şampiyon olmanın taraftarlarımız için ne anlama geleceğini biliyorum. Taraftarımızı mutlu etmek açısından önemli bir motivasyon.
1: Sekizinci Etnospor Kültür Festivali başladı. Pazar gününe kadar devam edecek olan bu etkinliği A-Spor ekibi sizler için gezdi.
5: İstanbul'da Etnospor Kültür Festivali heyecanı yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin 8.'si ziyaretçilerle buluşuyor.
9: 8. Etnospor Kültür Festivali bugün itibariyle başladı. 24 Mayıs'a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı'na katılımcılarını bekleyecek.
5: Açılışta konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festival boyunca kültürel zenginliklerin hep birlikte yaşanacağını söyledi.
10: Buraya gelen vatandaşlarımız 20'den fazla ülkeden çok farklı geleneksel sporları, geleneksel tatları, halk oyunlarını, sahne gösterilerini burada deneyimleme fırsatı bulacaklar. 10 binlerce insan her gün Özbek pilavı, aşureyi tadabilecek, bölgesel lezzetlerimizi tadabilecek, dünyanın kahvelerini, dünyanın farklı mutfaklarını deneyimleyebilecek. Özellikle alandaki çocuklarımızın, gençlerimizin kalabalığını görmek bizi çok memnun ediyor. Çünkü Etnospor Birliği olarak bizim misyonumuz dünyanın kültürel zenginliğini koruyacak, yeni nesillere mirası taşıyacak, kendi kimliğini, kendi kültürünü yaşatacak

0: Bizleri yetiştirecek bir çalışmayı hayata geçirmek. Bugün burada bunu başardığımızı görüyorum.
1: Pazar gününe kadar sürecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunuyor.
2: 20 ülke katılımın sağlamasıyla beraber çeşitli etkinliklerin de olduğu Etnospor Kültür Festivali'nde han çadırı, atlı meydan gibi, oba çadırı gibi etkinlikler de var.
1: Ziyaretçiler profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalıyor.
3: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. D&R mağazalarında.
18: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
19: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
20: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
21: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
22: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
21: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
22: Mutlu Akü bir numara.
23: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
24: Ben QNB'ye geçiyorum.
25: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
26: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
25: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
26: Hadi beraber Türksel mağazasına, hadi.
27: Türksel gücünde 5G.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo.
28: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
29: Tarihte bugün. 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
28: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
30: Bir reklam.
0: Avantajlı rota oluştu.

0: kuruldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Kobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: Spor Radyo.
12: Ama başlarken tabii bu final mücadelesinden bahsedelim. Şöyle az önce Trabzonspor'un kaydettiği gollere de bakmıştık. Sezon içerisinde iki takım da çok önemli mücadeleler verdi. Bu akşam saat 20.45'te Tümosan Konyaspor'la Trabzonspor Antalya'da karşı karşıya gelecek. Bakalım finali kim kazanacak?
13: 64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Antalya'da oynanacak finalde Trabzonspor'la Tümosan

0: Aslan Konyaspor karşı karşıya gelecek.
1: Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muti!
2: Umut Nayır aldı. Umut Nayır bıraktı. Ceza sahası içi. Morten! Morten! Pirlo!
0: Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ilk kupasını kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
1: Bakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi!
0: Bordo Mavililer sonuncusu 2020'de olmak üzere kupayı 9 kez müzesine götürdü.
3: 58. kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler.
0: Kupaya 4. turdan başlayan Karadeniz ekibi Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle A grubunu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarda eledi. Bordo Mavililer yarı finalde ise Gençler Birliği'ni son dakika golüyle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
1: Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü, harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor, skoru 2-1 yapıyoruz atma bölümünde.
0: Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batago ve Okay Yokuşlu finalde forma giyemeyecek.
1: Muçi orta geldi, kafa vuruşu, topu alar da gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
0: Süper Lig'i 9. sırada bitiren Konyaspor ise final yolculuğuna 12 Bingölspor ve Muşspor'u geçerek başladı.
4: Savunmanın arkasında bir pas, Esat gol pozisyonu. Esat kurtardı, Esat ortaya çevirdi. Melih vuruyor ve gol! Melih ve gol!
0: Grup aşamasında 4-4 yapan Yeşil Beyazlılar, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 120+2'de penaltıdan attığı golle eledi. İlhan Palut'un öğrencileri yarı finalde ise bu kez Beşiktaş'ı 90+8'deki penaltı golüyle yenerek finale yükselmeyi başardı.
5: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konyaspor öne geçiyor. 90+8.
0: Konyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'u da mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Yeşil Beyazlılar 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
1: 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'u.
0: Konyaspor'da son lig maçında kırmızı kart gören Kurasaolu stoper Bazoer finalde forma giyemeyecek. Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'la Konyaspor birbirlerini birer kez mağlup etti. İki takım da evinde oynadığı maçı kazandı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Tümosan Konyaspor finali 20.45'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
6: Bugün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi öncesinde hem Trabzonspor hem de Tümosan Konyaspor cephesinden açıklamalar var. Basın toplantısını ekranlarınıza getiriyoruz.
7: Bizim için 1,5 yılda ikinci final maçı. Açıkçası oyuncularım, ben, ekibim ve tüm camia yarın kupayı açıkça çok fazla istiyoruz. Yani yarın takım olarak en güçlü halimizde, en coşkulu, en istekli halimizde sahada olacağız. Herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı ve en önemlisi kazası biraz evlerine döndüğü bir maç yaşarız. Ama Trabzonspor olarak biz camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Antalya'da olması, başka bir yerde olması bizim için çok sorun değil. Önemli olan tüm hoca arkadaşım, oyuncu arkadaşlarımız söyledi. Yani centilmence bir oyunun geçmesi, sahanın iyi olması önemli tabii ve hakem yönetimi çok önemli. Trabzonspor'da üçüncülük bir başarı mıdır? Kesinlikle değildir. Trabzonspor tarihinde çok üçüncülük var. İkincilik başarı mıdır? Değildir. Bunun sayısı da fazladır. Büyük takımlarda çalışıyorsanız, işte ben 1 ve 4 demiştim ama özellikle bu sezona atıfta bulunarak söylemiştim. Çünkü geldiğimiz durum gerçekten çok iç açıcı bir

0: durum değildi açıkçası. Genelde genel hatlarıyla 14 ayda yapılan koşulları, tüm koşulları düşündüğünüzde yönetimimizde, başkanımızda alabildiğimiz tüm riskleri, koşulları değerlendirdiğimizde ortada olması gereken diyelim, bir başarı değil ama olması gereken, bugün birçok kulübe belki örnek teşkil edecek davranış modelini, düşünce modelini, konuşma şeklini biraz öne alacak durumlar oluşturduk. Kupayı almayla, alırsanız, üçüncü olursanız size kazandıracağı şeyler var. Özellikle birincisi zaman tabii ki. Trabzonspor'un da en ihtiyacı olduğu şey bugün zaman. Çünkü transferdeki yapacağınız hamleler veya alternatifleri değerlendirme, o sürece ihtiyacınız var. Oyuncular açısından da bu psikolojik olarak da bir istek veya coşku oluşturabilir, gayet doğal. Yani oyuncuların tatilleri önemlidir. Ailelerle zaman geçirecekler çünkü bir yıl boyunca çok ciddi mücadele ettiler. Dolayısıyla bunun bir etkisi var mı? Tabii ki var.
1: Try to win the cup because it will be very important.
2: Bizi çok önemli ve çok zor bir maç bekliyor. Bir kupa finali oynayacağız evlette. Ama çok hazır ve motive durumda buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için, taraftarımız için ve şehrimiz için bu kupayı kazanmayı ve Trabzonspor'un 10. Türkiye Kupası'nı müzemize götürmeyi çok istiyoruz. Bu maçı oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğimde, büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalde oynama fırsatı sunacağının bilincindeydim geldiğimde. Tabii ki bunları oynayabilmek benim adıma da büyük bir mutluluk. Aynı zamanda burada olmak beni de çok fazla mutlu ediyor.
1: Good football also in the league. We were competitive.
3: Burada olmaktan mutluyuz. Bu finali oynayacak olmaktan gerçekten mutluyuz. Ve tabii ki her final oynayan ve oynayacak takım gibi buraya kadar gelmişken de bunu kazanmak istiyoruz açıkçası. Bunu hem takımımın mücadelesi için bugüne kadar istiyorum, bunu taçlandırmaları için. Hem şehrimizin, camiamızın buna duyduğu isteği, özlemi hissediyorum ve bunun için istiyorum. Rakibimiz Trabzonspor. Lig maçından önce de söyledim. Bu senenin en bence hoca burada olduğu için değil, başarılı takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Çünkü belki zamana ihtiyacı olan bir takımın çok kısa sürede nasıl yarışmacı olabileceğini Trabzonspor özelinde takip ettik. Bu yönden büyük saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var ofansta. Bunun bilincindeyim. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Tabii ki önlemlerimizi alırken nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla çalıştık. Hiçbir maç, hele ki hiçbir final maçı ne sadece savunma yaparak ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. Bunun bilincindeyiz. Bir kere her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz gerektiğini ve bu finalin her dakikasını konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz. Evet, dediğim gibi inşallah güzel bir maç olur her şeyden önce. Evet, ne kadar rekabet olsa da, olacak olsa da yarın sahada üst düzey bir birbirine saygı ve centilmenlik gibi unsurlar da devreye girecektir. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlayacak ve tribünden izleyenler, televizyondan izleyenler, Türk futbol kamuoyu inşallah güzel bir final izleyecek.
4: Biz takım arkadaşlarımızla kamp sürecinde birbirimize bir söz vermiştik. İnşallah Avrupa kupalarına oynayacak seviyelerde sezonu bitiririz demiştik. Bunu ne yazık ki başaramadık ama bildiğiniz üzere sezon içerisinde çok inişli çıkışlı performanslarımız oldu. Ama Savic'in de dediği gibi ikinci yarıdan itibaren çok önemli maçlar kazandık. Kupada ve ligde.
0: Teşekkür ederiz.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
5: Beşiktaş Kulübü'nde teknik direktör konusu devam ediyor. Arayışlar devam ediyor.

0: Ve son günlerde de Anj Postekoglu gündeme geldi. Başkan Serdal Adalı da başarılı teknik direktöre sıcak bakıyor.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında Anj Postekoglu öne çıktı. Solskjaer öncesinde de gündeme gelen deneyimli çalıştırıcı o dönemde teklife sıcak yaklaşmamıştı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın sonrası yeniden Avustralyalı teknik direktörle ilgilenmeye başladı. Başkan Serdal Adalı'nın özellikle Postekoglu'nun oynattığı hücum futbolundan etkilendiği ve takımın yeni sezonda daha agresif, tempolu ve ön alanda baskılı bir oyun anlayışına geçmesini istediği öğrenildi. Yeni futbol direktörü Önder Özen'in de 60 yaşındaki teknik direktöre olumlu baktığı kaydedildi. Postekoglu'yla ilk temaslar kurulurken yönetim en fazla 15 gün içinde yeni teknik direktörü belirlemek istiyor. Beşiktaş diğer adaylarla ilgili de araştırma yapmaya devam ediyor.
0: Gazete manşetleri bölümümüzle devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi de Trabzonspor ve Beşiktaş için gündemdeki haberlere gazetelerden bakacağız. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Trabzonspor sayfasına. Kupa aşkına ATV'de yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'da Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bordo Maviller 6 yıl sonra kupayı kazanıp 10. şampiyonluğunu istiyor. Yeşil Beyazlar ise 2. zaferini hedefliyor bu akşam. Çok istiyoruz. Oyuncularım, ben ve ekibim ve tüm camia bu kupayı çok fazla istiyoruz. Açıklaması var. En güçlü halimizle sahada olacağız. Camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Oyuncularım da bunu hak etti diyor Fatih Tekke. Trabzonspor'un kaptanı yine Savic kupa şampiyonluğuna odaklandıklarını söyledi ki az önce bakmıştık. Fatih Tekke takımının bu sezonki performansından memnun ve bu kupayı alarak da sezonu kupayla tamamlamak istediklerini söylemiş. Yine basın toplantısından birçok detay var bu sayfa içerisinde. Olay ile ilgili bir bölüm sağ alt köşede. Portekiz ekibi Benfica Trabzonspor'un genç yıldızı Cristolay için devreye girdi. Bordo Mavillerin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için en az 40 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor. Fırtınadan Felipe Augusto ve Zubkov'u da gündeminde tutan Portekiz temsilcisinin resmi temaslar kuracağı da aktarıldı. Mitat Pala mesaisi Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki sağ beki Mitat Pala'yı isteyen Trabzonspor yoğun mesai harcıyor. Bordo Maviller Mitat'ın transferinde ısrarcı tavrını da sürdürüyor. Fanatik'le devam edeceğiz. Trabzonspor bölümünde Fatih Tekke'nin açıklamaları var. Kupa istiyoruz demişti. Kaptan Savic de artık 11'e dönüyor. Sol tarafa geldik. Felipe Luis hamlesi hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta liste uzamaya devam ediyor. Karakartal'ın gündemine Felipe Luis geldi. Son olarak ülkesinde Flamengo'yu çalıştıran 40 yaşındaki çalıştırıcı için resmi adımların da atılması bekleniyor. Postekoglu demiştik az önceki haberimizde. Bu haber içerisinde de Postekoglu'nun listede olduğu söylenmiş. Kartal'ı bekleyen kritik süreç, bir yandan hoca arayışlarına devam eden Beşiktaş, diğer yandan da takıma geri dönen yabancı oyuncuların durumunu düşünüyor. Musrati, Hadi Ahmetovic, Joao Mario, Onana, Alan Ricardo gelecek sezon planlamasında yer almazken 5 futbolcuya da şu anda kulüp aranıyor. Joao Mario kiralık olarak formasını giydiği AEK'te şampiyonluk sevinci yaşadı. Sabah gazetesindeyiz. Türkiye ekran başına. Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yine ATV'de yaşanacak. Dev maç Türkiye'nin bir numaralı televizyon kanalında A'dan Z'ye tüm detaylarıyla saat 20.45'te yayınlanacak. Kupaya dair tüm detaylarsa gün boyunca A-Spor'dan verilecek. Karşılaşma öncesi ve sonrası gelişmeler, maç analizi A-Spor'un usta yorumcuları ve haber ekibi tarafından izleyicilere aktarılacak. Bir kupadan daha fazlası diyoruz. Bordo Maviller 10. Yeşil Beyazlılarsa 2. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırmak için mücadele edecek. Sahadan kimin zaferle ayrılacağı iki takım kadar. Beşiktaş ve Başakşehir'in de gelecek sezon Avrupa'daki konumu konusunda da belirleyici olacak. Basın toplantısı bölümü var burada. Zaten bakmıştık bu kısma. Sol

0: bölüme gelecek olursak finale doğru. Vakama ve Vişça'ya veda. Trabzonspor Türkiye Kupası finalinin ardından kulüp tarihinde iz bırakmış iki oyuncu Anthony Vakame ve Vişça ile yollarını ayıracak. İki oyuncuya final sonrası Papara Park'ta düzenlenecek törenle veda edilecek. 37 yaşındaki Vakame bordo mavili formayı 193 kez giydi. 50 gol atarken 48'de asist yaptı. 36 yaşındaki Vişça ise 129 karşılaşmada 21 gol ve 37 asistle oynadı. Siyah beyazlı takım 15 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kartal'da dev operasyon. Futbol direktörlüğüne Önder Özen'in getirilmesinin ardından yeni sezonun planlamasına hız veren Beşiktaş'ta büyük değişim yaşanacak. Torres, Semih, Aslani gibi isimlerin bulunduğu 8 futbolcuyla ilgili kararı yeni hoca verecek. Yeni hocayla ilgili de en güçlü adayın Ange Postecoglou olduğunu söylemiş Sabah gazetesi. Milliyet'le devam ediyoruz. İlk kriter kariyer. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile futbol direktörü Önder Özen kariyerli ve tüm camiadan kabul görecek bir yabancı teknik adamın göreve getirilmesi için görüş birliğine vardı. Valverde, Genesio, Postecoglou'nun liste başındaki isimler olduğu belirtildi. Ersin'le yol ayrımında Beşiktaş Kartal'da altyapıdan yetişen ve 8 yıldır A takım kadrosunda yer alan kaleci Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek. Ersin siyah beyaz yönetimin yani yeni sezon için yabancı kaleci transferi yapmayı planlaması yüzünden bu aşamada sözleşme yenilemeye de sıcak bakmıyor. Herkesin gözü bu kupada. Yine Trabzonspor, Konyaspor bölümü var. Burada açıklamalar yer almış. Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi 10. kez yeşil beyazlarda ikinci defa kupayı müzesine götürmek için bugün final mücadelesi oynayacak. Takvim gazetesindeyiz. Oyuncularım kupayı hak etti dedi Fatih Tekke. Çok önemli ve zor bir maç bizleri bekliyor diyor. İlhan Palut'sa Trabzonspor'un önünde nasıl oynamaları gerektiğini iyi bildiklerini söyledi. Kupayı kazanmayı çok istiyoruz, güzel bir final olsun dedi. Kupa mücadelesine dair haberler var. ATV'de futbol şöleni yaşanacak bu akşam. Sol alta gelelim. Arda Turan kapıları kapattı. Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Arda Turan iddialara yanıt verdi. Shakhtar Donetsk teknik direktörü adının Beşiktaş'tan anılmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Böylesine büyük bir takımla ismimin anılması benim için bir onur ve gurur kaynağı. Ancak yönetimimizle birlikte büyük hayaller kurduk. Geleceğim oldukça açık. Bu yüzden Shakhtar Donetsk'ten ayrılmayı şimdilik hiç düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Kartal'a Robertson teklifi adı Fenerbahçe ile anılan Andrew Robertson bir başka Süper Lig devi Beşiktaş'a önerildi. Gazete manşetlerinde Trabzonspor Beşiktaş bölümüne baktık. Bordo Mavililer için tabii ki bugün çok kritik. Akşam Konyaspor karşısında mücadele verecekler. Beşiktaş'ta da gündem transfer ve yeni teknik direktör konusu. Galatasaray'la devam edelim değerli izleyenler. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralı transfer çalışmaları ve Icardi ile ilgili durum hakkında konuştu.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa hedeflerinden bahseden Özbek, Galatasaray Avrupa'daki başarısını daha yukarıya taşımak zorundadır. Geçtiğimiz sezon son 16'ya kalarak bunu sağladık. Önümüzdeki senede inşallah son 8'e ve daha yukarılara çıkmak için mücadele edeceğiz. Başaracağımıza inanıyorum. UEFA Kupası'nı alacağı pek kolay tahmin edilebilen bir şey değildi. Galatasaray'ın DNA'sında bunlar var. Galatasaray birçok ilkleri yapmış bir kulüp. Benim bu dönem benden sonra gelecek arkadaşlarımızla birlikte çok uzun bir vadede değil. Mümkün olan en kısa sürede Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürmek istiyoruz dedi. Icardi konusuna açıklama getiren Başkan Özbek, Icardi Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimizi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım. Takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler, bunları da dikkate alarak, teknik heyetinde görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek ifadelerini kullandı.

0: Icardi'nin oynama garantisi istediği söylentilerine cevap veren Galatasaray Başkanı, böyle bir şey olamaz. Bir takımda kim olursa olsun sen bu takımda garanti oynayacaksın diye bir cümle kurulamaz. Böyle bir ifadede kimse bulunamaz. Kimsenin haddi de değil. Galatasaray'a gelip ben oynama garantisi istiyorum diye yaklaşmak kabul edilemez bir şey açıklamasında bulundu. Osimhen'i satmayı düşünmediklerini söyleyen Dursun Özbek, Victor Osimhen gösterdiği performansla ve ortaya koyduğu aidiyet duygusuyla bu bonservis bedelini hak eden bir sporcu, bir futbolcu olduğunu ispatlamış vaziyette. Şampiyonluktaki en önemli oyuncularımızdan bir tanesi, Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz. Satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi dedi. Sezon başı Uğurcan Çakır tercihinden bahseden Özbek, Uğurcan kişiliğiyle, duruşuyla, efendiliğiyle çok muhteşem bir kardeşim. Bu bir tarafa. Devamlı da kendisini izliyorum. Kalede gösterdiği performansla bütün bunlar yan yana geldiği zaman Galatasaray'a layık bir kaleci olarak hep öyle baktım Uğurcan'a. Onun için transferini yaparken de zerre kadar düşünmedim. Biraz da inat ettim orada transferde. Çünkü bir Ederson transferi söz konusuydu. Ben tercihimi Uğurcan'dan yana kullandım şeklinde konuştu. Federasyonun 10+4 kararını eleştiren Dursun Özbek, federasyonun tekrardan düşünmesi lazım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım, rakiplerimizde böyle bir kısıtlama yok. 10+4 uygulaması ligdeki bütün takımlar için kolay kabul edilecek, uygun bir uygulama değil. Çünkü herkesin elinde yabancı oyuncu var ifadelerini kullandı. Barış Alper'e ilgi olduğunu belirten Başkan Özbek, Barış için resmi teklif yok ama ilgi var. Birçok oyuncumuzla Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Zaman zaman izlemeye geliyorlar. Takım omurgasını bozmadan takviyeler yaparak ilerlemek istiyoruz. Galatasaray zaten finansal olarak belli bir seviye üstüne çıktı. Bir oyuncuyu satarsanız yerine yine paralar ödeyeceksiniz. Galatasaray'ı riske sokmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için omurgayı koruyacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz dedi. Bernardo Silva transferine açıklık getiren Dursun Özbek, Türkiye'de 85 milyon transferlerle ilgili. Kulüpleri zora sokan konu bu. Galatasaray ve diğer takımların kimi transfer edeceğini herkes önceden duymak istiyor. Kulüplere tavsiye veriyorlar. Transferin gizli yapılması kulüp lehine bir şey. Örneğin sizin sorduğunuz oyuncuyu çok almak istiyorum desem Galatasaray'ın başına neler gelir? Bu kadar istekli bir müşteri karşısında bonservisini ve ücretleri hayal bile edemezsiniz. İmza atılana kadar transfer gizli kalmalıdır açıklamasında bulundu.
1: Memnun olduğu herkesin...
2: Fenerbahçe Malili futbolcusu Dorgeles Nene'nin ameliyat edildiğini açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Nene'nin planlı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir. Dorgeles Nene'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde takımımıza dönmesini temenni ediyoruz denildi. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Jorge Jesus, El Nassr'la birlikte şampiyonluk yaşadı. Oynanan son mücadelenin ardından da açıklamalarda bulundu. Bu konuya da değindi.
0: Jorge Jesus, El Nassr'ın Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki çalıştırıcı, Suudi Arabistan'da devam etmeyeceğim, yeni bir projede nerede olacağımı göreceğiz sözleriyle El Nassr'a veda etti. Kariyerindeki başarılarına da değinen Jesus, sadece Suudi Arabistan'da değil Portekiz'de kazandım, Brezilya'da kazandım, ben değil benimle birlikte çalışanlar kazandı. Flamengo'da, Fenerbahçe'de, El Hilal'de, şimdi de El Nassr'da şampiyon olamadığım ama kupa kazandığım tek yer Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'de belki de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var dedi. Portekizli teknik adam, elimdeki olasılıklardan bir tanesi bu. Bunu düşüneceğim. Portekiz'e gidip 2-3 gün tatil yapacağım. Sonra birkaç günlüğüne Brezilya'ya gitmeyi, arkadaşlarımı görmeyi planlıyorum. Gelecek yıl içinse nereye gideceğime bakacağız ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarları hayal kurabilir mi sorusuna ise Jesus, evet kurabilirler. Zaten ilgilenen bir taraf oldu, sadece Fenerbahçe değil. Türkiye'den bir başka takım daha bana teklif yaptı. Türkiye'de 3 büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray.

0: Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üç takımdan ikisi teklif yaptı. İkinci takımsa şimdilik bir sır olarak kalsın açıklamasında bulundu. Fenerbahçe'yi 2022-23 sezonunda çalıştıran deneyimli teknik adam, Sarı Lacivertliler'de 53 maça çıktı ve sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamıştı.
1: Tekrar gazete manşetleriyle devam edelim değerli izleyenler. Foto maçla başlayalım bu bölüme. Galatasaray'la ilgili birçok haber var. Osimhen'i satmıyoruz. Dursun Özbek'in açıklamaları bunlar ki az önce de bakmıştık. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen'in transferi çok zor bir süreçti. Performansıyla bu paraları hak ettiğini gösterdi. Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz ve fiyat da biçmiyoruz dedi. Şampiyon Cimbom'da transfer çalışmalarına ağırlık verildi. Marmuş listede yer alıyor. İlkay'dan bilgileri topladı iddiaya göre. İlkay Gündoğan'ı aradı Marmuş ve takımla ilgili Galatasaray'la ilgili bilgiler aldı. Omar Marmuş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında Galatasaray'a karşı rakip olmuştu. İngiltere'de oynanan ve Manchester City'nin 2-0 kazandığı mücadelede 67 dakika sahada kalan Mısırlı futbolcu Sarı Kırmızılıları da aynı zamanda yakından tanıyor. Sarı Kırmızılılar Manchester City'nin Mısırlı yıldızı Marmuş'u yakından takip ediyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu da aynı zamanda Galatasaray'la ilgileniyor belli ki. Bilgiler topluyormuş etrafından. Leroy Sané'ye milli davet vardı 2026 Dünya Kupası öncesi Almanya'da Leroy Sané kadroya davet edildi. Alman teknik direktörü Nagelsmann, Leroy Sané ile aramda harika bir bağ var. Dünya Kupası'ndan sonra insanların ona çok daha olumlu bakmasını sağlayacak şekilde onu motive edebileceğime inanıyorum açıklamasında bulundu. Aslan Kral Osimhen. Üst üste dördüncü şampiyonluğu kazanan Galatasaray bu sezon en skorer ismi Victor Osimhen oldu. Nijeryalı süper yıldız 22 lig maçında 15 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Fanatikle devam edeceğiz. İki başkan adayını görüyoruz burada. Hemen soldan başlayalım. Fenerbahçe ruhu gelmeli. Aziz Yıldırım İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Efsane başkan 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Benim dönemimde 2001-2011 arasında en değerli kadro vardı. 5 defa şampiyon olduk. Fenerbahçe ruhunun gelmesi lazım ifadelerini kullandı. Sağ tarafa gelelim. Kimse bize yapı kuramaz. Hakan Safi Koz yatağında bir taraftar derneğinin organizasyonuna katıldı. Daha sonra İstanbul Kuyumcular Odası'nın organizasyonunda konuştu. Safi yönetimde yer aldı. Ali Koç'un gündeme getirdiği yapı ile ilgili olarak kimse Fenerbahçe'ye yapı falan kuramaz. Yapıyı kurarsa da bu kardeşiniz kurar ifadelerini kullandı. Açıklamaların yine devamı var sayfa içerisinde detaylı bir şekilde. En alta bir gelelim. Aston Villa'nın iki yıldızını görüyoruz. Kupayı kaldırdıkları İstanbul'da kalabilirler mi? Martinez ve Sancho. Fenerbahçe Tüpraş Stadı'nda Avrupa Ligi şampiyonu olan Jadon Sancho ve Emiliano Martinez'i kadrosuna katmak istiyor. Martinez için Aziz Yıldırım'ın girişimleri başlattığı kaydedildi. Aston Villa'da kiralık oynayan Manchester United'la sözleşmesi biten Sancho'nun ise iki başkan adayının da listesinde olduğu söyleniyor. Sonraki gazeteye geçtik. Sabah gazetesi. Unai Emery kupa koleksiyonunu İstanbul'da yenisini ekledi. Uğur Çem'in bir haberi var burada. Ona da kısaca bakmış olalım. Sevilla'da 3, Villarreal'de ve Aston Villa'da birer defa UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan İspanyol teknik adam 3 farklı kulüple bunu başaran ilk hoca olarak da tarihe geçti. Mehmet Özcan'ın haberine geldik. Bernardo Silva savaşında aslanın rakibi Atletico Madrid. Yolun sonu Galatasaray. Juventus Devler Ligi vizesi alamayınca Portekizli'yi listesinden çıkardı. Madrid ekibi nabız yoklarken aslan 40 milyon euro ile en ciddi takım olarak dikkat çekiyor. Hürriyet'teyiz. Fenerbahçe Avrupa'nın en büyük sahnesinde. Eurolig'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko yarı finalde bugün Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Abu Dhabi'de zirveye çıkan Sarı Lacivertliler üst üste ikinci toplamda üçüncü kez kupayı kazanmak istiyor. Milliyet'teyiz, son gazetemiz olsun. Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Başkan Dursun Özbek Avrupa'ya odaklandıklarını söyledi. Önümüzdeki sene inşallah son 8 ve daha yukarılar için mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi de Şampiyonlar Ligi'ni almak olacak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz açıklamasında bulundu. Gazete manşetleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi de

0: belirtildi. Bu formata göre 2 ligde 6'şar takımın yer aldığı 3 grup, 1 ligin ise 2 grubunda 6'şar, 1 grubunda 7 takım olacak. Her takım 5 farklı rakiple toplam 6 maç oynayacak. Milli takımlar bu 5 farklı rakipten biriyle hem iç sahada hem de deplasmanda olmak üzere 2 kez karşı karşıya gelecek. Yeni formatla ilgili son düzenlemeler birkaç ay içinde yapılacak ve detaylı format Eylül ayındaki yönetim kurulu toplantısında nihai onaya sunulacak. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde de değişikliğe gidildi. UEFA bu iki turnuva için yapılacak Avrupa elemelerinin de iki ligden oluşacağını vurguladı. Lig 1'in 36 takımdan, Lig 2'nin ise kalan 18 veya 19 takımdan oluşacağı kaydedildi. Bu ligde bulunan her takım 6 farklı rakiple iç saha veya deplasman maçı yapacak. Lig 2 ise 6'şar veya 7'şer takımdan oluşan 3 gruba ayrılacak ve her takım toplamda yine 6 maç oynayacak.
1: Dünya Kupası'na katılan ülkelerin kadroları da açıklanmaya devam ediyor. Taraftarlarsa teknik direktörlerin kadro tercihlerini eleştirmeye başladı. Şimdi kadrolara neden alınmadığı için tartışılan oyunculara bakalım.
0: Brezilya, Portekiz ve İsviçre'nin Dünya Kupası kadroları açıklandı. Teknik adamların iyi bir sezon geçirmelerine rağmen kadroya almadığı futbolcular, taraftarlar ve medya tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Brezilyalı taraftarlar Chelsea ile bu sezon 49 maçta 20 gol ve 9 asist üreten João Pedro'nun kadroda yer almamasına anlam veremedi. Brezilya basınının bir diğer eleştirisi ise El Ittihad forması giyen Fabinho tercihi oldu. Taraftarlar teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Chelsea forması giyen André Santos ve Galatasaray'ın sambacısı Gabriel Sara'nın yerine Fabinho'yu tercih etmesini form yerine tecrübe olarak değerlendirdi. Real Betis'te kendisini yeniden bulan Antony, Tottenham'ın golcüsü Richarlison ve Manchester City'nin genç kanat oyuncusu Savinho da Brezilya milli takımı kadrosunda kendilerine yer bulamadı. Portekiz'de ise West Ham United formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Matheus Fernandes'in, Tottenham'ın orta sahası João Palhinha'nın, Braga'da bu sezon 53 maçta 21 gol 14 asist üreten Ricardo Horta'nın ve Benfica'nın genç stoperi Antonio Silva'nın kadroya dahil edilmemesi eleştirildi. İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın'ın da tecrübeli isimler Jan Sommer, Fabian Schär ve Shaqiri'yi tercih etmemesi vefasızlık olarak adlandırıldı.
1: Şimdi bir Teams bağlantısıyla devam edeceğiz. Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Kendisiyle birlikte hem ligimizi hem de Avrupa Ligi'ndeki gelişmeleri konuşacağız değerli izleyenler. Hoş geldiniz, günaydın. Nasılsınız?
2: Demet merhaba, hoş bulduk, günaydın. Avrupa Ligi'nin yorgunluğunu taşıyorum hala. Şu anda İstanbul'dayım. Güzel. Kısmetse bu akşam döneceğim Muğla'ya. Onun dışında ama iyiyim. Çok keyifli bir organizasyon oldu benim kendi adıma da. Hem turnuvanın genel anlamda çok keyifli, başarılı geçtiğini, daha doğrusu finalin, yanlış ifade ettim. Finalin çok başarılı ve keyifli geçtiğini düşünüyorum. Birazdan da konuşacağız zaten.
1: Aynen öyle. Birazdan daha detaylandırırız. Öncesiyle Türkiye Kupası ile başlayacağız değerli izleyenler. Yayınlarımızda da zaten bugün 2 saat boyunca sizlere sıklıkla bahsettik. Final mücadelesi oynanacak bugün. Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında. Nasıl bir final akşamı bekliyorsunuz?
2: Evet, şimdi bu Türkiye Kupası finali gerçekten her zaman çok ses getiren cazip bir finaldir. Ben biliyorsun ülke kupalarına her zaman çok değer veririm. Hani ben sadece A Spor'da veya da işte Turkuaz Medya'da çalışıyorum. Kupanın yenicisi biziz. Övmem gerekiyor kupayı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Benim internette 20-25 senedir yazdığım yazılar duruyor. Ve her zaman dönem dönem ülke kupalarının bütün takımlarını ülkenin bir araya getirdiğini ve bu bağlamda çok önemli bir işlev gören bir platform olduğunu söylemişimdir. Dolayısıyla ülke kupaları her zaman benim çok ilgimi çekmiştir. Tabii ki Türkiye Kupası da ve şimdi de bu kupanın finali oynanacak. Bu akşam Antalya'da Trabzonspor'la Konyaspor karşılaşacaklar. Bu karşılaşmanın sadece hani kupa kazanmak bağlamında, yani o kupayı başarıyı elde etme anlamında değil, bir de Avrupa kupaları açısından çok büyük anlamı olacak maç sonunda.
1: Tabii.
2: Sevgili de

0: Evet, çünkü dört takımı birden ilgilendiriyor bu akşamki sonuç. Birincisi tabii ki finalistleri. Konyaspor veya Trabzonspor kupayı aldıklarında Avrupa Ligi'ne playoff turundan katılacaklar. Kazanan takımın ödülü bu. Diğer yandan ama Beşiktaş ve Başakşehir'i ilgilendiren durumlar da var. Eğer şimdi Trabzonspor kupayı alırsa, ki bunu yayınlarımızda da hep söylüyoruz zaten, ama ben bir kere daha başından böyle izah edeyim. Trabzonspor kupayı aldığı takdirde ligi dördüncü sırada bitiren Beşiktaş, Konferans Ligi yerine Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katılacak. Bu tabii ki çok önemli. Bir üst lige çıkıyorsun yani sonuçta bir anda
1: Tabii.
0: Trabzonspor'un kazanmasıyla birlikte. Ayrıca 5. sırayı da ligi tamamlayan Başakşehir'de Konferans Ligi'ne dahil olacak. Yani onlar hiç Avrupa Kupalarına gitme durumunda değilken bir anda Trabzonspor'un kupayı kazanmasıyla birlikte Avrupa Kupalarına gitme, Konferans Ligi'nde ikinci elemeden itibaren oynama şansını elde edecekler. Konyaspor'un kazanması halinde ise Konyaspor zaten kazanan ekip olarak Avrupa Ligi 2 playoff turuna katılırken, ligi 3. sırada bitiren Trabzonspor Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu oynayacak ve Başakşehir bu bağlamda katılamayacak Avrupa Kupalarına ve Beşiktaş da Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu da oynamak durumunda kalacak. Yani bu kadar önemli bir işlemi var Türkiye Kupası finalinin bu akşam. Avrupa Kupalarına katılım konusunda da hakikaten birçok kulübümüzü yakından ilgilendiren bir karşılaşma.
1: Aynen öyle
0: Yani
1: bu.
0: maçın şeyine gelecek olursan Demet, onu da kusura bakma kestim bir anda
1: Tamam,
0: sözünü.
1: buyurun.
0: Yani Trabzonspor kadro yapısı itibariyle tabii ki çok iyi futbolculara sahip, işte Ernst Muçi, ondan sonra Paul Onaçu. Bu oyuncular gerçekten bu sene lige damga vuran oyuncular ve bu akşamki finalde de çok etkili olabilirler. Ama diğer yandan da Konyaspor'un son dönemlerde elde ettiği başarılı unutmamak lazım. Kupada da hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı devre dışı bıraktıklarını unutmamak lazım. Dolayısıyla bu akşam her sonuca açık bir karşılaşma bekliyorum ben. Güzel olsun final. Hak
1: Evet.
0: eden kimse de o kazansın.
1: İki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi kupadan bir başka kupaya geçelim. İstanbul'daki Avrupa Ligi finalinde neler yaşandı, nasıl geçti sizin için? Hava bayağı bir kötüydü bu arada o gün, ne yazık ki. Taraftarlar
0: Evet.
1: açısından da kötü bir durum, ama o fan zone alanı çok keyifli gözüküyordu. Siz neler aktarırsınız?
0: Demek bu Avrupa Kupalarında final organizasyonları her zaman çok güzel oluyor. Ben birçok finalin içinde yer aldığım için ve finallere katıldığım için bunu yakından gözlemliyorum ve hissedebiliyorum. Bu arada işte bu İstanbul'daki Avrupa Kupası finalinde de bilfiil çalıştım ben, biliyorsun. Pazar günü başladım ben yer almaya organizasyonda ve
1: Evet.
0: pazardan itibaren korkunç yoğun bir çalışma ortamı vardı herkes için. UEFA yetkilileri için, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri için, işte beraber çünkü organize ediyorlar. Diğer yandan yayıncı kuruluşlar bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Onların hummalı bir çalışmaları var ki ben Almanya'da yayın yapan yayıncı kuruluşla birlikteydim. Onlara asistanlık yaptım. Türkiye'deki işte organizasyonlar için yardımcı oldum. Dolayısıyla onlar açısından da çok önemli bu, tüm yayıncılar açısından, ve çok yoğun bir çalışma içinde oluyorlar hazırlıklarda. Diğer yandan senin söylediğin gibi fan zonlar kuruluyor. O fan
1: Evet.
0: zonlarda çok güzel eğlenceler düzenleniyor taraftarlar için. Bir taraftan da işte iki takımın taraftarları geliyorlar. Onlar ayrı bir renk katıyorlar. İngiliz taraftarlar Taksim'e konuşlandırıldı. Freiburglu taraftarlar, Alman taraftarlar Beşiktaş'a konuşlandırıldı. Onlar da oralarda kendi bölgelerinde işte eğlendiler, şarkılar söylediler, zaman geçirdiler.
1: Keyifli.
0: Herkes çok memnun organizasyonda. Beşiktaş Stadyumu'nun da zaten konumu itibariyle yeri o kadar iyi ki arabayla gelmeye de gerek yok. Zaten maç günü bütün yollar kapatıldı. Yani stadyuma hangi yol çıkıyorsa bir tek deniz yolu hariç, denizden gelinebiliyordu. Bütün yollar kapatıldı.
1: Evet.
0: Ve Freiburglu taraftarlar da Beşiktaş'tan yürüyerek diğer yandan da Aston Villa taraftarlar Taksim'den aşağı doğru indirilerek stadyuma getirildiler. Stadyumda da çok güzel bir ortam vardı. İki takımın taraftarları harika iş çıkardılar. Takımlarını desteklediler. Özellikle Freiburgları tebrik ediyorum. 3-0 mağlupken bile takımlarını sonuna kadar desteklediler ve tezahüratlar yaptılar. Harika güzel bir final organizasyonu oldu. Herkes çok memnun. Hiçbir şekilde olay çıkmadı.
1: En güzeli
0: bu arada
1: de bu
0: güvenlik
1: tabii.
0: Güçlerimizi de evet güvenlik güçlerimizi bu bağlamda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel önlemlerle bu organizasyonda olaysız geçmesine onların da katkısı büyük. Yani bu organizasyonda çalışan kim varsa hepsini tebrik ediyorum. Mükemmel, harika, sorunsuz bir organizasyon gerçekleşti. Ve kupada sahibini işte görüyoruz şu anda ekranda da Aston Villa olarak buldu.
1: Herkesin emeğine sağlık diye.
0: Yine konferans ligi finali İstanbul'da olacak ve yine aynı stadyumda. Hatta taraf bizim ekip arkadaşlarımız da çok seviniyorlar tekrar İstanbul'a gelip final yayını yapacakları için. Onu da söyleyeyim.
1: Peki son 4 dakikamız biraz hızlı ilerleyelim. UEFA İcra Kurumu'ndan
0: tamam,
1: turnuva değişikliği kararları var.
0: Evet, haberimizde de geçti biraz önce. Turnuva formatları nasıl olacağı aşağı yukarı yeniden belirlendi. Hı hı. Hem Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemeleri formatı değişiyor. Hem de Uluslar Ligi formatı değişiyor. Ama tabii bunlar ilk olarak Avrupa Şampiyonası elemeleri 2028 Avrupa Şampiyonası için uygulanacak. Diğer yandan da Uluslar Ligi'nin yeni formatı 2030 Dünya Kupası öncesindeki Uluslar Ligi'nden uygulanmaya başlayacak. Ancak şöyle bir durum var. Bunun net kararı yine haberimizde geçti, verilmedi. Eylül ayında UEFA İcra Kurulu'nun bir toplantısı var. Bu yaz aylarında son rötuşlar yapılarak bu turnuvalara orada Eylül ayında artık nihai karar verilip bunun altına imza atılacak ve kesinleştirilecek. UEFA Başkanı Çefer'in bu turnuva formatı değişikliklerinin nedeninin biraz daha cazip hale getirmek ve bu anlamsız maçları daha da azalmak olduğunu söylüyor. Zaten bu uygulanacak format yani bir takımın 6 ayrı takımla karşılaşması Avrupa kollarından tanıdığımız bir format.
1: Evet.
0: Dolayısıyla herkesin de ilgisini çekiyor. Bakalım ileriki aylarda göreceğiz zaten tam olarak format ortaya çıksın. Hı-hı. Ondan sonra da üzerine konuşuruz bol bol.
1: Peki bir milli takım diyeceğim. Alman milli takımı kadrosu açıklandı. Sané eleştirilere rağmen kadroda Nagelsmann güzel şeyler söylemiş kendisi için.
0: Evet. Ben de canlı olarak seyrettim Julian Nagelsmann'ın basın toplantısını. Sané ile ilgili bir soru sordu bir gazeteci. O da dedi ki evet kendi kulüp takımında belki çok başarılı değil öyle gözüküyor. Ancak bizim yaptığımız maçlarda Leroy Sané oyuna girdiği veya işte maça baştan başladığı her maçta skora etki etti ve bize çok faydası oldu dedi. Dolayısıyla dedi Leroy Sané her zaman skoru değiştirebilecek çapta bir oyuncu dedi. Ayrıca takım içinde çok sevilen bütün arkadaşlarıyla inanılmaz mükemmel ilişkileri olan ve takıma bu bağlamda da çok katkı sağlayan bir oyuncu dedi. Ben Dünya Kupası'ndan sonra Leroy Sané'nin eleştirilerden çok daha fazla övgü alacağını inanıyorum dedi. Zaten haberimizde de o sözü
1: evet.
0: var. Dolayısıyla Leroy Sané'nin ben de bekliyordum milli takımın seçilmesini. Zaten Serge Gnabry'nin sakat olduğu bir yerde yine öyle tecrübeli bir oyuncunun olmaması olduğu yerde Leroy Sané'nin milli takıma çağırması tecrübe açısından da önemli ki Julian Nagelsmann da bunun altını zaten özellikle çizdi.
1: Peki Suudi Arabistan diyelim. Ronaldo Suudi Arabistan'daki ilk kupasını aldı.
0: Evet, Al-Nassr ilk kupasına kavuştu Suudi Arabistan'da.
1: Evet.
0: Bunlar daha önce demiyorlar mıydı ya Al Hilal kayırılıyor falan diye daha önce ne oldu bir anda? Al-Nassr şampiyon oldu. Ayrıca ben yine söylemiştim demek biliyorsun bunların sahiplerinin hepsi aynı. Yani Al Hilal ile Al-Nassr'ın sahibi de aynı. Fon, Suudi Arabistan fonu yani bunlar birbirlerini şikayet ediyorlar kendi bünyelerinde aile içi kavga Ronaldo bir kupa daha aldı. Suudi Arabistan'da kupa alamamıştı. Nihayet ilk kupasını orada da aldı. Gollerini de atmaya devam ediyor. Bu son oynanan maçta da iki golü var. Cristiano Ronaldo'nun şu anda da geliyor bir tanesi ekrana. Ronaldo işte 1000 gole ulaşma çabasında. Şimdi Portekiz milli takımıyla da Dünya Kupası'na katılacak. Ben Suudi Arabistan ligini takip etmiyorum ama dünkü karşılaşmanın sonlarını izledim biraz. Ve maç bittikten sonra da Demet, sen de gördün mü bilmiyorum, kameralar sadece Ronaldo'yu takip etti.
1: Evet,
0: başka doğru dürüst hiç şeyini göstermedi. Tabii hep herkes ona geliyor, öpüyor, kutluyor falan. İşte buradan itibaren, işte maç bitiyor burada. Buradan itibaren hep Ronaldo'yu takip ettiler. Burada da başarının ödülü işte şampiyonluk ve kupada Ronaldo'nun, kaptan Ronaldo'nun ellerinde. Tebrik edelim.

0: Hayırlı olsun Ronaldo'ya ve alnına sıra.
1: Peki, tebrikler diyelim biz de. Teşekkür ederim size de. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese güzel bir gün dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Teams bağlantımızı bitirdik değerli izleyenler. Sabah sporunda bu saate de noktayı koyacağız. İlk saati bitirirken hatırlarsınız Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydettiği gollere bakmıştık bu sezon. Bu saat dilimimizi noktalarken de bu akşam Trabzonspor'un rakibi olan Tümosan Konyaspor'un bu sezon kupada kaydettiği gollere bakalım.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Reklam.
8: A Spor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 22 Mayıs 1931 İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Bir reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
2: Reklam.
13: Sen de katıl derim, katılın evim.
12: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onlar...

0: Karın sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
1: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
2: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
1: Reklam.
3: Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: 1900 yılının en önemli spor olayı 20 Mayıs 28 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı, kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu.
2: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak mücadele. Bugünün kazananı henüz belli değil ama şöyle sizi geçmişe götürelim, nostalji yapalım biraz istedik. Bu saat dilimimizde de Ziraat Türkiye Kupası'nda geçmiş finallerin özet görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler dilerim, hoşçakalın.
1: Bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Ead Bajić topun gerisinde, ilk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
2: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu, kardeşler alsalar götürseler?

0: Eren. Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Visca. Visca vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direk. Önce Volkan, sonra direk. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha, doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alparslan. Yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur. Riskli hareketler Uğur'dan. Kaptırılan top. Bir şut. Yandan dışarıya. Paslan bıraktı. Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı. Bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Epriano topun gerisinde. Epriano, Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
1: Son ayaklar genelde kalecinin sonunda vuruyor.
0: Vukovic. Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Skubic topun gerisinde. Skubic ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
2: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
1: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: Süperhane bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ın.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor, 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu, kaleci Fatih. Soldado ile gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Fatih. serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı. Teleset Mobilya Akhisar Spor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisar Spor 1-0 öne geçiyor Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisar Spor başladı. Şikirtel sağ tarafta Şener. Karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez Arda direğe doğru. Kafa ve gol! Kafa ve gol Ferdan'da. Baskıyı arttırdı. Golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika. Beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisar Spor.

0: Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Eder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Teleset Mobile Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol, topu alarda gol. Teleset Mobile Akhisar Spor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobile Akhisar Sporlu oyuncular.
2: Barbosa fişi çekti diyebiliriz. Yani bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan, solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topağalarda. Topağalara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Zira Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Zira Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisar Spor'un. Tebrikler Akhisar Spor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Suat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Berhanda ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle. Oyun devam ediyor. Suat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisar Spor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağalarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagne ve Fatih karşı karşıya. Cagne, Fatih çıkarttı. Fatih çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir

Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Top ağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı birlikte kaldırıyor. 57. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakeset Asya'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşürdü Barafona. İkinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sörloth bu kez asist yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde.
1: Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı. Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2.45 dakika başlıyor.
0: Birer başıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Bilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanyaspor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, Ensakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan Ensakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanyaspor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Mustafa Pekdemek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabıyık. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, top ağlarda gol. Sisam offside. Offside bayrağı
0: yardımcı
1: kalkıyor.
0: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var.

0: Karar offside elbette. Video yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörloth aldı. Sörloth gidiyor. Sörloth ceza sahasına yaklaştı. Sörloth ceza sahasında. Sörloth! Sörloth! Alexander Sörloth!
1: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
0: İlk golün asistini yapan Alexander Sörloth ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı ikiye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörloth. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalyaspor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalyaspor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen. Seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
2: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
0: İkinci dakikada.
2: İkinci dakikada bitti.
0: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier'de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sırıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu. Ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
2: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
0: Hedef gösterme değil mi?
2: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
0: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğun bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
2: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
0: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor. Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden. Gökdeniz, Podolski. Podolski önünü açtı. Podolski.

ve Jutko. Sam bir kez daha Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top, gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta azelecek Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın, Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: Fatıma kupayı aldı Kaide'den. Arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Zira Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular, Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor.
1: İşte ilk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.
2: Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Sol taraf bir orta. Kademede Uğur.
1: Şut ve gol! Ramazan Civelek. Yukater Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika. Ramazan'ın golü.
2: Emrah Başsan. Sol tarafa doğru. Thiam gol pozisyonu.
1: Bir şut direkt. Direkte patladı top. İşte Thiam ve direk.
2: Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol!
1: 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
2: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoya'nın golleri. İlk uzatma devresi başladı. Hemen yerden Garonović sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonović kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru. Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel! 95. dakika. Max Gradel. Demir Grup Sivasspor 2-1 önde. İşte topu böyle kazandı Demir Grup Sivasspor. Max Gradel. Müthiş bir gol vuruşu. Jeneriklik bir gol attı Max Gradel. Dakika

0: Daha 107. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Demir Grup Sivaspor'un lehine tükeniyor. Orta geldi. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Bu kez sevinen Yukatel Kayserispor. Yılların golcüsü İlhan Parlak nasıl yükseldi, nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol!
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Reklam. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda final günü, final heyecanını yaşayacağız. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili haberler başta olmak üzere ilk bölümde öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü konuklarımız Ahmet Akcan ve Taner Karaman bize katılacak. Kendileriyle gündemi değerlendireceğiz. Ayrıca yine kupa ile ilgili bağlantılarımız da olacak. Bizden ayrılmayın diyelim ve gelin hemen başlayalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün kupa sahibini bulacak. Bir tarafta Trabzonspor, bir tarafta TUMOSAN Konyaspor. Mücadele saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.
1: ...64. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Antalya'da oynanacak finalde Trabzonspor'la TUMOSAN Konyaspor karşı karşıya gelecek.
2: Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol!

0: sahası içi. Porter, Pirlo.
1: Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ilk kupasını kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.
2: Bakayemeten Muçi'ye, Muçi kaleyi düşündü, Ernest Muçi.
1: Bordo Mavililer sonuncusu 2020'de olmak üzere kupayı 9 kez müzesine götürdü.
3: 58. kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler.
1: Kupaya 4. turdan başlayan Karadeniz ekibi Vanspor'u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle A grubunu 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarda eledi. Bordo Mavililer yarı finalde ise Gençler Birliği'nin son dakika golüyle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
3: Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleyi düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyoruz atma bölümünde.
1: Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batago ve Okay Yokuşlu finalde forma giyemeyecek.
2: Muçi orta geldi. Kafa vuruşu, topu alarda gol! Felipe Augusto ile Trabzonspor öne geçiyor.
1: Süper Lig'i 9. sırada bitiren Konyaspor ise final yolculuğuna 12 Bingöl Spor ve Muş Spor'u geçerek başladı.
4: Savunmanın arkasında bir pas, Esat gol pozisyonu. Esat kurtardı, Esat ortaya çevirdi. Melih ve Melih vuruyor ve gol! Melih ve gol!
1: Grup aşamasında 4'te 4 yapan Yeşil Beyazlılar, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 120+2'de penaltıdan attığı golle eledi. İlhan Palut'un öğrencileri yarı finalde ise bu kez Beşiktaş'ı 90+8'deki penaltı golüyle yenerek finale yükselmeyi başardı.
5: Bardi geliyor. Enis Bardi. Bardi ve gol! Konya Spor öne geçiyor. 90+8.
1: Konya Spor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'u da mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Yeşil Beyazlılar 2017'de finalde Başakşehir'i penaltılarda yenerek ilk ve tek kupasını kazanmıştı.
2: 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konya Sporu.
1: Konya Spor'da son lig maçında kırmızı kart gören Kurasaolu stoper Bazuer finalde forma giyemeyecek. Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'la Konya Spor birbirlerini birer kez mağlup etti. İki takım da evinde oynadığı maçı kazandı. Corendon Airlines Park Antalya stadında oynanacak Trabzonspor Tümosan Konya Spor finali 20.45'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
6: Şimdi düne gideceğiz değerli izleyenler. Hem Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin hem de Tümosan Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut'un basın toplantısında yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
7: Bizim için 1,5 yılda ikinci final maçı. Açıkçası oyuncularım, ben, ekibim ve tüm camia yarın kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Yani yarın takım olarak en güçlü halimizde, en coşkulu, en istekli halimizde sahada olacağız. Herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı ve en önemlisi kazası biraz evlerine döndüğü bir maç yaşarız. Ama Trabzonspor olarak biz camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Antalya'da olması, başka bir yerde olması bizim için çok sorun değil. Önemli olan tüm hoca arkadaşım, oyuncu arkadaşlarımız söyledi. Yani centilmence bir oyunun geçmesi, sahanın iyi olması önemli tabii ve hakem yönetimi çok önemli. Trabzonspor'da üçüncülük bir başarı mıdır? Kesinlikle değildir. Trabzonspor tarihinde çok üçüncülük var. İkincilik başarı mıdır? Değildir. Bunun sayısı da fazladır. Büyük takımlarda çalışıyorsanız, işte ben 1 ve 4 demiştim ama özellikle bu sezona atıfta bulunarak söylemiştim. Çünkü geldiğimiz durum gerçekten çok iç açıcı bir durum değildi açıkçası. Genelde, genel hatlarıyla 14 ayda yapılan koşulları, tüm koşulları düşündüğünüzde yönetimimizde, başkanımızda

0: Bildiğimiz tüm riskleri, koşulları değerlendirdiğimizde ortada olması gereken diyelim, bir başarı değil ama olması gereken, bugün birçok kulübe belki örnek teşkil edecek davranış modelini, düşünce modelini, konuşma şeklini biraz öne alacak durumlar oluşturduk. Kupayı almayla, alırsanız, üçüncü olursanız size kazandıracağı şeyler var. Özellikle birincisi zaman tabii ki. Trabzonspor'un da en ihtiyacı olduğu şey bugün zaman. Çünkü transferdeki yapacağınız hamleler veya alternatifleri değerlendirme, o sürece ihtiyacınız var. Oyuncular açısından da bu psikolojik olarak da bir istek veya coşku oluşturabilir. Gayet doğal. Yani oyuncuların tatilleri önemlidir. Ailelerle zaman geçirecekler. Çünkü bir yıl boyunca çok ciddi mücadele ettiler. Dolayısıyla bunun bir etkisi var mı? Tabii ki var.
1: Try to win the cup because it will be very important.
2: Bizi çok önemli ve çok zor bir maç bekliyor. Bir kupa finali oynayacağız Evret'te. Ama çok hazır ve motive durumda buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için, taraftarımız için ve şehrimiz için bu kupayı kazanmayı ve Trabzonspor'un 10. Türkiye Kupası'nı müzemize götürmeyi çok istiyoruz. Bu maçı oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğimde, büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalde oynama fırsatı sunacağının bilincindeydim geldiğimde. Tabii ki bunları oynayabilmek benim adıma da büyük bir mutluluk. Aynı zamanda burada olmak beni de çok fazla mutlu ediyor.
1: Football also in the league. We were competitive.
3: Burada olmaktan mutluyuz. Bu finali oynayacak olmaktan gerçekten mutluyuz. Ve tabii ki her final oynayan ve oynayacak takım gibi buraya kadar gelmişken de bunu kazanmak istiyoruz açıkçası. Bunu hem takımımın mücadelesi için bugüne kadar istiyorum, bunu taçlandırmaları için. Hem şehrimizin, camiamızın buna duyduğu isteği, özlemi hissediyorum ve bunun için istiyorum. Rakibimiz Trabzonspor. Lig maçından önce de söyledim. Bu senenin en, bence, hoca burada olduğu için değil, başarılı takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Çünkü belki zamana ihtiyacı olan bir takımın çok kısa sürede nasıl yarışmacı olabileceğini Trabzonspor özelinde takip ettik. Bu yönden büyük saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var ofansta. Bunun bilincindeyim. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Tabii ki önlemlerimizi alırken nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla çalıştık. Hiçbir maç, hele ki hiçbir final maçı, ne sadece savunma yaparak ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. Bunun bilincindeyiz. Bir kere her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz gerektiğini ve bu finalin her dakikasını konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz. Evet, dediğim gibi inşallah güzel bir maç olur her şeyden önce. Evet, ne kadar rekabet olsa da, olacak olsa da yarın sahada, üst düzey bir birbirine saygı ve centilmenlik gibi unsurlar da devreye girecektir. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlayacak ve tribünden izleyenler, televizyondan izleyenler, Türk futbol kamuoyu inşallah güzel bir final izleyecek.
4: Biz takım arkadaşlarımızla kamp sürecinde birbirimize bir söz vermiştik. İnşallah Avrupa kupalarına oynayacak seviyelerde sezonu bitiririz demiştik. Bunu ne yazık ki başaramadık ama bildiğiniz üzere sezon içerisinde çok inişli çıkışlı performanslarımız oldu. Ama Savic'in de dediği gibi ikinci yarıdan itibaren çok önemli maçlar kazandık. Kupada ve ligde.
0: Teşekkür ederiz.
3: Sağ olun, teşekkürler.
5: Ekrandaki son dakika gelişmesini görüyorsunuz değerli izleyenler. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. Hemen muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'la bir telefon bağlantısı yapalım ve detayları dinleyelim.

0: Adam hoş geldin yayına, söz sende.
1: Hoş bulduk Ezgi. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. Gerçekten yönetim kurulu listesiyle alakalı uzun bir süredir de çalışması vardı Aziz Yıldırım'ın. Bugün itibariyle listesini sundu. İsimleri okumadan önce şunu söyleyeceğim. Seçime 72 saat kalana kadar listede değişiklik yapılabiliyor. Herhangi bir yönetim kurulu vefat etmesi halinde de seçim günü sabah 9'a kadar yine o ismin yerine yeni bir isim eklenebiliyor. Fenerbahçe'nin tüzüğünde yer alan madde bu. Şimdi isimleri okuyorum. Asil olarak, yani yedekler değil, asil olan listede Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosik isimleri yer aldı. Yedeklerde ise Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit de yedek üye olarak listede yer aldı. Listede dikkat çekici isimlerden bir tanesi, tabii birleşme çağrısında bulunan Barış Göktürk var. Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir'i listede görüyoruz. Nihat Özdemir'in Camp Nou stadyumunu tamamladı bildiğimiz kadarıyla. Ve Batuhan Özdemir Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alıyor. Özgür Peker var, yine Fatih Öztürk gibi isimlerde dikkat çeken isimler Aziz Yıldırım'ın listesinde. Uzun yıllardır da zaten Aziz Yıldırım'ın yanında olan Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Önder Fırat gibi isimleri de bu listede görüyoruz. Hakan Safi de bir diğer başkan adayı. O da listesini sunacak. Onun da listesine eğer ulaşabilirse Galatasaray ekranlarında paylaşmayı çalışacağız Ezgi. Fenerbahçe'de seçim 6-7 Haziran'da yapılacak. Adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde iki adayın da artık yapacağı projelerle ilgili atacağı adımları takip edeceğiz. Hem transferle alakalı hem futbol yapılanmasıyla ilgili iki adaydan da açıklamalar bekliyorum ben. Bugün Aziz Yıldırım'ın saat 14'te basın toplantısı var. O basın toplantısında Asper ekranlarından canlı olarak paylaşacağız. Biz gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Bize özel, bizim özel olarak ulaştığımız bir fotoğraftı bu liste. Bizi izlemeye devam etsin izleyicilerimiz diyelim. Sözü sana bırakayım Ezgi.
0: Peki Erdem Akbaş, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Yeni bilgiler, gelişmeler oldukça elbette sıcağı sıcağını sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Şimdi gelin Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hem yeni yabancı kuralı, transfer çalışmaları hem de Icardi'nin durumu hakkında açıklamalar yaptı.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa hedeflerinden bahseden Özbek, Galatasaray Avrupa'daki başarısını daha yukarıya taşımak zorundadır. Geçtiğimiz sezon son 16'ya kalarak bunu sağladık. Önümüzdeki senede inşallah son 8'e ve daha yukarılara çıkmak için mücadele edeceğiz. Başaracağımıza inanıyorum. UEFA Kupası'nı alacağı pek kolay tahmin edilebilen bir şey değildi. Galatasaray'ın DNA'sında bunlar var. Galatasaray birçok ilkleri yapmış bir kulüp. Benim bu dönem benden sonra gelecek arkadaşlarımızla birlikte çok uzun bir vadede değil. Mümkün olan en kısa sürede Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürmek istiyoruz dedi. Icardi konusuna açıklama getiren Başkan Özbek, Icardi Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da istediği sevgi ve saygıyı gördü. O da bunu biliyor ve Galatasaray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifimizi yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım. Takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler, bunları da dikkate alarak, teknik heyetinde görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak doğuya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek ifadelerini kullandı. Icardi'nin oynama garantisi istediği söylentilerine cevap veren Galatasaray Başkanı, böyle bir şey olamaz. Bir takımda kim olursa olsun sen bu takımda garanti oynayacaksın diye bir cümle kurulamaz. Böyle bir ifadede kimse bulunamaz. Kimsenin haddi de değil. Galatasaray'a gelip ben oynama garantisi istiyorum diye yaklaşmak kabul edilemez bir şey açıklamasında bulundu. Osimhen'i satmayı düşünmediklerini söyleyen Dursun Özbek, Victor Osimhen gösterdiği performansla ve ortaya koyduğu aidiyet duygusuyla bu bonservis bedelini hak eden bir sporcu, bir futbolcu olduğunu ispatlamış vaziyette. Şampiyonluktaki en önemli oyuncularımızdan bir tanesi, Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz. Satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuya fiyat biçmek doğmamış futbolcuya.

0: don biçmek gibi dedi. Sezon başı Uğurcan Çakır tercihinden bahseden Özbek, Uğurcan kişiliğiyle, duruşuyla, efendiliğiyle çok muhteşem bir kardeşim. Bu bir tarafa. Devamlı da kendisini izliyorum. Kalede gösterdiği performansla bütün bunlar yan yana geldiği zaman Galatasaray'a layık bir kaleci olarak hep öyle baktım Uğurcan'a. Onun için transferini yaparken de zerre kadar düşünmedim. Biraz da inat ettim orada transferde. Çünkü bir Ederson transferi söz konusuydu. Ben tercihimi Uğurcan'dan yana kullandım şeklinde konuştu. Federasyonun 10+4 kararını eleştiren Dursun Özbek, federasyonun tekrardan düşünmesi lazım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takım, rakiplerimizde böyle bir kısıtlama yok. 10+4 uygulaması ligdeki bütün takımlar için kolay kabul edilecek uygun bir uygulama değil. Çünkü herkesin elinde yabancı oyuncu var ifadelerini kullandı. Barış Alper'e ilgi olduğunu belirten Başkan Özbek, Barış için resmi teklif yok ama ilgi var. Birçok oyuncumuzla Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Zaman zaman izlemeye geliyorlar. Takım omurgasını bozmadan takviyeler yaparak ilerlemek istiyoruz. Galatasaray zaten finansal olarak belli bir seviye üstüne çıktı. Bir oyuncuyu satarsanız yerine yine paralar ödeyeceksiniz. Galatasaray'ı riske sokmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için omurgayı koruyacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz dedi. Bernardo Silva transferine açıklık getiren Dursun Özbek, Türkiye'de 85 milyon transferlerle ilgili. Kulüpleri zora sokan konu bu. Galatasaray ve diğer takımların kimi transfer edeceğini herkes önceden duymak istiyor. Kulüplere tavsiye veriyorlar. Transferin gizli yapılması kulüp lehine bir şey. Örneğin sizin sorduğunuz oyuncuyu çok almak istiyorum desem Galatasaray'ın başına neler gelir? Bu kadar istekli bir müşteri karşısında bonservisini ve ücretleri hayal bile edemezsiniz. İmza atılana kadar transfer gizli kalmalıdır açıklamasında bulundu.
1: Memnun olduğu herkesin...
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya yıldız bir isim almayı hedefliyor ve listenin ilk sırasında da Senegalli Habib Diarra var.
3: Galatasaray'da yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralındaki 23 yaş altı kontenjana sadece Renato Niyaga uyuyor.
4: Barış Alper Yılmaz kontrol, Barış Niyaga!
3: Lemina ve Torreira ile devam kararı alan Sarı Kırmızılar orta sahaya üst seviye genç bir takviye planlıyor. Real Madrid'den Camavinga ismi ortaya atılsa da Galatasaray'ın rüyasını Habib Diarra süslüyor. Bu sezon başında 31,5 milyon euro bonservis karşılığında Strasbourg'dan Sunderland'e transfer olan Diarra, İngiltere'de sınıfı geçti. 2004 doğumlu Senegalli Dinamo 21 maçta 3 gol 1 asiste imzasını koydu. Başarılı futbolcu 8 numara dışında ön libero ve ofansif orta saha olarak görev yapabiliyor. Alt yaş kategorisinde Fransa için oynayan Diarra, A milli takım düzeyinde tercihini Senegal'den yana kullandı. Galatasaray'ın orta saha adayları arasında üst sıradan giren 22 yaşındaki futbolcu, Sunderland'deki performansıyla Suudi Arabistan kulüplerinin dışında Atletico Madrid'in dikkatini çekti. Yabancı kuralında +4 kontenjanına uyduğu için teknik kadronun çok istediği Diarra için yönetim harekete geçmeye hazırlanıyor. Habib Diarra'nın Sunderland'le 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
2: Galatasaray transferde yabancı kontenjanı nedeniyle Türk oyunculara yöneldi. Listedeki 5 oyuncuya gelin şimdi birlikte bakalım.
3: Galatasaray'da yaz transfer döneminde yerli hareketliliği yaşanacak. Yabancı düzenlemesinde 12+2'den 10+4'e geçilecek olması ve yine 4 kontenjan için 23 yaş altında futbolcu bulma zorunluluğu Sarı Kırmızılıları Türk futbolculara yöneltti. Galatasaray'ın bu nedenle yetenekli yerli futbolcular için özel bir çalışma yapacağı belirtildi. Sarı Kırmızılıların listesinde geride bıraktığımız sezon takımlarında iyi performans gösteren oyuncuların yer aldığı bildirildi. Galatasaray'ın Danimarka'da harika bir sezon geçiren ve yılın futbolcusu seçilen Aral Şimşir'le yakından ilgilendiği öğrenildi. Danimarka'da bu sezon 9 gol 12 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı belirtildi. Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu dışında ilgilendiği bir diğer futbolcuysa Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki 10 numarası Can Uzun.

0: Alman ekibinin genç futbolcu için talep ettiği yüksek bonservis transferin önündeki en büyük sorun. Rams Başakşehir'dense Bertu Yıldırım ve Yusuf Sarı da Galatasaray'ın radarındaki yerli futbolcular. Alanyaspor'un 22 yaşındaki başarılı sol stoperi Ümit Akdağ'ın da yine listedeki bir diğer isim olduğu öğrenildi.
1: Beşiktaş'ta da teknik direktör arayışları devam ediyor değerli izleyenler. Gündemde pek çok isim var ancak son günlerde İbre biraz daha Ange Postecoglou'ndan yana döndü.
2: Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında Ange Postecoglou öne çıktı. Solskjær öncesinde de gündeme gelen deneyimli çalıştırıcı o dönemde teklife sıcak yaklaşmamıştı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın sonrası yeniden Avustralyalı teknik direktörle ilgilenmeye başladı. Başkan Serdal Adalı'nın özellikle Postecoglou'nun oynattığı hücum futbolundan etkilendiği ve takımın yeni sezonda daha agresif, tempolu ve ön alanda baskılı bir oyun anlayışına geçmesini istediği öğrenildi. Yeni futbol direktörü Önder Özen'in de 60 yaşındaki teknik direktöre olumlu baktığı kaydedildi. Postecoglou'yla ilk temaslar kurulurken yönetim en fazla 15 gün içinde yeni teknik direktörü belirlemek istiyor. Beşiktaş diğer adaylarla ilgili de araştırma yapmaya devam ediyor.
1: Yeni sezon için kaleci arayışlarını da sürdüren Beşiktaş, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın durumunu yakından takip ediyor.
3: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kaleci takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılarda listenin ilk sırasında Altay Bayındır bulunuyor. Beşiktaş, Manchester United forması giyen milli kaleci ile uzun süredir ilgileniyor. 28 yaşındaki flebekçisinin de bu yaz İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlılar yeni teknik direktörünü seçtikten sonra Altay Bayındır konusunda harekete geçmeyi planlıyor. 2023 yılında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan deneyimli kaleci bu sezon 17 maça çıkarken 31 gol yedi. İngiliz ekibiyle bir yılı opsiyonlu 2 sene daha sözleşmesi bulunan Altay, Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımın geniş kadrosunda bulunuyor.
1: Fenerbahçe, Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin ameliyat edildiğini açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Nene'nin planlı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir. Dorgeles Nene'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde takımımıza dönmesini temenni ediyoruz denildi. Rams Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Başakşehir kaptan Ömer Ali Şahiner'le nikah tazeledi. 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığıyla ailemizin kıymetli parçalarından biri olan Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli sabek bu sezon Rams Başakşehir formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol ve 1 asist üretti. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak, Teknik Direktör Metin Diyadin'le yola devam edeceklerini söyledi.
4: 6 Aralık 2025 yılında başkan oldum ben. Hani değişik bir kongre oldu sonuçta. Ben hiç aday bile değildim. Bir düşüncem de yoktu o an için. Ama sonuçta devam etmek istemeyen yönetim ve başkanlar vardı. Biz de kalktık gittik arkadaşlarımıza. Sonuçta burası bizim kulübümüz, evimiz. Hiçbir şekilde kötü bir yerde olmasını istemeyiz. Öyle bir niyetimiz de yoktu. Olamaz da zaten. Gidelim Gençler Birliği için elimizden gelen ne varsa yapalım dedik. O günden bugüne kadar hani tabii ki bana göre birçok şeyde ilerleme kaydetti Gençler Birliği. Yani şimdi herkes kızıyor. Son haftaya niye kaldı? Gençler Birliği niye şey yaptı? Bakın ben bizim başkan seçildiğimiz 6 Aralık günü Gençler Birliği Spor Kulübü'nün 11 puanı 17. sıradaydı. Gençler Birliği'nin sezon başındaki planlaması çok kötü yapılmış. Yani buna Volkan Hoca'nın da, Levent Hoca'nın da, Metin Hoca'nın da, ben burada hiçbir hocaya bir şey diyemem. Yani şunu söyleyeyim, her hoca elinden geleni yapmaya çalıştı fakat ellerindeki malzemeyle yapılacak bu kadardı. Bizim önümüzdeki seneyle ilgili düşüncelerimiz var ama

0: şeyden önce hep söylediğim şey, İlhan Bey'in, rahmetli Cavcav'ın bize öğrettiği kulüple ilgili en büyük yöneticilik dersi mali disiplindi. Mali disiplin içerisinde bir kadro kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yüksek maliyetli oyuncularımızdan çıkmaya çalışacağız, çıkabildiğimiz kadar. Metin Hoca'nın raporları doğrultusunda istediği bölgelere gerekli transferleri yapacağız. Çünkü kendisiyle de devam edeceğiz önümüzdeki sezon. Hedeflerimiz arasında ligi 5. lig 10. arasılık arasında bitirmek, Türkiye Kupası'nda bu sene kaçırdığımız finali yakalamak var. Hani ben burada ilk 5 oynayacağız dersem insanlara hayal vermiş olurum. Daha yeni bir takımız Süper Lig'de. Yeni çıkmış bir takımız yıllardan sonra. Dolayısıyla her şey adım adım gidecek. Bu sene ilk 5. lig 10. arası. Ondan sonraki sene hedeflerimizi büyüteceğiz. Ama ilk etapta yapacağımız bunlar. Gençler Birliği zaten uzun zamandır mutluluğu hak ediyordu. Sıkıntılarımız var mıydı? Vardı. İnşallah o sıkıntıları da dediğim gibi yavaş yavaş çözüyoruz. Gençler Birliği taraftarı bu yönetime ve bana güvenmeye devam etsin. Çünkü ben Gençler Birliği'nin 40 senedir içinde olan bir insanım. Taraftarlarımızdan tek isteğim, kombinelerini, biletlerini alsınlar. Bu senedeki takımlarını desteklemeye devam etsinler. Gençler Birliği'ni artık böyle Türkiye'nin taraftar sayısı açısından ilk beşine sokalım. Ben de taraftarlardan bunu bekliyorum.
1: Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezonun statüsünü yayınladı. Süper Lig'de takımların kadrosunda bulunan 14 yabancının en az 4'ünün 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor.
2: Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili statüyü açıkladı. Yeni sezonda yabancı sayısı yine 14 olacak. Daha önce planlandığı gibi 10 oyuncu için yaş kriteri aranmayacak. En az 4 oyuncununsa 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Bir istisna olarak mevcut kadrolarda bulunan 2002'li futbolcular bu kurala tabi olabilecek. Yeni sezonda forma giyecek 2003'lü oyuncularsa bir sonraki sezon için genç oyuncu kontenjanına dahil edilebilecek. Ayrıca takımlar 21 kişilik müsabaka listesine 14 yabancı futbolcuyu da yazabilecek.
1: Jorge Jesus'un takımı El Nasr, Suudi Arabistan Ligi'nin son haftasında farklı galibiyetle şampiyonluğa uzandı.
3: Suudi Arabistan'da son haftada şampiyonluk maçında El Nasr'ın konuğu Damak. Joao Felix köşe vuruşunu kullandı. Sadio Mane ve gol. 34. dakikada El Nasr öne geçiyor Sadio Mane'nin kafa golüyle. Görüntüler ikinci yarıdan Kingsley Coman ve top ağlarda. 52. dakikada fark 2'ye çıkıyor. 58. dakikada Damak Silla'nın penaltı golüyle farkı 1'e indiriyor. Mücadelede 63. dakika topun gerisinde Cristiano Ronaldo var. Cristiano Ronaldo ve gol! Ronaldo şampiyonluk maçında serbest vuruştan golü buluyor. El Nasr bir kez daha yükleniyor. Boşta kalan topu Cristiano Ronaldo tamamlıyor ve skor 4-1'e geliyor. El Nasr'ın Portekizli yıldızı karşılaşmadaki ikinci golünü kaydediyor. Ve mücadelede başka gol olmuyor. El Nasr 2025-2026 sezonunda Suudi Arabistan Pro Ligi'nin şampiyonu oluyor. İşte şampiyonluk kupası Cristiano Ronaldo'nun ellerinde. Ronaldo El Nasr'daki 4. sezonunda ilk şampiyonluğunu yaşıyor. Ve şampiyon El Nasr.
1: El Nasr'ı 7 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Jorge Jesus maç sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye dönüş ihtimali hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam ayrıca Türkiye'den başka teklifler aldığını da söyledi.
4: Jorge Jesus, El Nasr'ın Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki çalıştırıcı, Suudi Arabistan'da devam etmeyeceğim, yeni bir projede nerede olacağımı göreceğiz sözleriyle El Nasr'a veda etti. Kariyerindeki başarılarına da değinen Jesus, sadece Suudi Arabistan'da değil Portekiz'de kazandım, Brezilya'da kazandım, ben değil benimle birlikte çalışanlar kazandı. Flamengo'da, Fenerbahçe'de, El Hilal'de, şimdi de El Nasr'da şampiyon olamadığım ama kupa kazandığım tek yer Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'de belki de henüz bitmemiş, tamamlanmış.

0: Fenerbahçe'yi 2022-23 sezonunda çalıştıran deneyimli teknik adam, Sarı Lacivertlilerde 53 maça çıktı ve sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamıştı.
1: Dünya Kupası'na katılacak ülkelerin kadroları açıklanmaya devam ediyor değerli izleyenler. Ancak teknik direktörler kadroları açıkladıkça ülkelerinden eleştiri almaya başladı. Şimdi kadrolara neden alınmadığı sorgulanan oyunculara haberimizden daha yakından bakalım.
2: Brezilya, Portekiz ve İsviçre'nin Dünya Kupası kadroları açıklandı. Teknik adamların iyi bir sezon geçirmelerine rağmen kadroya almadığı futbolcular, taraftarlar ve medya tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Brezilyalı taraftarlar Chelsea ile bu sezon 49 maçta 20 gol ve 9 asist üreten João Pedro'nun kadroda yer almamasına anlam veremedi. Brezilya basınının bir diğer eleştirisi ise Etihad forması giyen Fabinho tercihi oldu. Taraftarlar teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Chelsea forması giyen Andrei Santos ve Galatasaray'ın sambacısı Gabriel Sara'nın yerine Fabinho'yu tercih etmesini form yerine tecrübe olarak değerlendirdi. Real Betis'te kendisini yeniden bulan Antony, Tottenham'ın golcüsü Richarlison ve Manchester City'nin genç kanat oyuncusu Savinho da Brezilya milli takımı kadrosunda kendilerine yer bulamadı. Portekiz'de ise West Ham United formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Matheus Fernandes'in, Tottenham'ın orta sahası João Palhinha'nın, Braga'da bu sezon 53 maçta 21 gol 14 asist üreten Ricardo Horta'nın ve Benfica'nın genç stoperi Antonio Silva'nın kadroya dahil edilmemesi eleştirildi. İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın'ın da tecrübeli isimler Jan Sommer, Fabian Schär ve Shaqiri'yi tercih etmemesi vefasızlık olarak adlandırıldı.
1: Euroleague'de Final Four heyecanı bugün başlıyor değerli izleyenler. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olympiakos.
3: Euroleague'de sezon bu hafta sonu tamamlanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da ard arda ikinci Euroleague finali için Atina'da parkeye çıkacak. Son şampiyon Panathinaikos'un salonu Oaka'da düzenlenen Final Four organizasyonu yarı finalinde normal sezon lideri Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saatler 18'i gösterdiğinde başlayacak. Fenerbahçe normal sezonda Yunan ekibiyle oynadığı ilk maçı evinde 88-80 kazanırken deplasmanda 104-87 kaybetti. İki takım yarı finaldeki bu mücadele ilginç bir eşleşmeyi de beraberinde getirecek. Bu sezonun en savunmacı takımıyla en skorer takımı karşı karşıya gelecek. Sarunas Yasikevicius'un öğrencileri normal sezonda potasında maç başına 80.33 sayıya izin vererek en iyi savunma takımı oldu. Sonuncusu 2013'te olmak üzere 3 kez şampiyonluğa ulaşan rakip Olympiakos ise normal sezon MVP'si Sasha Vezenkov önderliğinde 90.1 sayıyla Euroleague'in en skorer takımı. Fenerbahçe ile Olympiakos dörtlü finalde ise 3. kez kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli takım 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunan ekibini 80-64 yenerek Euroleague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında Sarı Lacivertlileri 87-84 mağlup etti. Final Four'un ikinci yarı finalinde ise İspanyol derbisine tanıklık edeceğiz. Tarihinde ilk defa organizasyonda mücadele edecek olan Valencia, turnuvayı 11 kezle en çok kazanan takım Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. Harika sezon geçiren Valencia, normal sezonu ikinci tamamlamış ve playoff'ta Ergin Ataman'ın Panathinaikos'unu 2-0'dan dönerek 3-2 elemişti. Real Madrid'de 3. olarak girdiği playofflarda Apoel Tel Aviv'i 3-1'le eleyerek Final Four adını yazdırmıştı. Eflatun Beyazlılar'da yeşil burun adalı uzun Walter Tavares sakatlığı yüzünden organizasyonda forma giyemeyecek. İki takım bu sezon ikisi Euroleague, ikisi

0: İspanya Ligi, biri İspanya Kupası ve biri İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 maçta karşı karşıya geldi. 4 maçı Real Madrid kazanırken Euroleague'de taraflar birer kez birbirine üstünlük sağladı. Valencia sezon başında oynanan Süper Kupayı ise kazanmıştı. Bu sezon ilk kez üçüncülük maçının oynanmayacağı Euroleague'de final pazar günü saat 21'de başlayacak.
1: Şimdi de gelin Final Four öncesi basın toplantısını izleyelim.
2: Yeah, at the beginning of the season especially I think we had to rely on defense a lot.
3: Sayı bulamadığımız anlarda savunmaya odaklanmamız lazım. Bu yapmaya çalıştığımız şeyin temelini oluşturuyor. Hücumda da önemli

0: Burada biraz farklı hissedeceğim ama görevimizi başarıyla tamamlayıp bir sonraki maça bakmamız gerekiyor. Üst üste şampiyon olursak harika olur ama kazanmak gerçekten zor. Bunu nasıl yapabileceğimizi düşünüyorum.
1: Hopefully we can put this whole thing, this whole product on the court tomorrow.
2: Yes, for sure, for sure. I mean, as I say, it's going to be my last season.
3: Son sezonumda Fenerbahçe'ye katılmak müthiş bir fırsattı. Büyük bir motivasyon oldu. Dörtlü finalde olmak müthiş hissettiriyor. Son ana kadar işin keyfini çıkarmaya çalışacağım. Eğer yaptığım şeyde hala ciddiysem dörtlü finalin keyfini süreceğim. Elimden geleni yapacağım. Gergin hissetmiyorum. Üzerimde çok baskı yok. Olumlu bir baskı var. Bunu iyi yönetmek lazım. Elimizden gelenin en iyisini sahada ortaya koymaya çalışacağız. Kupayı kazanmak için savaşacağız.
2: Final four, it's a great feeling. But as I say to everybody, and I remember I spoke with Chacho about enjoy the last moment.
4: Good morning to everybody. You never know, you know. It depends on the result.
5: Dörtlü finalde yer almak çok önemli. Buradaki koçlar ve oyuncular bunun ne kadar zor ve önemli olduğunu bilen insanlar. Gerçekten hiç kolay değil. Bir sürü maç oynuyorsunuz ama elbette bir adım daha ileri gitmemiz gerekiyor. Mutlak hedefe ulaşmamız gerekiyor. İki takım arasında çok büyük benzerlikler görüyorum. Ama en üst düzeydeki performansımızı sergileyebilmek çok önemli. Bunu yapmaya çalışacağız. Kazandığımız son şampiyonluğu hala unutmadım. Mücadeleci bir ruhumuz var.
4: Coaches and players, they know how important it is finally to be a member of Final Four.
2: Of course, the one that sticks with you is the one you win.
6: Umarım bu dörtlü final en özel olur. Bu yıl ülkemizde şampiyonluğa ulaşmak harika olacak. Güçlü olmamız lazım. Salon neresi olursa olsun önemli olan kupayı kazanmak. OAKA'da şampiyon olmanın taraftarlarımız için ne anlama geleceğini biliyorum. Taraftarımızı mutlu etmek açısından önemli bir motivasyon.
7: NBA Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı mağlup eden New York Knicks seride 2-0 öne geçti.
8: NBA Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı bir kez daha Madison Square Garden'da konuk etti. Serinin ilk maçında son çeyrekte 22 sayı geriden dönen Knicks, birinci çeyreği 3 sayı geride geçti. İkinci periyotta hücumda etkisini artıran ev sahibi soyunma odasına 53-49 önde gitti. Checks the seams and nails the three. Had all the time in the world. İkinci devrede vites yükselten Knicks 32-21'lik periyodun ardından son 12 dakikaya 85-70 üstün girdi. Mobley turns it over. Hart, Bridges inside, lays it in. Timeout Cavs. Dördüncü çeyrekte de avantajını kaybetmeyen New York ekibi karşılaşmadan 109-93'lük galibiyetle ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelede Josh Hart 26 sayıyla playoff kariyeri rekorunu kırarken Jalen Brunson 19 sayı 14 asist, Karl-Anthony Towns 18 sayı 13 reboundluk performans sergiledi. Playofflarda üst üste 9. galibiyetini alan Knicks, 1999'dan bu yana ilk kez NBA finallerine yükselme yolunda önemli avantaj yakaladı. The drive, spin move, falling away, one-handed shot is good. Everything going down tonight. Donovan Mitchell'ın 26 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta James Harden 18, Jarrett Allen 13 sayı, 10 reboundluk katkı sağladı. Serinin 3. maçı 24 Mayıs Cumartesi'ni pazara bağlayan gece Cleveland kentindeki Rocket Arena'da oynanacak.
7: Bugün iki büyük heyecan yaşayacağız değerli izleyenler. Biri Antalya'da oynanacak, zira Türkiye Kupası finali olacak. Bir diğeri de Atina'nın ev sahipliği yapacağı EuroLeague Final Four organizasyonu. Az önce haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Şimdi gelin temsilcimizin Žalgiris ile oynadığı ve uzatmalarda kazandığı 4. maçı şöyle bir hatırlayalım ve spor ajansında ilk saati bu şekilde tamamlamış olalım. Saat başından itibaren de stüdyo konuklarımız Ahmet Akcan ve Taner Karaman'la futbol konuşmaya geri dönelim.

0: başlıyor hava atışıyla. Fenerbahçe Beko'ya iyi şanslar diliyoruz. Tarık Biberovic, onun üçüyle başlamıştık. Bu kez kaçtı ama tipleyen basketi bulan Cambridge. Hücum ribandı ve basket Cambridge'den. THT. Dribblingi kesti Tarık Biberovic. Perdeyi iyi kullandı. Şimdi Taylor Norton Tucker. Tarık Biberovic bomboş köşede. Tarık'ın üçlü isabetli. Jalgirislerin faul itirazı var. Butkevicius yerde kalmıştı. Taylor Norton Tucker. Williams-Koss'un üzerine gitti. Orta mesafesi. Bu da isabetli. Taylor Norton Tucker'ın şutları sokması çok önemli.
1: Çok. Bravo Tucker.
0: Orada faul yok mu orada? Hayır, dengesi bozulmuştu.
1: Yakıt faul geldi. Yalnız galiba bençimize.
0: Taylor Norton Tucker çembere gitmek isterken dengesi bozuldu. Bana mı diyor Şornas Eskevicius faulü verdiniz?
1: Ama uyarı gelmesi gerekmez miydi? Yani
0: hemen çaldılar, evet. Genelde önce bir uyarı gelir hakikaten. Tarık Biberovic. Zayıf tarafta üçlü, bu da başarılı. Tarık'tan ikinci üçlük. Francisco kendine pozisyon yarattı. Atışı isabetli. Şimdi Nando De Colo da bizde oyunda. Nando zayıf taraftan Melli. Melli'nin üçlü, bu da isabetli.
1: Bravo Nikola.
0: Nando De Colo'nun asisti Melli'nin üçlü. 13-7 farkı 6'ya çıkarıyoruz. Nando De Colo. Farkı arttırma fırsatı Fenerbahçe Beko için ama topu kaybettik. Kubelis, Tarık geri koştu.
1: İşte bunlar kötü.
0: Olmaz, kötü hal geldi.
1: Ya ilk verdiğimiz elden topu basket faalle bitirdiler. Ya şimdi Bonzi sağda. Değil de Dekolo'yu çok aradık maçın sonunda. Üçüncü maçta.
0: Orada Burch yerde kaldı. Tubelis topu aldı. Atışı kaçtı. Rimont. İkinci şanstan basketi buldu. Burch faal bekliyor. Perde istedi Chris Silva'dan. Şimdi ikili oyun. Chris Silva! Müthiş bir smaç! Chris Silva! Bütün salon sustu bir anda. İşte Chris Silva'nın spektaküler smaçı. Hem de Tubelis'in üzerinden. Madolo. Nando'nun üstüne gitti. Çembere gitti. Basketi buldu. Moses White. Silva'dan yakın savunma. Şimdi Lo. Bir an boş kaldı. Üçlü. İsabetli. Biraz çemberin de yardımı, potanın da yardımı. 5 saniye onlar için, 4 saniye attırmadı Devon Hall. İçeri şimdi ikili oyun, müdahale geldi ve 4 saniye doldu. Çok iyi savunma Cambridge'den. Perdeden çıktı Wade Baldwin. Şimdi Cambridge, floater'ı Cambridge'in isabetli ama rebound'ı alıyoruz tekrar. Cambridge yüklendi, basketi buldu.
1: İyi mücadele Cam.
0: Silvan Francisco. Yantunen karşısında. Yantunen. Francisco döndü. Dasta Silva. Bir şut daha Dasta Silva'dan.
1: Onların faal hakları doldu.
0: Taylor Norton Tucker çembere gitmenin yolunu buldu. Bravo, ters turnikesi isabetli.
1: Bravo.
0: Basket foul Taylor Norton Tucker. Bir hücum şansı daha buluyor Jalgiris. Sirvidis. Melli karşısında. Bir üçlük daha Sirvidis'ten. Bir isabetli. Nando De Colo dışarı döndü. Devon Hall üçlü. Hemen cevap geldi.
1: Hemen cevap geldi. Bu önemliydi çünkü.
0: Karşıda Butkevicius var. Tarık şimdi perdeyi yapmıştı. Havaya Chris Silva. Chris Silva uçuyor. Bir smaçta.
1: Muazzam kurgulanmış bir oyun. Harika pas. Çok iyi bitiriş.
0: Wade Baldwin çembere gidecekti. Döndü. Şimdi Cambridge. Tarık Biberovic atmadı. Orta mesafe arıyor. Tarık döndü. Tarık Biberovic. Nefis bir basket Tarık'tan. Molayı aldırıyoruz. Thomas Basuli ise 6 sayı öndeyiz. Madolo hemen çıkmak istedi. Jagiris ucuma. Kaşede Francisco'yu buldular. Tarık karşıladı. Moses Wright atışı isabetli. Şimdi Wade Baldwin. Ucumdayız. Wade Baldwin yaklaştı çembere, atışı isabetli.
1: Bunlar çok değerli.
0: Şimdi Wade Baldwin Burch'u aradı. Kendi atışa gitti. İsabetli değil. Burch gitmedi. Cam Burch.
1: Her yerde Cam Burch var bu akşam.
0: Kritik bir ikinci şans sayısı Cam Burch'den. Francisco üçlüğü attı. İsabetli. Auzuslide Francisco perdelediler havaya. Onu engelledik ama çeldi. Ukevicius. Kubelis bomboş üçlü. Burada kaçırdı bir kez.
1: Az yaptı ama girdi maalesef.
0: Silvan Francisco. Francisco üçlü.
1: Yönetim aynısı yönetim. İki tane üst üste Francisco'nun üstü. Aynı pozisyon.
0: Devon Hall. Baskı var Şalgiris'te. Devon Hall. Devon Hall top nerede? Melli son anda sıvakladı. Nicolo Melli topu kurtardı.
1: Yine şanslı olduğumuz bir pozisyon.
0: Francisco. Ulanovas'tan perde istemişti. Bonzi Kolsun'un baskısı var. Ulanovas Madolo'ya döndü. Şimdi Francisco. Ribaundu alalım. Üçlük geldi. Şimdi Wade Polpin. Cam Birch'in perdesi. Wade Polpin orta mesafeye gitti isabetli. Bunun atması çok önemli diye konuşuyorduk. Bu kez isabetli. Şimdi Taylor Norton Tucker. Taylor Norton Tucker içeri girmek istedi. Taylor Norton Tucker turnikası isabetli. Schweitzer'in perdesi. Cam Birch savunmada dikkatli. Madolo içeri. Moses Wright son anda dışarı çıkardı. Ulanovas pası bulmayı başardı. Kubelis'e. Şimdi THT. Karşısında Williams Koss. Tarık'ın perdesi. Taylor Norton Tucker! Muazzam bir maç dönmüş.
1: Muazzam bir smaç.
0: THT patlıyor. Nefis bir smaç.
1: Ve ilk maçta Francisco'nun smaçı ki kadar yeneliklik bir smaç izledik. Harika.
0: Tam zamanında hem de.
1: Evet.
0: Arka bire indiriyoruz. Williams Koss. Melli'nin üzerinden basketi buldu.
2: Olamaz.
0: Devon Hall dışarı döndü. Wade Polpin. Tarık Biberovic tepede üçlü. Takırdı. Tarık Biberovic'i tekrar oyuna soktu Koç Eskevicius. 7 saniye, 6 saniye. Wade Polpin. Wade Polpin.
1: Üstlük geldi. Bravo Wade.
0: Çok kritik bir anda geliyor. Williams Koss. Birch karşısında. Koss dışarı döndü. Ekstra pas. Francisco. Ulanovas üçlü. Bu biraz ekstra oldu. Francisco, Devon Hall'un baskısı var. Dikkatli olması lazım. 4 faulü var. Moses Wright orta mesafeye girdi. Taylor Norton Tucker çembere bakmadı. Şimdi boyalı alanda Williams Koss'un savunması var. Taylor Norton Tucker sıkıştı dışarı. Kemper çatışı isap etti.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: BNP Paribas Finansal Kiralama Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın hayata geçirdiği Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı 3 kapsamında 25 milyon euro finansman sağladı. Şirket finansmanla işletmelerin enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı odaklı yatırımları destekleyerek yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasını hedefliyor.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
5: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
9: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün. 22 Mayıs 1931. İstanbul.

0: İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
8: ETS yaz fırsatları başladı.
9: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
8: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
15: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

yeterek tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aslında stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda Ahmet Akcan ve Taner Karaman bizimle birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri kendileriyle değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar. Sevgili nasılsınız? Ezgi.
1: Teşekkürler, gayet iyiyim. İyi bir hafta geçiriyoruz. Haftanın son günü. Artık sadece hafta sonuna değil bayram tatiline de gireceğiz.
0: Evet.
1: O yüzden bu tür biraz da uzun sürecek tatiller herkesin sevindiği gelişmeler. Taner hocamın yüzü zaten gülüyor.
0: Biz
1: şimdi
0: çalışmaya devam ettiğimiz için de gülüyor.
1: Ama ben de sizi yalnız bırakmayacağım.
2: İstanbul trafiği olmayacak.
0: Taner hoş geldin sen de. Nasılsın, iyi misin?
2: Zihnimde İstanbul trafiğinin boşluğu canlandı bir anda hocam anlatırken.
0: Vallahi boşluğum olur, doluluğum olur biliyorsun. Kalanlar da şöyle bir havanın evet, tadını çıkartalım. Evet. İstanbul'un tadını
2: herkes
0: çıkartalım
2: deyince. Herkes
0: bayramlaşsın.
2: Herkes evet. Sevdiklerinin yanına gitsin, arasınlar, evet. Sorsunlar. Biz de gideceğiz. Bir ziyaretimiz olacak ama
0: güzel. Şimdiden iyi yolculuklar dileyelim. Evet, yola çıkacaklara da. Peki, iyi yayınlar diliyorum. Gündemimiz yoğun elbette. Bugün hem Ziraat Türkiye Kupası finali var, hem takımlardan gelişmeleri konuşacağız. Hem bir taraftan basketbolda Final Four heyecanı yaşanacak. Hepsini değerlendireceğiz ama hemen Ziraat Türkiye Kupası finaliyle başlayalım ki hatta sıcak da bir bilgi var. Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz değerli izleyenler. Bu akşam Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR hakemi de belli oldu. Ömer Faruk Turtay oturacak VAR koltuğunda. Bunu da hemen bir son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmış olalım ve şimdi bu final mücadelesini, dev karşılaşmayı, dev finali gelin birlikte konuklarımızla değerlendirelim. Ahmet Hocam size dönmek istiyorum. Bir tarafta Trabzonspor, bir tarafta evet. Tümosan Konyaspor dedik. Şimdi tabii ki her iki takımın da kendince büyük hedefleri vardı sezonda ve her iki takımda bir taçlandırma amaçlı sahada olacak bu akşam. Ne dersiniz? Nasıl bir mücadele, nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor?
1: Her şeyden önce çok keyifli bir karşılaşma olacak. Ben işin o tarafına da önem veriyorum. Ne olursa olsun hele hele bu tür final maçlarında ki iki gün önce bir tane İstanbul'da yaşadık Avrupa Ligi evet. finali. Bence keyifliydi. Bizim Ziraat Türkiye Kupası maçları da hele hele biz yayınladıktan sonra niye keyifli olmasın? Çünkü şimdiye kadar hep keyifli oldu. Tabii o keyfi verecek olan da takımlar. Takımlara gelince de hep böyle bu tür final maçları belli olduğu andan itibaren fikir üretmeye başlarız. Trabzon'u hep ben önde görüyordum biraz ama maç günü yaklaştıkça, bugün geldikçe maçı tamamıyla çok heyecanlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Ortada görmeye başladım. Onun nedenleri de kağıt üzerinde evet Trabzon'un kadrosu biraz daha kaliteli, biraz daha değerli. Ama biz ülkemizde birçok hata yapıyoruz. O hatalardan bir tanesi de şu. Büyük takımlarımız özellikle ligde hedefsiz kalınca ki Trabzon'un üçüncülüğü 3 hafta önce belli oldu. Biz son maçlarda hele hele bir de Ziraat Türkiye Kupası kazanma hedefimiz varsa lig bizim için önemli değil. Önemli olan kupa. Biz lig maçlarını da çok hafife alıyoruz. Konsantrasyon düşük oluyor. Çok rotasyon yapıyoruz. Bakın kötü oynayarak bütün maçlarınızı kazanamazsınız. Biz de ligi önemsemediğimiz için son dönemlerde önemli olan iyi oynamak değil, sadece maçı kazanmak diyoruz.

0: Böyle düşünmeye başladığımız andan da lig maçlarını da kazanamıyoruz. Dolayısıyla antrenmanlar buradan etkileniyor. Futbolcuların form seviyeleri düşüyor. Rotasyondan dolayı uyum içinde olmayan futbolcularla oynamak zorunda kalıyorlar. Bence Trabzon son maçlarda ligde gerçekten çok düştü. Yani benim beklemediğim kadar iyi oynamıyorlar. Yani bir Beşiktaş'ı deplasmanda yendiler ama bakıyoruz. Kaldı ki Gençler Birliği galibiyeti de onlar için önemliydi. Son maçta Gençler Birliği'ne yenildiler. Göztepe beraberliği var. Konya'ya yenildiler ki bugün rakipleri. Ondan önce Başakşehir beraberliği, Alanya beraberliği. Bunlar anlatıyor zaten onu. Konya'da tam tersi. Onlar da son 3 maçlarını belki kaybettiler. Türk futbolu için Konya'dan verebileceğim bir örnek şu. Biz hep diyoruz ki bir hoca sezon başı hazırlıklarını yapmadıysa, takım kurmadıysa o kulübün, o takımın sorumluluğunu alamaz. Sonradan gelen hocalar bir şeyler yapamaz. İlhan Hoca sonradan gelmesine rağmen en geç gelenlerden biri. Recep Hoca'yı da oraya koyuyorum. Demek ki iyi şeyler yapılabiliyormuş. Yani bu da diğer takımlara örnek olsun. O yüzden İlhan Hoca'nın özellikle kupa konsantrasyonu sonrası takım dahil. Ligde son 3 maçı belki kaybettiler. Onlar da çok rotasyonla oynadılar. Bugün kupayı kazanmak için takım oyunu oynayan, hatta rakibi biraz da oynatmayan, fazla zamanı alan, bırakmayan bir anlayışla Trabzon'un işini çok zorlaştıracaklar. Yani Onaçu da son dönemde beklenenin altındaydı. Trabzon Onaçu'suz oynuyorsa, gerçi bir Muçi çok formda. Augusto bence iyi iş yapabilecek bir futbolcu. Bunlar Trabzon'u bir adım öne geçiriyorsa da uzatmaya giderse maç benim için hiç sürpriz değil. Trabzon'a buradan küçücük bir uyarı. Özellikle maçın da olsa, uzatmaya gidiyorsa, uzatmanın da olsa son dakikalarına biraz dikkat etsin.
1: Peki Taner, sen neler bekliyorsun bu akşamki maç üzerinde?
2: Yani şöyle, denge bekliyorum. Denge bekleme sebebim de kupa maçı bambaşka bir süreç ve artık takımların 90 dakikanın sonunda bir kupa kazanma ihtimali olması demek zaten kontrol oyununu bize gösterecektir. Gençler Birliği karşılaşmasının ilk yarısında özellikle Trabzonspor bu oyunu oynadı. İyi bir oyun mu? Hayır. Burada da muhtemelen karşılaşmanın ilk yarısı çok iyi bir oyun bize göstermeyebilir ama taktik anlamda iki teknik direktörün de, İlhan Hoca'nın da, Fatih Hoca'nın da, ikisinin de çok taktisyen teknik direktörler olması,

rakibin nasıl oynayacağından ziyade sizin nasıl kontrollü başlayacağınız, kalenizde bir gol görmemek adına iki takım da tabii ki de. Çünkü evet geri dönüşler var ama kupa maçlarında bunun biraz daha riskinin büyük olmasında verdiği etkiyle birlikte biraz daha topa basan takımlar göreceğiz. Kolay bir maç beklemiyorum. İki camia içinde kolay olmaz. Trabzonspor favori diyemem. Konyaspor da favori diyemem. Ama iki teknik adamın da oyun kalitesi anlamında üstüne koya koya geldikleri bir serüvende bugün iki ekip de burada olmayı hak etti. Özellikle Konyaspor'un elediği takımlara baktığımız zaman ise gerçekten de kolay ekipleri geçmeden buraya geldiler. Ve bugün ligdeki

0: Bu serüveni şu an kupada taçlandırma çabasında olan iki takımın da ben iyi oyun, güzel mücadele, hakemin de iyi olduğu, oyunun da iyi olduğu, tribünlerin zaten muhtemelen çok iyi olduğu bir futbol ilk akşamı göreceğiz.
1: İsterseniz biraz da bu arada teknik direktörler cephesinden de değerlendirelim. Az önce Taner'in de vurgu yaptığı gibi özellikle İlhan Palut sonrası ciddi yükselişe geçen bir Tümosan Konyaspor var. Şimdi bu sezon 4 büyük takımı da geçmeyi başardığını hatırlatmak lazım Tümosan Konyaspor'un. Trabzonspor zaten yine ikinizin de vurguladığı gibi sezon başından bu yana üzerine koya koya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Doğan'ın bir açıklaması olmuştu. Böyle bir sezonu başarılı olarak addetmemiz için bir de kupa gelmesi lazım. Camianın, taraftarların beklentisi bu olacaktır diye. Gelmediği senaryoda da muhakkak ki Trabzonspor bu sezon gerçekten iyi işler başardı. O ayrı ayrı bir konu ama şimdi her iki senaryoda da aslında konuşulacakları biraz teknik direktörlerin etkilerini yine değerlendirirsek neler söylersiniz?
2: Şimdi her iki teknik adam da benim ligde başarılı olarak addettiğim iki teknik adam. Önce Fatih Hoca'yı konuşacak olursak, Fatih Hoca'nın kendine özgü oyun felsefesi ve her şeyden önce ben günümüz teknik adamlarında olmazsa olmaz diyorum. Günümüz futbolunu çok yakından takip ediyor olmaları lazım. Bizde bir alışkanlık var. Günümüz futbolunu takip ederken biz hep bazı kulüpleri, takımları veya bazı teknik adamları takip ediyoruz. Bu benim için yeterli değil. Hep böyle Türk futbolunun gelişmesi için de ben ufak da olsa bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Günümüzde işte bir Guardiola'yı, bir Arteta'yı, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ki Enrique de güzel işler yaptı, onun da altını çizelim. Takip etmek çok değerli, çok önemli ama ben hep diyorum günümüzde teknik adamlarında çok büyük bir vizyonu olması gerekir. O vizyon da takip eden değil, takip edilen teknik direktörlerin arasına girmek lazım. Fatih Hoca da en azından başlangıç olarak böyle bir anlayış var, böyle bir farklılık var. Belki onun bazı konuşmaları veya bazı uygulamaları dönem dönem bazı kişilere biraz uçuk geliyor olabilir. Ama zaten takip edilen biri olacaksanız hep böyle bir farklılığınızın, bir uçukluğunuzun olması lazım. O yüzden benim için çok değerli. Sezona da bence çok doğru bir kulüp stratejisiyle başladılar. Biz genelde sabırsızız ama Trabzonlar biraz daha sabırsız. Fatih Hoca'ya zaman kazandırmak için 4 senelik bir plandan, projeden bahsettiler. Bu seneye de şampiyonluk hedefi koymadan ilk 4 dediler. Bunların hepsi güzel. Zaten o doğrultuda yaklaşıldığında Fatih Hoca da onu söyledi. Ligi 3. bitiriyor olmak, her ne kadar sezon başı hedeflerimize ulaşmış olsak da bizim için başarılı değil. O yüzden o da kupayı istiyor. Ama bir de futbolun gerçeği var. Ne kadar uzun vadeli düşünürsen, planlarsan, çalışırsan bile kısa vadede sportif başarıyı hedeflemen lazım. Çünkü bizde hiçbir teknik adama, o kulübün efsanesi de olsan, çok uzun bir süre vermiyorlar. O yüzden bence Trabzon'un kupayı kazanması lazım. Kaybedilecek bir kupa Trabzon'da birçok tartışmaları da beraberinde getirecektir. Bu hafta içinde onu gördük zaten. Özellikle Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra. İlhan Hoca da evet şu an onun ilk hedefi başaltı takımlarla bu tür başarıları elde edip biz de bir büyük takıma gidebiliyor olmak. Dönem dönem belki Fenerbahçe, Galatasaray olmadı ama Beşiktaş'la en azından medyada adı geçmişti. Ben İlhan Hoca'nın da şu anki iki yönlü oyunu düşünen bir hoca olarak ileride daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Bugünkü maç içinde zaten o açıklamayı yaptı. Yani mutlaka defansif yönünü çok önemseyecektir. Yani gol yememeyi önemseyecektir. Ama Trabzon karşısında o bahsettiğim etkili hücum oyuncuları karşısında da oyunu kendi kalenizde yakın oynadığınız zaman her zaman gol yeme riskiyle karşı karşıyasın. Biz aynı zamanda oynamayı da planlayacağız, hedefleyeceğiz dedi. Hocalar açısından da ilginç bir maç. Yani ikisi de antrenör takımı diyebileceğimiz bir takım yaratmada hızla gidiyorlar. Hocayla takımı

0: birlikte bugün görüp maç sonrası da birlikte değerlendiririz.
1: Evet, bu kavram önemli aslında. Antrenör takımı her iki takımda şu an itibariyle.
2: Şöyle yani katılıyorum hocama, artı ekleme yapayım. Fatih Hoca'nın antrenör takımı kavramının altını şöyle doldurmam lazım. Hoca İstanbulspor'u çalıştırırken de antrenör takımı kurdu ama kurarken şöyle bir şey yaptı. Kendisine bağımlı bir kulüp ortaya koymadı. Antrenör takımıydı ama sistemi kurguladı. Yani alta bir yapı kurmaya çalıştı. O sistemi kurguladığı için o yapının içerisinden çıktığında sistem toparlanmakta zorlanmadı. Şu anda Trabzonspor'da da bir antrenör takımı var. Yani Fatih Hoca takımın hem sportif direktörü gibi davranıyor, hem teknik direktörü gibi davranıyor, başkanla diyalogları sağlıyor. Bir nevi aslında oranın patronu konumuna gelmiş durumda. Bu her zaman tercih edilen bir durum değildir. Ama Fatih Hoca bunu şehrin de futbol konusunda akil adamı pozisyonunda kabul edebileceğiniz bir figür olduğu için bunu gerçekleştirebiliyor. Ve Trabzonspor şunu bence çok iyi yaptı. O sistem kurgulama kısmında futbol bambaşka bir yere gitti. Şimdi hocam da bence katılacaktır. Biz 1980'leri konuştuğumuz zaman 1980'lerde çok fazla fizik üstüne giden bir oyun vardı. Fizik konuşurduk. İşte teknik konuşulurdu. Oyuncunun tekniği çok ön plana çıkardı. İşte Maradona'lar vesaire gibi böyle bir dünyadan bahsetti. 1980'ler böyleydi. 2000'lere gelindiğinde konu içerisinde taktik girmeye başladı. Çünkü dünya baktı, dedik ya biz sadece fiziksel performansla bir yere kadar gidebiliriz. Çünkü 98 Dünya Kupası'nda Fransa'nın yaptıkları ve oyuncu profilleri, Thierry Henry'ler vesaireler derken biz bu işin içine akıl koyamazsak, taktik koyamazsak eğer yol alabileceğimiz yer bir yerden sonra tıkanıyor dedi ve analiz dünyası başlamış oldu. Sonra ne oldu? Bir yerden sonra 2010'lar gibi sürecin içerisine başka departmanlar girdi. İşte beslenme girdi, psikoloji girdi, başka depa, veri girdi. Bunlar girdi. Şimdinin dünyasında ise entegre sistemler başladı. Yani bugünün futbolunda ve yarının futbolunda entegre sistem dediğimiz nedir? Bu yapıları, yani beslenmeyi, uykuyu, fiziksel kapasiteyi, psikolojiyi, sahadaki taktiği, veriyi hepsini bir arada harmanlayan bir entegre sistem yapısını dünya futbolu girmeye başladı ve gelecek daha fazla konuşacak. Trabzonspor bugün Fatih Hoca ile birlikte yakaladığı randımanın ya da çizginin devamlılığı aslında burada çok önemli. Hoca bunları yapmaya başladı. Trabzonspor Abdullah Hoca şampiyonluğu döneminde bunları yapmaya başlamıştı. Fatih Hoca üstüne koyarak devam ettirdi ve Trabzonspor camiası bugün Türkiye'nin o entegre sistem dediğimiz futbol kulüplerindeki departmanları aynı masada toplayabilen ve onlardan aldığı verilerle bir karar ortaya çıkartan nadir kulüplerinden bir tanesi. 2015 yılında Liverpool bunu ilk yaptığında tek bir masa etrafında teknik direktörü, analizcisi, veri analizcisi, işte diyetisyeni, psikolojik performansçısı herkesi tek bir masa altında da topluyordu etrafında ve kararları buradan vererek Premier Lig tarihinin ilk şampiyonluklarını 2019'da elde ettiler. Bir meyve topladılar. Bunu City Group yapıyor. Birçok dünya kulübü, Bayern Münih yapıyor, NBA yapıyor. Hı hı. Artık Trabzonspor da yaptığı için Fatih Hoca döneminde bir teknik direktör takımı ama teknik direktör kendine bağımlı olmayan bir sistemi şu anda Trabzonspor'da kurguladığı için bugün finalde Trabzonspor. Bugün Trabzonspor ligde son 5 haftaya kadar şampiyonluk konusunda iddialı durumdaysa modern futbolun gerektirdiği o entegre sistemleri Fatih Hoca tarafından kurguladıkları için son 5 haftaya kadar da şampiyonluğu kovaladılar. Yani kadro kalitesi demeyeceğim ama birazcık daha konsantrasyon şampiyonluk olsaydı belki ligde de son haftalara kadar Trabzonspor'u görecektik. Hı hı. Son 1-2 haftaya kadar. O yüzden Trabzonspor doğru yerde. Doğru gidiyor. Konya Spor da doğru yerde. Konya Spor da buradaki yapılanmasının üstüne biraz daha belki bütçe ayırarak, biraz daha hocayla kontratını uzatarak, biraz daha alt departmanları arttırarak daha çok finaller görür.
1: Peki. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'na şimdilik bir virgül atacağız değerli izleyenler. Bir sonraki saat başından itibaren arkadaşlarımız da bağlantı noktalarında bizi bekleyecekler. Onlara özel bağlantılar da elbette yapacağız ve o bağlantıların ardından yine Trabzonspor, Tümosan, Konyaspor finaline dair birkaç cümle ederiz. Muhtemel 11'lere bakarız. Yeniden döneceğiz kupaya. Şimdi şöyle yapalım. Kulüplerin gündemlerine geçmeden önce bildiğiniz gibi her gün spor ajansında gündem maddelerine şöyle bir göz atıyoruz. Yine arkadaşlarımdan ben rica edeyim. Bugünün dikkat çeken konu başlıklarını şöyle bir ekrana getirelim. Özellikle dijital basında spor sitelerinin gündemlerinde bugün neler var onlara bir bakacağız. Sonra da yavaş yavaş kulüp gündemlerini değerlendirmeye başlayacağız. Şimdi Beşiktaş'la başladığımızda elbette Önder Özen'in futbol direktörlüğüne getirilmesinin ardından teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor değerli izleyenler. Buradaki haber SporX'in haberi diyor ki Serdal Adalı ve Önder Özen yeni teknik direktör konusunda görüş birliğine vardılar. Şöyle ki kariyerli ve tüm camiadan kabul görecek bir yabancı teknik direktörün göreve gelmesi konusunda görüş birliğine varıldığı söyleniyor. Gündemdeki isimlerde Ernesto Valverde Atletik Bilbao'dan ayrılmıştı. Lille sözleşmesi biten Bruno Genesio ve Nottingham Forest'ta görev yapan son olarak Ange Postecoglou. Tabii biz bu listeye muhtemelen bir de Jorge Jesus'u ekleyeceğiz. Çünkü Jorge Jesus'un dün yaptığı açıklamalar enteresandı. Birazdan Beşiktaş'ın teknik direktör gündemini konuşurken bu konuya da değineceğiz değerli izleyenler. Şimdi devam edelim. Beşiktaş'ta dikkat çeken gündem teknik direktör konusu dedik. Fenerbahçe'den bir haber var. Fenerbahçe'de de mevcut yönetim artık son günlerini geçiriyor ama bir taraftan da yeni yönetim için transfer görüşmeleri yaptıklarını biliyoruz. Muhammed Salah transfere yeşil ışık yaktı şeklinde bir haber yine SporX'ten. Şöyle ki tecrübeli futbolcuya mevcut yönetimin yıllık 12-13 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği, Salah'ın ise teklifin 20 milyon euroya çıkmasını beklediği şeklinde bir haber bu. Yeni gelecek başkan ve yönetimin vereceği karara göre Muhammed Salah'ın Fenerbahçe'ye imza atacağı söyleniyor. Elbette taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak bir haber. Yine Fenerbahçe'den bir başka başlığı rica edelim arkadaşlarımızdan. Dorgeles Nene bildiğiniz gibi ameliyat edildi. Fenerbahçe'den bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Planlı bir operasyondu 23 yaşındaki yıldızın. 22 milyonluk bir teklif geldiği söyleniyor Stuttgart tarafından Bundesliga ekibinin. Nene'yi istediği söyleniyor. Futbolcunun geleceğinin de elbette 6-7 Haziran'da yapılacak seçim sonrası netleşeceği söylenmiş. Bakalım gelecek teknik direktör Nene ile ilgili nasıl bir rapor sunacak ama Stuttgart'ın bir isteği var. Haberdeki detay bu şekilde. Yine Fenerbahçe'den bu kez basketbol haberi paylaşacağız değerli izleyenler. Malum Final Four heyecanı Euroleague'de başlıyor ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi de Olympiakos. Mücadele saat 18'de oynanacak. Diğer karşılaşmada da Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. O mücadelede saat 21'de ve finale yükselen takımlarda 24 Mayıs 21'de kozlarını paylaşacaklar. Dileriz ki Fenerbahçe Beko finalistlerden biri olsun. Şimdiden de başarılar dileyelim ve son olarak bir de Galatasaray'dan dikkat çeken bir başlık var. Galatasaray'dan Muriç bombası Okan Buruk telefonla aradı şeklinde bir haber dikkat çekiyor değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi Çaykur Rizespor döneminde Okan Buruk'un öğrencisiydi Vedat Muriç'in ve La Liga'da sezonu 36 maçta 22 golle tamamladı. Vedat Muriç çok dikkat çeken bir performans sergiledi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Muriç'i aradığı ve bir görüşme yaptığı söyleniyor. Bu da Spor Arena'nın bugün dikkat çeken haberlerinden biriydi. Biz birazdan bu haberlerin detaylarını konuşacağız, değerlendireceğiz ama öncelikle gelin Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertlilerde artık tüm hazırlıklar 6-7 Haziran'da yapılacak seçim doğrultusunda ilerliyor ve özellikle bir önceki saat diliminde son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık. Aziz Yıldırım'ın listesi belli oldu. Başkan adayı Aziz Yıldırım listesini duyurdu. Hemen bu arada paylaşalım bir kez daha. Ben şöyle ekrana da geldi. Barış Göktürk, Mahmut Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Selim Kosif, asil üyeler. Yedek üyelerde Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan ve Yasemin Babayiğit olarak dikkat çekiyor. Elbette bu listede yakından tanıdığımız, eskiden de Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan isimler de var. Yeni isimler de var. Adaylıktan çekilen Barış Göktürk'ü yine görüyoruz. Taner, hemen sana döneceğim. Evet. Bugün aslında son gündü zaten listeleri teslim etmek için. Aziz Yıldırım'ın listesi de belli oldu. Kendisi saat 2'de de bir basın toplantısı yapacak. Onu da

0: hatırlatalım ve mevcut tabloda şöyle bir neler söyleyeceksin? Başlayalım.
1: Ya şöyle, ben Fenerbahçe Kongre üyelerinin yönetim kurulu listelerine oy verme hatası yapacaklarını düşünmüyorum. Ya ha, bunu yapacak mutlaka isimler olacaktır. Ama bu çoğunluk olur mu derseniz, eğer olursa benim için bir hayal kırıklığı olur. Çünkü Fenerbahçe hem bir önceki yaptı. Yani bu varmış, şu varmış. Tabii Sayın Saran'ın seçim dönemi biraz daha farklıydı ama Fenerbahçe'nin artık kimin yönetim kurullarında olduğundan ziyade kim ne yapmaya çalışacak? Hı hı. Bizim sorunumuzu tespit etti mi? Bizim eksiğimizi gördü mü? Fenerbahçe'de bir taş üstüne taş koyacak olan başkan kim olacağı tespit etmesi lazım. Şimdi şu anda Sayın Aziz Yıldırım'ın da Sayın Hakan Safir'in de söylemlerini tarttığım zaman benim zihnimde şu tarafa kayarsa futbol adına, Fenerbahçe adına, gelecek adına mutlaka diyebileceğim bir henüz bir ışık yanmadı. Sayın Aziz Yıldırım'ın şu söylemi kıymetli. Biz böyle yıldızlar topluluğu değil, asker oyuncular alacağız vesaire söylemleri. Şu an aslında biraz daha günümüz futbol tarzına uygun söylemler. Onu söyleyebilirim. Yani onlarca yıldız oyuncu alacağız, bunları getir. Onlar zaten Sayın Ali Koç döneminde denendi. Olmuyor. Yani bunun oyuncu mirası ne olacak? Altyapı mirası ne olacak? Tesisleşme mirası ne olacak? Şimdi Fenerbahçe'nin bir önceki Aziz Yıldırım döneminden gelen o mülklerle, tapularla alakalı çok büyük bir gelir kaynağı oluşturduğunu biliyoruz. Mesela bunlar önemli atılımlar. Sportif başarıyla alakalı da bir şeyler gelişir. Ama bugün sadece Fenerbahçe için değil bu arada bu konu. Beşiktaş için de geçerli. Aynı. Çünkü aynı çizgide gidiyorlar. Yani önümüzdeki sezon, bu arada söyleyeyim. Yani önümüzdeki sezon Galatasaray şampiyonluk yarışında 3 adım önden başlayacak. 3 adım önden başlamasının sebebi de hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'nın olduğu bir sezonda yapılanma girişimi hatasına düşmüş olmaları. O yüzden iki camianın da kapatmaları gereken 3 adım fark var. Yapılanma kurmanın çok zor olduğu bir sezonda, bir yaz döneminde, Dünya Kupası döneminde buna girişebilecek nadir kulüpler oldular kendileri. O yüzden de iki başkan adayının da, diğer tarafta Önder Özen'in de, işte Sayın Başkan, Beşiktaş Başkanı Adalı'nın da Galatasaray'ı geçmek için 3 adım koşmaları lazım. Daha fazla koşmaları lazım. Aynı şey Trabzonspor için de. Trabzonspor yapısını devam ettirdiği için onlar da yine yetişilmesi gereken tarafta olacaklar önümüzdeki sezon. Onu da söylemem lazım. Şimdi FIFA

koydular. Müsaadenizle onu anlatayım. Birincisi makine öğrenme ve AI ile kulüp yönetimi. Şu ana kadar Beşiktaş'ta bununla ilgili bir atım görmüyorum. İki başkan adayında da şu ana kadar ne bir yapay zeka ile alakalı bir söylem, ne AI'lar, ne makine öğrenmeler, hiçbir şey yok.

0: çizgiyi görmedik. Diyor ki FIFA, genetik beslenme ve egzersizle yapılacak çalışmalarla belli toparlanma hızları kişiselleştirilecek diyor. Yine Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de 2035 vizyonuna uygun ben bir açıklama görmedim bugüne kadar. Geliyorum diyorlar ki nönopsikoloji entegrasyonu diyorlar. Ben bıraktım nönopsikolojiyi, biz normal psikolojiyi bile şu anda Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta görmüyoruz. Böyle de bir problem var. Global bir veri ağı kuracak kulüpler diyor. Yine bırakın global ağı, kendi kişisel departmanları arasında bile iki camiada veri ağı yok diye biliyorum.
1: Onlar... Diğerlerinde var mı bu arada? Sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'de mi yok bu?
0: Diğerlerinde var. Hı. Yani diğerlerinden kastım rekabet içerisinde olduğu diğer
2: hocam
0: takımlar.
2: Hocam çok iyi niyetli.
0: Evet evet. Diğerlerinden kastım şu. Sen rekabette neredesin? Ne hedefliyorsun? Yani Şampiyonlar Ligi seviyesini hedefliyorsan diğerlerinde var evet. Hı hı. Süper Lig'deki diğerlerinden bahsetmiyorum. Senin Avrupa'daki rekabet etmeye çalıştığın klasmandakiler diğerleri. Onlar da var. Akıllı beslenme sistemleri, mikrobiyom.

0: Dünya buraya gidiyor. Dünyanın FIFA'nın açıkladığı raporlarda gittiği yer buyken ben ne yazık ki iki başkan adayının da söylemlerinde FIFA'nın açıkladığı o 2035 çizgisine dönük açıklamalar görmüyorum. Hala uçaklar, hala kontratlar, sözleşmeler, yıldız oyuncular,
1: bunların oy
0: savaşa
1: verecek,
0: gidiyoruz ifadeleri.
1: Oy verecek genel kurul üyeleri nezdinde bir karşılığı olmayacağını düşünerek yapmıyor olabilirler.
0: Bence kongreleri tanımıyor olabilirler. Ama tabii ki Sayın Başkan'ı tanımama ihtimali yok. Ama kongre artık değişti, kabuğunu değiştirdi. Kongre şuna doydu. Ben yıldız oyuncu getireceğim. Ben yıldız teknik direktör. Mourinho'yu getirdin. Top seviye. Getirdin mi? Olmadı. Yıldız oyuncu getirdin mi? Top seviyelerde. Ali Koç döneminde denendi. Olmadı. Artık kongrenin yıldız oyuncu açlığı kalmadı. Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk döneminde vardı bu. Hakikaten de Sayın Başkan getiriyordu, alıyordu da. En pahalıyı getiriyordu, en fazla şampiyonluk da geliyordu. Ama dünya artık çok yüksek seviyedeki oyuncularla oynanmıyor zaten. Onun iki basamak altına al ama bir sistem kurgula. Bunu istiyor. Ama şu anda ne Fenerbahçe'de ne Beşiktaş'ta bunu görmüyoruz. Sayın Önder Özen donanımıyla bunu sağlayabilecek kalibrede bir spor adamı. Bunları yapabilir. Ona da bu fırsat verilmesi lazım. Ama gördüğüm kadarıyla Beşiktaş kamuoyu bölünmüş durumda. Onu da Beşiktaş kısmında
1: evet,
0: konuşuruz.
1: Evet,
0: ama tekrar söyleyeyim. Sayın Safir'in de, Sayın Yıldırım'ın da kongreye giderken sadece

0: önce de ekrana getirmiştik listesi hakkında. Ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii belki de o teknik direktörler zarar verir derken seçim için beraberinde zarar verir diye açıklanmıyor. Bu da şunu gösteriyor. Yani şu an iki başkan adayından biri vuh dedirtecek bir teknik direktörle anlaşmış olsaydı, örneğin işte Klopp'un adı geçiyor. Büyük bir ihtimalle seçimi kazanmak için çoktan açıklamıştı bunu.
0: Klopp zaten olmaz hocam.
1: Şimdi olmaz da ben örnek veriyorum. Evet. Yani biri anlaşmış olsa, Klopp'la anlaştım dese bu ona seçim kazandırır. Böyle bir şey. Diğer taraftan sevgili hocamın çok önemli tespitleri var. O da şu: Galatasaray 3 adım önde, o kesin. Türkiye'de hala oyundan ziyade futbolcularla maç kazanmayı hedefliyoruz biz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de eğer Galatasaray'ı geçecek bir kadroyu kurması halinde şansı artar. Ki teknik direktörün de en azından Okan Hoca'nın 3 adım gerisinde olacağı için o kalitede oluyor olması lazım. Bu da olmazsa olmaz. Yani bu yönetimlerin Fenerbahçe'de her ne kadar önümüzdeki senede bir seçim olsa bile bir sene çalışacakmış gibi bu sene şampiyonluğu, ama yine

0: Benim notlarımda ne var? Şimdi bu yönetimin ne yapması lazım geldiğinde? Genelde bu yönetimin içinde, saha içinde büyük işler yapacak böyle çok yönetici göremiyoruz. Bu yönetimin birinci görevi camiayı birlik beraberliğe kavuşturmak olacak. İş kulübün içinde çok doğru bir organizasyon ve sistem, bu hocamın dediği, hem bugün için hem de gelecek için. Bakın benim iddiam şu: her ne kadar 3 adım geride olsanız bile sizin ilk senede şampiyon olma şansınız var, bütün bu doğruları yapıyorsanız. Ama kısa vadedeki başarıyı size yeni kurmaya başlayacağınız o organizasyonun, o sistemin hemen getirmesi çok değil. Bunun için biraz zamana ihtiyacınız var. Onu ekip yapacak, sadece takım değil. Teknik heyet bunun başında olmak üzere. O teknik heyetin bu sene birlikte çalışacağı destek ekibini bu derece geniş bir ekipten oluşturarak, işte beslenmeden tuttuk sağlık hizmetlerine kadar veya işin akıl ve duygusal yönünü birleştiren bir anlayışa kadar, siz şampiyonluğu oynayacak kadar akıllı organizasyon kurmanız lazım. Öyle bir ekip kurmanız lazım. Öyle oyuncular seçmeniz lazım. Bunu ekip yapacak. Öyle futbol oynatmanız lazım. Ama bizde hep duygularla yönetildiği için işin duygusallığı bunlara bazen zarar veriyor. Şimdi Avrupa'yı anlatırken de işin duygusallığı, ki psikoloji altında, onu herhalde sen birlikte değerlendirdin. Türkiye'de duygusallık aklın önünde, Avrupa'da da şimdiye kadar akıl duygusallığın önündeydi. Her geçen gün artık o akıl belirli yerlerde tıkandığı için hepsi iyi kadrolar kuruyor, hepsi iyi çalışıyor, hepsi iyi besliyor,
1: evet,
0: iyi antrene ediyor. Ama bakıyorsun Osimhen'in Avrupa'da görmediği bir duygusallığı Osimhen burada görünce apayrı bir seviyeye gidiyor, uçuyor. Buna benzer uçuşları Avrupalı'nın da hedefli olması lazım. O yüzden ben bu yönetimlerin en önemli işinin, bir taraftan demin saydım kendi görevlerini yerine getirmek, ama onlardan önce de çok doğru ekibi, transferleri yapacak o futbolculara burada en iyi çalışma ortamını yaratacak işleri yapıyor olmaları lazım. Bir de küçük bir ilavem şu olsun: Türkiye'de ben bunu çok gördüm. Bazen deriz ki ya rakip 3 adım önde, onu geçmek zor. Ama bizde hiç ummadığın anda önde olan o rakip 3 adım geriye gidebiliyor. Geri adım atabiliyor. Galatasaray'da da her ne kadar işler çok kolay görünse bile hiç beklenmeyen, sorun demeyeceğim, kulübün çözmekte zorlanacağı olaylar yaşanabilir. Bu da rakiplerin avantajı olur. O da nedir?
1: Ne i̇şte, olduğunu Galatasaray bölümünde konuşalım mı?
0: Konuşalım.
1: Tamam. Şimdi dağılmayalım diye söyledim. Teknik direktör konusunda elbette taraftarlar çok merak ediyorlar. Hangi başkan adayı seçilmesi halinde kimle çalışacak konusu. Birkaç gün önce özellikle yapılan yeni açıklamalar, son açıklamalarla birlikte Aziz Yıldırım'ın özellikle camianın öne çıkan figürlerinin, eski efsanelerinin çok başrolde olacakları bir sistem olacağını söylemişti. Onun üzerinden ilerleyen bir gündem var. Hakan Safi de son yaptığı açıklamada, ki onun biraz daha yabancı teknik direktörler üzerinde yoğunlaştığını söyledik hep, ama yine sportif direktörlük gibi bir düzen olmayacak, bu nedenle burayı çok iyi bilen bir isimle çalışacağız demesi sonrası sanki ibre biraz yerli teknik adamlara döndü gibi bir durum var her iki başkan adayı içinde. Ama dün Arabistan Ligi'nde şampiyon olan El Nasr'ın teknik direktörü Jorge Jesus'un maç sonrası yaptığı açıklamalar ortalığı bir kez daha karıştırdı. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu söyleyebiliriz şu an itibariyle. Jorge Jesus'un hemen ben yaptığı açıklamayı şöyle bir paylaşayım sizinle. Fenerbahçe taraftarları hayal kurabilir mi? Evet, kurabilirler. Zaten ilgilenen bir taraf oldu. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'den bir başka takım daha bana teklif yaptı. Türkiye'de 3 büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu 3 takımdan ikisi teklif yaptı. İkinci takımın ismi ise şimdilik bir sır olarak kalsın. Gerçekten çok büyük bir sır oldu. 3 takımdan ikisi. Fenerbahçe ve Beşiktaş şu anda anladığımız kadarıyla Jorge Jesus'la görüşmüş. Tabii hangi başkan adayı?

0: Görüşünü bilmiyoruz şu anda. Taner ne dersin?
1: Yani Jesus Türkiye'de kendi Arap Yarımadası'na göz kırpan açıklamalar yapıyordu hatırlarsanız.
0: Evet, oradan da buraya mı göz
1: sever?
0: Kırpın?
1: Yani hocanın biraz da aslında bu tarz göz kırpmaları vardır. Muhtemelen öyle bir sinyal gönderme çalışması için.
0: Ama durup dururken de böyle bir şey söylemez herhalde kimseyle görüşmeden. Yani çok çok kolay yalanlanabilecek bir şey ya bu.
1: Kim yalanlayacak? Hangi ikisi? Öyle bir açıklama ki. Kim dese...
0: Yani kimsenin hakkına Galatasaray'a gelmemiştir zaten.
1: Finalinde yalanlayamazsın. Çünkü açıklama yalanlanamayacak tarzda bir söylem.
0: Niye? Serdal Adalı diyemez mi? Biz...
1: Tamam da adam dese ki ben zaten sizi kastetmedim ki siz beni niye yalanlıyorsunuz?
0: O zaman Galatasaray'ı yalanlayacağım.
1: Öyle bir söylem ki bir taraf yalanlayamayacak şekilde söylenmiş bir söylem.
2: Ya hocam bence o iki sinyali de açık unuttu. Biri Kadıköy'ü gösteriyor, biri yüzden, de Beşiktaş'ı.
1: Yani Jesus Türkiye'deyken, yani Fenerbahçe'deyken de Arap Yarımadası'na sinyal veren mesajlar yapıyordu. Hocaya teklif gitmiş midir? Gitmiştir. Ben çünkü biz severiz
0: Jesus telefon. Brezilya'ya falan mı sinyal gönderdi?
1: Biz severiz çünkü telefon rehberimizde olan birini getirmeyi severiz. Yani anlatabiliyor muyum?
0: Gerçi şimdi Türkiye'yi bilen bir isim deyince Jorge Jesus da Türkiye'yi öğrendi. Şimdi aslında Hakan Safi'nin söylediğiyle çelişmeyen
1: yani
0: bir açıklama.
1: Ben şunu anlamıyorum. Burası Mars değil. Venüs değil. Burası dünyanın bir parçası, bir ülke.
0: Evet de işte kendi
1: burası,
0: dinamikleri de olan bir ülke.
1: Kendi dinamiklerimiz yok bizim. Biz de dünya gibiyiz aslında. Diğer ülkeler gibiyiz. Biz klasik bir... Akdeniz ülkesiyiz. Yani İtalya'da nasıl oynanıyorsa bu oyun ya da Arjantin'de nasıl oynanıyorsa bizde de öyle oynanıyor. Bizde farklı bir dinamik yok aslında. Bu dinamikleri biz bir şekilde...
2: Hocam bence dinamik var da bizim dinamiklerimiz doğru değil.
1: Hocam biz
2: senin
1: bunu...
2: Senin çizdiğin o doğru tabloya uymuyor.
1: Biz yukarıya çekiyoruz bunu. Biz farklıyız da getiriyoruz. Türkiye'yi bir yere koyuyoruz, Avrupa'yı diğer yere. Hayır biz de onlardan... Ne yanlışlar yapılıyor oralarda? Neler yapılıyor? Anlat, aynen orayı da saysak bitmez. Bizi öyle sınıflandırıp ötekileştirmememiz lazım. Bizim öyle şeyimiz yok. Biz öyle çok kötü bir durumlarda falan değiliz bu arada. Öyle ifade edeyim. Ama bizim içerimizde
0: hayır,
1: de her yerde
0: farklı.
1: Bakın her yerde var. Şu anda bakın Samsun Spor çok güzel yönetiliyor. Başakşehir Kulübü çok uzun yıllarda çok güzel yönetiliyor. Altın Ordu Kulübü şu an zor durumlardan geçiyor. Uzun bir dönem çok iyi işler yaptı. Arttırabiliriz sayıyı. Çok iyiler var. Ama evet çok kötüler de var. Aynı şey İtalya'da da var. İspanya'da da var. Çok iyiler var. İyi yönetilenler, çok kötü yönetilenler de var. Bizim dezavantajımız şu. İyilerimizin miktarı gerçekten de azımsanacak kadar seviyelerde. Bunu yukarıya taşımamız lazım. O yüzden de ben birincisi buraya çok katılamıyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman ne yazık ki kendimizi değersizleştirdiğimizi hissediyorum.
0: Peki gerçekten hem Fenerbahçe'de bir başkan adayının hem de Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetiminin Jorge Jesus'la görüştüğü ihtimali senaryosunun gerçek olduğu üzerinden konuşalım.
1: Ne zaman konuştuğuna bakılır. Yani Jesus'la Önder Özen öncesi mi konuşuldu sonrası mı konuşuldu? Teklif Önder Özen tarafından mı gitti, Serdal Adalı tarafından mı gitti? Önder Özen'in onayıyla mı gitti, onayı olmadan mı gitti? Bu Beşiktaş'ın kaderini belirler. Önder Özen tarafından gittiyse isabetli olur. Ama Önder Özen'in hiç haberi yokken bu teklif gittiyse isabetsiz bir karar olur. Fenerbahçe nezdinde ise başkan adayı bir teknik direktörü hızlıca belirlemek zorunda. Ona katılıyorum. O yüzden de her başkan adayı kendi sportif değerlendirmesini belli başlı uzmanlarla yapıp raporlamaları alıp Jesus benim teknik direktörümdür bu takıma da uyum sağlar raporunu alarak Jesus'a gittiyse isabetlidir. Yoksa telefon rehberinde en hızlı ulaşabileceği kişi Jesus diye Jesus'a teklif götürdüyse isabetsizdir. Nasıl gitti teklif ona bakar. Yani belli bir analiz üstünden, belli bir raporlama üstünden kadro ve hocanın son dinamiklerine bakılarak teklifler gittiyse isabetli karar. Ama dediğim gibi telefon rehberimde Jesus var bizi de biliyor da gittiyse isabetsiz karar. Bu tamamen bu kararları verenler bu kararı verirken neye baktıklarına göre değişir. Teknik direktör tercihi yapmak kısmı artık dünyada bambaşka bir yere gitti. Bizde de bunu yapanlar var. Artık az önce saydığım birçok madde gibi maddelerle teknik direktörün uyumluluğunu hesaplıyorlar. Böyle futbolcu tercih eder gibi. Teknik direktör scouting'i yapılıyor.
0: Ya öyle bir şey yapılmadı.
1: İşte bunlar yapıldı mı? Ne seviyede yapıldı? Ya da raporlamalar hangi futbol aklı Jesus'u önerdi? Şimdi bunlara bakmak lazım. Eğer belli başlı reçeteler üstünden Jesus'a gidildiyse doğru karardır.
0: Hocam?
2: Şimdi Fenerbahçe için de ben Jesus'un işini biraz zor görüyorum. Çünkü neden? Aziz Yıldırım'ın zaten İşte Jesus'la ilgili bir tasarrufu yok bilgileri geliyor. O daha fazla camiayı bilen bir hocayı, evet, alacak.

0: Ben Jesus'u o sınıfa sokmuyorum. Yani çok net oradaki ilk düşünülen isim Aykut Kocaman. Hakan Safi'ye geçtiğimizde de ben orada da bu ihtimalin şu an için, bakın Jesus doğru teknik adam değil. Ama, değil demiyorum ama Jesus'la anlaşmayı düşünüyorsan yola başka başlaman lazım. Jesus'u şöyle biliyoruz. Ali Koç Jesus'la anlaştı. Ve o dönemde de Jesus'un oyun anlayışı, oyun felsefesiyle ilgili, burada çalışma şekliyle, düzeniyle ilgili, Türkiye'de onu bekleyenlerle ilgili hem kendi takımında, camiasında hem de rakiplerde bilgi sahibi olmadığını gördük. Hatta bizden ayrılırken bile yeteri kadar her şeyi öğrenmeden ayrıldığını düşündüm ben. Çünkü son ayrılış döneminde Türk futbolu ile ilgili yaptığı açıklamalarda çok olumlu değildi. Şimdi bunların tamamını Jesus tek başına Fenerbahçe'yi çözerek, Fenerbahçe'yi birinci yarıda şampiyon, birinci yıl şampiyon yapamaz, uzun vadede yapılandıramaz. Ali Koç dedi ki ya hayatında hiç üçlü defans oynamayan kişi bizde geldi üçlü oynadı. Yani bunu onunla konuşacak biri bile yoktu o zamanlar. Ali Koç'un gücünü bilmemize rağmen. Şimdi Hakan Safi diyor ki amacım bir başkanı eleştirmek değil. Bizde sportif direktör olmayacak. İyi güzel de oraya bir ekip lazım. Oraya bir organizasyon lazım. Sistem lazım. Birlik beraberlik lazım. Bunu kim kuracak? O yöneticiler bunu yapabilecek durumda mı? Bu yöneticilerden biri Jesus da ya Jesus hocam sen bir sene bizde çalıştın. Bizim camiayı ne kadar tanıyorsun? Geldiğin zaman neler yapmayı planlıyorsun diye onunla konuşabilecek durumda mı? Bunları hiç konuşmadan hocam bize gel teklifini yapmak kesinlikle yanlış. En fazla sadece hocam bize gelmek istiyor musun? Eğer istiyorsan biz seninle bir görüşme yapmak istiyoruz. Senin bizde konuşmak istedikleriniz olduğu gibi bizim de seninle konuşmak istediklerimiz var diye bu işi bilenler hocayla bu konuları önce görüşür. Sonra hemfikir olurlarsa teklif ondan sonra yapılır. O yüzden ben burada da ihtimali çok yüksek görmüyorum veya yanlış bir adım atılırsa Fenerbahçe zarar görür. Jesus Beşiktaş ilişkisinde de
1: bir dakikam var hocam.
0: O bir dakikada şunu söyleyeyim. Önder Hoca'dan benim beklentilerim çok büyük. Beşiktaş camiasına çok büyük katkılar olacağını düşünüyorum. Önder Hoca kendi önce bu dediğim konuları Jesus'la konuşmadan ona teklif yapmaz. Bir, ikincisi Önder Özen'in olduğu yerde de bir başkasının zaten Önder Özen'e Beşiktaş camiasından teklif yapması çok doğru olmaz. Bize futbol aklından bahsediyoruz. İşte Beşiktaş'ta şimdi bir akıl var. Tek akıl şampiyon yapmaya yetmez. Önder Özen gibi akıllı bir adam da şimdi yanına birçok aklı toplayacaktır. Birçok akılla Beşiktaş'ı doğru yönetecektir.
1: Daha konuşacağız, detaylandıracağız ama bu saati tamamlayalım değerli izleyenler. Malumunuz bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi var. Ve şimdi gelin Gençler Birliği ile Trabzonspor arasında oynanan yarı final maçını bir hatırlayalım. Ara verelim, saat başında yeniden görüşmek üzere.
2: Güzel görüntüler, renkli görüntüler var tribünlerde maç öncesinde. Üçüncü kez final bileti alarak bu sezon kupayı kazanmayı amaçlıyor Karadeniz temsilcisi. Gençler Birliği de kötü giden sezonu kupayla taşlandırmak istiyor. Ligde kalmak istiyor, kupayı kazanmak istiyor. Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi. Futbol aşığız, küfüre karşıyız. Yürekten bu mesajı desteklemeliyiz hep birlikte. İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada. Her şey hazır başkente, Ankara'da Eryaman Stadında. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi. Tekrar Zubkov. Zubkov'un pası. Muçi cezalarında çevirdi içeriye. Top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede.

0: Topun uzağında kaldı. Zubkov, Salih. Bir kez daha Zubkov, topla buluşması Trabzonspor'da. Zubkov ceza alanına gönderdi. Herkes açtı, top dışarıya gidiyor. Out. Ali Yılmaz'ın düdüğü, ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
1: Salih. Pina. Zubkov yaklaştı. Salih. Bouchari topu aldı, döndü. Bouchari, ara pas Muçi. Ceza sahasında Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu. Erhan kurtardı. Trabzonspor Ernest Muçi ile gole yaklaştı. Muçi korneri kullandı. Vivu vurdu kafayı dışarıya. Bu kornerde golü aradı Vivu. İyi noktada kafayı da vurdu ama hedefi bulamadı.
0: Dakika 61 olunca Trabzonsporlu taraftarlar müthiş bir şov yapıyorlar. Şu anda işte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulay, Bouchari, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde cezalarına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika, Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç başkent ekibinde, tribünlere koştu Erkar'da. Gol sonrasında yeniden ekranlarınızda Erkar'da böyle geldi. Cezalarına girmeden vurdu. Onana'yı mağlup etti. Natura Dünyası Gençler Birliği'ni yarı finalde 1-0 öne geçirdi.
1: Muçi yaptı ortayı. Erhan çıktı. Erhan. Arkadaşlarına baktı. Şimdi elinden çıkardı. Anusek'e. Anusek önünde boş bir alan buldu. Matej Anusek ilerliyor. Anusek'ten pas. Gökten. Ceza sahasında tehlike. Onana. Top boşta kaldı. Dışarı gitti. Bayrak davada offside. Çok büyük bir tehlike. Trabzonspor kalesinde. Gökten. Yerden Onana müdahale yaptı. Erkar'da Onana da seken topa vurdu. Top dışarı gitti. Aynı zamanda offside bayrağı da havadaydı. Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı. Muçi kaleyi düşündü. Direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi. Belki de arkadaşları orta beklerken Muçi kaleyi düşündü. Top süzüle süzüle kaleye indi. Üst direğe çarptı, dışarı gitti.
0: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karambol topu alanda gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Arda müdahale yapan isimle top alanla buluştu. Trabzonspor eşitliği yakaladı. Muçi kullandı korneri. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Skora denge geldi şimdi. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisi. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu ona açıyor. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top. Kritik anlar her yamanda.
1: Salih. Top oyunda kaldı, çıkmadı. Salih Muçi pas bekliyor, ona doğru Ernest Muçi. Muçi bıraktı. Felipe Augusto. Augusto direkten döndü. İşte az önce Felipe Augusto nefis vurdu. Top üst direğe çarptı ve oyun

0: alana geri döndü.
1: Wagner Pina. Onu karşılayan Tonkya. Pina pas hatası. Samet. Samet Pina mücadelesi. Augusto da eklendi. Tonkya. Furkan hareketli. Tonkya'dan Furkan'a. Vivu kapatmak istedi, olmadı. Furkan ceza sahasında, açılar. Furkan vurdu Onana. Vivu'dan bir anlık konsantrasyon kaybı. Pozisyona dönüştü ama Furkan Onana'ya geçemedi. Fıratcan faul bekliyor. Ozan'da kaldı top. Ali Yılmaz devam dedi. Soldan geliyor Trabzonspor. Ernest Muçi bıraktı. Ozan baktı kaleye. Ozan Erhan. Harika bir şutta. Ozan Tufan'dan. Gol izni çıkmadı Erhan Eren Türk'ten.
2: Ozan kullanıyor yine serbest vuruşu. Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi jeneriklik bir gole imza atıyor. Trabzonspor vazgeçmiyor. Trabzonspor 1-0'dan geri dönüyor. Skoru 2-1 yapıyor uzatma bölümünde. Muçi uzun yıllar konuşulacak bir gol. Açtı önünü, baktı kaleye ve uzak köşeye. Öyle güzel gönderdi ki maçın başarılı isimlerinden Erhan bu defa çaresiz kaldı.
1: Ve son düdük geliyor. Trabzonspor finalde.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Diğer mağazalarında. Diğer mağazalarında.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes

0: CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran

0: Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes
2: bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
10: 1900 Olimpiyatında oyunların sembolü olan maraton yarışını ev sahibi ülkeyi temsil eden Fransız Michel Théot kazandı. Ama tartışmalar yıllarca sürdü. Amerikalı atletler geçilmediklerini ve Fransızların kestirme yolları kullanarak birinci geldiklerini söylemişlerdi. Amerikalılar çamurlu bir şekilde finişe gelirken Fransızların tertemiz yarışı bitirmesi hakikaten dikkat çekmişti. Yıllar sonra da yarışın galibi Théot'un Lüksemburg'da olduğu ortaya çıkmıştı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
11: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk takip

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Canlı yayın.
6: Bilgileri vereceğiz ama öncelikle ambiyanstan bahsetmek gerekirse akşam dolu tribünler önünde Antalya'da güzel bir final olmasını bekliyoruz. Tabii taraftarlar muhtemelen yavaş yavaş stadyuma doğru yola çıkmıştır ya da şehirlerinden bu sabah gelen taraftarlar varsa birkaç saat sonra stadyum çevresinde olacaklarını tahmin ediyorum. Onlara da bir uyarı niteliğinde olsun. Saat 14 ya da 15 dolaylarında Antalya'da yağmur bekleniyor. Belki çok yoğun bir yağış olmayacak ama bir yağış bekleniyor. Bu uyarıyı yapmış olalım. Şu anda 23 derecelik bir hava sıcaklığı var ama maç saatinde, final saatinde hava sıcaklığının aşağı yukarı 18-19 derece dolaylarında olmasını bekliyoruz. 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Bir tarafta 9 şampiyonluğu olan ve 10. şampiyonluğunu arayan Trabzonspor, diğer tarafta 2016-17'den sonra ikinci şampiyonluğunu kovalayacak olan Konyaspor olacak. Bakalım kupa akşam saatlerinde bu cuma gününü, cumartesi gününe yavaş yavaş yaklaştırırken hangi kaptanın elinde, hangi takımda kalkacak, bunu da dediğim gibi ATV ekranlarında ve tabii

0: mutlaka spor ekranlarında hep birlikte görmüş olacağız. Özel bir final, güzel bir final. Antalya'dayız. Keyifli bir maç olmasını bekliyoruz. Hava durumu dediğim gibi şu an için oldukça elverişli. Ama birkaç saat sonra Antalya'da biraz yağışlı bir iklim görebiliriz ama maç saatlerinde uygun olacak. Trabzonspor'un dediğim gibi 9 şampiyonluğu var. Konyaspor'un 1 şampiyonluğu var. İki takım da bugün yeni bir şampiyonluk eklemek isteyecekler. Tabii ki oyuncu bilgilerini, kadro bilgilerini, takımların kupayla ilgili geçmiş bilgilerini biz buradan aktarmaya devam edeceğiz ama şimdilik stat'tan bir virgül koyalım isterseniz. Biz burada gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim.
1: Evet, Ömer Saraç'a verdiği bilgiler için teşekkür edelim ve şimdi gelin Trabzonspor cephesinden son bilgileri Yunus Emre Sel'den alalım.
2: Ezgi, teşekkürler, iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor bugün Konyaspor'la Antalya'da Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirmek için karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi tabii Trabzonspor cephesinde moraller oldukça yüksek. Son iki final maçında kaybetmişti Trabzonspor. Üçüncüsünü kaybetmek istemiyor. Hem teknik direktör Fatih Tekke teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını kazanmak istiyor. Hem mevcut başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu kendi dönemlerindeki ilk kupasını kazanmak istiyor. Bunları bir kenara koyacak olursak gelecek sezon planlamasını şekillendirme noktasında da çok önemli bir maça çıkacak Trabzonspor. Çünkü Türkiye Kupası'nı kazanması demek Trabzonspor'un belki de sezonu bir ay daha geç açması, Avrupa Kupalarına daha kestirme yoldan gitmesi anlamına geliyor. Bu da tabii ekstra bir motivasyon kaynağı ama özel bir ekstra motivasyon kaynağı var ki bu da zaten bizzat Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan tarafından açıklandı. Kulüp tarihinin en yüksek primlerinden bir tanesi verilecek. Galatasaray maçına 3 milyon TL civarında prim vermişti Trabzonspor. Bu maçta da aynı prim veya hatta belki bir tık üstünde bir prim beklentisinin olduğunu da söyleyelim. Bu da tabii ki ekstra bir itici güç olacak Trabzonspor cephesi için. Bordo Mavili takımda Arseni Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıklar nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Edin Visca da zaten lisansı aktif edilmediği için oynayamayacak. Ama Trabzonspor Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı yazdı bu maç öncesinde. Hem Edin Visca hem de Anthony Vakeme'ye maç öncesinde bir veda töreni düzenlenecek ve Türkiye Futbol Federasyonu da bu talebe onay verdi. Bu maç öncesinde Anthony Vakeme ve Edin Visca'ya da maç öncesinde Serumin'de bir veda töreni düzenleneceğini de bilgisini verelim. İki futbolcu Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı ama bugün itibariyle artık Trabzonspor macerası bu iki tecrübeli isim için de sona ermiş olacak. Onlar için de özel bir anlam taşıyan 90 dakika olacak. Trabzonspor cephesinde şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz. Kalede Andre Onana, savunmanın sağında Wagner Pina, stoper ikilisi Savic Çibukeviu, sol bek pozisyonunda Mustafa Eskerileci bekliyoruz. Orta sahada Folcarelli Bouchard ikilisini bekliyoruz ama burada formayı isteyen iki isim daha var. Ozan Tufan ve olayı tabii ki son karar Fatih Hoca'nın olacak. Sağ kanatta Zubkov'u bekliyoruz. Ofansif orta sahada Ernest Muçi, sol tarafta Felipe Augusto, en uç noktada da Paolo Nacho'yu beklediğimizi belirtelim. Tabii Fatih Hoca muhtemelen taraftar desteğini, coşkuyu da arkasında almak adına maça daha agresif bir oyun planıyla çıkacaktır diye de düşünüyoruz açıkçası. Tabii tribünler tamamen dolu olacak. Trabzonspor yönetim kurulu maça gelecek olan tüm taraftarları da maç öncesinde forma hediye edecek. Bu da ekstra bir jest olarak dikkat çekiyor. Şimdilik biz kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünden sözü yeniden sana bırakalım Ezgi ama gün içerisinde gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Yunus Emre Sel'e de çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve son olarak Konyaspor kampına gidelim. Muhabir arkadaşımız İbrahim Uslu'ya sözü bırakalım.
3: Teşekkürler Ezgi. Antalya'dan mutlu günler. Zira Türkiye Kupası'nda final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Saatler 20.45'i gösterdiğinde Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecek. Konyaspor'un şehre çarşamba günü geldiğini ve iki gündür Antalya'da kampta olduğunu belirtelim. Artık hazırlıklar tamamlandı. Maç saati bekleniyor. Futbolcular 2 saat sonra son akşam yemeğini yiyecekler. Toplantı içeride yapılıp sonra stadyuma geçiş yapılacak. İlhan Polut yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı Yeşil Beyazlar. Ligde kalma hedefi tamamlandıktan sonra tüm gözler Zira Türkiye Kupası'na çevrildi. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakmayı başardılar. Yarı finalde Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş'ı da eleyerek adını finale yazdırdı. İç Anadolu temsilcisi fazlasıyla iddialı, futbolcuların fazlasıyla motivasyonunu koruduğunu belirtelim. Bu maç öncesi Bazur dışında eksik ve cezalı futbolcusu bulunmuyor ve iki takım arasındaki

0: Karşılaşma Trendyol Süper Lig'de oynanmıştı. Konya'da oynanan karşılaşmayı Berkan Kutu'nun ayağından buldu. 2 golle kazanmayı başarmıştı Konya temsilcisi. Hedef bugün bunu tekrarlamak ve tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası'nı müzesine taşımak istiyor Yeşil Beyazlar. Bu bilgiler ışığında beklenen muhtemel 11'i sizlerle paylaşalım. Kalede Bahadır'ı bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Uğurcan, sol tarafında Berkan, stoper ikilisi Nagolo Adil. Orta sahada Melih Yetoviç, forvet arkasında eski Trabzonsporlu Bardi. Sol tarafta yine eski Trabzonsporlu Olaik Bey'i bekliyoruz. Sağ tarafta Deniz Türüç ve en üst noktada Muleka, İç Anadolu temsilcisi adına gol arayacak isim. Takım 19-15 itibariyle otelden çıkış yapmaya başlayacak ve hemen yakın lokasyonda bulunan stadyuma geçecek. Ondan sonra tüm hazırlıklar stadyumda devam edecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, İbrahim Usta'ya da çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımız. Bu akşam oynanacak final mücadelesi öncesi hem takımlardan hem de stadyumdan son gelişmeleri, bilgileri bizlerle paylaştı. Özellikle onların verdiği muhtemel 11

0: Kadrolar üzerinden konuşalım. Ben arkadaşlarımdan rica edeyim. İlk olarak Trabzonspor'un muhtemel 11'ini ekrana getirebilirsek Fatih Tekke'nin kurgulayacağı sistem üzerinden şöyle bir değerlendirme yapalım. İkisi yan yana geldi. Ekranı biraz küçültebilirsek kalecileri de görelim.
1: Onana ile
0: bu tarafa geldi. Evet. Trabzonspor'da kalede Onana, savunma dörtlüsü Pina, Savic, Vivu, Mustafa şeklinde, önlerinde Folcarelli, Bouchari, Muçi, kanatlar Zubkov, Augusto ve Onaçu. Tüm Osan Konyaspor'da da kalede Bahadır, savunma dörtlüsü Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan şeklinde, önlerinde Melih, Yevtoviç, Bardi, kanatlar Deniz, Olaigbe ve ileri uçta da Muleka bekleniyor. Şimdi bu 11'ler özelinde hocam neler söylersiniz? Biraz da saha içini konuşalım.
1: Şimdi Trabzon'un 11'i son büyük takımları, yani Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi eledikleri 11. Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, yani bu saha içi futbolcuları tamamıyla böyle oynamıştı. Sadece kalede Deniz vardı hatırladığım kadarıyla. Bu takımın oyun anlayışı da belli. Ne olursa olsun ofansif oynama zorunda olduğunu İlhan Hoca açıklasa bile benim görüşüme göre hala defans güvenliğini ön planda tutan bir anlayış içinde oynayacaklar. İkinci bölgede rakibi karşılamak istiyorlar. Orada zaman alan bırakmadan kazanacakları her topla da rakip defans arkasına geçiş hücumlarıyla etkili olabilecek oyuncuları var. İki kanatta da Deniz Olaigbe, bence Bardi iyi oynuyor. Melih Şeftoviç ikilisi de orta sahada uyumu yakaladılar. O yüzden kompakt bir oyun anlayışları var. Muleko son dönemde tercih ettikleri bir santrofor. Elde bir de fizikman üst düzeyde yapılı, her defansı zorlayan, hatta döven bir kramerlerinin de varlığını unutmamak lazım. Trabzon neredeyse bütün sakatları iyileşmiş durumda. Yani bir tek Batagov yok. Onun dışında son dönemde sakatlı olan futbolcuların neredeyse tamamı dönmüş durumda. Savic onlardan biri. Folcarelli'nin sakatlığı vardı. Döndü onlardan biri. Sonra da Zubkov sakatlığı vardı. Döndü onlardan biri. Bouchari sezon boyunca belki iyi bir performans sergilememişti ama başta Beşiktaş galibiyeti İstanbul'da olmak üzere o da çok iyi bir noktaya geldi. Bir de Trabzon'un genel olarak ligi biraz önemsememeleri takımın form durumunu düşürmüştü. Şimdi kalite Trabzon'da ama fiziksel yönden bu futbolcular tempo yüksek olursa 90 dakikayı, hatta uzatmaya giderse 120 dakikayı ne şekilde kaldıracak? O çok önemli. Yani şu gerçeğin de altını çizelim. Bu maçlar özel maçlar. Bakın tek maç. Hı hı. O yüzden futbolcular fiziksel eksikleri olsa bile bu tür maçlarda devamlı en azından bir %10, %15 üzerine koyarlar. Oyun içinde bir sınıra gelirler. O sınırda zorlanırlar ama o eşiği atladıkları anda belirli bir süre yine gidebilirler.
0: Evet.
1: O yüzden Trabzon'un fizikmanda ben gerekli olan direnci sahaya yansıtmasını bekliyorum, düşünüyorum. Benim futbol anlayışım biraz daha oyunun iki yönünü oynamak. Yani keyif veren, ofansif yönü ön planda olan bir oyunu evet. da biraz daha öne çıkardığım için ben Trabzon'u bu açıdan biraz daha önde görüyorum. Çünkü söyledim, Muçi, Augusto, Onaçu, hatta Zubkov bu sene iyi işler yaptılar. Bugün de oyunu sonuçlandıracak onlar. Beşiktaş maçını hatırlatalım. Burada Konya'ya oyunun ilk bölümünde golleri atabilecek pozisyon da bulmuştu Beşiktaş. Trabzon o konuda Beşiktaş kadar bonkör olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Ama Konya rakip kim olursa olsun her takıma zorluk çıkarabilecek bir takım olduğunu da altını çizelim.
0: Peki Taner, sana da soracağım tabii ki bu 11'lerle ilgili düşüncelerini ama bir bağlantımız var şimdi değerli izleyenler. Burçin Keskin bizi bekliyor. Mücadelenin hakemi Halil Umutmeler ve VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'ı da elbette biraz konuşmak lazım. Burçin Keskin, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi.

0: Günler diliyorum Ezgi.
1: Çok
0: Ahmet hocama ve Taner'e ve de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.
2: Selamlar
1: çok
2: hocam.
1: Çok teşekkürler. Evet, Halil Umut Meler ve Ömer Faruk Turtay elbette bu karşılaşma özelinde her iki takımın da adaletli bir maç yönetmelerini beklediği iki isim. Tabii ki tüm futbol kamuoyunun. Neler söylersin bu isimlere dair?
0: Şimdi Ezgi çok güzel söyledin. Zaten basın toplantısında da hem Fatih Tekke hem de İlhan Palut hem Halil Meler'e değindiler hem de doğru bir şekilde umarım hakemi değil oyuncuları ve bizlerin konuşulduğu bir maç olur dediler. Bu çok doğru. Ben de umarım böyle bir maç olur diye düşünüyorum. Şimdi atamayla ilgili birazcık konuşmak gerekirse aslında bu atama Merkez Hakem Kurulu'nun bu sezon uyguladığı genç hakem programının çökmesi demek. Neden? Çünkü hep sezon boyunca çok önemli maçlarda aslında o tecrübede olmayan, o maçları kaldırması zor olan genç hakemleri verdiler ve herhangi bir genç hakemi de bu önemli final maçını hazırlayamadılar demek. İş dönüp dolaşıp yine Halil Umut Meler'e kaldı ki bence aslında da doğrusu bu. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorum ben. Süper Lig'de hedef genç hakemler veya yeni hakemler olamaz. Hedef tecrübeli hakemler ve iyi hakemler olur. Ama zaten katıldığım diğer yayınlarda da hep bahsediyorum. Doğru uygulamaları yapmayan Merkez Hakem Kurulu'yla karşı karşıyayız. Şimdi Halil Umut Meler UEFA'nın elit hakemi, yani bizim kağıt üzerindeki bir numaralı hakemimiz. 39 yaşında, hala genç diyebiliriz. Geçen sezon derbi yönetmedi çok ilginç bir şekilde. Bu sezonda hepimiz hatırlıyoruz, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini yönetti ve Trabzon'daki çok önemli Trabzonspor Fenerbahçe maçını yönetti ki bu iki maçta çok önemliydi ve iyi bir performans gösterdi Halil Umut Meler. Ayrıca yine geçen hafta sezonun belki de en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor Kocaelispor maçını yönetti. O maçta da çok başarılıydı ki Yasin Kol'un hatalı bir VAR müdahalesine rağmen kararında kalaraktan belki de hem Yasin Kol'u hem Merkez Hakem Kurulu'nu hem de Futbol Federasyonu'nu eleştirilerden kurtardı diyebiliriz. Şimdi birazcık teknik konulara girersek hem seyircilerimizin hem de oyuncuların aslında dikkat etmesi gereken hususların ben burada biraz altını çizmek istiyorum. Şimdi istatistiklere giriyorum. Bak Halil Umut Meler bu sezonu 6. hakem olarak kapattı en çok maç yöneten ki son 4 haftada yani maçların zorluk seviyesi arttığı maçlarda son 4 haftada 3 kez görev aldı. İşte bu da yine aslında daha doğrunun bu uygulama olduğunu gösteriyor. İstatistiklere bakarsak şimdi bu sezon 18 maç yönetmiş Halil Umut Meler. Rakamları şimdi okuyacağım. Bakın ne kadar ortada olduğunu göreceksiniz. Ev sahibi takımlar 27 gol atmış. Misafir takımlar 25 gol atmış bu 18 maçta. Toplam 457 faul çalmış. Ev sahibi takımlar 247 kez faul yapmış. Misafir takımlar ise 210 kez. 81 sarı kart çıkartmış. 45 tanesi ev sahibi takımlara, 36 tanesi misafir takımlara. 6 kırmızı kart çıkartmış, 3 tanesi ev sahibi takıma, 3 tanesi misafir takıma. Yani çok ortada maç yönetmeye çalışan bir hakemlik diyebiliriz burada. Hatta ev sahibi takımların sarı kart ve faul sayıları biraz daha yüksek. Yani ev sahibi takımların da avantajlarını kullanamadığı bir hakem diyebiliriz ortada yönetim bakımından. Kriterlere dönersek, şimdi bu akşamki bakın en önemli kriter hız ve şiddet olacak. Yani hareketlerin zamanlaması, topla oynuyor musunuz? Topla oynadıktan sonraki hareketinizin devamında rakibe oluşturduğunuz temasta hız ve şiddet varsa cezalandıracaktır. Bu konuda iyi bir hakem Halil Umut Meler. Hatta önemli Antalyaspor Kocaelispor maçında da 12 tane sarı kart çıkarttı. Şimdi bu konu aklıma gelince mesela Trabzonspor'dan Savic'in, Buçari'nin, Folcarelli'nin çok dikkatli olması lazım. Aynı şekilde Konyaspor'dan da aklıma gelen Adil'in, Cevtovic'in ve Deniz Türüç'in dikkatli olması gerekiyor. Onun dışında UEFA'nın yine çok önem verdiği ellerin kolların kural dışı kullanımı. Yani bu kollarınızı açıyorsunuz ya böyle sıçrarken veya pozisyon almaya çalışırken veya ayağa basmalar. Bunlar önemli kriterler. Halil Umut Meler de bu konularda birazcık titiz. Bu konuda aklıma geldiğinde iki takımdan da özellikle Onaçu'nun ve Muleka'nın dikkatli olması lazım. Çünkü üçüncü bölgede çok fazla topla buluşacaklar ve rakipleriyle çok fazla temas meydana gelecek. Şimdi final maçlarında sarı kart ve ikinci sarı kart konuları önemlidir. Bu konuda da dediğim gibi çok tecrübeli bir hakem Halil Umut Meler. Dikkatli davranacağını düşünüyorum. Ki zaten son 3 maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart veya direkt kırmızı kart göstermedi. Bugün de böyle olacağını düşünüyorum ben. Yani oyuncular büyük bir hata yapmadıktan sonra kolay ikinci sarı kartın ve kırmızı kartın çıkmayacağını düşünüyorum. Gelelim VAR hakemine. Şimdi biraz önce açıklandı biliyorsun VAR hakemi ve ben de

0: açıkçası Ömer Faruk Turtay'ı bekliyordum. Neden bekliyordum? Çünkü Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği bu iki önemli finalde de Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarında VAR hakemi yine Ömer Faruk Turtay'dı. Ömer Faruk Turtay genç bir hakem. Ancak VAR olarak bayağı fazla görev almış bir hakem. Bu sezon 20 tane Süper Lig'de görev almış, 15 tane 1. Lig'de görev almış. Yani VAR felsefesini oturtmuş bir hakem. Hatta 4 tane de sahada Süper Lig'de maçı var ve bunlarda da performansı. Yani aslında ben Ömer Faruk Turtay'ın kariyer çizgisinin sahada devam etmesini daha doğru buluyorum. Çünkü bizim saha hakemine VAR hakeminden daha fazla ihtiyacımız var aslında. Ama dediğim gibi doğru VAR felsefesini uygulayan bir hakem. Yani açık ve bariz bir hata yoksa, çok net bir kanıt olmazsa devreye girmeyecektir. Hep söylüyorum, VAR sistemi en doğru karar için değil, açık ve bariz hatanın ortadan kalkmasını hedefleyen bir sistem. O nedenle Ataman'ın ve VAR hatamının doğru olduğunu düşünüyorum. Hepimizin her zaman söylediği gibi, umarım hakemlerin değil, daha çok futbolcuların ve teknik adamların konuşulduğu bir final izleriz. Çok güzel bir final olmasını bekliyorum. Antalya çok güzel, şehir seçimi güzel. İki takım çok zorlu maçlardan sonra buraya geldi. Bol şans diliyorum ve kazananı hepimiz tebrik edelim şimdiden.
1: Peki, Burçin Keskin, çok teşekkür ediyoruz. Hem verdiğin bilgiler için hem de yorumların için.
0: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, hakem değerlendirmesi de aldık. Şimdi hemen Taner Karaman'a döneyim. Evet. Arkadaşlarımdan da rica edeyim, bir kez daha iki takımın muhtemel 11'lerini yan yana getirebilirsek Taner'den de bir değerlendirme rica edeyim ve öyle tamamlamış olalım.
2: Evet ya, Burçin Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim. Hı hı. Ben de çok isabetli bir karar olarak gördüğümü söyleyebilirim. Halil Hoca'nın son karşılaşma performansında da gayet yerinde, panik yapmayan, VAR'la ilgili olan diyaloglarında da bir şekilde doğruyu devam ettiren tutumları bence çok da yerindeydi zaten ve çok formda, son dönemlerinde çıkış halinde olan, o geçmiş badirelerini üstünden tamamıyla atmış olan bir hakem çizgisini bize gösterdi son dönemlerde. Bugün de aynı çizgisini devam ettirmemesi için hiçbir sebep yok. Uyumlu bir VAR ilişkisi olan bir hakemden de bahsediyoruz zaten. O yüzden de doğru bir atama olduğu kanısındayım. Oradan girmiş olayım. Maçla alakalı zaten izleyenlerimiz de az önce gördüler. Yine görüyorlardı ekranda. Kadrolara baktığımız zaman çok eksik ya da bir şekilde şu adamın yokluğu takımı çok etkileyecek diyebileceğimiz bir muhtemellerden bahsetmiyoruz. Ve Trabzonspor'un da Konyaspor'un da bugünlere gelirken ki o yükünü çok büyük oranda çeken oyuncularıyla sahada oldukları bir 11'ler olacak. Ve iki takımın da bir kere ilk baştaki yorumum yine geçerlidir. Kontrol oyunu oynayıp oyunun temposunu 120 dakika olma ihtimalini de gözeterek, hı hı, sakin başlayıp, çünkü sezonun artık bu aşaması geldiği zaman uzun oyunlar oynamak kolay bir iş değil ve burada her an maç uzayabilir düşüncesini de yanlarında tutarak biraz daha sakin başladıkları bir karşılaşma muhtemel göreceğiz. Oyunu muhtemelen iki hoca da üçe bölecek. 30-30-30 şeklinde ve ilk 30'u biraz daha sakin, kontrollü, pozisyonsuz, hücum hatta kalkmayacak kadar kendi halinde top oynayan takımlar görme ihtimaliniz var. İlk yarının son 15 dakikasında biraz daha rakibin ne yaptığını tartan teknik adamların biraz daha oradaki defoları değerlendirme çabasını görürüz ve soyunma odasında bu pekişerek İkinci 15'e başına ben bir skor beklentim var. Oradan girmiş olayım. Ve iki teknik direktör de rakiplerinin yani ne yaptığıyla alakalı tayini yapabilecek kalibresi çok sağlam ve iyi olan teknik direktörler olduğu için de muhtemelen devre arası dokunuşları ikinci 15'in başına birer gol getirme ihtimali olabilir. Ve maçın finaline doğru da zaten artık orta sahaların biraz daha hızlı geçildiği, skorun eğer dengede değilse üstelik çok fazlaca pozisyonları izlediğimiz bir oyun görme ihtimalimiz var. Ben böyle 90 dakika kilitlenmiş bir oyun beklemiyorum. Oyun açılacaktır, denge olur, uzar diye de beklentim var ve bir tarafı favori görmem de zaten bir final olduğu için de mümkün değil.
1: Peki, her iki takıma da başarılar dileyelim. Bakalım Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor mu olacak, Tumosan Konyaspor mu olacak? Bunu bu akşam göreceğiz değerli izleyenler. Saat 20.45'te ATV'den yayınlanacak müsabaka, tekrar hatırlatalım. Gün boyunca özel yayınlarımız da zaten olacak Antalya'dan diyelim ve burayı tamamlamış olalım. Bu arada ekranda iki son dakika haberi var İngiltere'den. Onları da sizlerle paylaşalım. Manchester United Teknik Direktör Michael Carrick'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Manchester City'de ise bir ayrılık haberi

0: Belki aslında beklenen de bir ayrılıktı. Pep Guardiola takımdan ayrılıyor. İspanyol teknik adam 10 yılın ardından Manchester City ile yollarını ayırıyor. Özellikle de şampiyonluğun Arsenal'a gitmesinin ardından ki geçen sezonda istediği gibi geçirmemişti Manchester City. Zaten tartışmalarda vardı. Guardiola ve City'nin yolları 10 yılın ardından ayrılıyor. Var mı söylemek istediğiniz bu iki konuyla ilgili?
1: Tabii farklı bir durum. Çok nadir görebileceğiniz bir ana tanıklık ediyoruz. Bu kadar uzun bir süreden sonra Pep Guardiola ile yolların ayrılıyor olmasına ekranda şahitlik etmek de farklı bir anı. Bakalım nereye...
0: Ama Guardiola bunları yaptı daha önce de.
1: Yaptı.
0: Şu prime döneminde Barcelona'dan ayrılmak, işte evet. Bayern Münih'ten ayrılmak, şimdi Manchester City'den ayrılmak. O hep... hayatı da kariyerini de bir kendisi için mücadele halinde yaşadığı için.
2: Yaşamaya çalışıyor.
0: Evet, hep zirvede yaşamaya çalışan bir teknik direktör.
1: Bakalım nereye gidecek?
0: Yani ben de çok hayran olduğum için kendisine açıkçası bir sonraki adresini ve neler yapacağını çok merakla bekliyorum.
3: Bizdeki...
0: ne olacak? Çok özür dilerim. Küresel elçi olacakmış. Hmm. Hmm, peki.
3: Şimdi bizde de teknik direktör arayan kulüpler var.
0: Ama hocam.
3: Onlara duyurulur. Ben böyle bir görev bekliyordum.
0: Pep Guardiola'yı Türkiye'de espri, çok yıpratırlar hocam. Vallahi
3: espri,
0: çok emin değilim.
3: Espri bir tarafa, kendisi tam bir futbol tutkunu biri. Evet. Kendini futbola adamış biri. O yüzden takip edilen teknik direktörlerin arasında belki de birinci sıraya benim kendi adıma koyduğum biri. O yüzden o tür hocaların dönem dönem 10 sene geçse bile kendi arzularıyla kulüplerden ayrıldıklarını biliyoruz. O da geçmişte başka kulüplerden bunu yaptı. Yalnız bu kadar uzun bir süre gerçekten yıpratıyor. İnsanın bazen nefes almaya ihtiyacı var. Yani ben onunla ilgili bir sürü belgesel de izledim. Orada bütün maçları bu derece önemseyen, bu derece ciddiye alan, hafta içi çalışmalarda bile tamamıyla kendini o maça veren bir anlayışın belirli bir süre yenilenmeye ihtiyacı var. Akünün şarj edilmesi lazım. O yüzden bakın Klopp da buna benzer bir görev aldı. Bu benim
0: Klopp hala şarj oluyor.
3: Ama ben Guardiola'nın daha çabuk dönmesini bekliyorum.
0: Bakalım.
3: Yani kendi adıma o bu heyecanın yokluğuna uzun süre sabredemez. Bu tür teknik adamlara şu vardır. Şu duygu vardır. Yeni sezon başladığı anda bu tür görevlerde bir şeyler onları dürtmeye başlar. Bir an önce git diye. O zamanlarda da işte onlar yeni sezon için o doğru planları yaparlar. Şu kadarını söyleyeyim, hiç unutmam. Barcelona sonrasıydı herhalde. Özellikle futbolun gelişimi adına, kendini geliştirme adına belirli bir sürede Rus satrançı Kasparov'la Amerika'da daha önceden telefonda tanışmış, randevu almış ve belirli bir süre Amerika'da kalarak ondan tamamıyla stratejiler üzerine bilgiler almak için çok iyi bir dostluk kurmuştu. Yani hocamın dediği her yönden gelişmeye ihtiyacı var.
0: Evet.
3: Teknik adamların da bunun da altını çizmek için bunu söyledim.
0: Peki. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Yeniden ülkemize dönelim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Özellikle taraftarların merak ettiği konularla ilgili. Icardi ile ilgili, Osimhen ile ilgili, yapılacak transferlerle ilgili ve hedeflerle ilgili konuştu elbette. Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ilerisini hedeflediklerini söyledi. Icardi konusunda da biz teklifimizi yaptık, şimdi gelecek cevabı bekliyoruz dedi. Hatta direkt olarak da şu ifadeyi kullanıyor. Takım hazırlanırken kriterler var. Performans, etik değerler, bunları da dikkate alarak teknik heyetinde görüşünü alarak teklif yaptık. Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek ifadesini kullandı. Osimhen'le ilgili de satmayı düşünmediklerini söyledi ve satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuya da fiyat biçmek doğru olmaz ifadesini kullandı. Şimdi biz de bu açıklamalar üzerinden biraz Galatasaray'ı değerlendirelim. Tabii ki transfer sürecini hareketli geçirmesi beklenen bir kulüp Galatasaray. Ahmet Hocam.
3: Şimdi başkanın açıklamalarını çok yakından dinledim. Önce Icardi Osimhen, evet Icardi'ye Galatasaray teklifini yaptı. Icardi'den cevap bekliyor. Bunun zaten böyle olması gerekirdi. O teklifinde

0: artı 2 veya 4 artı 1 şeklinde bonuslarla beraber yıllık 5 milyonluk bir teklif olduğunu kendi adıma duydum. Yani buna cevabı Icardi verecektir. Şimdi top Icardi'de. Galatasaray'ın Icardi'ye bu teklifi yapmadan git deme şansı hiç yoktu. Şu an Okan Hoca Icardi'yi istiyor istemiyor, Galatasaray yönetimi başkanı istiyor istemiyor konularına hiç girmeye gerek yok. Bu konuda bu kadar stratejinin olması da gayet doğaldır. Ama futbolun bir gerçeği şu, ayrılıklar da büyük bir aşkın bir parçasıdır, dahildir. Icardi'nin kalitesine veya Galatasaray'a çocukların sevgisi, taraftarlığı gibi kattıklarına karşı söylenecek hiçbir şey yok. Böyle bir kaliteyi her teknik direktör kendi takımında ister. Ama futbolun ne şekilde geliştiğini de ilk bölümünde kısaca söyledik. Icardi bile benim fiziksel performansım son 10 senede o seviyelerde değildi derken bu konuda da kendisi çok net bir şekilde itirafta bulunuyor. Kaldı ki bazı futbolculardan belki üst düzey bir performans fiziksel yönden almasam bile Tanrı vergisi çok az futbolcuda bulunan sonuçlandırma kalitesi Icardi'yi bir takımda hala tutar. Kaldı ki Galatasaray'ın kaptanı, ama bu tür futbolculardan kaptan olarak takıma hem liderlik hem de örnek olmalarını istersin, beklersin. Takım birlik beraberliği günümüzde her şeyin önünde gelir. Benim kendi şahsi görüşüm, ilk iki senede Galatasaray takımındaki bütün futbolcular şu an Osimhen'e duydukları saygının aynısını, sevginin aynısını Icardi'ye duyarken sakatlık sonrası bu biraz değişti. O açıdan bakınca da Galatasaray Icardi ayrılığı benim için bir sürpriz olmaz. O da ikisine de yakışır bir ayrılık olmalı. Osimhen konusunda da yine başkanın açıklaması doğru. Şu an Osimhen'i vereceğiz açıklaması zaten çok yanlış ve Galatasaray Osimhen'i de vermemeli. Ama şu gerçeği de biliyoruz. Hiç kimsenin beklemediği bir teklif geldiği takdirde, beklemediği diyorum rakam olarak da, bu da Galatasaray için herhalde 150 milyonları falan düşünecektir onlar. Ve de bu teklif çok üst düzey bir takımdan geliyorsa, örneğin işte Barcelona'dan...
1: Zaten o kadar üst düzey bir teklif de üst düzey bir takımdan gelebilir.
0: Şimdi mutlaka Barcelona'dan geliyorsa o zaman Osimhen de gitmeyi düşünecektir. Bakın Osimhen'in Galatasaray'a katkısı çok büyük. Herkes onun burada kalmasını istiyor. Öyle veya böyle yeni sezonda o 3 adım farkı yaratan futbolcuların başında o geldi. Barcelona'dan öyle bir teklif gelmek istiyorsa Osimhen gitmeyi kafasına koyabilir. Gitmeyi kafasına koyan bir Osimhen'den de nasıl Napoli'deyken Galatasaray'a gelmeyi kafasına koyduysa yönetimi oraya gitmek için zorlayabilir. Bu da gayet doğaldır. Osimhen konusunu tamamıyla Galatasaray'ın gelecek tekliflere göre değerlendirmesi lazım. İlk bölümde şunu demiştim. Bazı takımlar bizde geri adım atabilir. Şimdi düşünün, Galatasaray'da bir Osimhen gidiyorsa, Icardi zaten ayrılabilir diyoruz. Galatasaray'ın forveti hiç yok. Bir Torreira ayrılıyorsa, Galatasaray'ın orta sahada onun yerini doldurması zor.

0: şöyle hocama katıldığım nokta şu. Birincisi Icardi ile alakalı durumu tartmak lazım. Yani Galatasaray Icardi ile ilgili bir teklifte bulunduysa mutlaka hocanın elinde Icardi ile gelecek sezon gider raporu vardır. Yani doktor Yener İnce'nin verdiği bir rapor mutlaka oyuncunun gidişatı ile alakalı, önümüzdeki yılki performansının gidebileceği yerle alakalı bir tahminleme yapılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü Icardi'ye bu yapılmadan yapılacak bir teklif, Icardi'nin gelecek sezon kötü bir gidişatla beraber taraftar nezdinde de eleştirilmesine sebebiyet verir. Yani bu pembe rüyayı bir anda bambaşka bir yere de çekme ihtimali olabilir. Ama bir gerçek var ki Icardi bu seviyede, yani Süper Lig seviyesinde rakip Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor değilse diğer takımlara karşı performans verebiliyor. Yani bunu görüyoruz. Şu anki form durumu bu 3 takımın dışında kalan, yani buraya biraz daha Başakşehir'i de ekleyebiliriz, kalan takımların performansına karşı diş geçirmesini, oyun oynamasını etkileyecek seviyede değil. Yani bu takımların savunmaları Icardi şu anda zorlayamıyor. Icardi fiziksel anlamda, ki attığı gol rakamları da bunu doğruluyor zaten. Galatasaray şunu düşünmesi lazım. Icardi ve Osimhen ikilisiyle yola çıktığım bir senaryoda gelecek sezon, Şampiyonlar Ligi'nde varsaysak Galatasaray Liverpool'u geçseydi. Aynı dönemde hatırlayalım, Osimhen sakatlandı. Icardi Galatasaray'ı o seviyede Şampiyonlar Ligi'de temsil edebilecek durumda mı? Galatasaray hep bunu düşünmesi lazım. Yani Icardi evet ligde sizi taşıyabilir bir yere kadar, götürebildiğini zaten gösteriyor. Ama Galatasaray'ın hedefi nedir'i Galatasaray'ın altını çizmesi lazım. Ve Galatasaray eğer Icardi ile önümüzdeki sezon ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde de Icardi'den gerekirse faydalanabilirim, çeyrek finali geçtim, nasip oldu, yarı finali gördüm, orada da Icardi bana performans verirden eminse Icardi ile devam etmesi lazım.
1: Başkan Şampiyonlar Ligi hedef dedi hocam, pardon.
0: Bunu bir kere böyle görmek gerekiyor. Yani çünkü hayat size bir anda oraları açabilir ve açtığında bir bakmışsınız kulübenizde santrfor yok ve Icardi sonradan pozisyonda sizde gol bulmaya çalışıyor. Bu senaryo bu sene olmak üzereydi. Olmak üzereydi. Ve o sümensiz bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool serüveni devam etseydi Galatasaray'ın, olsaydı eğer, Icardi ile skor bulacaktınız, arayacaksınız. Bir kere Galatasaray bunu hesaba katması lazım. Bir. İkincisi, Icardi teklifi kabul etti ve siz oraya bir tane daha santrfor getirdiniz. Üst seviye. Yani bir nevi ikinci santrfor pozisyonunu Icardi ile rekabet edecek başka bir ismi daha getirdiniz. Icardi burada kaçıncı santrfor pozisyonunda kalacak? Ne olacak? Bu rekabet ortamında kendini bir anda üçüncü adam durumunda bulması Galatasaray için kar mı getirir? Bir kriz mi getirir? Ve bunları bir iyi tartmak gerekiyor ama belli ki Galatasaray bu teklifi sunduğuna göre hepsini tartmış. Nihayetinde sorun yok raporunu gördüğüne göre de bu teklifi Icardi'ye iletmişler.
2: Ki öyle diyor zaten bu arada Dursun Özbek'te. Yani farklı dinamikler var bu konuyla ilgili diyor. İşte etik değerler var. Tam cümleyi bir daha bulacağım. Performans var, etik değerler var, yarışmacı bir takım olduğumuz gerçeği var. Yani bunların hepsini değerlendirerek bir teklif yaptık diyor zaten.
0: Muhtemelen
2: de evet, ona göre bir rakam sunuldu. Söylenen de bu arada bonuslar işte 3 artı 2 veya 2 artı 3 gibi bir teklif yapıldığı. Icardi cephesinin de 5 artı 1 veya 2 gibi bir talebinin olduğu. Artık orta noktada buluşulacak mı onu yani Icardi'nin dönüşüyle
0: şunu söyleyeyim göreceğiz. Icardi markası Galatasaray senede hiç futbol oynamasa bile marketing, yani pazarlama değeriyle birlikte 5 milyon euro kazandırır zaten. Yani Icardi 0 maçta sezonu bile tamamlasa, Icardi'nin varlığının getireceği maç günü gelirleri, hatta sponsorluklar, marka reklamlamaları, onu 360 derece her yönüyle değerlendirdiğiniz bir senaryoda Icardi zaten varlığıyla Galatasaray senede 5 milyon euro kazandırır. Hı hı. Olayın biraz futbol dışı kısmında, maç günü geliri gibi aksiyonlarda böyle bir markadan Galatasaray zaten o 5 milyon euroyu kazanır.
1: Ekonomi benim için de çok önemli. Daha sonra değiniriz biraz. Yalnız öyle futbolcular var ki belki ekonomik yönden size bu gelirleri getirse bile, Icardi için söylemiyorum, başka takımlarda yaşadığım için de söylüyorum, onun getirdiği o paraları harcasan bile takım içinde yarattığı sorunları çözemeyebiliyorsun. Bakın, takım içindeki birlik beraberlik belki o futbolcunun gelirlerini almayacağınız anlamına gelir ama öyle bir başarı alırsınız ki o başarı size çok daha büyüğünü getirebilir. Avrupa'da bir tur fazladan atlamak gibi işin bu boyutunu da düşünmek lazım. Bizde bazı takımlarımız yetiş

0: getirdikleri çok iyi futbolcuları iyi fiyatlara yurt dışına satmasalardı belki bu süre içinde kendi başarıları ligimizde daha fazla olabilirdi. İşte örnek Fenerbahçe, sattıklarına bakalım. İlla futbolcu satmak ekonomik yönden cazip olsa bile size sportif yönden kayıplarınız da belki daha büyük zararlar da açabiliyor. Bu dengeler çok önemli.
1: Evet, bakalım görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak, bunu bekleyip göreceğiz. Bu arada yıldız transferleriyle ilgili de ser verdi sır vermedi diyebiliriz Dursun Özbek için. Orada da aslında haklılık payı da var, onu da şöyle söylüyor. Şimdi ben bu oyuncu gündemimizde desem bir anda pazarlık piyasası kızışacak, bambaşka bir hal alacak diye. Ama şimdi 500 milyon euro olarak açıklanan bir transfer bütçesinde de taraftar ister istemez yıldız oyuncuları bekliyor ki onlardan birinin de işte Bernardo Silva olacağı birkaç haftadır çok yüksek sesle konuşuluyor.
2: Şimdi şöyle, bir kere geçtiğimiz yıllardan da Galatasaray deneyimli, gündeme eğer isimler çıkıyorsa Fenerbahçe'den bu teklif gidiyor. Yani bir bölümüne gittiğini gördük. Yani Fenerbahçe dönem dönem aynı oyuncular üstünden aynı bu niyet şu oluşmayabiliyor. Yani Galatasaray bu adamı almasın da ben alayım niyetinden değil. Galatasaray bu adamı alıyorsa vardır bir bilgisi, niyeti, düşüncesiyle de adım atılan oyuncular olduğunu görüyoruz. O yüzden de bu transferde olur.
1: Bu arada toparlayabiliriz.
2: Bu transferde olur.
0: Kayseri Silva'yı alırsa nerede oynatacak Fenerbahçe?
2: Yok, o alır diye demiyorum hocam. Yani bunu Kayseri Spor bir oyuncuya niyet eder, Alanya devreye girer. Vardır bir bildiği. Bu transferde genelde görülen bir şeydir. O yüzden Dursun Özbek yönetiminin transfer listesini daha fazla gizlemeye ihtiyaçları duyduğunu geçtiğimiz yıllardan deneyimlediler. Bu Fenerbahçe'nin de gizleme ihtiyacını doyuruyor. Yani bir tarafta Hakan Serpi ben yıldızlar alacağım derken siz almayı niyet ettiğiniz yıldız açıklarsanız bir anda bir bakmışsınız Safi'nin listesine girmiş.
1: Peki.
2: Yıldızınız.
1: Bir cümle de sizden alayım hocam. Öyle ya, tamamlayalım.
0: 10+4 kuralını burada tartışmak isterdim ama zaman yok. Bence federasyonun tebrik ettiğim bir uygulaması. Çünkü sezon başı bu açıklamayı yaptı. Ben başka kriterler koyardım. Federasyonla aynı düşünmüyorum ama bizim en çok şuna ihtiyacımız var. En kötü ihtimalle bir sene önce, bir sene sonranın kuralını açıklarsın ve bir sene sonra onu uygularsın. Biz de Kulüpler Birliği bir sene bununla ilgili hiçbir yorum yapmadı. Şimdi açıklandıktan sonra diyoruz ki ya bizde her şey değişir. Yani federasyon koyduğu kuralı değiştirmeye başlarsa o zaman işin içinden çıkamaz hale geliyoruz. Bu federasyonun düzeni, organizasyonu, sistemi açısından çok önemli ve doğru gittiler.
1: Peki. Haydi kim bilir. Evet, hazırsanız güzel sorularımız var. Gelsin ilki. Türkiye Kupası'nı iki kez kazanma başarısı gösteren kaç takım var? 2, 3, 5, 7. Sayalım.
2: Sadece iki kez.
1: Hayır.
2: Birden fazla kez kazanmak mı yoksa sadece iki kez kazanmak mı?
0: İki kez. Sadece iki kez.
1: Sadece iki kez. Sadece iki kez kazanan kaç takım var diye soruyoruz. Galatasaray 19.
2: Yani başarıyı tekrar edenler.
0: Trabzon
1: Beşiktaş
0: 9.
1: 11.
0: Beşiktaş 11.
1: Trabzonspor 9.
2: Yani ya
1: Fenerbahçe
2: 5.
1: 7. Sonra ikişer kez kazananlar geliyor.
0: Hocam ben diğerlerini demek saydım tamamlayamadım.
1: Kaça ulaştınız?
0: Hayır.
1: Sayın.
0: Şimdi bakıyorum Akhisar.
1: Kopya vermek gibi oldu.
0: Akhisar bildiğim kadarıyla bir kez. Yani bu şekilde gidiyorum. Konya bildiğim kadarıyla Konya'da bir kez.
2: Ben 5 demek istiyorum.
0: Ben 3 diyeceğim.
2: İkisinden
1: iki
2: bir tanesidir diye düşünüyorum.
1: 2 kez kazanan takım sayısı Taner Karaman 5'tir dedi.
0: Ben 3'tür
1: dedi.
0: Ahmet
1: Akcan da 3'tür dedi. Saydıracağım ama Taner 5 takmış yoksa.
2: Taner ne yapacağım bilgi?
0: Hayır yani ben de sayamadığım için zaten 3 dedi.
1: Gelsin cevap görelim. Evet 5 tebrikler.
2: Ben
1: hadi ben sana bir güzellik yapayım ben sayayım.
2: Sen biliyor muyuz ona bak sen.
1: Altay, Ankara Gücü, Gençler Birliği, Göztepe ve Kocaeli Spor ikişer kez kazandı Ziraat Türkiye Kupası.
0: Ben hep
1: Ama böyle bir sonraki soruda
2: saydıracağız.
1: Peki gelsin ikinci sorumuz. Dünya Kupası tarihinde 10 golü geçen futbolcu sayısı 17'den fazla mı az mı? Hocam sayın.
0: Sayın. Ben saymamak için az diyeceğim.
2: 10 golü geçen.
0: 17.
1: 10 ve üzeri. Onlar da dahil. 10 ve üzeri.
2: 10 golü geçen futbolcu sayısı.
1: En fazla
2: bir sezonda yani, değil tabii ki.
1: En fazla kim atmıştır sizce?
2: Bir Dünya Kupası sezonundan bahsetmiyorum.
1: Hayır, Dünya Kupası tarihi.
0: Tarihinde.
2: 10 golü geçen hocam.
1: Mesela bir isim 16 gol atmış. Kimdir sizce bu?
2: Ya şöyle 10 golü geçen gerçekten olarak bakacağız. 10 golü geçen ortalama bir kariyerde
1: Müller listede var
2: İyiyse,
1: bu arada.
2: İyiyse şansı da yerindeyse.
1: Müller listede var ama zirvede değil.
2: 3
1: ama
2: Dünya 17... Kupası görse ben de 17'den az demek istiyorum.
0: Yani 17'den...
2: Ya sebebi de şu aslında. Ortalama bir kariyerde şansı da yerindeyse 3 kez Dünya Kupası görse ortalama 3 gol barajını geçmesi lazım. Hatta onu da geçmesi gerekiyor. Yani bunu da kariyerinde yani çok eskilerde evet olabilir bu. Ama ben yine de 17'den ya, az diyeceğim.
0: Ronaldo 5.'ye katılıyor. 4 tane de 17'den, o da azların içinde bildiğim kadar.
2: Evet.
0: Yani o yüzden bence az dedi.
1: Cristiano Ronaldo'dan evet bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Listede yok.
2: İşte az dedi.
0: Listede yok işte az.
1: Peki.
0: Diğer Ronaldo sanki 17'den fazla.
1: O dönemlerde diğer Ronaldo var o yüzden.
2: O dönemlerde çok fazla atılıyordu hocam. Dünya Kupaları evet, da evet, biraz daha hegemonyalar daha farklı ilerliyordu. Ben 17'den
1: hadi cevapları.
0: Az dedim.
1: Peki. Görelim. Tebrikler. Futbolcu ismi alamadım sizden yine ama.
0: Ya bazı isimleri
1: Klose
0: saydık.
1: Klose 16.
0: Evet.
1: Bunlar Ronaldo, efsane Ronaldo 15.
2: Bunlar bu arada mantık yürütülerek çözülebilecek cevaplar.
1: Gerd Müller 14. Fontaine ve Messi 13. Pele, Mbappe 12. Kocsis, Klinsmann 11. Helmut Rahn 10. Lineker, Batistuta, Subias, Thomas Müller ve Laton'un da 10'ar golleri varmış. Ben de buradan sizin için bunları, bu bilgileri paylaşmış olayım. Üçüncü soruyu da görelim. NBA'de son 7 yılda kaç farklı takım şampiyon olmuştur? 3, 4, 5, 7.
2: Bu sefer saydırır hocam.
0: Hocam bu benim uzmanlık alanıma hiç girmiyor.
2: Bu sefer saydırır hocam.
0: Ben tamamıyla tahmin yapacağım. Sen eğer biliyorsan yorum yap.
2: Yok hocam, buyurunuz.
0: Yapabilirsin.
1: Atacaksınız şimdi burada.
2: Ben çok sabah sporuna geldiğim için NBA izleyemiyordum.
1: Ha pardon.
2: O yüzden.
1: Aslında çok güzel olur. Saati mesela 3'e falan kuruyorsun, maçı izliyorsun, sonra hayata başlıyorsun.
2: Mesai yapmıyorsun tabii.
0: Bu Dünya Kupası'nda yapacağız
1: bu Dünya
0: işte.
1: Kupası'nda evet yani, işte antrenman olurdu.
0: Gerçekten öyle.
1: Alayım.
0: 7 yılda.
1: Madem takım gelmeyecek.
0: Ya ilk soruda 5 çıktı. Ben
2: 4,
0: de bunu
2: 4 hocam, 4.
0: Ben bunda 5 diyeyim.
2: Ben de 4 diyorum.
0: 5 ve 4.
1: 5 ve 4 yanıtları geldi. Yine takımları ben sayacağım. Görelim.
2: Başa düştü.
1: Başa düştü bugün. Sizden beklediğim katkıyı alamadım. 7. Toronto, Los Angeles Lakers, Milwaukee, Golden State, Denver, Boston ve Oklahoma'da takımlarda puan veremedik. Peki.
0: Sağlık olsun.
1: Sağlık olsun diyelim.
0: Bugün tahmin soruları geldi.
1: Evet, biraz öyle oldu. Ahmet Akcan çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Taner
0: ediyorum.
1: Karaman çok teşekkür ediyorum. Bir önceki saat diliminde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Gençler Birliği Trabzonspor maçının özetini ekrana getirmiştik. Şimdi de Beşiktaş Konyaspor yarı finalini bir hatırlayalım ve bugün spor ajansını tamamlayalım. Hoşçakalın.
3: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi para!

0: dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 22 Mayıs 1931 İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Metin tel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.

0: yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam. A Spor Radyo.

Spor Radyo. Sporun radyosu. Yaşasın spor. Spor Radyo.

0: Antalya'dan final gününden merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Keyifli bir günde sizlerle birlikteyiz. 64. Zira Türkiye Kupası akşam saatlerinde Antalya'da sahibini bulacak. Bir tarafta Tümosan Konyaspor, diğer tarafta Trabzonspor. Bakalım kupa kimin ellerinde havaya kalkacak? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Abdullah Ercan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ömer. Hocam, sen ev sahibisin gerçi.
0: Teşekkürler. Tabii bilmeyenler varsa Antalyalıyım ben. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Güzel bir hava, onu söylemek
1: müthiş,
0: lazım.
1: Müthiş bir hava.
0: Bir saat önce ben bağlantı yaptığımda aktardım. Bir kez daha aktarayım. Çünkü hani bizi izleyip de belki şu anda stada doğru yol alacak futbol severler olabilir. Ya da radyolarında belki dinleyen futbol severler vardır. Saat 2-3 dolaylarında yağmur bekleniyordu. Şimdi bizim üstümüz kapalı. Tam olarak bu durumu anlama şansımız olmayabilir. Ama şöyle bir baktığım zaman yani hava kapalı. Çok fazla olmasa da bir yağış durumu var. Hava durumu da o şekilde gösteriyor. O yüzden hani gelecek olan futbol severler varsa, yavaş yavaş evlerinden ya da bulunduğu yerden stada doğru hareket edecek olan futbol severler varsa mini bir şemsiye ya da başka bir türlü önlem, yağmurluk biraz olabilir. Bulutlu, evet. Değil mi? Evet. Onu söylemiş, o anlamda bir uyarı yapmış olalım ama maç akşam saatlerinde değerli izleyenler ve akşam saatlerinde yaklaşık 18-19 derecelik futbol için de gayet uygun çok ve güzel bir havada bu maçın oynanacağını söyleyelim. Hocam evet. Az önce de söylediğim gibi iki taraf sezon finalini yapacaklar.
1: Evet.
0: Bir tarafta 10. şampiyonluğunu arayan Trabzonspor, diğer tarafta 2. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Konyaspor. Bu maçları, önem düzey yüksek maçları, finalleri defalarca oynadınız.
1: Evet. Kazandım da.
0: Evet, kazandınız da tabii ki. Zaten hocam çok kazandığınız için onları saymadım uzun sürer diye.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl bir atmosfer bizleri bekliyor? Siz oynarken neler yaşadınız? Bu kupa finalinde olmak ki dün Savic de çok güzel söyledi. Yani kazanmak önemli ama öncelikle dedi şunu da taraftarlarımızın iyice anlaması lazım. Buraları oynayabilmek çok önemli dedi. Neler hissettiriyor hocam oyunculara, camialara? Bunu bir konuşarak başlayalım. Bu finalin anlamı iki takım için de. Sonrasında tabii maçın detaylarına geçeriz.
1: Ya bunlar tabii bunun psikolojik nedenleri bir teknik ekip ve oyuncular üzerinde farklı. Taraftarlar ve camia üzerinde de farklı. Ya iki türlü olaya bakabiliriz. Ki bu sene bence iki takımın da çok hak ederek gelip final oynayacakları bir maçı seyredeceğiz 20.45'te. Önce biraz etraftan bahsedeyim. Söylenenin aksine saha gayet güzel gözüküyor. Biraz güzel. Bizim endişelerimiz vardı Antalya zeminiyle ilgili ama gayet iyi bakmışlar veya iyi duruma getirmişler. Burası bir. İkincisi çok başarılı bir sezon geçiren Fatih Tekke, keza İlhan Palut. İkisi için de bunu %100 söyleyebiliriz. Sonuçta bir kazanım elde etmeleri lazım Ömer. Yani taçlandırılmak lazım. Oyuncular açısından bakarsan sezonun sonu olmasına rağmen oyuncuları bu zamanda motive edecek tek konu bir kupa olur.
0: Kesin.
1: Yani bir kupa olur. Burası da çok kıymetli. Tabii kupa kazanmak, final oynamak, oyuncuların kariyeri açısından çok önemli konular. Bir de biliyorsun kupanın bir getirisi var. Yani orasını da ayrı konuşmak lazım. Bir ay sonra açacaksın sezonu. Planlama da elin daha kuvvetli olacak. Diğer taraftan dün yaptığımız yayında Selim söyledi. Belki bu kupa Konyaspor camiası için bir başlangıç olabilir dedi. Yeni bir şeyleri inşa etme adına, çok daha büyük düşünme etti. Adına.
0: Yani sezonun aslında bitimi yani, evet ama tabii, bu bir final değil. Tabii. Yeni kapıların, yeni sayfalarında bir başı olabilir dedi.
1: Onun için yani bu açıdan baktığın zaman muhtemelen yani %80-90 bir full tribün önünde oynanacak. Bir tarafta ki karşıdaki tribünde Trabzonspor.
0: Hemen bu, o detayı da paylaşayım evet. Hocam. Siz tribünleri göstermişken yönetmenim bu arada belki arka planı bizlere aktarabilir. Elinde o görüntüler vardır diye düşünüyorum. Trabzonspor formaları ve bayrakları, flamaları yerleştirilmiş durumda Trabzonspor evet. tribünlerine ve bu şekilde de akşam saatlerinde bize aynı zamanda görsel bir şölenin bekleyeceğini söyleyelim. Hazırlıklar devam ediyor. Konyaspor cephesi de çok güzel hazırlanıyor.
1: Evet.
0: Pankartlar orada var, yerleştirilen hazırlıklar var. Evet. Bütün hazırlıkları da söylemeyelim, biraz izleyenler için sürpriz olsun ama şunu söyleyeyim yani Trabzonspor tarafı da, Konyaspor tarafı da akşam bizlere hem futbol hem de görsel bir şov sunacak.
1: %100 zaten bu oyunun çok önemli bir parçası görsel şov. Devam edeyim Ömer. Tabii Trabzonspor kazanmak istediği kadar Konyaspor da istiyor. Konyaspor'un yolu biraz daha zordu ki iki tane Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek geldi. Çok akıllı bir planla. Zaten İlhan Hoca'nın oradan devam edersek bir oyun planı var. Gittiği her takıma mümkün olduğu kadar oyuncu profilleri de uyuyorsa o oyunu oynatmaya çalışıyor. Ha diyecekler ki Rize'de niye olmadı ama Konya'da bir geçmişi vardı İlhan Hoca'nın. Fatih Hoca bu kupayı ne kadar istediğini dile getiriyor. Yani 14 ay üzerine bu kupayı kazanırsam çok büyük rahatlayacağım gibi. Ya bütün bunlar tabii maçın özellikle oynanmasında, gidişatında çok etkili. Bir de Ömer, oyunun anları var. Yani bu anları iyi oynamak lazım. Hemen buradan lafı şuraya getireyim. Lig maçı oynanıyor. Konyaspor, Trabzonspor. Trabzonspor atak yapıyor. İyi sonuçlansa skoru bulacak. Dönüşünde Konyaspor 2-0 yapıyor.
0: İlhan Hoca da dün hocam basın toplantısında söyledi. Ya futbol dedi şöyle bir oyun. Maçın başına biz bir top kaptırdık dedi. Evet. Muçi dedi vurmayı tercih etmedi. Onu açıyor ver dedi.
1: Ki hep savunma, vurur.
0: Savunmamız kapattı dedi. Orada golü yesek dedi. Evet. Ki bireysel bir hatadan. Çok daha farklı skor olabilirdi. Döndük 2-0 yaptık dedi. Futbol anların oyunu.
1: Aynen öyle. Yani iki takımın antrenörü de bence buna çok önem veriyor. Tabii iki takım da sezonun geleninde çok başarılı oyuncuları var. Trabzonspor'da tabelaya etki eden 3 tane çok iyi oyuncu var ki ben bugün özellikle ilk 11'de onların tamamını göreceğimizi düşünüyorum. Konyaspor'un kadrosu bireysellikten çok takım oyunu üzerine devam eden bir kadro. Orası bence çok kıymetli. Zaten İlhan Hoca'nın oyununda genel ana prensip şudur. Kompakt bir savunma yapalım. Rakibi hataya zorlayalım ve geçişleri kovalayalım. Bazen hücumsal anlamında biraz size dezavantajlı gibi görünüyor ama özellikle oyunun kontrolü açısından mantıklı bir formül diye düşünüyorum. Tabii Trabzonspor'da daha yetenekli oyuncular var. Bu sezon özellikle büyük maçlarda bunu çok net gösterdi. Yani lead şampiyonu yendi. Kaybettiği büyük maçlar var ama orada rakibine büyük zorluklar çıkardı. Yani bugün mesela çok belki biraz maçın başında kontrollü bir oyun gördüm.

verebiliriz. Ama ilerleyen dakikalarda özellikle golün dakikası da oynanan oyunun değişmesi açısından bence çok önemli. Kesin. Yani hangi takım bulursa golü, diğer takım bir tane 90 dakikası kaldığı için riski işte alması gereken dakikalar olabilir. Ben ama şöyle söylüyorum. İki tane iyi takımın, Ömer, iki tane finali %100 hak eden takımın bize çok iyi oyun göstereceklerini kesin düşünüyorum. Ben 3 aşağı 5 yukarı Konyaspor'un kadrosunu tahmin ediyorum. Zaten İlhan Hoca gerek Fenerbahçe maçında yarı çeyrek final, gerek yarı final Beşiktaş maçında aynı oyuncuları tercih etti. Diğer lig maçlarında rotasyonla oynadı. Gerçi Trabzonspor da böyle ama en güçlü kadrolarıyla çıkacaklar. 3 aşağı 5 yukarı dediğim

0: maçında yarı çeyrek final gerek yarı final Beşiktaş maçında aynı oyuncuları tercih etti. Diğer lig maçlarında rotasyonla oynadı. Gerçi Trabzonspor da böyle ama en güçlü kadrolarıyla çıkacaklar. 3 aşağı 3 aşağı 5 yukarı dediğimin kontrolünde ve belki ön alanda rakibi karşılamada çok etkili olacak.
1: Şimdi kadrolara geçmeden hocam işim biraz psikolojik yönünde konuşmak isterim açıkçası. Tamam. Trabzonspor son iki finalde de vardı. Bugün üst üste üçüncü finalini oynayacak. Evet. Bu tabii ki başarı çünkü buna şöyle bakmak lazım. Belki o iki finali kaybetti Trabzonspor. Bir tanesinde Beşiktaş'a son dakikada Musaati'nin golü. Geçen evet. yıl Antep'te Galatasaray'a kaybetti.
0: İki Fatih Hoca'yla bir de Abdullah Hoca'yla.
1: Aynen, evet. aynen öyle. Şimdi ben şöyle bakıyorum biraz yani taraftardan dönem dönem ayrıldığım noktalar var futbol anlayışında. Burada olmak bir kere çok önemli.
0: %100.
1: Yani tabii ki taraftar mutlaka finali kazanmak ister ama üst üste üçüncü finalini oynamak çok değerli bir şey.
0: Kupanın
1: bana göre.
0: Bir ucundan tutuyorsun.
1: Aynen öyle ama bir yandan da ya işte ikidir olmuyor artık üçüncüsü yaşanmasın diye de bir psikoloji tabii ki olabilir. Böyle bir düşünceye de hakim olanlar olabilir diye düşünüyorum. Bunu size sormak lazım. Soyunma ya, odası yani, teknik adam hani var mıdır böyle bir şey diye. Konya Spor'da da şöyle bir düşünce olacak tabii ki. Konya Spor'da şunun büyük avantajıyla geliyor bence. İlhan Polut Hoca sezon devam ederken göreve geldi.
0: Evet.
1: Ve dört büyük takımın tamamını kısıtlı sürede mağlup etmeyi başardı. Bu çok özel bir başarı bana göre. Ve Konya Spor'da eski bir şampiyon. 2016-17 sezonun şampiyonu.
0: Evet.
1: Bu anlamda Konya Spor'da büyük maçları iyi oynar bir şekilde ki çeyrek finalde Fenerbahçe, yarı finalde Beşiktaş, bugün Trabzonspor. Biraz hocam işin psikolojik tarafını iki takım adına da sormak isterim.
0: Ya tabii Konya Spor hemen söylediğin için oradan bir cevap vereyim. Bir kere artık şunu kanımsadılar bence. Yani büyük maç nasıl oynanır? Bunu yaşadılar. Hem de dört tanesiyle. Yani Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor. Evet. Bu bir pratik kazandırdı mı? %100 kazandırdı. Kesin. Ama Ömer şöyle de bakmak lazım. Finallerin havası farklı olur.
1: Tabii.
0: Yani ligde ne kadar formda veya ne taşıdıkların özellikle 1.90 dakikaya %100 etkide eder mi dersen ona

0: Basın toplantısına gideceğiz. Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı var. İzlemeye başlayalım değerli izleyenler. Sonra Antalya'dan devam edeceğiz.
1: Sportif AŞ'de yer alacak Fenerbahçe yöneticileri.
2: Şimdi değerli dava arkadaşlarım, sevgili Fenerbahçeliler, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Önce şunu belirteyim. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi ile Futbol AŞ yönetimi beraber olacak. Beraber kulübü yöneteceğiz. Futbol AŞ'deki arkadaşların hepsi de spor kulübü tarafında seçilecek olan yöneticilerle aynı değerde ve bizim için çok değerli Fenerbahçeliler. Bunlardan 3-4 tanesi hem yönetimde hem Futbol AŞ'de görev alacak arkadaşlar Final Four'a gittiler. Fenerbahçe'nin maçını seyretmek için. Onun için burada aramızda yoklar. Bizim erkek basketbol takımının şampiyon olmasını buradan bütün arkadaşlarımla beraber inanarak söylüyoruz. Şampiyon olarak dönecekler diye düşünüyoruz. Yönetimin içinde Sayın Feridun Geçgel var. Belki duydunuz veya tanıyorsunuz. Türkiye'nin önemli bir kurumsal yapısının sahibi. O da bizimle beraber Futbol AŞ'nin içinde olacak. Rahatsızlığından dolayı, işlerinden dolayı bugün katılamadı. Ama önümüzdeki günlerde aramızda olacak. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Mehmet İman onlar da Final Four'a gittiler. Onun için burada yoklar. Onları da bilin ki bu yönetim içinde olacak. Ayrıca Futbol AŞ'ye 4-5 tane, şu an ismini söylemek istemediğim, değerli insanlar da gelecekler. Yani hem kaliteli, hem değerli, hem Fenerbahçeli insanlar da onun içinde olacaklar. Şimdi bir şeyler yazmışlar, okuyacağız mecburen. Okumadan olmaz. Onun için az önce Fenerbahçe'mizin Türkiye'de ve Avrupa'da kazanacağı büyük başarılar mimarı olacak olan kadroyla tanıştınız. Yönetim kadromuzda yer alan arkadaşlarımın tamamı kendi meslek ve iş hayatlarında önemli başarılar kaydetmiş, sosyal çevrelerinde saygın kimselerdir. Ama onları burada bir araya getiren Fenerbahçe için maddi ve manevi tüm imkanlarıyla Fenerbahçe'mizin başarılarına güç katma iradeleridir. Bütün Fenerbahçeliler adına bir Fenerbahçeli olarak kendilerine teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Sadece bizim listemizde aday olmuş arkadaşlarımıza değil, Sayın Hakan Safi ve arkadaşlarını da aynı içtenlikle ve saygıyla selamlıyoruz. Kendilerine de aynı şekilde teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil, Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin rakibi olamaz, yoldaşı olur, yoldaşı olur. Bu bir hizmet yarışıdır. Asla iktidar ve söz sahibi olma kavgası değildir. Elbette 120. yaşını kutlayan bu koca çınar ne Aziz Yıldırımlar ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın neredeyse yarısında benim ömrüm geçti ve kendime bakınca Fenerbahçe'yi gördüğümü hep ifade ettim. Benim nabzım şöyle atıyor. Her zaman, her yerde en büyük Fener. Ben bu coşkuyu bütün Fenerbahçeliyle birlikte tam da kalbimin içinden bütün belliğimle yayılan bir hayat enerjisi olarak hissediyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener diye coşan tribünler, her zaman her yerde en büyük Fener diye inleyen sokaklar ve her yerde dalgalanan sarı lacivertli bayraklar benim hayat enerjimi bunlar sağlamaktadır. Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ülkemde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşamanın onuru yanında sarı lacivert bayrakların dalgalanması benim hayat enerjimdir. Ben bu yüzden yeniden adayım. Arkadaşlarım bu yüzden hizmete talip oldular. Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin

ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Ben Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını şu coşkuyla sarı lacivete boyamak için varım. Her zaman her yerde en büyük fener coşkusuyla zaferler kutlayalım. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız. Fenerbahçe'nin geçmişine bakın, bunu hep beraber göreceksiniz. Fenerbahçe'mizin kumpaslarla içine itildiği kuyudan el birliğiyle çıkmak için hepimiz buradayız. 2018'de gelin güç ve imkanlarımızı birleştirelim. Fenerbahçe'ye karşı kurmuş tuzakları bozalım derken bugün de aynı şeyi söylüyorum. Benden önce, benden sonra Fenerbahçe'ye hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, camiamıza huzurunuzda tam bir samimiyetle teşekkür ediyorum. Hepsi de tam bir özveri, samimiyetle Fenerbahçe için çok fedakarlıklar yaptılar. Ve en önemlisi, Fenerbahçeli kardeşlerim bir olalım, birlik olalım ve camianın şampiyonluk ruhunu önce kendimizi hatırlayıp sonra da teknik adamlarımıza, sporcularımıza, tribünlerimize, hakemlere, federasyonlara, sokaklara, milyonlara hatırlatalım. Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Birlikte büyük mücadeleye adım atıyoruz. En büyük Fener sözünü başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Sonuç şampiyonluk olsun. Teşekkür ederim.

0: Antalya'dan bir kez daha merhabalar değerli izleyenler. Sevgili Selim Aydın aramıza katıldı. Selim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Vallahi Abdullah Hoca ile finalin psikoloji kısmını konuşuyorduk. Daha evet. Saha içerisinden tam olarak geçmedik. Hocam siz isterseniz tamamlayın, hem Konyaspor hem Trabzonspor açısından işin psikolojik kısmını, sonra Selim'e de yönelteceğim. Sonrasında da saha içini konuşmaya başlayacağız.
2: Ya işte konu şuradandı. Büyük takımları yenmenin evet. avantajı bu maça yansır mı diye, ama bu kendine has bir maç. Biliyorsun her maçın hikayesi farklı
0: kesin,
2: oluyor.
0: Kesin.
2: Bir de bu final böyle de bir gerçek var. Ya tabii şu olabilir mi? Özgüven açısından tabii ki oyuncuların büyük takım yenme şeyini buraya mutlaka taşıyacaklardır, ama bu sonuçta dediğim gibi yani kendine has bir maç, son bir 90 dakika muhtemelen buradan tatil yapacaklar.
0: Evet.
2: Ya bugün bence ya dediğine Ömer oraya bağlamak lazım. Yani sezon sonu bir kupanın olduğu bir final maçını oynamak kolay değil.
0: Kesin.
2: Anlar önemli, sekanslar önemli. Oraları gerçi İlhan Hoca bayağı ciddi oynuyor. Fatih Tekke de özellikle ligin ilk yarısında bayağı iyi oynuyordu. Son haftalardaki form, iki takımın form grafiğini biraz konuşursak son 6 haftada ciddi anlamda bir düşüşü var Trabzonspor'un. Hem oyun olarak hem skor olarak. İlhan Hoca son 2-3 maçta biraz daha rotasyonlu kadroyla oynadı ki bence doğrusunu da yaptı. Hakikaten yani Selim de biliyor, oynuyor da bu dönemde oyuncu

0: Antrenman etmek, antrenman yaptırmak kolay işler değil. Evet. Bir de tabii bunun bir de sakatlık boyutu var.
1: Kesin.
0: İnşallah bugün öyle bir şey de yaşanmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ya dediğim gibi atmosferi şöyle bir gözlemlediğim zaman çok güzel bir final bizi bekliyor.
1: Kesinlikle öyle. Şunu sormuştum sevgili Selim, demiştim ki hocaya, Trabzonspor üst üste iki final kaybetti. Bugün evet. Üçüncü final, ama o açıdan bakmamak lazım. Finallerde olmak çok değerli. Dün Savic de bunu söyledi. Evet. Bu açıdan bakmak evet. lazım, ama tabii oyuncu açısından, camia açısından bunun nasıl bir psikolojik etkisi olur ya da olur mu? Sana da yöneltmiş olayım aynı soruyu. Bir de tabii Konyaspor tarafı var ki Konyaspor evet. hem eski bir şampiyon, ki sen de o finalde evet. Kulübedeydin, o mutluluğu evet. yaşadın evet. takımla birlikteydin. Tabii İlhan Hoca geldi, üst üste 4 üst üste demeyeyim gerçi ama yani 4 büyükleri mağlup etmeyi başardı kısa evet. bir süre içerisinde. Evet. Konyaspor'da da tabii bunun bir psikolojik avantajı olabilir diye konuşuyoruz. Hı. Senin fikirlerin neler?
2: Şimdi öncelikle iki takımı da, iki hocayı da tebrik etmek gerekiyor. Finale çıkmak çok önemli, finaldeler. Ama benim gözlemim, hocamın da az önce söylediği gibi, Konyaspor'da her hafta ivmelenme var. Her hafta daha iyiye gidiyor. Trabzonspor çok hocayla birlikte çok güzel iş yaptı. Çok büyük iş yaptı bu sene. Onu kupayla taçlandırmak istiyor. Ama son haftalarda biraz oyunsal anlamda şöyle düşüş var. Direkt düştü demek doğru olmaz belki ama kırılma anlarında, şampiyonluğa giden yolda kırılma anlarını böyle güzel sonuçlandıramadığı için biraz kırılganlık var gibi görünüyor dışarıda takımda. Bana göre evet finalin favorisi olmaz. Ama Konyaspor bir tık daha özgüvenli ve camia olarak daha hazır gibi duruyor. Tabii maç başladığında neyle karşılaşırız onu bilemiyoruz. Ha, genel stat atmosferi, taraftarlar çok hazır gibi duruyor. Yani şöyle stada baktığımız zaman çok güzel maç bizi bekleyecek evet. gibi duruyor ama genel son haftalardaki sürece bakarsak Konya camia olarak daha hevesli gibi duruyor. Yani ben belki duygusal bakıyor olabilirim ama dışarıdan bir tık daha böyle daha hevesli gibi. Trabzonspor bu seneki o bazı sıkıntılarla birlikte, hocayla birlikte o yakaladığı başarıyı diyeyim. Fatih Hoca da ilk sene başı da demişti 1 ile 4 arası evet. bitiririz diye. İlla ki içindeki hayalleri, hedefleri farklıdır. Üçüncü bitirdi ama kupayla sonuçlandırıp kupayla taçlandırmak istiyor ama Konyaspor bence ligi kupayla bitirmekten ziyade kupa alıp yeni bir başlangıca, yani yeni bir sayfa açmak istiyor. O artık Konyaspor bu kupayı aldığı zaman bu sezonu kupayla bitirmiş olmayacak. O kupayla artık Konyaspor'un hedefi tamamen ligde işte o Bursaspor'un yakaladığı olayı yakalamak için şampiyonluk olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi saha içine de geçelim. Abdullah Hocam tabii bütün mevkiler, bütün isimler önemli ama yani. Merkezler hep fazlasıyla konuşulur. Özellikle de böyle finallerde. Çünkü bazen denge oyunu ortaya çıkabilir. İşin birçok teknik adam merkezde biteceğini düşünüyordur diye düşünüyorum. Final günü olunca Folcarelli, Ulay, Muçi merkezi bekleniyor Trabzonspor'da. Konyaspor'a baktığımızda Yevtoviç, Melih, Gonçalves olabilir. Şu an muhtemel 11'ler o şekilde. Nasıl değerlendiriyorsunuz merkezi? İki taraftan birine gider dediğiniz bir nokta var mı terazide?
0: Tabii Tim Folcarelli olmazsa olmaz o bölgenin. Onun yanı işte Olay mı olar, oynar, Bouchard mı oynar ki özellikle son haftalarda ciddi bir Bouchard'ın performans anlamında artıları daha önde. Tabii Muçi de çok kritik bir oyuncu. Dün de yayında da söyledim. Yani direkt bir tabela oyuncusu. Hem skor anlamında hem asist anlamında. Konyaspor'un orta sahası da daha farklı oyuncu profilleriyle oynuyor. Daha çok temaslı, rakibe yakın oynayan, mümkün olduğu kadar oyun kurulumuna o bölgede izin vermeyen oyuncular. Zaman zaman da bozan oyuncular. Mesela orada Jevtović çok kritik evet. bir oyuncu. Yani tam bir taktik oyuncusu. Her takımda olmazsa olmaz. Melih Keza çok dinamizm katan bir oyuncu. Öndeki şey
1: Gonçalves.
0: Her an bilmiyorum Muleka oynayacak galiba. Çünkü Muleka'yı destekleyebilen evet, bir oyuncu.
1: Öyle görünüyor en üstten Muleka gibi.
0: Oradaki 3 oyuncunun, daha doğrusu 3'er oyuncunun birbirlerine karşı üstünlükleri oyun kontrolü anlamında çok önemli. Ben şeyi bekliyorum. Esas Ömer kritik yer benim için Savic'in durumu. Yani şimdi hoca Savic'i kullanacak mı? Yoksa Salih'i mi kullanacak?
1: Ya orada oynayacak gibi görünüyor şu anda.
0: Mesela ama Savic uzun süredir, yaklaşık 2 aya yakın bir süredir yok. Evet. Bu bir risk midir, kazanım mıdır? Tabii onu sahaya göreceğiz ama karar vermek de çok önemli. Bir final maçı var. Yaklaşık 2 aydır maç ritmini kaybetmiş bir oyuncuyla oynayacaksınız. Ama çok da önemli, çok tecrübeli. Ya bunun kararını Fatih Hoca, ben mutlaka Savic'ten yana verecektir diye tahmin ediyorum.
2: Ben sanki hocam böyle tecrübe, hani final bir maç, evet. Hani onun için daha böyle garantiye gidecek gibi duruyor.
0: Tabii biraz da riskleri barındırıyor. Yani oyunun içinde belki tekrar sakatlığını hissedebilir. O da ama sonuçta Salih de gayet iyi, özgüvenli oynayabiliyor. Ama ben Fatih Hoca'nın eğer Savic şunu derse, ya ben hazırım, oynamak istiyorum derse, mutlaka kullanacağını tahmin ediyorum. Ki eğer öyle olursa Vivo artı Savic hem uyum açısından hem birbirlerini tamamlama açısından çok doğru bir ikili gibi oluyor. Şimdi genel biraz sahaya dönersek,
1: Savic'le ilgili şunu ekleyeyim ama hocam, Savic profilini düşündüğümüz zaman herhalde Savic böyle bir final maçında sahaya mutlaka çıkmak ister.
2: Tabii ki de.
0: Tabii ister. Tabii.
2: Şu an biz
1: de çıkmak ister de, doğru. Ama hani Savic bir final maçı varsa orada olmak ister
0: yani. Yani sonuçta Savic de kariyerinin sonlarına yaklaşmış. Buraya bir kupa eklemek %100 ister. Bir de sonuçta takımın kaptanı. Yani eğer itiraz edilecekse en doğru itirazı etmeyi biliyor. Oyuncular arasında herhangi bir sorun çıktığı zaman onları ayırma konusunda çok tecrübe. Ya işte dediğim gibi, o yüzden Savic'in bugün oynaması bence Trabzonspor için çok kritik, önemli. Mustafa oynayacak büyük ihtimalle.
1: Öyle görünüyor.
0: Öyle gözüküyor. Öbür tarafta da Pina. Tabii Trabzonspor'un ilk 11'ini tam anlamıyla ilk 11 başlaması da önemli bu maça. İlhan Hoca'nın zaten biliyoruz. Fener'e de oynadığı ilk 11 ile oynayacak bence. Çünkü artık o takımın bir uyumu var. Hem savunmada hem atakta. Bir de İlhan Hoca'nın prensipleri var. İlhan Hoca'nın olmazsa olmaz. Mücadele bunlardan bir tanesi. Takım savunması bunlardan bir tanesi. Ha biraz üretkenlik konusunda rakibin gücü oranında biraz zorlanabiliyor ama orada da işin en önemli şeyini çözüyor. Gol yemiyor. Kazandığı maçlara bakalım. Beşiktaş son dakika 87 doğru. Galiba değil mi?
1: Evet, evet.
0: Penaltı.
2: Fenerbahçe.
0: Keza orada da penaltı. Değil mi? Yani evet. Onun için bir planı olan bir antrenörle ilerlenmesi çok büyük avantaj.
1: Şöyle bir ekleme yapayım hatta hocam sana. Konyaspor grup da dahil olmak üzere, eleme maçlarını saymıyorum, grupta sadece tek gol yemiş. Yani grup, çeyrek final, yarı final sadece bir gol, o da Bodrumspor maçında.
0: Yani ki toplam, bazen rotasyonlu da oynamıştır yani, tam bilmiyorum ama.
1: Tabii 6 evet, maçında tek gol yemiş ve Konyaspor'un şöyle bir özelliği de var. Eleme maçlarını dahil ettiğimiz zaman bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maçın tamamını kazanan tek takım konumunda.
0: Ya bu da biraz o antrenörün felsefesini bence ortaya koyuyor. Galiba Trabzonspor da bir maç kaybetti. İlk maçı hatırlıyor. Alanya'ya kaybettiler.
1: Evet
0: galiba.
1: Evet, Alanya'ya.
0: Yanlış da hatırlıyorlar.
2: İlk Antalya Spor maçından sonra tamamen kupaya odaklandı Konyaspor.
0: Yani
2: biraz ligde de sıkıntılı bir süreçteydi.
0: Tabii.
2: Ligde rahatladıktan sonra tamamen kupaya odaklı herkes.
0: Rize maçı deplasmanı öncesi rotasyonu yaptı. Geldi. Değil mi? Yendi.
1: Tabii.
0: Şimdi son iki maçtır da yapıyor. Ki Kayseri maçında çok değerli genç oyuncuları kullandılar. Evet, gol atan var. Evet. Çok genç oyuncular ve başarılı oldular da. Orada da mesela İlhan Hoca'nın bu düşüncesi Türk futbolu ve Konya Spor için bence çok önemli. Dikkat çok çekilmesi önemli. Gereken bir konu. Her neyse, günümüze gelelim. Ömer, bazen sıkışabiliyor oyun. Ki biliyorsun finalde gol yememek çok önemli. Onun için bazen oyunlar böyle nasıl döner? Bir kısır döngüye de girebilir. Bugün de olabilir. Yani bir sekansta bunu görebiliriz 15-20 dakika. İşte onun için gol atmak bugün oyunun çözümü açısından çok önemli. Ve dakikası önemli.
1: Kesin.
0: Evet. Yoksa Konyaspor'dan şunu biliyoruz. Mümkün olduğu kadar oyunu dengede götürüp. Çünkü potansiyel hep üretebiliyor. Mesela bekleri oyuna katıyor. Mesela bugün İlk maçta çok etkili olan Berkan

0: Kanadındaki Trabzonspor'un savunma durumu da çok önemli.
1: Evet.
0: Mesela lig maçında savunamamışlardı. O muhtemelen Fatih Hoca bunların çözümünü de düşünmüştür. Ama iki takım da istiyor. Konyaspor camiası yakın olması konumuyla 2,5 saat herhalde çok önemli bir destek olacak. Trabzonspor.
1: Dediğim gibi hocam Türkiye'nin, Konya aç şu an neresi olursa olsun. Hani Konya, hani benim gözlemlediğim böyle, belki yine diyorum ben daha çok içinde olduğum için, ama daha aç. Yani nerede olursa olsun gelecek zaten bu maça.
2: Bu arada çok pardon sevgili Selim, sözünü bölmüş oldum. Pina Zubkov kanadı varmış Konyaspor'un kazandığı maç. Berkan Bek'te, onun karşısında da Pina Zubkov, ama Berkan bayağı bir etkili olmuş
0: bu maçta. Çok, iki gol atmış.
1: Ama kariyer maçını oynadı. Evet. Berkan bazen oluyor bazı maçlarda.
0: Bugün özellikle tabii Fatih Hoca bunların mutlaka analizini yapmıştır. Yani lig, ama lig maçının ikinci devresinden bahsedelim. Gerçi bu kupa finali ama orada da Trabzonspor'un ciddi bir oyun üstünlüğü vardı.
1: Evet.
0: Yani yaklaşık oyun çok önemli bir süresi. Konyaspor yarı sahasında oynandı. Konyaspor dönen topları alamadı, geçişi yapamadı, topa sahip olamadı.
1: Evet,
0: ve oyun, değil mi Selim? Evet, oyun 2-2'ye evet, hatta 3-2'ye de gelebilir.
2: Gelebilirdi. Evet.
0: Yani muhtemelen İlhan Hoca da bunun çözümünü üretecektir. Evet. Yani öyle de bir oyunun bir süresi evrilebilir böyle, ama ben dengede bir başlangıç, dengede gidecek bir oyun tahmin ediyorum.
2: Selim aynı düşüncende misin Abdullah Hoca ile? Yani denge oyunu mu bekliyorsun, yoksa daha hareketli bir maç
1: direkt
2: mı bekliyorsun?
1: Direkt denge oyunu bekliyorum ben de. Dün İlhan Hoca'nın hatta röportajında da dediği gibi, bu maç ne çok defans yaparak ne de çok hücum yaparak olmaz. Bu maçta çok isteyen, çok özverili olan götürür. Biz kupayı aldığımız sezonda da dün İlhan Hoca da bahsetti, Trabzon'un yetenekli oyuncularına hücumu çok etkili Trabzonspor'un. Başakşehir'le oynamıştık mesela. Başakşehir birebir baktığın zaman daha yetenekli, daha böyle kalite diye tabir ettiğimiz, hani kaliteli oyuncular.

0: Cengiz Ünder'in çıkış yaptı. Zaten bu sezondan sonra Roma'ya gitti yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, evet, evet.
0: Adebayor zaten hani çok verimli bir sezon geçiriyordu. Evet, kolay bir maç değildi tabii ki yani.
1: Ve ligde de iki sezondur yenemediğimiz tek takımdı Başakşehir. Yani hiç, lig maçlarında hiçbirinde yenememiştik Başakşehir'i o zaman.
0: İşte futbol hikayeyi seviyor.
1: Evet.
0: Hikayeleri
1: final,
0: seviyor.
1: Final farklı. Finalde kim olursa olsun ama baktığımız zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, yani onları eleyerek geldi Konyaspor. O maçları hep dengede tuttu. Kendi menfaatin oldu ve hiçbir maç, benim dikkat ettiğim Konyaspor orta saha üstünlüğünü hiçbir maçta vermedi. İlhan Hoca geldikten sonra hiçbir maçta orta saha üstünlüğünü vermedi. Sadece işte lig maçında,
2: evet.
1: Trabzon maçında Trabzon çok etkiliydi. Yani
2: özellikle ikinci yarı.
1: Özellikle ikinci yarı, aynen öyle. Ama kupa maçlarında hiçbir maçta, Fenerbahçe maçında da Beşiktaş maçında da orta sahayı tamamen vermedi. Genelde böyle Anadolu takımları biraz daha işte kapanayım kontratak, ama öyle klasik kapanayım kontratak kontratak oyunu yapmıyor İlhan Hoca.
2: Evet.
1: Tek zaten iki önlü bir o da değil. Hani 1-6, 2-8 gibi.
0: Gibi oynuyor.
1: Ama birebir iyi oynayan ve rakibe böyle alan vermeyen bir orta sahası var. Bu maçta da onu lehine çevireceğini düşünüyorum ben.
0: Şimdi kadrolardan konuşurken hocam merkeze şöyle bir geri döneyim ve ekleme yapmış olayım.
2: Evet.
0: Bir denge oyununu konuştuğumuz için acaba Folcarelli, Ulay ve Bouchouari gibi bir merkez üçlüsü görür müyüz Trabzonspor'da? Hani Agusto'nun kulübeye gittiği, sonrasında bir koz olarak hani sahaya hocan atabileceği Muçi, Zubkov kanatlarda gibi bir 11 olur mu diye de şu anda bir düşündüm. Acaba hoca merkezi biraz da sağlamlaştırmak ister mi bu anlamda?
2: Ya Ömer, şöyle Olay Bouchouari ikilisi oynadığı zaman şöyle bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Belki Trabzonspor karşılamada, özellikle ikinci bölge karşılamada bir dengeli duruyor ama öne oynama, araya arkaya sızma, araya arkaya atma konusunda o zaman biraz zafiyet yaşayabiliyor. Üretemiyor yani. Ama Tim Folcarelli, Bouchouari artı Muçi biraz daha ofansif gözüküyor. Ki burada bence amaç biraz daha topa sahip olma. Çünkü İlhan Hoca'nın öyle bir derdi yok. Yani ben çok topa sahip olayım, benim ana felsefem topa sahip olmadır. Bu oyunu belki oyuncu profillerinden kaynaklanıyor. Evet. Daha iyi kadro olsa belki bunu da oynayabilir. Evet. Ama şu an öyle bir düşüncesi yok. Aslında Konyaspor'un ana felsefesinde beni yanlış anlamasınlar ama biraz da bozmaya yönelik bir oyun var. Yakın temas var, zorlama var, pas hatası var ve ondan sonra yakalayacağı bir dengesiz savunmaya atak var ki öyle ciddi anlamda da pozisyonlara giriyorlar. Evet. Ama bence İlhan Hoca'nın temel felsefe, gittiği takımlarda uyguladığı en önemli konu, benim bilmiyorum, Selim daha yakından tanıyor hocayı ama benimki en büyük şey mücadele.
1: Evet.
2: Yani buna çok önem veriyor. Özellikle fiziksel güce çok önem veriyor. Seçtiği oyuncular da buna çok uygun.
1: Evet.
2: Mesela Muleka çok hareketli oynuyor. Mesela bu oyunun top Konyaspor'a geçtiği zaman en önemli oyuncularından bir tanesi. Alan yaratma, alana koşu, pas isteme. Bu çok önemli.
1: Çok özverili oynuyor.
2: Çok
1: hocam.
2: Özverili ve ciddi anlamda çok zorluyor. Keza Deniz de öyle.
0: Şöyle de düşünelim hocam. Kadrolar aynı kadro değil ama Muleka 2 sezon önce Beşiktaş'ta kupa finalinde Trabzonspor'a karşı çok iyi oynamıştı. Salih'in golünde de asisti yapan
2: doğru,
0: isimdi.
2: Doğru, hatırlıyorum. Olimpiyat
0: yani,
2: stadında.
0: Evet evet. Yani mücadele gücü demişken hani en azından elimizde o anlamda final bir veri performans var.
2: Bir de çok şey bir oyuncu yani, çok zorlayan bir oyuncu. Selim stoper oynadı bilir. Öyle oyuncularla oynamak
1: hocam
2: kolay değildir.
1: Beni sakatladı.
2: İşte bak
1: Kasımpaşa'dayken ama hiç yani araya girdim bir pozisyonda. Hiç gözünü karartmış geliyor. Hani ben topu alamayacağını bile bile ayağını sokmuştu. Direkt bileğim hani bayağı oynamadım hatta. Son
0: geçmiş olsun.
1: Bilmeden son maçımmış o benim belki. Süper Lig'deki son maçmış bilmeden.
2: Tabii Muleka'nın gol vuruşu sıkıntısı var. Yani o konuda biraz. Ama çok yararlı bir oyuncu. Yani şuraya bağlayacağım. Hoca bir tarafta Deniz'i kullanıyor sağ ön,
0: evet,
2: gibi değil mi?
0: Evet.
2: Sol ön gibi,
0: evet.
2: Bardi'yi de. Bu oyuncuların en kritik noktası ne Ömer? Bunlar şutör oyuncu.
0: Tabii.
2: Yani bunlar çok tehlikeli şut atan oyuncular. Bunlar ayağına top alıp takımı sete yerleştiren oyuncular. Bardi için de söyleyebiliriz. Aynısını Deniz için de.
0: Peki tam bu noktada duracağım. O zaman şöyle bekleme yapmam lazım. Duran toplarda zaten finallerde ekstra öne çıkar ama baktığımız

0: Bir tarafta hem Deniz gibi hem Bardi gibi bu topları hem içeri kullanabilecek hem direkt kaleye gönderebilecek evet. isimler var. Diğer tarafta da Muçi gibi bu topları Trabzonspor'da hem çok iyi kullanan hem de Onoachu gibi bu toplar geldiği zaman gol gol yapabilecek isimler var. Hani baktığımızda iki takım da bugün duran toplardan da mutlaka skor yaratmaya çalışacaktır diye düşünüyorum.
1: Hemen yani. Fikrimi söyleyeyim, Selim'e vereyim. İki takımın ana felsefesinde İlhan Hoca'da da var, Fatih Hoca'da da %100 var. Çünkü çok gol buldu. Duran top organizasyonu
2: çok
1: var.
2: Çok önemli, aynen.
1: Bence
2: aynen.
1: çok önem veriyorlar. Ki Trabzonspor'un Augusto oynarsa çok etkili bir silah Ömer. Ki bazen final maçlarında oyun çıkmıyor. Duran toplardaki skorlar çözüyor. Onun için ben iki antrenörün de, iki hocanın da mutlaka duran top organizasyonlarına atakta ve savunmada kesin. Çok önem vereceğini düşünüyorum.
0: Kesin. Yani duran toplar olmazsa olmaz.
2: Zaten hani tamam. Sistemli hocalar, hocalardan bahsetmeye yine bahsedelim. İki hoca da zaten sistemli hoca. İzleyene futboldan böyle futbol keyfi olan futbol zevki veriyor izleyene. Böyle maçlarda hele günümüz futbolunda duran topun önemi %50 şu anda. Yani kısır geçebiliyor bazen ama bir kilit duran top
0: işi çözebiliyor.
2: Aynı işi çözebiliyor.
1: Bugün gol olabilir mi yani duran evet. top organizasyonundan?
0: Benim öyle bir beklentim var. Hangi takımdan bilmiyorum ama var yani.
1: Yo benim de var. Yani hem vuran var Ömer, hem atan var, hem kafada ayakta da buluşan var.
2: Evet.
1: Yani şeyde Konyaspor'da da ciddi oyuncular var.
0: Adil ceza sahasında.
1: Mesela Muçi baraj üstü vuruyor. Bardi de vuruyor baraj üstü. O derece kıymetli.
2: Bir de hepsi de özgüvenli şu an hocam. Tabii. Hani bir hücum oyuncular için tabii. özgüven çok önemli. Hele Muçi de çok özgüvenli. Bardi de zaten hani Konyaspor şu an özgüven anlamında genel takım olarak
0: Bardi
2: daha iyi.
0: Bardi ile ilgili şunu da ekleyeyim ben. Şimdi Trabzonspor'da belki çok gösteremedi o duran top noktasını ama özellikle Levante'de ben de o dönem La Liga maçlarını anlatıyordum. Hani çok iyi free kick golleri olan evet. ve bu anlamda da hani La Liga'da nam salmış, ün yapmış bir isimdi. O yüzden ona bence yine bugün ekstra bir
1: iyi de penaltı dikkat atıyor. Etmek
0: lazım. İyi penaltıcı.
1: Evet, iyi
0: Beşiktaş
1: penaltı.
0: Maçında çok soğukkanlı bir
1: tabii,
0: şekilde.
1: O dakikada kolay değil yani.
0: Değil mi? Tabii, finali tabii. getirecek penaltı
1: ya, Ömer artık bunu kabul edeceğiz. İşte yani bu da bir silah. Buna da çalışmak lazım. Atağına da savunmasına da. Hatta birkaç bölgeden çalışmak lazım. Sadece korner veya frikik değil. Yan atışlar da çok kıymetli. Hemen aklıma şu geldi. Avrupa Ligi finalini hatırlıyor musun? Şeyin attığı ilk gol. Aston Villa'nın attığı nefis ilk gol.
0: Tielemans'ın.
1: Tielemans'ın. Alanı boşalttılar. Oraya koşu, tek vuruş. Oyun çözüldü.
0: Evet.
1: O araya kadar dengeye gidiyor. Tamam Aston Villa oynuyordu. Ama yani sonuçta bir duran toptan doğru, çözüldü. Doğru. Onun için bugün olma ihtimali çok yüksek duran top organizasyonu. Ha gol olur olmaz bilmiyorum ama mutlaka izleyeceğiz.
0: Yani ben de aynı düşüncedeyim. Tabii şu kısmında konuşmak istiyorum. Bugün maçtan önce hem Vakayeme'ye hem de Edin Vişça'ya bir plaket verilecek Trabzonspor tarafından ve bu iki oyuncu da Trabzonspor kariyerlerini noktalayacak. Hatta oyunculuk kariyerlerini noktalayacaklar.
1: Yok, Vakayeme oynamak istiyormuş.
0: Vakayeme oynamak istiyormuş.
1: Bir sene daha oynamak istiyormuş.
0: Bu da son dakika bilgisi olabilir yani.
2: Hastalık hocam
1: biz
2: işte.
1: Biz biraz seninle konuştuk. Onun da bu konuda tamam, biraz
0: peki,
1: dertli.
0: Güzel ekstra bilgi geldi yani.
1: Yani İkisi de bence ikisi de bir en az bir sene daha oynamak istiyormuş.
0: Yani Trabzonspor'a veda edecekler. Hani evet. net olan o en tabii, azından tabii, onu tabii, söylemiş tabii. olalım. Selim zordur herhalde vedalar değil mi?
2: Çok zor. Demiyorum hocam da onu söylüyor konuştuk. Evet. Gittiği yere kadar oyna diyor hocam da yani. Evet yani, hayallerimiz hedeflerimiz var ama.
1: Oynayabilir fizik filan maşallah var. Evet, ama tabii tercihtir bu.
0: Ne dersin hocam Vakayeme'ye? Çok önemli bir kariyer. Trabzonspor'da şampiyonluk da yaşadı. Yani taraftar tarafından artık ikonik oyunculardan bir tanesi. Yıllar sonra hatırlanacak oyunculardan bir tanesi ve bugün bir kupa finaliyle ki eğer Trabzonspor kupayı kazanırsa bence hem Vakayeme için hem de Edin Vişça için de çok anlamlı bir veda olacak.
1: %100. Tabii Vakayeme ile başlayalım. Dediğine %100 katılıyorum. İyi bir Vakayeme. Özellikle şampiyonluk sezonunu düşünüyorum. Felaket bir kenar oyuncusu.
0: Top ayağına yapışıyor böyle.
1: Yani hadi bir kişiyi geçtin. İki fark etmiyor. Üç o da gelsin. Hiç fark etmiyor Ömer.
0: Telefon kulübesinde adam geçiyor
1: tabii.
0: derler ya hocam onun
1: Ve
0: gibi.
1: O sezon tabii bu haliyle değil de o sezon müthiş gol vuruşları, buluşturmalar şampiyonlukta büyük katkısı var. Şimdi Trabzonspor taraftarı, Türkiye, Avrupa böyle bir oyuncuyu seyretti. Ama futbolda

0: Öyle şeyler de var yani, vedalaşma da var. Burası da futbolun tabii olmazsa olmazı. Ama çok büyük iz bıraktı. Yani hani derler ya, ya bunun yeri doldurulmayacak. Artık evet, insanlar o bölgede kim oynarsa kötü oynadığı zaman Vakeyeme'yi hatırlayacak. Evet, evet. Hani Mustara gitti ya, şimdi gerçi Uğurcan o işi halletti ama şimdi Vakeyeme böyle bir oyuncu. Biz tabii çok geç yakaladık yani. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Şota'nın önerisi vardı Vakeyeme'nin Türkiye'ye Trabzonspor'a gelmesinde. Önemli bir karakter.
1: Aslında hocam ilk bilmiyorum ben orada hani ülke olarak haberimiz oldu diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın bir Berşeva eşleşmesi
0: evet,
1: vardı. Orada oynarken çok acayip yine bir oyun ortaya koymuştu o turda. Beşiktaş evet, elemişti Berşeva'yı ama Vakeyeme akıllarda kalmıştı. Zaten bir yıl sonra Trabzonspor'a transfer oldu.
0: Tabii Türkiye'ye getirme konusunda ben evet, söylüyorum. Evet. O zaman Beşiktaş alsaydı.
2: Ama Trabzonspor da hakkını veriyor hocam şu an. Tabii. Mesela eğer Vakeyeme oynamak istemese belki bir görev verecekler kulüpte.
0: Yo veriyorlarmış da evet, ama ben bir yakın çevresinde sanki bir sene daha oynamak istediği gibi ya saygı duymak lazım. Oyuncunun tercihidir fiziksel olarak da. Eğer buna kendini hala hazır hissediyorsa oyuncuya saygı duymak lazım. Ben aksine destek vermek lazım ama Trabzonspor'un Vakeyeme ile ilgili gelecek sene saha içi bir planı yok. Saha dışı var. Tabii Vakeyeme inşallah kupa finalini kazandıktan sonra düşüncesini açıklar. Vizca konusuna gelelim. O biraz altta kaldı Ömer.
1: Doğru.
0: Bu adam Türk futbolunda çok ciddi bir adam ya. Ya biz son dönemde oynamıyor diye biraz unuttuk Vizca'yı. Karakterse o. Şampiyon olduğu sene o devre arası Trabzonspor'a tek başına 9-12 puan kazandırdı.
1: Tabii.
0: Sonuçta büyük bir sakatlık geçirdi ayak kırığı işte. Evet. Ama o da çok kıymetli. Hem Türk futbolu için hem Trabzonspor için. Yani bu oyuncuları hakikaten kaybettikten sonra değerini anlıyorsun. Sağ işte sadece sağ içi değil Ömer. Yani sağ dışında da kattıkları var.
1: Hocam bir de bakıyorum. Yani bir sezon haricinde o da yine sakat olduğu, elinden bir sakatlığı vardı galiba.
0: Evet.
1: Sürekli çift tane gol katkısı. Yani geçen yıl bile 6 gol, 9 asisti var. İşte Trabzonspor'da 7 gol, 15 asistlik bir sezonu var. Evet. Yine 6 gol, 4 asist devre arasına geldikten sonra 10 gollük bir katkı şampiyonluk sezonunda. Zaten Başakşehir'de 19-13, 14-14, 14-17, 17 diye falan böyle hani hepsini saymayayım ama çok uzun gol ve asist evet, katkıları evet, var. 12, çok istikrarlı 12, bir oyuncu.
0: 12-13 seneyi bulmuştur Türkiye'de belki daha fazla.
1: 2011 yılından itibaren hocam ülkemizde olan yani 15 yıldır ya, burada 15. top koşturan bir isimden bahsediyoruz.
0: Benim kadar oynamış.
1: Gerçekten. Öyle.
0: Yo, ben de 15 sene Süper Lig'de oynadım da o yüzden bağlantı yapayım dedim. Tabii espri yapıyoruz. Hatta dediğim gibi Ömer çok kıymetli, kaliteli. Hem insani yönden hem oyuncu yönünden çok önemli insanlar. Yani bu oyuncuların yerlerinin doldurulması kolay değil. Trabzonspor'da çok önemli katkılar yaptı. Hem Vakeyeme hem Edin Visca. Bugün de ödüllendiriyorlar. Saha içinde plaket verecekler. Saha sonucunda da inşallah kupa verirler.
1: Evet, o da işin tabii olursa oyuncular için evet, ekstrası olacak. Bu arada Trabzonspor en son kupayı 2019-20 sezonunda kazandı. Alanyaspor'a karşı evet, 2-0'lık galibiyet. O zaman şöyle bir soruyu sorayım. Aslında sorunun cevabı kolay bence ama bakalım nasıl cevaplar gelecek. O kadrodan bugün kadroda olan sadece bir isim var. Sizce oyuncu hangi oyuncu?
0: Of.
2: Trabzon'da.
1: Evet.
0: O Vakeyeme. Kadroda. Abi evet.
1: Vakeyeme. Vakeyeme ve şöyle tabii yakın zaman olunca ben biraz böyle nostaljiyi de seviyorum açıkçası. Kadrolar unutuluyor. Şöyle bir baktım dedim ki yani bakarken evet bu oyuncu da vardı gibi. Trabzonspor'da o gün kalede Uğurcan, Pereira, Hüseyin Kampi, Novak, evet, savunmanın önünde Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir, Ömür, Gilerme, Ekuban ve Sörlot 11'i. Bugün hiçbiri tabii ki Trabzonspor'da değil. Vakeyeme dışında. Vakeyeme kulübede o gün.
0: Öyle mi?
1: Vakeyeme
0: final
1: kulübede.
0: Maçında.
1: Final maçında kulübede oyuna da girmemiş bu arada. 2019-2020.
0: Allah Allah nasıl tercih edilmemiş. Sakatlığı mı var?
1: Temmuz ayında oynanan bir finaldi. Pandemi sezonuydu öyle söyleyelim. Trabzonspor 2-0 kazanmıştı. Edward Newton vardı.
2: O sene mi?
1: O sene olması lazım.
0: Pandemi senesi onun.
1: Evet.
2: Başakşehir'in şampiyon olduğu.
1: Evet.

0: Aynen. Evet, evet. Hatta biz o zaman içeride Başakşehir'e 3-1 yenilirken 4-3 yendik. Daha sonra Trabzon şampiyon olacak denilirken biz Trabzon'a 3-1 yenilirken 4-3 yendik. Avni Aker'de.
1: İki tane enteresan sonuç yani.
0: Sonra da işte Alanya maçı, Alanya UEFA'ya gitmek için. Yani bizim maç onun için önemliydi. Lig kopmuştu ama herkes bize düşer derken o zaman düşme kalktı gerçi de. Ama biz o dönem evet son içeride ve dışarıda hem Başakşehir hem Trabzonspor'u 4-3'lük bir skorla ligde kalmaya garantilemiştik. Trabzon'un şampiyonluğu orada gitmişti.
2: Reklam. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Süperbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvettürk.
6: Sağlam bankacılık.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
7: Reklam.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Spor Radyo. Vakıf Yatırım yatırım gündemini sunar.
3: Merkez Bankası konut piyasasına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Nisan ayında konut fiyatları aylık %1,8 artarak 223.4 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda yükseliş %26,6 oldu. Konut fiyatları reel olaraksa %4,3 geriledi. 3 büyük şehirde de artışlar devam etti. İstanbul'da aylık %1,6, Ankara'da %2,6, İzmir'de ise %2,1 oranında artış görüldü. Yıllık artışlarsa İstanbul'da %26,2, Ankara'da %29,9, İzmir'de %26,7 olarak gerçekleşti.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Aspor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Kaz Spor ekranlarından merhabalar. Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Dop dolu bir spor gündemi programı bugün yine sizleri bekliyor olacak. 64. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam final maçında Konya Spor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecekler. Antalya'ya yine bağlantılarımız olacak. Finali konuşacağız detaylı bir şekilde. Fenerbahçe'yi bekleyen bir seçim süreci var. Birazdan detayları Erdem Akbaş bizimle paylaşıyor olacak. Galatasaray'ın transfer gündemi. Yine Sayın Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları, tüm detaylar Beşiktaş'ın gündemi de spor gündeminde olacak. Bugün Mehmet Özcan ve Selahattin Kınalı bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güzel bir olsun. Yayın olsun hepimiz için. Hareketli bir program olacak. Hareketli bir yayın bizleri bekliyor ama bugün spor gündemine Fenerbahçe ile başlıyoruz. Bugün özellikle seçime dair kritik bir gün Fenerbahçe'de. Çünkü iki adaydı, hem Sayın Aziz Yıldırım hem de Sayın Hakan Safi listelerini bugün açıkladılar. Listeler artık belli. Bugün Sayın Başkan adayı Aziz Bey'in de önemli bir basın toplantısı vardı, açıklamaları vardı. Tüm bu detayları konuşacağız ama Aspor Fenerbahçe muhabir Erdem Akbaş'ta. Şu an telefon attığımızda Erdem, hoş geldin.
2: Nasıl yayınlar diliyorum?
0: Teşekkür ederim. Listeleri soracağım. Daha doğrusu listelere dair senin yorumun, verebileceğin varsa tabii ki bilgiler, bunu merak ediyoruz ama öncesinde dilersen sıcak da bir gündem olduğu için Aziz Bey'in yapmış olduğu açıklamalarla başlayalım. Burada senin açından öne çıkan başlıklar nelerdir? Dilersen bunu konuşarak bir Fenerbahçe bölümüne başlangıç yapalım.
2: Elbette Furkan Yıldız, iki adayın da listeleri belli oldu. Biz de bugün her iki adayın listesini de Türkiye'de ilk olarak paylaşan kurum olduk. Bu açıdan da yoğun geçiyor benim adıma mesai. Hem Aziz Yıldırım'ın hem Hakan Safi'nin listelerini A-Spor olarak biz paylaştık. Önemliydi. Şuna geçmem gerekiyor. Aziz Yıldırım'ın listesi zaten gündeme düşmüştü. Günlerdir isimleri tek tek konuşuyoruz. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturmaya özen göstermiş Aziz Yıldırım. Açıklamalarına döneceğim. Önemli açıklamalar yaptı çünkü Aziz Yıldırım. Soru almadı. Soru aldığı bir basın toplantısı olmadı. Ve Aziz Yıldırım aslında geçen sezonlardaki, yani geçtiğimiz dönemlerdeki seçim oranında çok daha birleştirici bir dil benimsiyor ve bunu da devam ettirdi. Bir diğer başkan adayı Hakan Saat ve yol arkadaşlarını da aynı içtenlik saygıyla selamlıyor. Kendilerine de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Onlar bizim rakibimiz değil, Fenerbahçeli. Fenerbahçe'nin rakibi olamaz, yoldaşı olur, gönüldaşı olur dedi. Hem Hakan Safi'ye hem de iki önceki başkan Sayın Ali Koç'a yönetimime gelin çağrısı yaptı ki burası bence en önemli kısmıydı, manşet kısmıydı. Sayın Hakan Safi ve Ali Koç'u yönetimine davet etti aslında bir anlamda Aziz Yıldırım. Bu açıdan birlikte kalma, birlik olma, birleşme mottosunu sürdürdüğünü görüyoruz Sayın Aziz Yıldırım'ın ve bu çizgiden de ayrılmıyor. Şu ana kadar da ayrılmadı. Seçim artık az bir süre kaldı. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için, yeniden ayağa kalkması için güçlü bir yönetim kurulu oluşturduğunu ifade etti. Tüm yöneticiler tek tek kürsüye çağrıldı ve Aziz Yıldırım aslında resmi olarak yönetimini de tanıttı ve açıklamasını yaptı. Bu saatten sonra takip edilecek iki başkan adayının da katılacağı programlar olacak. O programlardaki açıklamalar aslında daha fazla soruların alınacağı, işte teknik direktör konusu, transfer konusu, stat projesi, Fenerbahçe'nin borçları oluşturacak gelir modelleriyle alakalı iki adaylardan artık programlarda, katılacağı programlarda sorulacak sorular üzerine yanıtlar alacağız. Çünkü Aziz Yıldırım bir soru almadı. Burada tabii herkesin merak ettiği çok fazla konu vardı. Tüm kalabalık da bir basın grubu vardı. Ama soru cevap olmadığı için biz de merak ettiğimiz konuların yanıtlarını alamadık. Ama şunu söyledi. Şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz dedi Aziz Yıldırım. Kısa bir konuşma yaptı. Ardından da ekibiyle beraber programı düzenlendi. Otelden Aziz Yıldırım ayrıldı Furkan Yıldız. Yine devam eden bir diğer konu da bugün listeler verildi. Sayın Hakan Safi de listesini teslim etti. Ben Hakan Safi kısmına geçeceğim müsaadenle. Hakan Safi listesini teslim etti ve listeyi de bir okuyalım hızlıca ki en azından Aziz Yıldırım'ın listesini paylaştığımız saat 11'de okumuştuk. Hakan Safi ile alakalı da bir yayın yapma imkanı bulduk.

0: alamadık. Onu da hızlı bir şekilde paylaşalım Furkan. Sayın Hakan Safi'nin yönetim listesiyle ilgili de şunları söyleyebiliriz. Listede kimler var? Yine önemli bir liste oluşturdu. Önce isimleri okuyacağım, ardından bazı değerlendirmelerim olacak. Ali Aytemiz, Metin Doğan, Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaş, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan, Asil Üyeler. Yedekler ise Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağda, Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesini oluşturuyor. Şöyle bir liste yaptığını söyleyebiliriz Hakan Safi'nin. Ben de bu süreçte zaman zaman yönetim listesini oluştururken nelere dikkat ettikleriyle alakalı bazı telefon trafiğinde bulunduğum anlar oldu. Şu ifadeyi kullanılıyor net olarak. Biz Fenerbahçe yeni yüzler, yeni isimler kazandırmak istiyoruz. Kendi iş dünyasında, kendi iş alanlarında güçlü, liyakatli, maddi manevi bağlantıları olan isimlerin Fenerbahçe'ye de katkı sağlayacağını düşündüğü için farklı çeşitli gruplardan bir liste oluşturdu Sayın Hakan Safi. Bu anlamda da maddi kısımla alakalı problemi yönetim kuruluyla beraber çok çok büyük oranda çözebileceğini ifade ediyor. Manevi kısma geldiğimiz zaman listesindeki bazı isimlerin hem bürokrasiyle hem de Ankara'yla ilişkileri olan ve Fenerbahçe'nin DNA'sını da bilen, Fenerbahçe'nin genlerini de iyi bilen isimler olduğu ifade ediliyor. Murat Ülker'e yakınlığıyla bilinen Özgür Özaktaş'ı listede görüyoruz. Yine Eren Ergen, Saadettin Saran yönetiminde ama Fenerbahçe tribünleriyle çok yakın ilişkilerde bulunan, hatta tribünlerden sorumlu yöneticilerden bir tanesiydi, derneklerden sorumlu yöneticiydi. Bu anlamda Eren Ergen ismi önemli. Ali Aytemiz ismi var. Keza aynı şekilde Hakan Safi'nin yönetiminde maddi olarak katkı sağlayabilecek isimlerden bir tanesi. Bu şekilde bir yönetim kurulu oluşturdu Hakan Safi. Yarın 11'de basın mensuplarıyla bir araya gelecek yönetim kuruluyla beraber Hakan Safi. Biz de orayı da takip edeceğiz Furkan Yıldız. Fenerbahçe'de gündem sıcak. Daha da sıcak olmaya devam edecek. Biz de elimizden geldiği kadar gelişmeleri ilk ve özel olarak Galatasaray'dan paylaşmaya çalışıyoruz diyelim. Sözü sana bırakayım.
1: Erdem, emeğine sağlık ama sen çok güzel özetledin. Sadece çok kısa bir sorum olacak. Senin de eğer vaktin varsa. Hakan Bey'in listesinde Ömer Bey'i de görüyoruz. Ömer Topbaş. Eğer yanılmıyorsam Sayın Saran'ın yine yönetim kurulunda olan isimlerden birisiydi. Burada bu hamleyle birlikte okumamız gereken bir alt metin var mıdır? Yorumun nasıl olur?
0: Şöyle söyleyebiliriz. Ömer Bey gerçekten futbol şubede sorumluydu. Futbol AŞ'deydi Saadettin Saran yönetiminde ama transferlerde rol almıştı. Ankara ile ilişkileri gerçekten kuvvetli bir isim. Bunun üzerine, futbolun üzerine zaten kariyerini inşa etmiş bir isim. Futbol dünyasında çok fazla network olan bir isim. Yani Ömer Topbaş'ı isteyerek aldı aslında. 2000, yanlış hatırlamıyorsam 2024 seçimlerinde de Ömer Topbaş Sayın Aziz Yıldırım'ın listesindeydi. Yani Ömer Topbaş Fenerbahçe'de, Fenerbahçe siyaseti de hep var. Aziz Yıldırım'ın listesindeydi 2024'te. Şimdi bu seçimde Sayın Hakan Safi'nin listesinde. Ömer Topbaş Fenerbahçe'nin içinde kalmaya devam eden önemli bir yönetici. Seçimi kazanırsa da görevlendirmesi nasıl olur bilmiyorum şu an için. Ama Ömer Topbaş da listede var. Önemli isimlerden bir tanesi. Bir süredir görüşme yapılıyordu Ömer Bey'de de. Ömer Bey de Hakan Bey'in bu teklifini kabul etti ve listesine girdi. Henüz kendisiyle ben de konuşmadım ama hayırlısı olsun. Bir alt metin için şu an görevlendirme anlamında bir şey söyleyemem. Ama yarın basın toplantısı olduğunda Ömer Bey eğer orada olursa çok daha geniş bir şekilde konuşma imkanı bulacağız Furkan Yıldız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Fenerbahçe'nin seçim gündemine dair yine son detayları, son gelişmeleri Erdem bizimle paylaştı. Biz de Fenerbahçe'nin seçim gündemini konuklarımızla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hoş geldiniz. Dilerseniz Aziz Bey'in yapmış olduğu şu açıklamayla biz de sohbetimize başlayalım. Bir çağrısı oldu yine bugün Aziz Yıldırım'ın. Sayın Ali Koç ve Sayın Hakan Safi'ye çağrı yapıyorum. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım diye tekrar birleşme çağrısını Aziz Bey aslında bugün basın toplantısında yenilemiş oldu Selahattin abi.

0: Yani bilemiyorum açıklamaların ne kadar samimi olduğunu. Fenerbahçe camiasının içindeki insanlar daha iyi bilir. Yani samimiyetine inanılıyorsa elbette güzel bir çağrı ama Fenerbahçe'de çeşitli gruplar var. Ve sanki birkaç tane Fenerbahçe var, yani bir tane Fenerbahçe yok, herkesin bir Fenerbahçesi var. Herkes kendi baktığı pencereden gördüğü Fenerbahçe'ye göre çareler üretmeye çalışıyor. Aslında hepsi de birbirine benziyor, birbirinin kopyası. Yani biz her sezon başında Fenerbahçe'de yönetim oylaması görüyoruz neredeyse. Yani Ali Bey 7 yıl yaptı ama 7 yılda sürekli tartışıldı Ali Koç. Ben Ali Koç'un da kötü niyetli olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Hatta Türkiye'nin geneli gibi ben de iyi bir seçim olduğunu düşünmüştüm. Hem Fenerbahçe için hem Türk futbolu için. Beklenen olmadı. Çünkü yani Ali Bey'in seçim günü Aziz Bey'e yönelik yaptığı bir konuşma vardı. Yani böyle ironik, yani nasıl söyleyeyim, yaşlı olan bir insana karşı olmaması gereken şekilde bir ifade kullandı. Şimdi o tür ifadeler bir camia içinde başkan adayları düzeyinde kullanılıyorsa eğer, orada bir sorun var. O sorunu tespit edip ya da adını koyup ona göre bir çözüm üretmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yoksa çağrılar güzel, kamuoyunun hepsinin takdirini kazanacak. Kim itiraz edebilir ki, hani hep birlikte karar verelim, ama önemli olan şu: kritik kararlar verilirken hep birlikte hareket edebiliyor musunuz, yoksa benim dediğim dedik mi oluyor? Fenerbahçe'de genelde böyle oluyor. Çok güçlü başkan modelleri geliyor. Başkan ne derse o oluyor. Yani ortak aklın geminin kaptan köşküne girebildiğini pek göremiyoruz. En yakın zamanda da gördük. Yani Fenerbahçe'nin çok net bir stopere, bir santfor ihtiyacı varken Fenerbahçe ikisini de almadı ve muhtemel bir şampiyonluktan oldu. Hani Galatasaray'a teslim ederdi, etmezdi bilmiyorum ama sen kendi adına çok büyük yanlışlar yaptın zaten. O bakımdan hani söylenen sözlerden çok, güzel kamuoyunun ruhunu okşayan cümlelerden çok yapılanların, eylemlerin belirleyici olduğunu zaten görüyoruz. Bu yüzden Fenerbahçe camiası da, sokaktaki taraftar hiç kimseden tam olarak tatmin olamıyor. Hiçbirine tam olarak güvenemiyor. Ve bunu, bu dağınıklığı nedenlerinden en başta geleni de yönetimlerin yönetişim felsefeleri. Yani bunu değiştirmeden, sorunların nedenlerini ortadan kaldırmadan sorunları kaldırmayı hedeflersen işte tek yolun kalıyor, kişileri değiştirmek. Kişiler sürekli değişiyor, sorun olduğu yerde duruyor. Demek ki camianın temel sorunlarıyla yüzleşilememiş ya da kimsenin işine gelmiyor. Onu bilemiyorum, biz dışarıdan böyle çok fazla yorum yapmayı da doğru bulmuyorum. Ama gördüğüm Fenerbahçe çok parçalı bir yapı. Herkesin kendine göre bir Fenerbahçesi var. Oysa bu bir spor kulübü. Spor kulübü olmanın dışına taşırmaması gerekiyor Fenerbahçe'nin cami olarak kulübü. Fakat orada da çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Spor kulübü olduğu gerçeğiyle spora odaklanmalı. %100 odağını spora yöneltmeli. Ve sportif başarıların da ille de şampiyonluk olmadığı gerçeğiyle bir şekilde yüzleşmesi gerekiyor camianın. Ama ne oluyor? En temel rakibin, birbirimizi çok kandırmayalım. Türkiye'de rekabet mavilerle yeşiller rekabetidir. Fenerbahçe ile Galatasaray rekabetidir. İki taraf da karşı tarafa bakarak kendini tarif ediyor. Böyle olunca da Galatasaray son 4 yıldır şampiyon, son bilmem kaç yıldır 16 şampiyon. Yani 2000'li yıllardan bu yana. Tabii ona göre tarif etmeye kalkarsan kendini, ne oluyor? Her sezon başı bir kamyon transfer, bir kamyon eski adam yolla, hoca değiştir, yönetim değiştir. Bu yöntemin doğru olmadığını Fenerbahçe bile anlamadıysa kim anlayacak? Benim korkum şu: diyelim bir yönetim geldi, yani Aziz Bey ya da Hakan Bey geldiler. Hakan değil mi?
1: Hakan, evet, Safi. Hakan
0: ya, Safi mi Safi mi bu arada?
1: Safi.
0: Safi. Safi diyen de var. Kendisi bir söylese de hepimiz bilsek ya, çünkü soyad önemlidir. Direkt doğrusunu söylememiz gerekiyor. Sülaleye, aileye saygısızlık etmememiz gerekiyor. Ama bilmiyoruz yani. O yüzden sen Safi diyorsun, ben de Safi diyorum.
1: Ya ben de tabii ki çok iddialı olmayayım da hani bildiğim kadarıyla diyeyim.
0: Bir şey demedim, evet. Bilemeyebiliriz. Ya ikisinden biri kazanacak ve çok iyi transferler yapıp hani bütçeyi, Dursun Bey 600 milyonluk bütçeye gidiyoruz ya, Fenerbahçe'de ondan aşağı kalmaz. 600 milyonluk bir bütçeyle dünyanın en iyi birkaç oyuncusunu

0: alıp getirirsin. Diyelim şampiyon oldun. Ben bunun da Fenerbahçe için hayırlı olacağını düşünmüyorum ki. Sadece 13-13 yılda şampiyon olamamanın getirdiği baskın eziklikten kurtulmak, çocukların Galatasaray'a ya da başka takımlara yönelişinin önüne geçmek için başarılı bir hamle olabilir. Ama doğru hamle o değildir. Doğru hamle o değil. Daha birkaç gün önce Avrupa Ligi finalinde Freiburg diye bir takım izledik. Ya hangimizin Freiburg'la ilgili bir hikayesi var? Bilmiyoruz ama Freiburg'un kendi hikayesi var. 120 milyonluk bir bütçeyle bir sabır gösterdiler ve 250 bin kişilik, 200 bin kişilik bir şehrin takımı. Camiası da her olsun olsun da yani dünyada biliyorsun bizden başka kendi şehrinin dışındaki takımlara gönül verme işi komedisi pek yaşanmaz. Hadi diyelim Freiburg'u almaya da 250 bin daha var. 500 bin taraftarlık bir camia. Takım sahada, taraftarı tribünde hepimize futbolun nasıl bir kültür olarak yaşanabileceğine dair bir sürü dersler verip gittiler.
1: Sahada kaybettiler. Tribünde değil. Tribünde kazandılar.
0: Evet, müthişte. 3-0 yenilmişler. Büyük iş ne olacak ki? Önemli olan bu bir eğlence ya. Finale kadar gelmişsin. Benim için zaten finale gelen her takım kazanmış demektir. Yani hak etmiştir o kupayı. Birisi alacak. O günlük anlık performanslardır. Yani Klopp'un Mainz'le başlayan hikayesi, Arteta'nın Arsenal hikayesi, onlara girmek istemiyorum. Yani eğer sen futbolun çağdaş normlara uygun beklentilerine yönelik bir planlama yapmazsan eğer günlük anlık başarılar yaşarsın. Yaşarsın evet ama bu uzun vadeli bir başarının uzun vadeli nasıl söyleyelim? Mesela bak şimdi biz burada konuşuyoruz. Freiburg'a saygı duyuyoruz değil mi? İki tane Türk yani artık. Yani Türk'üz, Anadolu'da yaşıyoruz. Yani çok sorgulamıyorum o tarafın. Anadolu insanlarıyız. Bir Freiburg'da da Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzon'un, Beşiktaş'ın, Konyaspor'un hikayesine saygı duysun ya. Ya öyle bir şey yapalım diyorum. Yani biz paramız var, veriyoruz. Devlet bize olanaklar tanıyor. Çeviriyoruz arazileri inşaata. İnşaat gayrimenkul şirketi mi bunlar, futbol takımı, onu da anlamıyorum ya. Hepsi de aynı şeylerden gidiyor. Ya devletten aldıklarını sata sata bir yere kadar gidecektir. Sonra bir oyuncun oyun üretemiyorsun, oyuncu üretemiyorsun. Dünyadan saygı görmüyorsun ya. Dünyanın saygı duyacağı bir şey yapalım ya. 85 milyonluk ülkeyiz. Dünya var olalı belli yani artık belli tarihlerden bu yana 50 bin yıl demeyelim de hep var ola gelmiş bir milletin temsilcileri olarak bu ligi yaşıyoruz, yaşatıyoruz. İnsanlar bekliyor, Türkler de bir şey yapsınlar bu oyuna dair. Hiçbir şey yaptığımız yok. Sadece tüketiyoruz. Oysa tek alternatifimiz var, üretmek. Üretim konusu tarafında hiçbir şekilde yokuz. Üretemiyorsan eğer kimseden saygı görmezsin. Sen temsilcisi olduğun camiayı mutlu etmek için transferler yapacaksın. Şampiyon olacaksın. En büyük başkan sen olacaksın. Senden sonra yine 35-40 milyar borçlar kalmış olacak. Kalacak yani. İmkansız çünkü Türkiye Ligi'ni kazandığı zaman 50 milyonluk 70 milyonluk oyuncunun menajerine verdiğin para kadar para alıyorsun, kazanıyorsun yani. Pasta belli. Kazanacağın belli. Avrupa'da nereye kadar gideceğin az çok belli. Yani Galatasaray bir son 16 yaptı ama son 16'da bir Juventus, bir Liverpool maçları oynadı. Kabus gibi yani. Ya bizim burada ne işimiz var? Ya sizin burada ne işiniz var der gibi top oynadı rakiplerimiz. Biz bir şey yapamadık. Ve en iyi takımımız, en iyi zamanında, en çok maddi sıkıntıyı en az yaşadığı döneminde yaşadık bunu. Ben bunun tekrarının da çok kolay olacağını düşünmüyorum açıkçası. Niye? Çünkü yapımız buna uygun değil. Yapısal sorunlarımız var. Hiçbiriyle yüzleşmek istemiyoruz. İlle biz paramızın yettiği kadar klas büyük oyuncular alacağız. Onlar bizi şampiyon yapacak. Ya yurt dışında dünya futbol efkarı umumiyesinden bir saygı görmüyorsan, bir kişi sana atıf yapmıyorsa hiçbir şey yapmıyorsundur sen. O zaman bu kadar para harcamaya gerek var.
2: Ama çok böyle bir derdimiz
0: yok
2: olduğunu
0: işte.
2: Düşünmüyorum. Yani kulüplerin de başkanların da yani evet. Örnek olarak veriyorum mesela şu anda Fenerbahçe'de göreve gelecek olan yönetimin çok böyle bir hassasiyet olduğunu düşünmüyorum. Yani tamamen kısa vadeli bir yıllık tabii şu anda.
0: Ya Fenerbahçe'yi kısmen tolere edebiliyoruz. Hani 13 yıldır bekliyorlar. Hani tamam yani onu bir şekilde ama yönetim dese ki ya bu sene transferlerle şampiyonluğun sonuna kadar kovalayacağız. O yüzden flaş transferler yapacağız. Tamam. Fakat önümüzdeki 3 yıllık 5 yıllık planlamamız da şudur. Bir oyun inşa edeceğiz, bir oyun hedefleyeceğiz. O hedef doğrultusunda altyapıdan üst yapıya kadar aynı oyunu oynatmaya çalışacağız. Barcelona'nın Ajax'ın yaptığı gibi yapılmamış şeyler de değil yani herkes yapıyor bunu. Ya biraz futbol aklı olanlar

0: Bunu yapacağız desin, ben ona da evet, varım, itirazım yok ama öyle bir şey de yok. Hep dünya, Los Galacticos'uz, yok şuyuz buyuz. Yani paran kadar saygı görüyorsun ve parayla saygı görmez insan. Parayla, sen parana gösterilen saygı sahte bir saygıdır. Ve biz başka türlü hiçbir şeyle yüzleşemedik henüz. Yani dünya futbolundan, dünya medyasından bir kişi de gelsin şu Türkler ne güzel işleri yapıyor desin. Yani bir örnek alsın, bizi yok. Bizim yaptığımız tek şey para harcamak. Şimdi 10+4 kuralı var. Herkes, büyük kulüpler işte o bize zarar vermeye başladı. Bu karar bir yıl önce
1: doğru,
0: alınmış bir karar.
1: Dün verilmedi.
0: Evet. Ayrıca Sayın Belliydi Cumhurbaşkanı'nın zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Türk futbolcuların sayısının artırılmasına yönelik eğilimini biliyoruz. Hani futboldan gelen bir adam
1: Süper Lig
0: olarak.
1: Avrupa'nın en yaşlı liglerinden biri. Özellikle Avrupa'nın büyük ligleriyle kıyaslarsak eğer. Bu anlamda bu kural en azından genç oyunculara da biraz mecburiyetten de olsa şans tanıma, süre verme anlamında da önemli aslında. Yani bu Avrupa'daki futbol kitlesinin gözünü biraz Süper Lig'e çevirmek için, aslında bence çevirebilmek için önemli bir kural.
0: Ya, iyimser yaklaştığını düşünüyorum. Eğer planlama yapmazsan Furkan, bu planlarını da kamuoyuyla paylaşıp eylemde de bunun karşılığının fotoğraflarını masaya koymazsan kimse sana inanmaz. Yani sen genç adamları da niye alıyor derler. Ya işte zorunluluktan alıyor, +4'ü doldurmak için alıyor derler. Temel sorun oyuncuyu üretmek. 85 milyondan biz oyuncu çıkaramıyoruz ya. Trabzonspor'un Barcelona ile final oynadı. Bunlar Türkiye'nin gençleri. Dünyanın en büyük takımlarından biriyle gençler arasındaki en büyük organizasyonda final oynatan çocuklarımızdan üst yapıya oyuncu taşıyamıyoruz. Bu sadece çocukların suçu değil ki. Evet, çocukların mental olarak yetersizlikleri var. Niye? Altyapı hocaları çocuklarımızı çağdaş futbolun geldiği noktadan noktaya uygun şekilde yetiştiremiyorlar. Ya kendi bilgileri de yetersiz, ya da yönetimler onlara gerekli desteği sağlamıyor. Oysa başka bir rol yok. Oyuncumuzu üretmek zorundayız.
1: Tüm kulüpler için yani. Fenerbahçe'nin aslında seçim gündeminden buralara geldik ama hani genel bir aslında resim çizmiş oldu bize Selahattin
0: Yaramız
1: Kınalı.
0: Derin ya.
1: Evet, Mehmet Özcan, sizin özellikle Aziz Bey'in açıklamaları noktasında yaklaşımınız nasıl olur bu çağrıya? Çok tabii... Artık bu çağrının karşılık bulması kolay görünmüyor. Çünkü Hakan Bey ilk günden itibaren aslında hep aynı noktada. Seçime gireceğim tek başıma dedi. Ali Koç'a böyle bir çağrı yapması bence ilginçti Aziz Bey'in. Neler söylemek istersiniz?
2: Selahattin abi samimiyet üzerine fikri olmanı söyledi. Ben de biraz politik yorumluyorum. Yani şöyle, şimdi Ali Koç'u şu aşamada karşısına alırsa Aziz Yıldırım seçimde eksi yazar. Sonuçta Ali Koç'a iki seçim kaybetti. Evet, bir tanesi 16.000'e 4.000'di. Son seçim biraz daha oylar dengeliydi. %60'a 40 ya da %55'e 45 gibi. Ama nihayetinde Ali Koç yönetiminin de Fenerbahçe ile tanıştı diyebiliriz, Hakan Safi. Yani yatırımlar yaptı. Kerem Aktürkoğlu transferi olsun. Bu süreçte biraz Ali Koç'un tarafsız kalması aslında. Zaten de Ali Koç çok da rengini belli etmedi şu aşamaya kadar. Ben tahminimi söyleyeyim ama Hakan Safi, ama Aziz Yıldırım, hangisi başkan seçilsin, Fenerbahçe önümüzdeki sezonda şampiyon olmazsa yine zaten bu sefer olağan seçim olacak takdir evet. Gereği. Orada da iş Dursun Özbek'in 2022'de Galatasaray'a döndüğü gibi Ali Koç'a gelebilir tekrardan. Yani Dursun Özbek de sonuçta ilk Galatasaray dönemi 2015-2017'yi kastediyorum. Hem sportif açıdan hem UEFA'dan gelen cezalar, transfer süreçleri, Snyder'in ayrılığı çok iyi hatırlanmıyordu. 2022'de döndü. Tersine bir hikaye yazdı. Muhtemelen Ali Koç'ta yani. Hiç kimse başarısı olarak o...
1: 2022'deki seçim kaç adaylıydı, hatırlıyor musunuz?
2: İki aday. Metin Öztürk, Eşref Amamcıoğlu seçimi iptal olup Metin Öztürk, Dursun Özbey'in listesine girip
1: yine
2: İkinci
1: Dursun
2: Özbey, Eşref Amamcıoğlu. Oy farkı da yani şöyle, son sandıklar Dursun Özbek. Biraz Erben Timur hamlesi diyebiliriz. Orada bir 100-200 oy fark kalmış aklıma. Yani öyle çok bir kafa kafaya giden bir seçimdi Furkan. Fenerbahçe'de böyle bir süreç yaşanabilir. Yani ben Ali Koç'un da Fenerbahçe defterinin tamamen kapandığını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım, Hakan Safi seçime gelirsek de benim dışarıdan bir göz yorumum şu olur. Yüksek katılım bence Hakan Safi'ye yarar. Yani sonuçta Aziz Yıldırım belli bir kemik oyu var. Onu sevenleri var. 2018'de onu seçmedikleri için pişman olanlar da var. Bir ekip var ama yüksek katılım, bunu bütün kulüpler uyarlayabiliriz. Sen de o seçim yakından takip etmiştin. Hasan Arat, Serdal'dalı.
1: Doğru.
2: Hasan Arat yüksek katılıma ciddi evet. Bir fark atmıştı. Yine Galatasaray'da da işte Burak Elmas'ın başkan seçilmesi. Onu hatırlıyorum. Yine bir şekilde çok adaylı seçimde başkanlık fırsatı.

0: gelmişti. Şimdi tabii burada adaylarda Aziz Yıldırım konusunda bu kadar net konuşamama sebebini de şöyle izah edeyim. Aykut Kocaman yakıştırması yapılıyor Aziz Yıldırım'a. İşin bu noktasında çok genç nesli ikna edebileceğini düşünmüyorum bu hoca tercihinin. Ha, tabii Hakan Safi şu an seçime de az kaldı. Haziran ayının ortası.
1: 6-7 Haziran.
0: Evet, Haziran'ın ilk haftası. Bir transfer açıklar, hoca açıklar. İşin
1: muhtemelen rengi sanki seçimden önce transfer ve hoca konusunda Hakan Bey açıklama yapacak. Beklenti
0: bence
1: o yönde. Yani isimleri
0: olarak,
1: açıklaması bekleniyor ama Aziz Bey ile alakalı olarak beklenti biraz daha farklı. Yani Aziz Bey'in çok isimler üzerinden gitmesi beklenmiyor. Tam tersi Hakan Bey'in daha somut isimler üzerinden gitmesi bekleniyor. Hatta birazdan hoca konusunda da konuşuruz. Dün sıcak bir gündem oluştu
0: Jorge
1: aslında.
0: Jesus,
1: evet, Jesus'un şampiyonluk sonrası El Nasr'da yapmış olduğu çok önemli açıklamalar var ama biz seçimi biraz daha konuşmaya devam edelim. Şöyle de bir kulislerde konuşulan yine konulardan birisi Fenerbahçe'de. Camianın bazı önde gelen isimlerinin özellikle son günlerde biraz daha Hakan Bey'in yanında konumlandığı konuşuluyor. İşte Cemil Turan ismi yine çok önemli bir isim Fenerbahçe
0: Aziz
1: camiasında.
0: Evet,
1: yakında bir isimdi. Abdullah Bey, Abdullah Kiyalı yine aynı şekilde. Bu tabii nasıl etki eder seçime, bu da merak konusu.
0: Doğru. Aziz Yıldırım tabii ki hani burada biraz camia içinde birleştirici bir dil kullanıyor ama hani bir gerçek var. Ben hep bunu ifade etmeye çalıştım. 2018'de bıraktığı Fenerbahçe yok, 2018'de bıraktığı Galatasaray karşısında yok. Bu sefer hem sportif açıdan hem de sağ dışı gelir anlamında her geçen sezon makası daha çok açan bir Galatasaray var. Yani loja kombinesinden tutun sponsorluklara, oradan işte forma tedarikçisine kadar. Bir de tabii bunu transfere de yansıtmaya başladı artık Galatasaray. Ona uygun kadroyla da o değerde gidiyor. Kolay bir süreç beklemiyor Aziz Yıldırım'ı. Tabii ki yani bizler bunu sadece Fenerbahçe özgü değil. İşte en son Beşiktaş'taki Sergen Yalçın sürecinden de hatırlayalım. Yani Solskjaer kötü futbol adamı mı ya da Van Bronckhorst, hep bu tip yabancı teknik
1: değil.
0: Adamlardan sonra Sergen Yalçın Beşiktaş'a yakıştırıyordu. Hatta benim hatırladığım Van Bronckhorst sonrası bir Nuri Şahin'in ikisi adaydı. Biraz bozulmuştu o dönem tercih edilmemesi.
1: Evet, hocanın açıklaması da olmuştu hatta.
0: Neden? Çünkü hep işte son şampiyon kim? Sergen Yalçın. Bir o hikayeleri seviyoruz, o geçmişe tutunmayı. Biraz Aziz Yıldırım dönemi de bunu andırıyor ama 2014-2018 bir 4 yıl şampiyon olmuştu. Aziz Yıldırım döneminde de Fenerbahçe amatör branşlarda çok iyiydi. Şimdi Ali Koç ve Artı Saadettin Saran döneminde aslında da o süreklilik devam etti. Yani Selahattin abiyle hemfikirim. Keşke daha akılcı planlarla uzun vadeli planlamaları gidilse. Yani şimdi bir örnek var işte. Selahattin abi Trabzonspor'la yaşayan birisi. 2021-22 şampiyonundaki Trabzonspor kadrosu. Çok pahalı bir kadroydu. O kadronun bence zararını çekti bir 3 sene Trabzonspor. Ertuğrul Doğan Fatih'teki ikilisi sonra bir ortak akıl koyup bu sene biraz Trabzonspor'u yola soktu diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'de benzer süreç var. Yani Galatasaray'ın gerisinde 4 sezondur kalıyor ama para harcayarak kalıyor. Yani onu da bir idrak etmemiz gerek. Yani sadece Galatasaray para harcayıp başarılı olmuyor. Hatta bu sezon Beşiktaş para harcayarak 4. oldu.
1: Doğru.
0: Böyle bir gerçek de var. Yani Galatasaray sadece burada başkan nezdinde, teknik adam nezdinde artı omurga nezdinde yani bir istikrar sağladı. Örnek Muslera yolladın, aldığın kaleci Uğurcan oldu. Icardi sakatlandı, getirdiğin forvet Osimhen oldu. O yapı sende sürekli şampiyonluk sonuç verecek de benim. Bu eşyan tabiatına aykırı değil benim nazarımda. Biraz Fenerbahçe'de böyle bir süreç var. Yani şu anda da mevcut kadroya bakıyorum. Evet, ben de şu an hemfikirim Galatasaray'ın gerisinde ama yani ilk 11 özelinde söylüyorum. Kadronun yarısını değiştirmeyeceksiniz. Yani 7-8 oyuncu pek hala devam edebilir.
1: Çok kötü bir kadrosu yok Fenerbahçe'nin.
0: Yeni gelecek başkan, yeni gelecek teknik direktör Ederson'a sahip çıkabilir. Ederson kötü kaleci değil. Ve örnek veriyorum. Yani Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncum var. Uçup kaçmadığı sezon.
1: Asensiosu var.
0: 25 gol katkısı yapmış. Orta sahan İsmail'in, Kante'nin, Gündüz'ün var. Şikir'in yanına bir iyi stoper alacaksın. Ön tarafa bir iyi kenar forvet alacaksın. Bir de iyi forvet. Yani 3-4 takviyeli de Fenerbahçe bir yere gelebilir yani. Süreç hep şunda, hani hep siri baştan bir tekrar değişsin, 7-8 transfer olsun ilk 11. Hayır, yani zaten işin mali kısmında Fenerbahçe tıkanmaya başladı, bunu görüyoruz işte. Galatasaray arasındaki fark çok açılmaya başladı. Genelde işte hep loca, kapasite hep oralara dem vuruluyor ama çoğu şeyde Fenerbahçe'nin...
1: Avrupa gelirlerinde de çok ciddi bir fark var son yıllarda tabii.
0: Şampiyonlar Ligi dışında kalıyor Fenerbahçe zaten, yani oradan da Galatasaray bu sezon

0: 60 milyon euro kazandı Şampiyonlar Ligi'nden. O da çok net. Osimhen'in parasını çıkarttı
1: neredeyse. Dün Sayın Başkan'ın açıklaması var. Konuşacağız Galatasaray bölümünde ama özellikle konu buraya geldiği için bunu söylemek istedim. Tribün gelirimiz yıllık 98 milyon euro dedi dün. Habertürk yayınındaydı Dursun Bey. Ve gelir noktasında sadece tribünden yıllık 98 milyon euro gelirimiz var dedi.
0: En fazla gelir de benim bildiğim mağazacılıkla. Çünkü 1 milyon 100 bin adet forma satıyorsun. İş sadece formayla bitmiyor. Osimhen kutusu, Sané kutusu. En basit örnek bir şampiyonluk kutlaması organize ediyorsun. 54 bin bilet satıyorsun. Yani kombiner geçer değil.
1: Hatta saha içine de bu sezon.
0: Saha içi 3 bin kişiden 19 bin TL'den 57 milyon TL. Yani oradan da Galatasaray artık o UEFA da yapamadığını yapmaya başladı aslında. Doğru. O Icardi etkisi diyebiliriz, Osimhen etkisi diyebiliriz. Yani yüzü olan futbolcuları bir şekilde para çevirmeye, ya da şunu da söyleyeyim, ya bence şu da başarı. Osimhen'e 21 milyon euro vermeniz başarı değil ama 15 artı 6 milyon euro da imaj hakkı anlaşması yapıyorsanız daha 2026-27 sezonu başlamadan 3 reklam anlaşması imzalayıp o 6 milyon euroluk imaj hakkını Osimhen'in çıkartıyorsanız bence bu başarı. Yani bunun planını Galatasaray yapmaya başladı artık. Yoksa evet, iyi rakamlar veriyor Galatasaray ama şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde olduğu sürece bu rakamları döndürecek. Yani Galatasaray açısından da en büyük risk şampiyon olamayacağı bir sezonun ardından orada teknik adam değişimi olabilir vesaire. O yapı değişmeye başladıkça
1: ekonomik anlamda bir zorlanma
0: yıpranabilirsin.
1: Olabilir.
0: O yüzden de işte aslında hep konuşuyoruz. 10 artı 4'e herkes çok negatif bakıyor. Pozitife çevirmek sizin elinizde. Genç oyunculara yatırım yapacaksın. Yani Trabzonspor örneği çok veriliyor. Olay bence çok iyi oyuncu ama bir olayı şöyle hatırlatmak gerek izleyicilere. Trabzonspor Olay'ı 4,5-5 milyon euro bir para verdi. Yani şimdi bu para Trabzonspor'a...
1: Sanırım 6,5 milyon euroya geldi.
0: Trabzonspor'u küçümsemek gibi algılanmasın
2: yok,
0: lütfen.
2: Yok yok 5,5.
0: Şöyle 5, ama Selahattin abi, Trabzonspor açısından da bir risktir aslında. Yani riski aldı.
2: 5,5 milyon da az para değil yani.
1: Tabii.
0: Onu demek istiyorum. Galatasaray'da aynı paraya gitti. Niye Gaya aldı? Henüz bir şeyini göremedi yani. Bir sinyaller verdi. Bunu yapacaksınız. Böyle birkaç deneme yapıp tutturduğunuzda zaten çok rahatlamış oluyorsunuz. Yani Trabzonspor'un da yoksa lig üçüncülüğüyle bugün olası Türkiye Kupası şampiyonluğuyla Trabzonspor taraftarı salt mutlu olmuyor. Biraz geleceği görüyor. Pinas'ı, Olay'sı, Batagov'u.
1: Bir gelişim görüyor.
0: Kadrolardaki
1: evet.
0: O gençlik hani bu takım üzerine koyar diyebiliyor. Şu an 10 artı 4 ile aslında büyük kulüplerimizin hepsi, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor konuştuk. Lütfen sen beni düzelt Furkan. Beşiktaş'ın benim bildiğim artık kontenjanı boştu sezon başı.
1: Doğru.
0: Ya evet. Felaket yani. Sen oraya spor direktörü getiriyorsun. İşte Graf geldi.
1: Çok eleştirilmişti.
0: Serkan Reçber geldi. Sergen Hoca geldi.
1: Sergen Hoca hatta bir maçtan sonra bu konuda direkt Graf'ı hedef almıştı. Yani kontenjanın boş kalması konusunda. Evet.
0: Doğru ya. Yani. Bunlar işin planlama kısmı facia.
1: Doğru.
0: Yani şunu da söyleyelim. Bu sezon belki tabii ki biz Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş, Trabzonspor'u konuşmayı seviyoruz. Bugün bana sorsanız, şimdi tabii yılın takımı Galatasaray diyeceğim, neden? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yaptı ama Eyüp Spor'un yazdığı şu hikaye yok sayamam. Müthiş başarılılar. Lütfen izleyiciler bir kadrosuna baksın. Ben üşenmeyip baktım. Devre arası çünkü Kerem Demirbay da ayrıldı. Bir takım dağılma gibi oldu. Umut Meraş, Umut Bozok. Bir de biri onun dışı bütün aldıkları yabancılar 2005 doğumlu var, 2002 doğumlu var. Yani böyle maliyeti çok düşük genç, yine ligimizden Kayseri'den bir oyuncu aldılar sanırım. Hatta ligde kalan golü bile atmış olabilir yani. Seviye olarak Ali Baran vardı.
1: Ali Baran evet.
0: Ligde kalan golü sanırım kariyeri uçup kaçmıyor Talha'nın. Yani yapabilirsin genç oyuncularla da. Onu demek istiyorum. Yani Eyüp Spor kümede kalırken Antalya Spor, Kayseri Spor seviye olarak, CV olarak daha iyi oyuncularla küme düşmüş oldu yani. Her şey para değil aslında. Biz biraz çok harcarız, çok başarılı oluruz diye okumaya çalışıyoruz ama işte aslında Selahattin abi girizgahtaki Freiburg örneğiyle verdi. Tamam, bedavaya kurulmuş bir takım değil ama ya parasının ne kadar akıllı kullandığını görüyorsun buradan. Yine Arda Turan'lı Shakhtar.
1: O takımda oyuncuydu. Yıllarca kaptanlık yaptı. Hatta sanırım yani 15-16 yıldır da kulüp bünyesinde işte oyuncu olarak giriyor Freiburg'a. Sonra hocalık dönemi başlıyor. Çok bir günde de aslında bu başarıya ulaşmıyor Freiburg. Kötü günlerden de geçmesine rağmen hocaya bir destek, istikrar. Bugün Avrupa Ligi'nde final oynuyor Freiburg. Şu anda 41 yaşında Julian Schuster.
0: Aston Villa aldı. Aston Villa'yı da şöyle öveceğiz. City, United, Arsenal kadar para harcamıyor. Tamam. Şu örneği vereyim hatta izleyicilere. Bu oyuncuya dokundurma gibi algılanmasın ama Galatasaray Singo'yu transfer ederken Singo transferinden çekilmiş bir kulüp Aston Villa. Yani 35 milyon euro verip Singo'yu almayı bilmiyor mu? Biz bu oyuncuya 5 milyon euro yıllık ücret, 30 milyon bonservis şu aşamada vermeyiz.

0: etti. Guardiola'yı kovmadılar. Guardiola kendi bıraktı yani. Evet. Devam etse edecekti hoca. Ve teşekkür ettiler. İşte Guardiola da artık hani zamanı gelmişti dedi.
1: Bu arada Guardiola bırakırken de bir sonraki hoca da belli.
0: O bile hazırdı.
1: Enzo Maresca zaten aylardır
0: ama
1: bekliyor.
0: Ama bence yani ben sosyal medyada gördüm. Hakikaten bayıldım o paylaşıma. O kadar iyi teknik direktör ki kendi rakiplerini bile kendisi belirledi işte.
1: Açıklamalar arkaya geliyor.
0: Maresca evet. Öyle. Ya işte Alonso ile Bayern Münih'te çalıştı. Şimdi Chelsea'ye geldi. Yani helal olsun
1: diyorum. Vincent Kompany öğrencisiydi City'de. Şimdi doğru. Bayern Münih'te hocalık yapıyor. Bu arada yani dünyanın büyük kulüplerindeki teknik direktörler de Guardiola'nın vedası açıklandıktan sonra arda arda açıklamalar yapıyorlar. Aslında ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu da bir kez daha görüyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunun kötü bir kadro
2: bir şey
1: olmadı.
2: Mi,
1: lütfen tabii
2: öyle
1: ki buyurun.
2: Rağmen, Aston Villa deyince düğün önceki gün ondan önceki gün Freiburglu ve İngiliz taraftarlarla Almanlarla İngilizlerle pek çok yerde karşılaştık. Kadıköy'de de çokça vardılar. Hepsiyle selamlaştık, konuştuk, şakalaştık. Esnafla alışveriş yaptılar, oturdular, kalktılar. Bugün Türkiye Kupası finali var Konya'da. Şu an Trabzonspor taraftarı şehre alınmıyor.
1: Antalya'da.
2: Antalya'da. Yani İngiliz Alman'a geliyor, şehirlerde dolaşabiliyor. Trabzonspor taraftarı şu an orman yollarından stada gitmeye çalışıyorlar. Çünkü maç saatine kadar otobüslerle gelen taraftarları, araçlarla gelen taraftarları şehrin dışında durdurma kararı almış valilik. Sayın Vali'ye de Federasyon Başkanımız İbrahim Acısoğlu'na da seslenelim buradan. Organizasyon Aspor'un, Turkuaz'ın organizasyonuna sahip çıkalım. Böyle saçmalık olmaz.
1: Antalya yani Valiliği Trabzonspor taraftarlarının şehre girişine
2: Konya
1: mi?
2: Muhtemelen Konyaspor'da. Yani maç saatine kadar şehre almama kararı vermişler. Çok şu enteresan. An sosyal medyada paylaşılıyor. Orman yollarından stada ulaşmaya çalışıyor. Şehre ulaşmaya çalışıyor Trabzonsporlular. Yani İngiliz'in, Alman'ın bizim ülkemizde şehri İstanbul'u gezip görme şansları varken Antalya'da çok güzel bir şehir.
1: Ya bu arada
2: bilmiyoruz
1: bu...
2: eğer bir ihbar bir şey varsa valilik...
1: Evet. Bu arada konunun gerçekten perde arkasını bilmiyorum ama bu güvenlik konusunda da bu kadar yüksek endişede herhalde bir tek bizim ülkemizde var. Yani deplasman taraftarı da biliyorsunuz yıllarca alınmadı işte derbilerde. Konunun perde arkasını bilmiyorum ama eğer bir bilgi gelirse tabii ki paylaşırız.
3: Çarşamba iyi trafik vardı ama Selahattin'den maç vardı.
1: Çok acayip bir trafik vardı hem de. Bu arada gerçekten yağmur da çok etkiledi. Biraz İstanbulluların mağdur olduğu bir gün oldu.
2: 3 yılda bir oluyor. O kadar da olacak.
1: Yok problem yok. Böyle organizasyonlar gelsin de biz bir gün artık katlanırız. Fenerbahçe'nin kadrosunun kötü bir kadro olmadığından aslında biraz bahsettik. Birkaç dokunuşla tekrar yeni sezonda da hedef evet. oynayabilecek bir kadrosu var Fenerbahçe'nin ama bu kadronun hocası, teknik direktörü kim olmalı? Bu da çok tartışılıyor. İşte Aykut Kocaman ismi Aziz Bey tarafında öne çıkıyor. Hakan Bey tarafında yerli olursa İsmail Kartal ismi var. Bir açıklaması vardı Hakan Safi'nin. Ligi bilen bir teknik direktör düşünüyoruz diye işaret etti ve orada da öne çıkan adaylardan birisi Jorge Jesus ismi oldu. El Nasır'da da dün şampiyonluğa ulaştı bu arada. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Nasır 7 yıl aradan sonra sanırım El Nasır şampiyonluğa ulaşıyor. Maç sonu açıklamaları var, konuşuruz ama dilerseniz görüntüler de varken El Nasır'ın dün şampiyonluğa ulaştığı maçın özetini bir izleyelim. 4-1 mağlup etmeyi başardı El Nasır rakibini ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde son hafta maçında şampiyonluğa ulaşmayı da başardılar. Bir maçı hatırlayalım, sonrasında maç sonunda Jorge Jesus'un çok önemli açıklamaları var, onları da konuşacağız.
4: Suudi Arabistan'da son haftada şampiyonluk maçında El Nasr'ın konuğu Damak. Ja Felix köşe vuruşunu kullandı. Sadio Mane ve gol. 34. dakikada El Nasr öne geçiyor. Sadio Mane'nin kafa golüyle. Görüntüler ikinci yarıdan Kingsley Coman ve topağalarda. 52. dakikada fark 2'ye çıkıyor. 58. dakikada Damak Sila'nın penaltı golüyle farkı 1'e indiriyor. Mücadelede 63. dakika topun gerisinde Cristiano Ronaldo var. Cristiano Ronaldo ve gol! Ronaldo şampiyonluk maçında serbest vuruştan golü buluyor. El Nasr bir kez daha yükleniyor. Boşta kalan topu Cristiano Ronaldo tamamlıyor ve skor 4-1'e geliyor. El Nasr'ın Portekizli yıldızı karşılaşmadaki ikinci golünü kaydediyor. Ve mücadelede başka gol olmuyor. El Nasr 2025-2026 sezonu

0: Sonunda Suudi Arabistan Pro Ligi'nin şampiyonu oluyor. İşte şampiyonluk kupası Cristiano Ronaldo'nun ellerinde. Ronaldo El Nasr'daki 4. sezonunda ilk şampiyonluğunu yaşıyor. Ve şampiyon El Nasr.
1: Evet, Jorge Jesus El Nasr'ı 7 yıl aradan sonra Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı ve kariyerindeki 25. kupasını kazandı. Neden Jorge Jesus diyoruz? Çünkü dün maç sonu yapmış olduğu açıklamalar. Diyor ki Portekizli teknik direktör, şampiyon olamadığım ama kupa kazandığım tek kulüp Fenerbahçe. Fenerbahçe'de belki de henüz bitmemiş, tamamlanması gereken bir hikayem var ve şöyle ekleme yapıyor. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'de 3 büyük takım var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu 3 takımdan ikisi teklif yaptı. İkinci takım şimdilik gizli kalsın diyor Jorge Jesus. Çok Abola'ya gizli, yapmış olduğu zaten açıklamalar gerçekten çok gizli kaldı.
2: Kimse
3: Beşiktaş.
1: Tabii yani şu anda zaten yani Galatasaray'ın bir teknik direktör arayışı gündemi de yok.
3: Jesus şöyle yorumlayayım Furkan, yani hepimiz takım tutuyoruz. Ben
1: doğru profil mi?
3: Galatasaray'ı tuttuğumu hep söylüyorum. Şimdi Okan Hoca'dan çok memnunum. Okan Hoca diyelim, örnek veriyorum, bu sezon başarısız olsaydı, görevi bıraksaydı. Mesela ben Jesus takımı isterim hoca olarak. Yani şampiyonluğa oynayan takımları bence çalıştırabilecek. Zaten biraz kariyerini irdelesek de hani Benfica dışında El Hilal o coğrafyanın zaten en iddialı takımı. Daha öncesinde El Hilal'de de hocalık yaptı.
1: Evet, El Nasr'dan önce, doğru.
3: Hatta hani Gomis'le çalışmış olabilir Jesus. Çünkü Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Gomis'in diyaloğu vardı. El Hilal'le şampiyonlukları var. O coğrafyanın en çok taraftarı olan takımı diyebiliyorum Suudi Arabistan tarafının. Yine bir Sporting'i var arada Benfica'ya dönmeden önce. Şimdi El Nasr. Hep şampiyonla oynayan takımları çalıştırması. Fenerbahçe'deyken de 52 oyuncu grubu.
1: Evet, Flamengo'su var.
3: Ha, Brezilya'da Flamengo, o da şampiyonla oynattı.
1: O da çok köklü bir kulüp, evet.
3: Doğru. Ben yani hocalık olarak büyük takıma uygun olduğunu düşünüyorum. Mesela Pereira'yı da beğeniyorum ama Pereira ne kadar büyük takım, şampiyonla oynayan takımın hocası olabilir? Şimdi en son Nottingham Forest'ı gitti, kümede tuttu. Avrupa Ligi'nde yine bir noktaya getirdi.
2: Yarı finalde mi oynadı?
3: Yarı finaldeydi, evet. En son, doğru. Aston Villa'ya elendiler hatta, doğru, Avrupa Ligi'nde. Bence Jesus'u beğeniyorum ama fikrimi soracaksan birçok hocada ben Montella'yı Fenerbahçe'ye yakıştırır mesela. Çünkü niye diyeceksin, Adana Demirspor Türk milli takımı. Oyunculuk geçmişine de bence artık yeni jenerasyon biraz dikkate alıyor. Örnek vereyim, işte Fatih Tekke şu an Trabzonspor teknik direktörü. Çok iyi futbolcu olmasının bence etkisi var oyuncuları etkilemede. Yani bu gerçek var yeni jenerasyonda. Okan Buruk diyorsak, Okan Hoca'nın da futbolculuk kariyeri teknik adamlıktan az değil ki baktığımızda. Montella o anlamda zaten teknik adamlığın daha da önündeydi futbolculuk, ama hem Adana Demirspor hem milli takımımıza çok başarılı oldu. Hücum futbol oynatan bir teknik direktör, her ne kadar şu an çok ideal forvetini bulamasa da. Hoş, Fenerbahçe'nin de en muzdarip olduğu konu, ama yani iyi forvetin olursa Montella da kullanır. Yabancı bir teknik adam olabilir. Biraz şimdi şu çok klişe, tabii klişe de değil aslında, bir gerçek. 2007 Zico'dan beri yabancı teknik direktör bizim
1: son
3: ligimizde.
1: Son 19 yılda hep yerli teknik direktörler.
3: Ama tekrar söylüyorum, Montella, Jesus gibi teknik direktörler çok benim hayır diyebileceğim teknik direktörler değil. Montella'yı da ben dile getirdim. Hani ligi bilen bir hoca dedikleri için, hani Montella'yı iyi biliyor ligimizi.
2: Şimdi Trabzonlar şöyle diyordur. Abi Selahattin Genel orada niye oturuyor? Şey, Jesus dedi ki 3 tane büyük var Türkiye'de. Trabzon'u saymaya o abi şey demeyeyim mi? Diyorum. Evet, Jesus doğru söylemiş. Türkiye'de 3 büyük takım vardır. Bir de Trabzonspor vardır. Trabzonspor 3 büyükleri de başka hiç kimseyle kıyaslanmayacak bir figürdür. Futbol figürüdür. Ve Trabzonspor dünya futbolunun nasıl Maradona'sıdır. Diğerleri kendi aralarında kategori yapabilirler. Trabzonspor çok özel bir hikayedir. O yüzden öyle dört büyük lafını benim hiçbir zaman kabul etmediğimi yakından tabii, tanıyanlar doğru bilir. Yazılardan da bilirler. Trabzonspor dördüncü büyük falan değil. Trabzonspor Trabzonspor'dur. O yeterince anlamlı bir şeydir zaten. Öyle büyüklük tariflerine falan ihtiyacı yok Trabzonspor.
1: Trabzonspor demişken şimdi araya gitmem gerekiyor ama bu akşam tabii çok önemli bir final mücadelesi var. Konuşacağız Konyaspor Trabzonspor finalini. Bu saat diliminde araya giderken bu sezon Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golleri hatırlayacağız. Bir sonraki saat diliminde de elbette Konyaspor'un da yine Ziraat Türkiye Kupası'ndaki golleri ekranlara gelecek. Kısa bir ara, ardından spor gündemi devam edecek.

geldi Trabzonspor. Dakika 64. Orta ceza alanına kafa!

Leonardo'nun ön direğe, topu alır da gol! Dakika 84, 2-0 oldu. Son anda defanstan Ensar'dan bir müdahale var.

Uşari baskı attı, topu sahibi oldu. Uşari Ozan kendini gösterdi. Ozan da oynadı. Ozan cezalandı, şimdi pasını verdi. Şut ve gol! Muci! Dakika 41. Trabzonspor eşitliği yakalıyor İstanbulspor karşısında.

Muçi topla buluştu. Muçi cezalarını yönlendi. Kapı toplalarda gol. Batagol. Trabzonspor 57. dakikada skoru 2-1 yapıyor.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.
3: Reklam.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya bankkart mobilden, bankkart.com.tr'den veya HGS yazıp

0: 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam. As.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Önce bir stadyuma gidelim. Antalya Stadyumu'nda Ömer Saraç bizleri bekliyor bu akşamki final maçı öncesinde. Sözü ilk olarak Ömer'e bırakalım.
2: Furkan Yıldız, sana ve konuklarına Antalya'dan bir kez daha merhabalar diyelim. Antalya'da keyifli bir hava, keyifli bir atmosfer ve giderek de yaklaşan bir maç saati var. Tümosan Konyaspor'la Trabzonspor 20.45'te karşı karşıya gelecek ve maç saati yaklaştıkça Antalya'da heyecan da artıyor. Tabii öncelikle hazırlıklardan biraz bahsetmek lazım. İlk saatlerde, ilk yayın saatlerimizde, günün erken saatlerinde diyelim, Trabzonspor formaları ve Trabzonspor tarafında Trabzonspor bayraklarıyla flamaları vardı. Konyaspor tarafındaysa taraftarlar bazı hazırlıklar yapıyordu. Biz de Abdullah Ercan ve Selima ile yayın yaparken burada o hazırlıkları söylemeyelim ama Konyaspor taraftarı da çok güzel bir görüntü oluşturacak demiştim. O an için sadece pankartlar asılıydı ve Konyaspor tarafına da Konyasporlu futbol severlerin akşam tribünde olacağı noktalara da Konyaspor bayrakları yerleştirildi ve stadyumda gerçekten şu anda görsel bir şölen var ki bu görsel şölen akşam saatlerinde tamamen artık doğruğa ulaşacak diyebiliriz. Hem Trabzonspor tarafında hem Konyaspor tarafında gerçekten özel görüntüler izleyeceğiz maç öncesinde. Orası kesin ve tabii ki dolu tribünler önünde. Maçla ilgili tabii bilgilere gelecek olursak, maç saatinde havanın yaklaşık 18-19 derece civarı olmasını bekliyoruz. Konu Antalya olunca tabii hava durumunu da bir Mayıs ayının sonunda paylaşmak gerek diye düşünüyorum. Biraz öğle vakitlerinde havanın kapattığını, çok az da olsa yağmurun başladığını gördük ama o yağmur kalıcı olmayacak ve maç saatlerinde Antalya'da güzel bir hava olacağını söyleyelim. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Varda da Ömer Faruk Turtay olacak. Yine bu hatırlatmaları da yapalım. Maçın VAR hakemi de saatler öncesinde belli oldu. Finalinde hakemi Halil Umut Meler. Maçla ilgili tabii detaylara ve istatistiklere gelecek olursak, Trabzonspor 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyecek. Daha önce 9 şampiyonluğu var Trabzonspor'un. Son olaraktan 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0'la geçmişti Trabzonspor ve bir kez daha 6 yıl ardından Trabzonspor finalde zafere ulaşmak isteyecek ki son 2 sezonda Trabzonspor Spor'un finali gördüğünü ama şampiyonluk göremediğini söyleyelim. Trabzonspor üst üste 3. sezonda finalde ve hedef tabii ki şampiyonluk olacak. Başka bir hatırlatma, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda kadroda Vakayeme vardı ve o kadrodan da kalan tek isim Anthony Vakayeme. Trabzonspor bugün Anthony Vakayeme ile Edin Visca'ya da teşekkür edecek. Maç öncesinde bir plaket verecek ve bu isimleri de onore edecek. Vakayeme ile Edin Visca da Trabzonspor kariyerlerine böylelikle veda etmiş olacaklar. Konyaspor 2016-17 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltılar sonucunda geçerek kupaya uzanmayı başarmıştı ve bir kez daha bu hayalin peşinden gidiyor Konyaspor. Bugün de ikinci kez mutlu sona ulaşmak isteyecek Konyaspor'da. Tabii ki de şampiyonluk olacak. Konyaspor'un şöyle ilginç bir istatistiği de var bu sezon özelinde. Zira Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçın tamamını kazandı. Hem eleme maçları hem grup maçları ve çeyrek finalde Fenerbahçe'yi, yarı finalde Beşiktaş'ı mağlup eden bir Konyaspor var ki İlhan Palut'un öğrencileriyle birlikte finalde bakalım nasıl bir performans gösterecek merak konusu ama finale geldiği yolda da özel bir performansa imza attığını söylemek lazım. Tabii aktaracak çok fazla detay var Antalya'dan. Biz bu detayları anlatmaya devam edeceğiz ki muhtemelen sonraki bağlantı saatlerinde buradaki hava ve atmosfer iyiden iyiye daha da artmış olacak diyelim. Şimdilik biz stat'tan bir virgül koyalım ve sevgili Furkan Yıldız, sözü stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Ömer Saraca ve Antalya'da bu kez farklı bir noktaya gideceğiz. Trabzonspor'un kamp yaptığı noktada ise Yunus Emre Sel bizleri bekliyor. Trabzonspor'a dair notlar için de söz Yunus Emre Sel'de.
3: Furkan Yıldız, çok teşekkürler sana ve konukların Selahattin abiye, Mehmet Özcan'a. Antalya'dan iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünde kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte yayınlarımız devam ediyor. Trabzonspor kafilesi tabii saat 18.30 civarında buradan hareket edecek ve stadyuma geçecek. Zaman zaman bordo mavili taraftarlar da buraya geliyorlar, takımı görmek istiyorlar. Tabii şu an maç toplantısı başladığı için, son maç toplantısı başladığı için çok da bu mümkün olmayabilir, onu söyleyelim. Ama Trabzonspor cephesinden şu tarz bilgileri verelim. Öncelikle Trabzonspor taraftarları tam 16 otobüsle Trabzon'dan Antalya'ya doğru yola çıkmıştı. Şehir girişinde durduruldular ve orada bekletildiler. Bu durum hem Trabzonspor taraftarları tarafından hem de Trabzonspor yönetim kurulu tarafından tepkiyle karşılandı. Ardından

0: bu tepkilerin üzerine yeni bir karar alındı ve taraftarların şehre girişine izin verildi ama toplu olarak hareket etmeleri isteniyor Bordo Mavili taraftarların. Bu duruma da yine tepki olduğunu belirtmekte fayda var. Trabzonspor Yönetim Kurulu aldığı kararla maça gelecek olan tüm taraftarlara da forma hediye edecek. Bu da ayrı bir jest olarak dikkat çekiyor ama bir son dakika gelişmesi var ki o çok çok önemli aslında Furkan. Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla bu maç için primi tam 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu şampiyonluk dışında Trabzonspor tarihinde verilen en yüksek prim olarak dikkat çekiyor. Kupanın kazanılmasını o kadar fazla istiyor diyebiliriz Trabzonspor. Bu hem 10. kupa hedefi olmasıyla hedef anlamında, hem teknik direktör Fatih Tekke'nin teknik adamlık kariyerinde ilk kupa olması hedefiyle, hem Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetiminin görevde bulundukları süre boyunca kazanmak istedikleri ilk kupa olması anlamında çok çok değerli. Ama diğer noktalardan bakıldığında bu kupayı kazanmak demek belki de sezonu bir ay daha geç açmak, transfer planlamasını daha kapsamlı yapmak, Avrupa kupalarına daha kestirme gitmek anlamları da taşıyor. Bu noktaların da Trabzonspor adına çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor cephesinde bu maç öncesi Arsenis Batago ve Okan Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek. Edin Visca da lisansı aktif edilmediği için bu maçta forma giymeyecek. Ama maç öncesinde Trabzonspor Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı yazdı ve maç öncesinde hem Edin Visca hem de Anthony Vakeme'ye bir veda töreni yapılmasını talep etti. Bu talep Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul gördü ve sezon sonunda sözleşmesi Trabzonspor ile olan sözleşmeleri sona erecek olan Edin Visca ve Anthony Vakeme'ye de maç öncesinde bir veda töreninin yapılacağını da belirtelim. Trabzonspor'da sakatlar geri döndü. Mustafa Eskiyellaç oynayabilecek. Stefan Savic oynayabilecek. Tim Jabol Folcarelli oynayabilecek. Yine Zubkov sakatlıktan döndü. Oynayabilecek. Ernest Muçi de kart cezası sona erdi. O da bu karşılaşmada forma giyebilecek. Trabzonspor adına bu isimlerin geri dönüşüyle birlikte şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Wagner Pina. Stoper ikilisi Stefan Savic ve Çivuke Vivu'dan oluşacak. Sol bek pozisyonunda Mustafa Eskiyellaç'ı bekliyoruz. Orta sahada Folcarelli, Bouchard ama burada olay ihtimali de söz konusu. Onu da belirtelim. Tabii ki kararı Fatih Hoca verecek. Sağ kanatta Zubkov'u, ofansif orta sahada Ernest Muçi, solda Felipe Augusto'yu, en uç noktada da Paolo Nacho'yu bekliyoruz bu karşılaşma öncesi. Tabii şu an maç toplantısı devam ediyor. İlerleyen dakikalarda belki takımın bulunduğu otelin etrafında biraz daha hareketlenir. Biz de yine sorunuz yoksa kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte buradaki gelişmeleri de aktarmaya devam ederiz.
1: Yunus Emre Sel ve Erdal Balcı Trabzonspor kampından Bordo Mavili ekibe dair notları paylaştılar. Şimdi Tümosan Konyaspor'un kamp yaptığı noktaya gideceğiz. Orada ise bizleri İbrahim Uslu bekliyor. Söz İbrahim'de.
2: Teşekkürler Furkan. Ziraat Türkiye Kupası finali, final heyecanı Antalya'yı sarmış durumda. Saatler 20.45'i gösterdiğinde Konyaspor Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürme hedefi olduğunu belirtelim Tümosan Konyaspor'un. Takımın çarşamba günü Antalya'ya geldiğini ve iki gündür Antalya'da kampta olduğunu belirtelim. İlhan Polut yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktı yeşil beyazlı takım. Hedefleri ligde kalmaktı. İlk hedef başarıyla tamamlandı. Artık tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi ve artık maça da saatler kaldı. Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi elemişti Tümosan Konyaspor. Yarı finalde Beşiktaş'ı Tüpraş Stadyumu'nda elemeleri ne kadar iddialı olduklarının bir göstergesi. Bugün rakip Trabzon, Trabzonspor. Konyaspor yönetimi de az önce Ömer Saraç da belirtti, tribünlere bayrak bıraktı. Bayrakların yanında günün anlam ve önemine hitaben yine tişört dağıtımı da olacak. Bir kısım yeşil olacak, bir kısım beyaz. Yani tribünlerde gerçekten görsel bir şov futbol severleri bekliyor. Hemen bu bilgiler ışığında muhtemel 11'leri sizlere aktarmaya çalışalım. Tümosan Konyaspor'da Bozur dışında eksik ve cezalı oyuncu yok. Kalede Bahadır'ı bekliyoruz. Defans dörtlüsünün sağ tarafında Uğurcan, sol tarafında Berkan Kutlu, stoper ikilisi Nagolo Adil. Orta ikilide Melih ile Yetoviç, forvet arkasında Bardi. Sol açıkta Olayık ve sağ açıkta Deniz Türüç. Ve en üst noktada Muleka Konyaspor adına gol arayacak isim. Lokasyonumuz Konyaspor'un kamp yaptığı otel dedik. Saatler 19.15'i gösterdiğinde takımın artık otobüslere geçiş yaparak buradan stadyuma hareket edeceğini ve artık son hazırlıkların stadyumda yapılacağını belirterek

0: Sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz tüm ekip arkadaşlarımız. Antalya'da 3 farklı noktadan bu akşamki final maçı öncesi son detayları bizlerle paylaştılar. Kolay gelsin tüm ekip arkadaşlarımıza. İlerleyen saatlerde yine Antalya Stadyumu'ndan da konuklu yayınlarımız bu ekranlarda devam ediyor olacaklar. Bizler şimdi stüdyodaki konuklarımızla final maçını konuşmaya başlayalım. 64. kupa öneminden aslında günlerdir, haftalardır bahsediyoruz Selahattin abi. Özellikle Trabzonspor kazanırsa sezonu bir ay daha geç açacak ve 10. elbette kupadaki şampiyonluğunu yaşamış olacak. Konyaspor daha önce bu kupada şampiyonluk yaşamış bir ekip. Aykut Kocaman döneminde kupada şampiyonluğa ulaşmışlardı. İki özellikle büyük tabii ki şehir takımı. Bu anlamda tribünlerde güzel bir atmosfer olmasını bekliyoruz. Hazırlıklar da var iki takım açısından. İstersen önce saha içini biraz konuşarak başlayalım. Nasıl bir final mücadelesi bekliyorsun?
2: Trabzonspor son 7 yılda 4'ünde olmuş. Bugün 4.sini oynayacak. Önceki 3 kupanın 7'de 3'te bir kupa çıkarabilmiş. 2019-20'de. Sonra üst üste 2 finali kaybetmiş. Üst üste 3. finali kaybeder mi? Bence çok zor ama göreceğiz bugün. Sonuçta karşında saygın bir rakip var. Büyükleri tesbih gibi dizmiş bir Konyaspor var. Büyüklerden tesbih yaptılar. Aslında Konyaspor yönetimi dağıtıyor ya, tişört falan dağıtacakmış. Bence öyle bir tesbih yapıp dağıtsalarmış daha iyi. Şöyle bordo mavi, sarı lacivert, siyah beyaz, sarı kırmızı hepsinden var. Yani çok güzel bir iş yaptılar bu sene. Tebrik etmek lazım. Futbol böyle güzelleşiyor. Yenilen taraftarlar da
1: orada Antalya'da gerçekten hava muhteşem görünüyor yani.
2: Evet.
1: Yaz gelmiş artık Antalya'ya belli.
2: Antalya'dan yaz gitmiyor ki, gelsin.
3: Selahattin abi şimdi benim beynimi yaktı. Üst üste 3 kupa kaybeden var mı finalde diye. Üst üste 3 kere finale çık falan var. Galatasaray 94-95'te kaybetti. 96'da o Sun ısı maçında kazandı. Çok şahit olmadık, doğru söylüyorsun, evet. Selahattin abi. Üst üste 3. final. Geçen sezon Galatasaray'a kaybetti.
1: Önceki sezon Beşiktaş'a.
3: Sonra da Beşiktaş'a. En son kazandığı Alanya'ydı rakip. O zaman evet. Pandemi dönemiydi ama.
1: Newton takımın başındaydı. Yani Newton
2: Sörlot'un
1: vardı.
2: Zamanı. Sörlot vardı.
3: Abdülkadir'in golü vardı.
2: Evet.
3: Ama tabii burada şunu da belirtelim Senat'tan. Her ne kadar çok sayıca olmasa da Başakşehirliler de bugün Trabzonspor'un kazanmasını isteyecek.
1: Doğru.
3: Çünkü Trabzonspor kazanırsa Avrupa'ya son bilet Başakşehir'in
1: takımın olacak.
2: Beşiktaş da isteyecek galiba Trabzonspor'un kazanmasını.
1: Beşiktaş da şöyle, Trabzonspor Avrupa Ligi'ne playoff turundan katılacağı için Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turuna yükseliyor. Yani Konferans Ligi yerine Avrupa Ligi'nde, evet, mücadele etmiş oluyor. Başakşehir'de Konferans
3: Ligi
1: ikinci eleme turu.
3: Ama her şeyden öte girizgahtaki Selahattin abinin şu cümlesi önemli. Kupayı kazanacak takım sezonu bir 20 gün geç açma konforuna sahip olacak.
1: Evet.
3: Yani ben izleyicilere, Galatasaray'ı takip eden biri olarak şu örneği vereceğim. Galatasaray 14-15 Ağustos'ta lig başlayacağı için ilk resmi maçı 7 Temmuz'da açabiliyor. Genelde yazılı olmayan kural diyeyim Selahattin abi, resmi maçtan bir 40 gün önce toplanın derler. Şimdi ama sen kupayı kaybettiğini düşün. Elemelerde bayağı erkenden Temmuz ortasında maça çıkacaksın.
1: 21-22 Temmuz, yani o hafta ilk resmi maçı oynamış
3: Haziran
1: oluyor.
3: Haziran 15'te belki sezon açmak durumundasın.
2: En az 3 hafta önce açman gerekiyor.
3: Çok fark ediyor.
2: Çok
3: ve fark o da ediyor. Sezon içinde sezon erken açan takım da Selahattin abi, bunu çok gördük. Düşüş yaşıyor.
2: Yaşıyor. Trabzonspor yönetimi 5'er milyon prim vaat etmiş. Bence en büyük prim bu maçın kazanılmasıyla kazanılacak olan bir aylık zaman futbolcular,
3: tabii,
2: açısından. Bundan daha büyük prim
1: i̇şte
2: olmaz.
1: O primi iyi değerlendirmek için iyi de bir vakitte kazanmış oluyorsun.
3: O parayı da harcarlar Selahattin abi.
2: Şimdi Yunus Emre şeye değindi. Taraftarın şehre alınmaması gibi soğuk savaş Rusyası'na hatırlatan uygulamadan bir geri dönüş, biraz yumuşatmış valilik herhalde. Bu sefer de AVM'lere doldurmaya çalışıyorlarmış taraftar gruplarını. Yine toplu halde hareket. Ne de olsa bunlar cüzdanlı, hani bulaşmasın diğer insanlara diye herhalde. Bakalım, bu da bir yeterli bir şey değil gibi geliyor. Bana hiç hoş bir haber olmadı. Futbol severler için de valiliğin bir ihbarı falan varsa onu bilmiyoruz da, bilemeyiz yani onu. Güvenlik kaygısı elbette önemlidir. Kimsenin burnu kanamamalı. Ama şunu da biliyoruz, Konyasporlu ve Trabzonspor'un taraftarları zaten şehrin girişinde birlikte piknik yapıyorlar.
0: Evet, yani aralarında beraber, öyle bir gerginlik de yok. Yok. Aslında
3: bir de
0: yani.
3: Furkan, seninle birlikte biz çok gittik Antalya'nın. Antalya Stadyumu biraz yürüyerek gidilebilecek bir stat. Etrafında doğru. Sosyalleşecek çok alanlar var. Konya evet. Altından bile yürüyerek gidersin.
0: Doğru.
3: Oradaki oteller.
0: Yani merkezden... Stadyumun aslında bulunduğu nokta çok o anlamda.

0: Anlamda elverişli de bir
1: adliyenin orada
0: nokta.
1: Hatırlıyorum yani kapalı salonu yanı merkezden de gidebiliyorsun.
2: Eskişehir tam merkezdeydi.
1: Eskişehir merkezi merkezi
2: yani. Çok güzel bir yerdeydi. Bakalım bu sorunun çözülmesini umuyoruz. Oraya insanlar sadece final oyunlarına insanlar sadece maç izlemeye gitmezler. Bir kültürle tanışmaya giderler. İşte gördüğümüz gibi yani Freiburgları, Aston Villalarla, Villalarla Kadıköy'ün her tarafında gördük onları. İnsanlarla oturup kalktılar. Pide'yi merak etti.
0: Doğru. Taksim'de
2: Nagire'yi
0: yine.
2: Nagire'yi merak etti. Off the record. Yani merak ettikleri pek çok şeyle tanışmak için geliyor insanlar. Futbol bir bahanedir.
1: Antalya'da şiş köfteye tayinli piyaz gider.
2: Antalya'da çok güzel bir şehir. Belki insanlar kale semtini falan gidip gezdik. Antalya'nın en güzelleri. Evet.
0: Zaten bu tip aslında finaller, bu tip organizasyonlar o şehrin ekonomisi için de çok büyük bir
1: geçen sene fırsat. Gaziantep'te oldu kupa finali. Doğru. O yüzden iki takım taraftarları gayet...
0: Bu sezon Süper Kupa oynandı yarı final. Doğru. Yine Gaziantep
1: Adana'da oldu diğer ayak.
2: Yunus Bey 11 verdi. Ben 11
0: konuştum. Görebiliriz. Ali abiden de rica edelim biz de.
2: 11'i. Bir
0: muhtemel 11'ler üzerinden de konuşalım.
2: Trabzonspor Konya ile ligde karşılaştığında yine sağ bek Pina, sağ açık, kenarda Zubkov vardı. Fakat Zubkov'u oyun içinde hiç göremedik. Konyaspor ilk yarıda Trabzonspor'un sağ tarafını çökertti.
1: Çünkü Berkan gol attı. İnanılmaz oyunlar.
2: Berkan hayatında
1: sonradan,
2: ilk defa iki gol attı. Belki de son defa attı. Bilmiyoruz. Çünkü Pina 3 Konyalı'yla baş başa kaldı. Zubkov piyasada yok hiç. Hastaymış, rahatsızmış. Ne bileyim bir şeyleri varmış yani. Bence
0: geldi muhtemel 11'ler. Teşekkür ederiz rejiye.
2: Zubkov'un kalitesinden, yeteneğinden kimsenin bir kuşkusu yok. Ama futbol artık öyle bir noktaya evrildi ki bir kişi yan gelip yatarsa bütün takım bedel ödüyor. Şimdi burada da Pina ilk yarıdaki Konyaspor'la lig maçında ilk yarıda Konyaspor'un 2 tane attı. 3-4 tane de kaçırdı. Daha fazla da atabilirdi. Niye? Zubkov piyasada yok. Ben bugün hoca Fatih Hoca Zubkov'la konuşmuş. Belki ondan defansa yardım sözü almıştır. Ukraynalılara verdikleri sözlere sadıktırlar. Belki o sözü almıştır. Ama ben Fatih Tekke'den orada Augusto'yu bekliyorum bu final oyununda.
1: Solda Vakame.
2: Solda da Vakame'yi bekliyorum.
0: Vakame'nin de
2: hamle oyuncusu olarak tutabilir.
0: Son
2: zaten
0: Trabzonspor
2: hafif sakatlığı var.
0: Maçı olacak herhalde oynaması halinde.
2: Yani zaten Bağkur'dan aramışlar. Yani 40'a doğru gidiyor Vakame ama gerçekten şehirde de o kadar karşılığı olan bir oyuncu ki Vakame. Sadece şehirde değil, takım içinde de en çok sevilen insan. Çünkü çok çok düzgün bir profil olduğunu söylüyor herkes. O anlamda federasyondan da izin alınmış herhalde. Maç önü hem Vakame hem de Vizca için bir tören düzenlenecek.
1: Vizca'da Türk futbolu verecek. Yani bir Trabzonspor kadar 2010-2011 olabilir. 15-16 senedir ligde maç kaçırmazdı bir ara. Evet. Üst üste her maç oynardı. Biraz Trabzon'da iki tane şanssız bir kolu kırıldı ilk
2: geldi
1: sezonda.
2: Trabzon'a sakatlıkla çocukla birlikte geldi.
0: İkilik yani, şampiyonluğu var.
2: Evet.
1: Başakşehir ve Trabzon'da doğru.
2: Yani ben Augusto'yu hocanın sahaya atmasını bekliyorum. Hani işler istediğin gibi gitmezse kenardan da sahaya atacak bir Zubkov'un oluyor yani. O da önemli. Hani Zubkov sonuçta çok yetenekli bir adam. Orta sahada da hani Bouchard'ı bana kalsa Bouchard'ı daha girift bir oyuncu. Final oyunlarında daha faydalı olabilir. Ama
0: çok da formda son haftalarda.
2: Olay'ı da koyarsa hani niye koydun demesin. Olay da sürekli dünyadaki büyük kulüplerin radarında, gözleminde olan bir oyuncu. Yani çok yetenekli bir oyuncu. Yaşına göre çok olgun deneyimleri, denemeleri olan, denemekten çekinmeyen, modern futbol inisiyatif alabilen oyuncuları daha fazla önemsiyor. Ama modern futbol aynı zamanda da yetenekli oyuncuları biraz da köreltiyor. Teknik adamlar oyununa dönüştüğü için söylüyorum bunu.
1: Şu olmaz mı Selahattin abi? Olay'ı, Bouchard'ı, Folcarelli'yi birlikte oynatıp Muçi'yi
2: sola atıp
0: 4-3-3 gibi biraz daha.
1: Hatırla çünkü Gençlerbirliği maçında son gol yani Muçi kenara kaydığında sağına çekip gol atabiliyor.
2: İşte son anlarda o Vakame yoruldu falan. Olabilir yani daha önce de deneydi ama Muçi orada çok verimli olmadı. Yani birkaç maçta denedi hoca. Çok verimli olamadı ama sonuçta Muti de çok yetenekli bir adam. O dediğin de olabilir. Yani üçünü de oynatıp Muti'yi ki bana göre Trabzonspor'un önümüzdeki sezon orta sahası Muti'yi nerede oynatır hoca bilmiyorum. Yani çok emin değilim. Bouchard, Folcarelli kalırsa Trabzonspor istediği parayı alamazsa Dünya Kupası sonrası bu transferi bekliyorum ben, olur ya da olmaz.

0: Olaye üçlüsü benim gözümde hani Paris Saint-Germain'in orta sahasının kopyası gibi olur. Yani oyunun 6-7-8'in üçünde oynayabilen yetenekli, inisiyatif alan, cesur 3 tane oyuncu orta
1: sahada. Profiller, evet.
0: O en ideal orta sahası olur ama dünyada yeri dolmayacak oyuncu yoktur. Aynı profilde başka bir oyuncu da bulup alabilirsin yani bu buldukların gibi. Ama son tahlilde Savic'in geri dönüyor olması, Vivo'nun ilk defa işte kupa finalinde birazcık dinlenebilmiş olması, ligin son oyununda.
1: Gençler Birliği maçında.
0: Hoca çok eleştiri aldı. Niye eleştiri aldığını kimse gibi ben de anlayamadım. Trabzonspor sahaya 11, ilk 11'inde 8-9 oyuncuyla çıkmış zaten. Sadece Vivo'yu dinlendirdi diye, ki sakatlanma pozisyonuna kadar gelmiş çocuk fizik yüklenmeden dolayı. Fatih Tekke'ye çok yönelik, çok saçma. Aklın sınırları içinde kalınarak anlaşılamayacak bir sürü ağır eleştiriler yapıldı.
1: Bir de Metin Diyedin'i şöyle tebrik edeceğiz. Gençler Birliği'yle o kadar iyi zorladı ki kupada Trabzonspor'u. Trabzonspor'u zaten lige mantıken kupa finali doğru saklayacaktı kendisini. Evet. Bir de Onaçu'yu sahaya attılar. Hani gol kralı tek başına olsun diye. Evet. O da bir handikap. Onaçu da %100'üyle oynamadı.
2: Ki Onaçu da çok yoruldu bu sezon.
0: Dönemedi zaten Mehmet.
1: Ama ben bugün bekliyorum performans Selahattin abi.
0: Final son oyundu. Ben Savic-Vivo tandeminin belki ligin şu an, yani lig bitti ama ligin en iyi tandemi olduğunu düşünüyorum. Yani eğer önümüzdeki sezona Savic sakatlanmadan devam edebilecek bir performans koyarsa, sağlık durumu el verirse, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon defanstaki bütün sorunlarını çözebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü Savic'le Vivo da çok fazla bir arada oynayamadılar ama bugünkü final oyunda göreceğiz ki, öyle umuyorum ben. Çok ideal bir tandem oldular. Yani Batagov dönse bile değişmeyebilecek bir yapıya dönüştü. Bugünkü oyunda Trabzonspor'un en büyük güvencesinin de bu arkadaki beşli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu bir final oyunu. Konyaspor'da ligde Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, kupada Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, ligde Galatasaray'a oynadığı oyunu oynamayacaktır Trabzonspor'a karşı. Bu bir final oyunu. Riskler alman gerekiyor. O yüzden ön tarafa biraz daha çıkacaktır. Zaten dün İlhan Hoca da benzer şeyler söyledi. Buraya kadar çıkmış takımın çıksın elbette biraz da riskler alması gerekiyor. Biraz öne doğru gitmesi gerekiyor. Muleka gibi çok yetenekli, Beşiktaş'ta hak ettiği değeri görmediğine inandığım bir futbol emekçisi, hiçbir şekilde saklanmayan, bütün enerjisini arkadaşlarını ve takım için harcayan ön tarafta bir adamları var, gayet iyi. Bardi, yani Bardi Trabzonspor'da çok işleri yapamadı ama çok yetenekli bir adam.
1: Bardi iyi oyuncu. Var. Ligdeki Trabzonspor maçında çok iyi performansı vardı onun da.
0: Melih İbrahimoğlu, Melih'in soyadı İbrahimoğlu muydu?
1: Doğru, evet.
0: O da çok iyi bir oyuncu. Defansta adili, hani milli takım için
1: düşünülüyor. Çok tecrübeli.
0: Yani Konyaspor, Olay Ekber ne yapacağı belli değil. Hiç belli değil. Hala belli değil yani. Her şeyi yapabilir. Öyle bir çocuk.
1: Kulübeden Kramer atabiliyor benim bildiğim. Evet. Yani Kramer de bu lig için bence...
2: Tek eksiği var Konyaspor'un bildiğimiz kadarıyla. O da Bazur. Kırmızı kart cezalısı olduğu için savunmada forma giyemeyecek. Onun dışında bir eksiği yok Konyaspor'un da.
1: Bu noktaya gelmesi de büyük başarı ama tabii Lampalı tutabilir gelme. Yani Çağdaş Atan'dan sonra aynı oyuncu grubuyla.
2: Şu çok büyük başarı değil mi Mehmet abi? Yani... bugün Tümosan Konyaspor bir final maçına çıkıyor ve neredeyse İlhan Palut göreve geldikten sonra özellikle hemen hemen her maçta ezbere sayabileceğimiz bir Konyaspor 11'inden dahi bahsedebiliyoruz. Yani bugün savunma dörtlüsü işte Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, hocanın kadro konusunda bir istikrarı söz konusu ve bu da aslında belki Konyaspor adına konuşmamız gereken başarı kriterlerinden birisi diyebilir miyiz hoca adına?
1: Şöyle, Hatay Spor'da başladı. Sonrasında Konya Spor'da çok başarılı oldu. Rize'ye gitti. Rize'de de 3 sezon gördü. 3. sezonunda ayrıldı. Şimdi Konya'ya dönüş yaptı. Konya'ya dönüş yaptıktan sonra da İlhan Palut'un bizi spor kariyeri neyi eleştiriyorduk? Büyük takımlara karşı çok cesaretli futbol oynuyor, dağılıyor diyorduk. Evet. Konya Spor'la büyük takımlara karşı oynadığı bütün maçlarda bir istisna. Ligde Fenerbahçe'ye kaybetti ama orada artık Konya Spor için zaten Türkiye Kupası'nda finale kalarak bu sezonun hedefi tutturulmuştu.
2: Hocam o gerekli öz eleştiriyi sanki yapıp
1: evet,
2: planında büyük maçlarda daha farklı uyguluyor gibi.
1: Şeydi de şimdi tamam, en son Dolmabahçe'deki maçta da oyun planı aslında Beşiktaş'ın öyle çok bir Elbiler Tüne direkten dönen topu var ama çok uzak deneme oynuyor. Doğru. Çok kalecinin yıldızlaştığı bir maç olmadı Beşiktaş-Konyaspor yarı finali. Ama ben biraz Trabzonspor cephesinden şöyle yorumlamak istiyorum. Fatih Tekke benim gözlemim bütün eşikleri aşmaya başladı Trabzonspor'da. Benzer cümleyi İlhan Palut Rizespor için

0: Fatih Tekke'ye şöyle uygulayabilirdik. Büyük maçlarda Trabzonspor Fatih Tekke listesini alamıyor diyordu. Galatasaray'ı çok net oyunla eksiklerine rağmen 2-1 mağlup etti. Yine çok yarım takım çıktı neredeyse. Beşiktaş deplasmanında 1-0 geriden gelip kazandı. Doğru. Üstüne Fatih Hoca gerçekçi. Hani bu sezon şampiyonluk hayali kendisi kurmadı. Taraftar kurabilir ama hani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mali açığını geçelim. Yani kadro olarak, genişlik olarak Trabzonspor'un da Mayıs ayı ile birlikte biraz pili bitti. Normal.
1: Batagol sakatlanmasaydı Mehmet, Trabzonspor'un 3-4 fazla puanı vardı. Şampiyon olur demiyorum.
0: Yok bir Batagol şey, ben Batagol'u gitmeden Afrika Kupası'nı hatırla Selahattin abi. Evet, ona çarp kupasına gitti. Beşiktaş Gençler Birliği maçta 7 gol yedi.
1: Hayır ama Beşiktaş Mehmet, bu tür değerlendirmeler yanıltıcı olabiliyor. Osimhen de gitti. Yani rakiplerin de gitti. Ama son dönem herkes gelmişti, dönmüştü. Ondan sonraki kısmı ile ilgili söylüyorum.
2: Ama Onaç'ın Trabzonspor'daki yeri biraz daha farklı.
0: Ben Osimhen Galatasaray, Onaç Trabzon diyorum takım için. Yani Alanya maçını hatırla. Yok,
2: hani Alanya maçını yani hatırla Selahattin abi. Bir noktada tölere edebilirdi belki bir süre ama Trabzonspor'un daha dar bir kadrosu olduğu için bunu söylüyorum.
0: Bir birlik Alanya maçı Onaç olsa mümkün değil o maçın. Doğru. Trabzonspor açısından galibiyetle önerdin. Ama nihayetinde başarılı Trabzonspor. Bir de ben şuna da bakıyorum, yani Bilic'in Beşiktaş'ına da benzetiyorum. Yani Bilic'in Beşiktaş'ıyla stadı yoktu. Hep deplasmanlarda maç. Bu Trabzonspor'da hatırlayın, Samsun'da kazandı, Göztepe'de kazandı, Başakşehir. Yani hep böyle kıran kırana geçen deplasmanlar.
1: Trabzonspor oldu
0: bu değerli.
2: Evet. Kanayan yarasıydı Trabzonspor'un.
0: Galatasaray'a kaybetmedi. Fenerbahçe maçı, Onaç'ın golü, Vardan dönmesi nasıl bir maç olurdu bilemiyoruz. Yani bunlar hep adım adım olacak şeyler. Ben o eşi atladığını düşünüyorum. Son iki büyük maçı da iyiydi. Bu da tamam. Hani bir final olduğu için büyük maç kıvamında bu maç. Fatih Tekin istediğini alacağını düşünüyorum ama tek bendeki soru işareti Trabzonspor açısından, bilemiyorum Selahattin abi düşüncesini. Ben biraz Galatasaray'a benzetiyorum artık. Hani birkaç maç daha olsun iyice. Artık hani biraz pili bitti. Galatasaray'da öyleydi yani. Tam lig zamanında bitti. Mesela bu maç Galatasaray kupa finali oynuyorsa Galatasaray benim favorim olmazdı. Yani maç oynaması
1: için, Mehmet, Galatasaray için Avrupa hikayesinin bitişi oyuncuları biraz geri attı. Trabzonspor'da öyle bir hikaye yoktu. Yani Trabzonspor'un ben bugün ligin ilk maçını oynayacakmış gibi iştahlı olmasını bekliyorum.
0: Ozan Tufan dışında sezonu hani eğri olarak düşüneceksek yukarıda bitiren oyuncu olmadı. Genelde herkes de bir aşağı artı bir de tabii unutmayalım. Buşari. Evet. Buşari de oynadığı için ilk 11'de.
2: Buşari'yi evet, biraz daha konuşabiliriz özellikle. Çünkü hocanın transfer gerçekleştiği dönemde çok güvendiği ve arkasında da çok uzun bir süre durduğu bir oyuncu oldu Buşari. Çok eleştirildi ilk geldiği dönemlerde ama son haftalarda da görüyoruz ki oyuncu kendi kalitesini ve seviyesini bulmaya başladı. Hoca da bu akşam da bu finalde Buşari'den vazgeçmeyecek gibi görünüyor. En azından bizim muhtemel 11'imizde.
1: Fatih Hoca ile zaman zaman konuşuyoruz. Eski dostumdur. Ben de Buşari nereden çıktı gibi bir şey söyledim o layı varken. Ya sezon başı yani. Dedi ki abi, iyi bir Buşari sahaya çıktığı zaman o layı kimse sormaz. Sormayacak dedi. Göreceksin yani. Yani o layı olacak daha taze. Ama Buşari olmuş dedi. Bütün orta sahanın, çağdaş futbol orta sahada ne istiyorsa hepsine vakıf Buşari dedi. Şimdi sakat geldi. Hazırlandığı zaman, sakatlığını atlattığı zaman zaten sakat olmasa Türkiye'ye gelmez gibi bir laf da etmişti Fatih
2: Hoca. Evet, hocanın ifadesi var, doğru.
0: Yani bir de bir direkt kırmızı kart gördü, öyle evet, başladı. O da ritmi çok
2: maçıydı,
0: ritmi çok kaçtı orada Selahattin abi.
1: Yani Vitinha'ya benzetiyoruz Buşari'yi. Vitinha nasıl orta sahanın istediği her ihtiyaca, oynadığı mevkiye bakmaksızın cevap veriyorsa Buşari'de de öyle bir kumaş var. Oynadıkça daha da açılacaktır. Biraz da kendini bir an önce taraftara ve futbol kamuoyuna gösterme iştahıyla zaman zaman olmadık işleri de deniyor. Yani üç kişinin arasına gireyim, kendimi göstereyim filan. Biraz daha sadeleştirirse oyununu, hocasının dediklerini daha çok dikkate alırsa o yetenekleriyle ben Trabzonspor'a çok şey katmasını bekliyorum. Bugün de ilk 11'de bekliyoruz ve belki bugünkü oyun onun için de bir final oyuncu sonuçta. Final oyunları her oyuncu için bambaşka anlamlar taşır. Bambaşka bir vizyoner hava verir insana. Bugün Buşari'nin gelecek sezonun Buşari'sine ilişkin taraftarda bir tatmin ve yüksek beklenti yaratmasını bekliyorum.
2: Şimdi Süper Lig'de son dönemde özellikle hep göreve geldikten sonra zaman isteyen, işte 2-3 transfer dönemini işaret

0: edilen teknik direktörler çok fazla gördük. Ama İlhan Palut Konyaspor'a geldikten sonra herhangi bir kadroya dokunuşu olmamasına rağmen işte bugün kazandığı büyük maç zaferlerinden bahsediyoruz. Kupada finale yükselmeyi başardı. Hocanın Konya'yla da tabii tutan bir aşısı da söz konusu. Bu başarıyı nasıl açıklamak gerekiyor, bu dokunuşu hocanın takıma yapmış olduğu?
1: Bir tane oyuncu da kaybetti. Daha doğrusu orada muhtemelen bir teknik karar çıktı. Brezilyalı sol bek Gilerme'yle de yollar ayrıldı. Evet. Arif Trabzonspor'da çok özgüven kaybetmişti. Konyaspor'da da çok iyi başlamayınca Berkan'ı monte etti ki Berkan Okan Hoca'lı ikinci sezonda sol bek oynamıştı. Şu an performans da veriyor. Ben beğeniyorum. Yani ben işin biraz sosyolojik tespitini de yapıyorum. Yani Hatayspor, Konyaspor, Rizespor farklı coğrafyalar. Artı Göztepe'de de çok başarısız. Göztepe'den gittikten sonra Göztepe küme düştü zaten. İlhan Palut iyi bir teknik direktör, aç bir teknik direktör, çalışkan bir teknik direktör. Oynattığı oyunda mücadeleye dayalı Furkan. Sezona Recep Uçar'la başladı Konyaspor. Orada bence bir anlamsız teknik adam değişikliği diyebiliriz. Yoksa Çağdaş Atan da kendisini geliştirmeye çalıştıran bir teknik direktör. Kayseri ve Alanya'da başarılı olmuştu. Başakşehir ortalama diyeceğiz çünkü Nuri Şahin onu çok daha önünde bitirdi baktığımızda. Konyaspor'la tutmadı. Bazen teknik adam değişiklikleri kaçınılmaz oluyor. O kan değişikliği. Bir de İlhan Palut Konyaspor birleşince İyi bir hikaye yazdılar. Yani büyük maçları tabii daha ayrı gözle izledik. Galatasaray'a karşı çok iyi bir oyun planı hazırlamıştı. Yani şunu söyleyeyim, Galatasaray'a karşı ne yaptı? Adil ve sanırım Uğurcan'dı partneri. Defansını çok öne çıkarttı Icardi karşısında gördüğünde. Hocaya da onu sordum, evet dedi. Osimhen kadroda olmadığını görünce. Evet. Sevindik dedi, ona göre bir oyun planı hazırladık. Yani gerçekçi bir teknik adam muhakkak bugün de Onaçu üzerinden. Şimdi Onaçu'yu biz çok beğeniyoruz ama yani bu tip teknik adamlar Onaçu'ya göre başka türlü de plan hazırlayabilir. Ona açtığı top kaybı.
2: Yaptığı gibi işte.
0: Kimin? Doğru.
1: Gençler tabii, evet. Doğru söylüyorsun abi. Yani o yüzden kolay bir final olmaz. Ama ben işin hani psikolojik etmenler, biraz hani Trabzonspor DNA'sı. Yani Trabzonspor DNA'sı da şöyle yani. Trabzonspor ne zaman şampiyonla oynayan sezonlar yaşadı. Selahattin benden daha yatırılacak. Muhakkak onun öncesi bir Türkiye Kupası ile sinyali verirdi. İşte aklıma Şenol Hoca'nın Şanlıurfa'daki kupası geliyor. Yine evet. Abdullah Avcı da başlangıcı Süper Kupa, Türkiye
0: evet,
1: Kupa
0: Başakşehir maçıydı.
1: Yani yapıyor.
0: Süper Kupa'yı yapmıştı, doğru.
1: Yine Eddie Newton'dı en son sanırım.
0: O da Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
1: O da çok ilginç değil mi Selahattin abi? Bir maç değil mi? Ya da iki maç olabilir. Kupa mı? Kupa Eddie Newton'a yazıldı yani baktığımızda. Evet. Sanırım Hüseyin Cimşir görevi bırakmıştı.
0: Evet.
1: Öyle kalmış aklımda. Kupa sonuçta bir motivasyondur. Artı hani Trabzonspor açısından da hani önümüzdeki sezon için zaten kredisi var Fatih Tekke'nin ama hani bu genç oyuncu grubunun bir havaya girmesi gerek. Daha çok isteyen takım tabii ki kupayı alıyor. Tek maç. Güzel bir şehirde seçildi hani final. Taraftarlar da olacak. Yönetimleri de zaten hani bayrak bırakma olsun, forma bırakma olsun. Güzel görsel anlamda da güzel görüntüler olacak. İyi bir final olur. Uzatma ihtimali var. Ama hani iki şey düşünüyorum. Bir, Konyaspor büyük takımlara karşı çok maç kazandı. O seri bir yerde bitecek bence, kırılacak. Trabzonspor'un da hani bu sezonu bence taşlandırması için iyi bir fırsat Türkiye Kupası.
0: Hoca da aslında dün özel röportajda maç önü, özür diliyorum, basın toplantısı öncesi sezonu kupayla kapatmak istiyoruz. Hatta takımda çok ciddi bir istek olduğunu da hoca söylüyor.
1: Okan Buruk Galatasaray'da çok şampiyonluğu var. Başakşehir şampiyonluğu var ama Okan Hoca bence Akhisar'la kazandığı Türkiye Kupası'nı unutmaz yani. Tabii ki Akhisar'la Türkiye Kupası'nı kazanmakla Trabzonspor'la Türkiye Kupası'nı kazanmak, Trabzonspor'un daha iyi bir kadrosu var ama ne olursa olsun Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın saf dışı olduğu bir kulvardan bahsediyoruz.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şöyle bir soru yönelteyim her ikinize de. Artık Fatih Hoca için belki bu durumu söyleyemeyiz ama İlhan Palut için özellikle Okan Buruk örneği üzerinden bir yola çıkacak olursak kariyeri anlamında bir eşik maçı olabilir mi?
1: Ya hocanın da tabii ki bir büyük takım. Yok, sesli düşüneceğiz Selahattin abi. Vardır. Şimdi Galatasaray ve Trabzonspor hocaları doğal olarak devam edecek ama işte İlhan Palut açısından sesli düşünelim. Türkiye Kupası'nı kazansa Fenerbahçe çok hassas. 12 sezonluk şampiyonluk ama Beşiktaş için bence konuşulabilir.
0: Doğal adaylardan birisi olabilir zamanla. Zaten, belki bu dönemde zaten, olmasa da.
2: Zaten Beşiktaş'ı çok seviyormuş.
0: Evet. Seviyormuş Beşiktaş'ı. Doğru istihbarat. Evet. Her zamanki gibi Selahattin abiden.
2: Yok, ben bilmiyorum.
0: İlhan Hoca'nın bir Beşiktaş tabii özel bir hissiyatı, bağı var
2: hocam. Ya basın toplantısında çok sevimli halleri oldu.

0: Sevincin dozunu kaçırabiliyoruz yani, yanlış anlam olmasın filan. Yok hocam ya, sen Trabzonspor'u yeniyorsun, tabii ki sevineceksin yani. Önemli olan dışsal etkenler, işte hakemler şudur budur, oyuna etki etmesinler.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi sana Seyahat'le? Ben duygulara hala futbolda önem veriyorum. Evet. Fatih Tekke'nin ben Trabzonspor'da başarılı olacağını nerede hissettiğimi söyleyeyim. Başakşehir maçında Muçi'nin son dakika golünde bir sevinci vardı. Evet. Ya bazen yani, hoca sevinir ya. O kadar değil. Okan Hoca hatırla, depar atmıştı Akhisar'la Türkiye evet. Kupası'nı kazanan. Olacak bunlar tamam, hani Mourinho gibi ölçüyü hep kaçırmayacaksın. Ama aralarda duygu patlaması olacak.
0: Ya yoksa bu iş çilesi çekilecek iş değil ya, sen bakma yani valla. Bu sevinci de paylaşamayacaksan, o kadar onu özel hayatında da bir şeyi...
1: Şey hatırla abi, Muçi'nin gol, Muçi attığı için ekstra sevindim dedi. Böyle bir gole ihtiyacı vardı dedi. Evet. Ki ondan sonra Muçi kariyer sezonu yaşadı.
0: Evet.
1: 15
2: tane maç bir kırılma maçı oldu.
1: Muçi'ye de özellikle şöyle değiniyorum Seyahattin abi. Yani çok güzel gol atan oyuncular gördüm işte. Başta Snyder olmak üzere ama... Oran orantıda ben Muçi gibi bir sezon yaşayan oyuncu görmedim. 15 golüne bakalım, 10 tanesi jeneriklik.
0: Evet, topları değişik bir şekilde
2: vuruyor. Normal golü yok mu sezona?
0: Değişik vuruyor.
1: Konya'ya bir şeyden Sergen Yalçın, Orkun'un attığı frikik gol attı, bir inanılmaz şeyden. Göztepe güzel golü var, Başakşehir'e golü
2: işte
1: güzel.
2: İşte gol güzeldi. Trabzon'daki maçta topun son gelişine vurdu.
1: Gençler Birliği'ne attığı gol, finale getiren gol. O evet. Golde güzel gol Seyahattin abi.
2: Normal golü yok bu sezon gerçekten. 15 gol 6 asisti var zaten.
0: İzleyicilerden bilenler var, bilmeyenler de vardır. Kaleci başının üstüne gelen toplarda bazen çaresiz kalır. Başının üzerinden geçtiği için. Yoksa o kaleci çocuğun adını unuttum. Gayet iyi Erhan. Gayet
1: iyi kaleci.
0: Kalecilik yaptı yani. Ama o şut başının üstünden geçtiği için alamadı. Olur. Futbolda böyle şeyler var. Lig maçında da Onur Alp'in başının üzerinden giden 3. gol mesela. Kapattığın yerden yedin diye çocuğa kızıyorlar ama başının üzerinden geçti. Onlara bazen hani ayak dibi ve başın üzerinden geçtiğinde bazen kaleci çaresiz kalabiliyor. Özümle finale gelirsek, Konyaspor futbol geleneği olan da bir şehirdir. Aklıma geldikçe, fırsat buldukça hep söylerim. 1922'de Türk ordusu Kurtuluş Savaşı'nın nihayetlendirecek büyük taarruza hazırlanırken komutanlar arasında son taktikler, nereden, hangi cephede neyi yapacağız konuşmaları yapılması gerekiyor ve bunun için de çünkü o dönem Anadolu casus kaynıyor. İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, Yunan'ı. Casuslardan da saklamak gerekiyor. Çoğu tabii gazeteci kılıklı bunların. Konya'da garnizonlar arası bir maç organize ediliyor güya. Konya garnizonuyla işte bilmem ne garnizonu. Asıl amaç o futbol maçının gölgesinde büyük taarruzun son planlamalarını yapmak. Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, daha diğer paşalar. O anlamda bir futbol geleneği olduğunu bu tarihi örnekle sık sık futbol severlere hatırlatmak gerekiyor Konya'nın. O bakımdan iki tane Trabzon'un futbol kültürünü zaten anlatmaya gerek yok. Bu arada bizim Sürmeneli çocuklar 18 yaş grubu yine grubu geçmişler, finalleri mi kalmışlar, bir şeyler olmuş. Onlara da tebrik edelim. Yani
2: tebrik ederiz.
0: Okul sporlarını da zaten yani Trabzon'un ya da okullarının Türkiye'de şampiyon olmaları, finallerde kalma, finaller oynamaları falan alışıldık bir şeyle. Çok haber değeri yok. Çocuklar küçük olduğu için onlara bir tebrik edelim.
1: Ya 17, tebrik ediyorum. Çok, çok keyifli görüntüler ya Furkan. Hep evet, gözüm bayağı takıldı.
2: Güzel drone görüntüler şu anda. Evet. Gerçekten ben de ekrandan alamıyorum gözümü. Sahil hattı yine hava gerçekten çok güzel görünüyor Antalya'da.
0: Bunları göstermemek lazım. Taraftar gitmiş oraya gidemiyor şimdi bak. Yasak şu an oraya gitmek.
2: Yok, biz bir çağrıda bulunduk. Dileriz o çağrı da karşılık bulur. Biraz daha taraftarlara bu anlamda futbol severlere bugün yardımcı olmak lazım. Keyif almak lazım. Tüm şehir için aslında hem Antalya şehri için hem de iki takım taraftarları için de keyif alınması gereken, tamamen bu açıdan bakılması gereken bir gün. Bu arada çok soru var YouTube üzerinden de geliyor. Final maçı A-Spor'da mı diye. Radyodan belki takip edenler varsa eğer yayınımızı bir hatırlatma yapalım. Saat 20.45'te maç ATV ekranlarında olacak. Şifresiz ve naklen futbol severlerle Trabzonspor, Tümosan, Konyaspor final maçı saat 20.45'i gösterdiğinde buluşuyor olacak. Ama ilerleyen saatlerde konuklu yayınlar Alspor ekranlarında olacak. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Antalya Stadyumu'na ve Antalya'da farklı noktalara bağlanmaya devam edeceğiz. Şimdilik sadece bir virgül koyacağız final mücadelesine. Konuşmaya devam edeceğimizi bir kez daha altını çizelim. Biraz Galatasaray'ı konuşalım istiyorum. Özellikle Mehmet Özcan'ın

0: bilgilerine, istihbaratına dair soracağımız sorular var. Finale tekrar döneceğiz. Sayın Başkan'ın yapmış olduğu dün Habertürk yayınında açıklamalar var. Biraz o konu başlıklarıyla aslında konuşabiliriz Galatasaray'da. Victor Osimhen konusunda çok net bir ifadeyle satmayı düşünmüyoruz dedi Sayın Başkan.
1: Bizde özel sohbette rakam da telaffuz edildi. 100 milyon euro neden satayım dedi. Yani açıklamasında şöyle yaptı. Yani biz sezon başında, bu sezonu kastediyor Furkan, 35-40 milyon euroya Şampiyon Ligi seviyesinde bir golcü alabilirdik ama o golcüde bir soru işareti olacaktı. 75 milyon euroyu bildiğimiz bir oyuncuya verdik. Performans da verdi. Osimhen'den çok memnun olduğunu vurguladı. Dünkü yayında da aynı ifadeleri kullandı.
0: Doğru. Icardi konusu soruluyor Sayın Başkan'a ve şu yanıtı veriyor. Teklifimizi yaptık, kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek. Nasıl bir cevap bekliyorsun?
1: Okan Hoca'nın çok gönüllü olmadığını biliyorum. Yani bu da çok anormal değil zaten. Biraz Galatasaray maçlarını dikkatli gözle izlese herkes. Zaten Icardi'nin şu an performans olarak günümüz futbolunun gerçekleriyle çok uyuşmadığını, Osimhen'in arkasında ideal bir yedek forvet olamayacağını herkes anlamalı. Burada başkan stratejik davrandı. Biraz geçmişten yana böyle tavır takındı diyeceğim. O da şöyle, haberleştirdiğim için de söyleyebilirim. 2017'deki o Snyder sürecinde yaşananlar başkanı çok yıpratmıştı. Sonrasında zaten seçim kaybedip bir Galatasaray'dan 4-5 sene uzak kalmıştı. Evet. Icardi gibi fenomen oyuncu, taraftarın ona sevgisi, tribünlerin sevgisi, şampiyonluk maçında asist yapması, şampiyonlukla ön plana çıkması. Bir teklif yapıldı ama hani ben Galatasaray'ın geleceği açısından Icardi'yle devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Orada biraz karar Icardi'ye bırakıldı. Rakam tabii düştü. 10 milyon euro kazanan oyuncuya. 4 milyon, ben paradan da bağımsız. Galatasaray'ın şu an...
0: Kontrat teklifi 1 artı 1 mi, 1 yıl mı?
1: 1 yıl artı 1 de opsiyon. Ama tabii Icardi 3 yıl ve daha yüksek rakamlar beklentisinde. O teklif gelmeyecek Icardi'ye. Icardi sonrasında işte Güney Amerika'da kariyerine devam etme kararı alır mı? Bakalım, yine biraz süreç. Hele ki federasyonun mevcut 10 artı 4'ü uygulayacağını açıklaması. Yani izninizle izleyicilere hemen hatırlatayım. Galatasaray'ın mevcut kadro 9 yabancısı var. Yani hızlıca sayabilirim. Sanchez, Singo, Salah, Jacobs 4 tane savunma oyuncusu. Orta saha merkezinde zaten Torreira, Lemina, Sarayla 3 orta saha oyuncusu. Hücumda da Sané ile Osimhen 9 yabancısı var. Sen Icardi devam ettiğin anda kontenjanı dolduruyorsun zaten. Bu başlı başına bir senin açısından, geleceğin açısından büyük sıkıntı olur. Ha, tabii ki Saray'a teklif gelecek, o teklifi değerlendirecek misin, zaman gösterir. Jacobs Dünya Kupası'nda boy gösterecek ki Senegal yani
0: kadroda
1: önü
0: var.
1: Açık bir milli takım o Kuzey Afrika coğrafyası için. Yine Singo da sanırım ama hani Singo çok maç kaçırdı. Hani 30 milyon euro verdiğin oyuncuyu ne kadara satabilirsin? Kadro planlamanda aslında senin ikali devam etmemen gerek. Yeni yabancılara yer açmak için.
0: Doğru.
1: Galatasaray bekleyecek, onu söyleyebilirim. Furkan başkan dün ifade etti, omurgayı bozmayacağız dedi. Yani Sanchez'lerden, Torreira'lardan sen hadi çıkıyoruz deyip sil baştan bir yapı olmaz. Senin yapman gereken Abdülkerim ve Sanchez'e bu sefer daha net bir stoper. Trabzonspor Nivo'yu buldu. Batogov'un ve Savic'in sakatlar yaşadığı sezonda aldın katkıyı, sen de o tarz bir stoper bulmalısın. Yine orta sahada aynı şekilde Lemina ile Torreira'yı İK'yı değil başka bir oyuncuyla dinlendirmen gerek. Nokta atış takviyeler yapman gerek. Dünya Kupası muhtemelen beklenecek. Artı Uğurcan'ın, Osimhen'ine mevcut kadronun önemli oyuncularını satmayacaksın. Yani o teklifler çok astronomik olmalı. Oyuncular çok gitmek için diretmeli. Öyle bir şey de sanmıyorum. Galatasaray'da hepsi mutlu. Şampiyon Ligi oynayacak. Şampiyon Ligi vitrindesin. İyi para kazanıyorsun.
0: Burada bir konfor da var. Tabii yıllardır. Bu arada Icardi konusunda çok konuşulan konulardan birisi oynama garantisi konusu.
1: O mümkün değil vermedi.
0: Şöyle bir soru başkana soruluyor. Icardi oynama garantisi istedi mi diye bir soru var ve Sayın Başkan diyor ki Galatasaray'a böyle bir ifadede kimse bulunamaz.
1: Oynama garantisi en son gelen oyuncu Angelinho'ydu. Oynatmadın, yolladın yani.
0: Opsiyon devreye.
1: O iş gitti. Kolay değil zaten.
2: Ya, kulüplerin oynama garantisi istemesini anlarım kiralık verdiği oyuncuya. Ya görsün, gelişsin istiyor. Oyuncunun oynama garantisi istemesi, hadi diyelim istedi. Hiçbir teknik adam buna izin vermez ya. O senin teknik adamlığın kalmaz yani. Öyle şey olur mu? Başkana katılıyorum ama öyle bir teklif de yoktur. Belki denemek istemişlerdir. Hani bir şöyle de olur mu falan ama ben Galatasaray'da kalacağını düşünmüyoruz ki. Hani oynama garantisinden bahsedelim. Galatasaray onun kulübe kattıklarının yarattığı vefa duygusunun ışığında bir teklifte bulunuyor.

0: eminim ki Galatasaray inşallah teklifi kabul etmez diye de düşünüyordur yani.
1: Hocayla bir araya gelirler mi sizce? Okan Buruk'la bir görüşme yapar mı Icardi kararını vermeden önce?
2: Yok, ben Okan Hoca'nın çok istediğini düşünmüyorum.
0: Ben de olsam istedim.
2: Okan Hoca yerine kim zaten olsa hoca, o normal bir teknik yani. En basit örnek Furkan, bu oyuncuyu küçültmek için demiyorum. Konya'daydım, maçtaydım. İlhan Palut'a sordum maçtan sonra. Osimhen'in olmayıp Icardi'nin olması oyun planınızı da sizi rahatlattı mı? Yani Icardi artık günümüz futboluyla çok örtüşmüyor. Tamam, müthiş bitiriciydi. Bitiriciydi diyorum. Artık o top sana gelmiyor. Senin o topu alman gerek. Eski 90'lı yılları da futbolu o.
0: Ayrıca 4 yıl önceki futbol da değil günümüz futbolu. 4 tabii. Yıldan bu yana da değişiyor. Futbol çok gelişmeye başladı. Çok bambaşka yerlere evrildi. Icardi tarzı santraforların büyük iddialı takımlarda yer bulma ihtimalleri sıfır. Niye Benzema'yı yolluyor Real Madrid mesela?
2: Ya Icardi'nin bir de Icardi'nin jenerikli gollerini hatırlayalım. Fenerbahçe'ye, Trabzonspor, Uğurcan'a kafayla golü var. Beşiktaş'a gelişine Barış Alper'in kafaya. Hareketliydi Icardi o dönemler.
1: Sana hak veren bir izleyicimiz var. 10+4 kuralının olduğu yerde Icardi ile hatta Lemina ile sözleşme imzalamak skandaldır demiş.
2: Lemina ile uzatıldı. Hadi Lemina'yı şöyle stoperde kullanabilirsin. Orta saha Lemina bir de maç seçen oyuncu. Peki. Bazen sana büyük maçlarda iş
1: devam
2: yapabilir.
1: Devam edeceğiz. Çünkü çok fazla aldığım not var Galatasaray'a dair. Soracağım sorular var. Devamında tekrar final maçını konuşacağız. Bağlantılarımız olacak. Beşiktaş'ın gündemi yine oldukça hareketli. Kısa bir ara için sizlerden izin istiyoruz. Sonrasında spor gündemi devam ediyor.
3: Kaybı Bingöl Spor'dan, oyun devam ediyor. Ceza alanında tehlike, top ağlara gidiyor. Stefanescu'nun kaydettiği golle üstünlüğü yakaladı sevgili seyirciler. Kaan sıyrıldı rakibinden. Kaan çevirdi içeri, sekti, top ağlara gitti, 2-1. Konya'da goller devam ediyor. Esat Boğa

karşı karşıya pozisyon. Melih 4-1. Çok büyük hata Bingöl Spor savunmasından. Melih Bostan hatayı affetmedi. 4-1 oldu durum.

3 futbolcu ileride, yatarak müdahale. Topoya Spor takımında kaldı. İyi bir müdahale Pedinho. Şimdi Melih Bostan döndü, verdi pasını Bardi. Bardi ve gol! Enis Bardi!

Vardy yaptı ortayı, ceza sahası, kafa vuruşu ve gol! Top ağlarda gol! Konyaspor golü buluyor Çalhanoğlu. Konyaspor yine geliyor. Vardy ortayı yaptı. Kafa vuruşu ve üçüncü gol. Melih Bostan. Savunmanın arkasında bir pas. Esat gol pozisyonu. Esat kurtardı. Esat ortaya çevirdi. Melih. Ve Melih vuruyor ve gol. Melih ve gol.

kırıldı. Umut Nayır aldı. Umut Nayır bıraktı. Ceza sahası içi. Morten. Morten Piorlo. Morten Piorlo sahne alıyor, mükemmel vuruyor, klasını konuşturuyor ve 30 yaşındaki Norveçli 1-0 diyor.

Gomez orta içeriye doğru. Muleka sekti. Gol pozisyonu ve gol! Konyaspor 2-1'i yakalıyor. Konyaspor Sander Svensson'la öne geçiyor. Yeni transferi Sander geliyor. Merhaba diyor. Gol atıyor.

Uzun gönderiyor. Agalı orada. Melih İbrahimoğlu indirdi topu önüne. Melih. Muleka geldi. Muleka! Bu nasıl bir klas? Usta işi. Sol ayak içi. Enfes bir gol.

Yevtoviç top bekledi. Şimdi aldı Yevtoviç. Baktı kaleye, vurmadı. Duvar pası. Yevtoviç tekrar içeri. Muleka bir plase, ikinci gol. Tunahan.

Yasir'in ortası. Svensen yükseldi, vuramadı. Tunağında kaldı. Sağ ayakta çekti. Sol ayakta Tunağan savunmada sekti. Gol oldu. Tunağan Taşçı. Fark 3'e çıkıyor. Bu kez bir şans golü. Tüm Osmanlı Konyaspor için.

şimdi. Bardi vurdu gol. Enis Bardi. Çok sert vurdu. Kubilay'ın müdahalesine tersiz kalıyor.

Şimdi Svensson'la paslaştı Tunahan. Bir kez de Kramer'le paslaşıyor. Sol tarafa bıraktı. Gol şansı. Yasin Subaşı ters bir vuruş ve gol. Kaan Adar'a çarpan top pahalarla buluşuyor.

Diego Gonçalves. Gönderdiği nokta. Etkili geliyor Konyaspor. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu. Şut şansı. Yerden vuruş kaleci. Pozisyonun devamı ters bir vuruş ve top ağlarda. Top ağlara gidiyor. Lucas Claro topu kendi ağlarına gönderiyor.

0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
5: Reklam. Aspor Radyo.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik Mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

A-Spor Radyo. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

64. Ziraat Türkiye Kupası'nda dev finalde Antalya'da Trabzonspor ve Tümosan Konyaspor saatler 20.45'i gösterdiğinde karşı karşıya gelecekler ve bu mücadele ATV

0: ekranlarında olacak. Şimdi bir kez daha Antalya'ya gideceğiz. Ekip arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Üç farklı noktada Yunus Emresel, İbrahim Ustu ve Ömer Saraç bizlerle birlikte olacaklar. Bu kez ilk olarak Trabzonspor kampına gideceğiz. Yunus Emresel bize Trabzonspor'a dair son notları aktaracak. Sözü kendisine bırakalım.
1: Furkan Yıldız, teşekkürler. Yayınlar dileyelim. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte takımın kamp yaptığı otelin önünden yayınlarımız devam ediyor. Trabzonspor kafilesi saatler 19'u gösterdiğinde buradan stadyuma doğru hareket edecek. Tabii otelin etrafı da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Yine çok sayıda bordo mavili taraftarı da burada görmek mümkün. Aslında çevre şehirlerden, Trabzon'dan otobüslerle gelen bazı taraftarlar şehir girişinde durdurulmuştu. Trabzonspor kulübünün girişimleri sonucunda bu taraftarların şehre girişine onay verildi ama o noktada taraftarların ciddi sıkıntılar yaşadığını ve buna tepki gösterdiğinde tekrar hatırlatmakta fayda var. Trabzonspor Kulübü bugün maça gelecek olan tüm taraftarlara Başkan Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla forma hediye edecek ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla yine Trabzonspor tarihinin şampiyonluklar dışındaki en yüksek primi bu karşılaşmada verecek. Kişi başı 5 milyon TL prim olarak belirlendi. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam ve Trabzonsporlu futbolcular için tabii ki ekstra bir motivasyon kaynağı anlamına da geliyor. Trabzonspor cephesinde Arseni Batagov ve Okan Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Yine Edin Visca da lisansı aktif edilmediği için oynayamayacak. Ancak Edin Visca ve Anthony Vakeme'ye kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılan izin talebi doğrultusunda maç öncesinde bir veda töreni düzenlenecek ve her iki futbolcu da Trabzonspor kariyerleri bu karşılaşmayla birlikte sonlandırmış olacak. Tabii ki çok güzel anılar biriktirilerek ve çok ciddi şekilde saygı duyulan isimler olarak kulüp tarihine de geçecekler. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin bu karşılaşmada özellikle sakat oyuncuların da dönüşüyle birlikte ideale yakın kadroyu sahaya sürmesini bekliyoruz. Kalede Andre Onana, savunmanın sağında Wagner Pina, stoper ikilisi Chibuke, Vivu ve Savic'den oluşacak. Sol bek pozisyonunda Mustafa Eskiyelacı bekliyoruz. Orta sahada sakatlığı geçen Folcarelli'nin Bouchard ile birlikte oynama ihtimali yüksek ama burada parantez içinde Olaide oynayabilir diyelim. Sağ kanatta Zubkov, ofansif orta sahada Ernest Muçi, solda Felipe Augusto, en üst noktada da Paul Onaçu'yu bekliyoruz. Trabzonspor'un şu an kadrosunda bulunan birçok oyuncu kariyerinde belki de ilk kez kupa kaldırma sevincini de yaşayacak ama tabii daha önce bu sevinci farklı farklı takımlarda yaşayan birçok oyuncuyu da yine bünyesinde bulunduruyor Trabzonspor kulübü. Biz kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte takımın kamp yaptığı otelin içinden gün boyu yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sorunuz yoksa sözü sana bırakırım Furkan.
0: Teşekkür ediyoruz. Yunus Emresel ve Erdal Balcı Trabzonspor kampındalardı. Şimdi Tümosan Konyaspor'un kamp yaptığı noktaya gideceğiz. Bu kez İbrahim Ustu bizleri bekliyor. Tümosan Konyaspor'a dair son bilgiler için ise söz İbrahim Ustu'da.
2: Teşekkürler Furkan. Zira Türkiye Kupası heyecanı Antalya'yı sarmış durumda. Saatler 20.45'i gösterdiğinde Tümosan Konyaspor Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Kazanan takım kupaya uzanacak. Konyaspor kafilesi çarşamba günü şehre iniş yaptı ve iki gündür Antalya'da kamp yaptıklarını belirtelim. İlhan Polut yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktılar. İlk hedefleri ligde kalmaktı. Başarıyla tamamlandı. Artık tüm gözler Zira Türkiye Kupası finaline çevrildi. Hedef tarihinde ikinci kez bu kupayı müzeye götürmek. Lokasyonumuz takımın kamp yaptığı otel, tam bir konsantrasyon hakim. Tabii çeyrek finalde Fenerbahçe'yi elemeleri, yarı finalde İstanbul'da Beşiktaş'ı saf dışı bırakmaları ne kadar iddialı olduklarını da bizlere gösteriyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Takımla ilgili hemen birkaç detayı da paylaşalım. Sakat ve cezalı futbolcusu Bazur dışında bulunmuyor Tümosan Konyaspor'un. Hemen muhtemel 11 ile bunu ifade etmeye çalışalım. Kalede Bahadır'ı bekliyoruz. Defans dörtlüsünün sağ tarafında Uğurcan, sol tarafında Berkan Kutlu, stoper ikilisi Nagolo Adil, orta ikilide Melih Yetoviç, forvet arkasında eski Trabzonsporlu Bardi, sol tarafta yine eski Trabzonsporlu Olaigbe, sağ tarafta Deniz Türüç ve en üst noktada Muleka, İç Anadolu temsilcisinin gol umudu olacak. Takımın otelden çıkış saatinin 18.55 olarak revize edildiğini belirtelim. Takım otelden çıkarak stadyuma doğru

0: edecek. Tüm Osan Konyasporlu futbol severleri tribünlerde Konyaspor bayrakları karşılayacak ve tribünlere geçiş yaparken yeşil ve beyaz olmak üzere yine tişörtlerle birlikte maçı takip edeceklerini, tüm Osan Konyaspor yönetiminin taraftarına böyle bir jest yaptığını da hatırlatalım. Biz yine mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İbrahim Uslu tüm Osan Konyaspor'a dair notları paylaştı. Şimdi Antalya Stadyumu'na gideceğiz. Ömer Saraç ve konuğu Abdullah Ercan bizleri bekliyor. Final maçı öncesi son yorumlar için de sözü Ömer ve konuğu Abdullah Ercan'a bırakalım.
2: Sevgili Furkan, sana ve konuklarına bir kez daha merhabalar. Antalya'dan final saati yaklaşıyor. Biz de Abdullah Ercan'la birlikte maçı değerlendirmeye devam edeceğiz. Hocam bir kez daha hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Valla hava güzel, maçın adı güzel.
3: Evet.
2: Maç güzel şeyler vaat ediyor. Uzun uzun hocam oyuncuları da konuştuk. Teknik taktik kısmını konuştuk ki konuşmaya devam da edeceğiz ama atmosferi konuşmadan olmaz açıkçası. Çünkü bakıyoruz şimdi Trabzonspor tarafında hem bayraklar var hem formalar var.
3: Evet.
2: Konyaspor tarafında bayraklar var, flamalar var. Onun dışında pankartlar var, baktığımızda çok güzel bir görüntü var. İki takım taraftarının da bu arada maç esnasında ya da maç başlamadan diyelim formalı bir şekilde artık hazır bir şekilde burada görmeyi planlıyoruz. Hem Trabzonspor yönetimi hem Konyaspor yönetimi forma dağıtacaklar. Konyaspor yeşil beyaz, Trabzonsporlu taraftarlar da bordo mavi formalarını giyecekler ve burada sadece maçla ilgili bir şölen değil aynı zamanda görsel bir şölen de evet. Yaşamış olacağız ki dediğim gibi ben de buna hocam değinmeden başlamak istemedim yayın açıkçası.
3: Tabi futbolun güzel yanlarından biliyorsun görsel şölen. Sağ dışı biraz önce seninle oradan geldik biliyorsun çok kalabalık. Herhalde kapılar açıldıktan sonra ciddi bir seyirci kitlesi burayı dolduracak. Ben full olacağını zannediyorum, onu hemen belirteyim. Tabii Ömer, görsel şölen futbolun çok önemli bir kısmı ki bugün bu konuda her iki takımın taraftarı bence çok şanslı. Bir tarafta hem forma hem bayrak var. Diğer Trabzonspor tarafında formalar var. Muhtemelen içeri giren seyirciler o formaları ve bayrakları hem giyecek hem sallayacak. Mesela bu kısım çok güzel bir görsel şölen ilerleyen dakikalarda yansıyacak. Biz de bunu ekranlara getireceğiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani hava çok ciddi anlamda futbol oynamaya elverişli. 17-18 derece gösteriyor maç saatindeki hava durumu. Bence oyuncuların zorlanmaması açısından çok güzel bir hava durumu. Çok da ciddi bir nem de yok. Yani
2: evet, tam Antalya'da bunu bulmak kolay değil.
3: Yaza yakalanmadık. Onu da söyleyeyim. Tarih olarak da çok güzel. Yani seyircilerin de dolu olduğu bir ortamda iyi de futbol olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü göstergeler bizi o yönde anlatıma götürüyor. Ya dediğim gibi Ömer, yani iyi bir maç bekliyoruz. Hem burada hem seyirci için izleyecek olan ve televizyon başında izleyecekler olan ve güzel bir final izleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Kupanın kıymetinden bahsettik. İki antrenörün düşüncelerini anlattık. Belki ilerleyen dakikalarda biraz daha saha içini detaylı konuşacağız. Ama şu anki atmosfer özellikle stadın dışı içinden daha çok kalabalık.
2: Kesin öyle. Bir de şunu da söylemek lazım hocam. Stadın dışında Konyasporlu, Trabzonsporlu
3: beraberler.
2: Beraber oturuyorlar, beraber yemek yiyorlar, beraber maç sohbetlerini yapıyorlar, beraber maçı bekliyorlar.
3: Biz de şahit olduk buna beraber.
2: Aynen öyle. Size de yoğun bir sevgi seli vardı.
3: Teşekkür ederim. Ama sana da var açıkçası. Yani.
2: Teşekkürler herkese. Ya buradaki taraftarlar şimdiden bu final heyecanını hep birlikte yaşamaya başlamış ki biz de sizin de dediğiniz gibi hocam yaklaşık 3 saat sonra dolu dolu böyle bu heyecanı
3: öyle
2: yaşayacağız.
3: Öyle gözüküyor.
2: Gerçekten güzel bir atmosfer var. Şimdi merak edilen konulardan bir başkası da takımlar hangi formayla sahaya çıkacak?
3: Evet.
2: Buna merak edilir final maçlarında özellikle. Konyaspor yeni sezon formasını bugün ilk defa giyecek. Finale özel yeni sezon forması formaları Konyaspor'da.
3: Tanıtım yapacak belki.
2: Evet, o şekilde. Hocam zaten bir finalden de değil mi daha güzel bir tabii, tanıtım olur mu?
3: Muhtemelen.
2: Damalı forma Konyaspor'da bugün göreceğiz. Trabzonspor'da klasik çubuklu formasıyla sahada olacak. Bunu da söylemiş olalım ki forma detayı da benim her zaman

0: için sevdiğim, böyle ilginç bulduğum ve maç öncesi merak ettiğim detaylardan bir tanesidir.
1: Yani tabii bunlar aslında seyirciler klasikten çok sanki diğer formaya daha büyük rağbet gösteriyor ama klasik biliyorsun camialarla özdeşleşen formalar. Konyaspor'un bugün tercih ettiği forma bence herhalde bir yeni bir düşünce için oluyor. Öyle bir görüntü olacak ama yani formalar, oyun, atmosfer, Ömer çok güzel bir hava var bir kere. Dediğim gibi hem şu anki dışarıdaki hava çok güzel. Kıymetli olan şu, bence burası da çok önemli. Beraber oturuyorlar Konyaspor Trabzonspor taraftarları. Her iki yan yana oturuyorlar. Bu çok kıymetli. Kesin. Yani futbolda oturtmaya çalıştığımız, olması gereken bir konu. Bunu burada net görüyoruz. İnşallah bu ilerleyen seviyelerde, büyük takımlarda, daha önemli maçlarda bu güzel görüntüler bu ekranlara yansır diye düşünüyorum. Şeyin maçın seyirciler açısından bölünmüşlüğü de çok güzel. Trabzonspor Doğu diye adlandırılmış tribünü almış, hemen yan tarafı keza numaralı diye, yani o daha çok protokolün olduğu tribünü Konyaspor almış. Yani orada da çok güzel bir ayrım yapılmış. Zannediyorum ciddi anlamda bir bilet sayısı, yani 10-12 bin iki tarafa verilen bir bilet sayısı var. Onun bittiği söyleniyor. Burada yaşayan Konyalı ve Trabzonsporlu taraftarların, belki yakın illerden gelecek insanları da düşünürsek, herhalde burada bir 30 bin kişiye yakın bir seyirci,
0: belki daha fazla.
1: Yani bir, ama minimum 30 bin gözüküyor. Evet. İzleyeceğiz gibi. İnşallah sahanın içini de oyuncular halledecek. Biz çok ciddi, iyi, güzel, çekişmeli bir final izleyeceğiz.
0: İki takımın da finalde ilk kez karşılaştığını söyleyelim hocam. Bu da tabii enteresan hikayelerden bir tanesi olacak. Tabii şimdi formaları söyledik. O formaların içini dolduracak oyuncuları da biraz konuşalım isterim tabii. Açıkçası. Birçok oyuncuya değindik hocam yayınlar başladığından itibaren ama şunu da size sorayım, yönelteyim genel olaraktan. Hangi oyuncuların, şimdi öne çıkan oyuncular var, bir de böyle kupa maçlarında, final maçlarında, tek maçlarda böyle X faktörü olan oyuncular var ki bu teknik adamlar için de camialar için de çok kıymetli. İstersen hocam bu kez soruyu ben biraz tersten sormuş olayım. Hangi oyuncular X faktörü olabilir bugün takımlar adına, onu konuşalım.
1: Ya şimdi Ömer, etki eden oyuncu sayısı Trabzonspor'da çok fazla dağılım göstermiyor. Tabela için konuşuyorum. Bana sorarsan tabii önemli bir silah. Yani yorgunluğunu atmış, oyunun her alanında, anında olan bir Onaç'ı önemli bir silah. Tabii Muçi gibi bir silahım var, bir şut tehdidi. Oyunun içerisinde zaman zaman çok görünmese bile her an tabelayı değiştirebiliyor. Hemen şu aklıma geliyor. Konyaspor Trabzonspor, Samsunspor yarı finalini hatırlıyorum. Onana'nın tek başına bir takımı alıp gerçekten yarı öyle finale çıkardığı penaltılardan bahsediyorum.
0: Normal sürede de önemli kurtarışları
1: vardı. Tabii ciddi
0: vardı.
1: Anlamda çok. Tabii ister istemez bunları konuşunca bu oyuncular aklımıza geliyor. Ama Konyaspor şu yönden belki küçük bir avantaja sahip. Konyaspor beraber hareket edebilen bir takım. Çok disiplinli bir takım, çok mücadeleci bir takım ki İlhan Hoca bunu çok dile getiriyor, üzerine özellikle vurguluyor. Bugün bunu göreceğiz. Yani bir önceki yayında şöyle bir ifadem var, bir denge oyunu görebiliriz. Belki izleyiciler sıkılabilir ama sonuçta bunun ucunda bir kupa var. Yani bunu biz ya işte bu kupa finaline bu oyun mu yakışır gibi kesinlikle değerlendirmesinler. Bu bir taktik sonuçta. Konyaspor'un bunu ne kadar iyi yaptığını biz Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında çok net gördük. Kesin, kesin. Ha belki bugün top belki Trabzonspor'da olabilir. Ama bu Konyaspor'un mahkum oynayacağı anlamına gelmez.
0: Ki bence özellikle Beşiktaş yarı finalinde son bölümde Konyaspor bu kontrol oyununu da çok iyi oynayacağını gösterdi.
1: Aynen öyle. %100 katılıyorum. Alanların genişlediği o oyunda Konyaspor'un ciddi oyuncuları var. Hem koşu yapabilen hem atabilen oyuncuları aynen var. Bunlar önemli konular. Yani bu oyunun içindeki sekansları iyi oynamak, anları iyi oynamak. Çünkü

0: Trabzonspor'un ligin geneline değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir sıkıntısı var. Genellikle bir devreleri feda eden bir takım. Yani ama sonuçta kazanabilen de bir takım. Son 6 haftaya kadar konuşuyorum. Onun için Trabzonspor'dan yine böyle topa sahip olan bir oyun bekleyebiliriz. Belki oyun kısır da geçebilir ama bunlar hep bu 90 dakikalık belki artıların içindeki mücadeleden kaynaklanıyor.
1: Finallerin güzel tarafı da ne oluyor biliyor musun hocam? Tabii bugün böyle olacak mı göreceğiz ama evet. Şimdi konuşuyoruz hani öyle olur böyle olur senaryolar şey olur bu olur. Futbol bu. Evet. Bir kırmızı kart, bir penaltı, bir basit hata değil mi? İş başka noktaya da gidebilir
0: senin
1: yani.
0: Senin dile getirdiğin duran top.
1: Duran top.
0: Ya Ömer şimdi kart dediğin zaman tabii tedirgin olur her iki taraf. Eksilmemek çok önemli. Ya ligin sonu gelmiş. Fizik anlamında tamam iyi hazırlık olabilir ama sonuçta vücut yıpranıyor. 11'e 10, 11'e 9 bir maçı oynamak süre olarak belli bir süre tamamlamak hakikaten kolay değil.
1: Kolay değil.
0: Özellikle finale gelmiş bir oyun için konuşuyorum. Eksilmemek çok kıymetli. Yani riskin dakikası önemli. Yani atılır savunma arkası 11. dakika 12. dakika belki indirmemen gerekecek.
1: Tabii.
0: Belki
1: uzun bir maç
0: tabii
1: var
0: ya ama 89'da öndeyken belki indirmen gerekecek. Onların tabii tercihleri oyunculara kalıyor ama %100 dediğine katılıyorum. Bir final maçında yani bırakın finali bir normal puan maçında bile eksilmemek
1: çok
0: önemli. Çok ciddi bir rakibe avantaj sağlıyor.
1: İki teknik adamdan da hocam konuşalım. Sonrasında yavaş yavaş toparlayalım, tamamlamış olalım. Bir tarafta Fatih Tekke ki bu sezonun Trabzonspor'da özeti çok net. İyi oyun, iyi skorlar geldi. Uzun haftalar şampiyonluğa oynayan bir Trabzonspor gördük. Tabii ki bu iyi oyun ve iyi skorları, iyi bir sezonu da kupayla taşlandırmak isteyen bir Trabzonspor var. Konyaspor'da çeyrek finalde Fenerbahçe, yarı finalde Beşiktaş oynadığı 8 maçın tamamını kazanmış. İş bu noktaya geldikten sonra ikinci kupasına talip olan bir Konyaspor var. Ki Konyaspor da tabii Avrupa'ya gitmek için özellikle kupayı kazanmak durumunda. İşin bir de Avrupa ayağı var.
0: Tabii.
1: Bir de Trabzonspor, Konyaspor, Başakşehir'de bu maçın görünmeyen taraflarından bir
0: o
1: tanesi.
0: O da bekliyor.
1: O da Trabzonspor'un kazanmasını bekliyor Avrupa'ya gidebilmek için. Bir de tabii bunu hatırlatmakta fayda var ama iki teknik adam için de şüphesiz bu kupayı kazanmak özel olacak hocam. Teknik adamların da çok heyecanlı bir akşam yaşayacaklarını tabii şimdiden net bir şekilde söyleyebiliriz.
0: Ya Ömer yani kupa açısından bir tabii konuşuyoruz. Bir yılın emeği. İki takım da bir önceki yayında söyledik. Hak ederek buraya geldiler. Özellikle Konyaspor'un geldiği süreç ciddi anlamda çok zor rakipleri yendiler. İçeride Fenerbahçe, dışarıda Beşiktaş. Bunlar kolay oyunlar değil. Trabzonspor keza öyle. İlk kaybettiği grup maçından sonra ivme kazanıp geldi. Ve Trabzonspor'un ekstra yaptığı şöyle bir şey var. 3 finalde de bugün de 3. final yine Trabzon var.
1: Doğru.
0: Hocaların kariyerleri açısından ligin sonu bir tane kupa kazanmak onların da kariyeri açısından çok önemli. Biraz önce senin de dile getirdiğin gibi kupa kazanmanın Avrupa Ligi'ne gitmenin takımlara kazandıracağı süre ve inşallah bir vizyon bunlar çok önemli. Böyle baktığın zaman hem Fatih Hoca'ya aslında ikisine de çok yakışıyor. Hem İlhan Hoca'ya çok başarılı geldi. Özellikle İlhan Hoca sonradan gelmesine rağmen. Yani ikisine de kupa desek yakışıyor ama sonuçta bu oyunun bir tane kazananı olacak. Bu bir puan maçı değil. Bu bir kupa finali.
1: Doğru.
0: Dediğim gibi yani çok doğru oyun oynamak lazım. Çünkü bunun telafisi yok. Ama kazanımı çok. Yani bir camiaya, kendisine, takıma çok büyük şeyler kazandıracak. Onun için inşallah keyifli bir maç izleyeceğiz. Dediğim gibi yani atmosfer çok güzel. Ben saha içinin de çok iyi ve keyifli olacağını düşünüyorum.
1: Ama tabii kim kazanırsa kazansın burada olmak, bu keyfi yaşamak %100, da
0: tabii.
1: O yüzden çok kıymetli, çok değerli. Aslında gecenin kazananı bugün burada olmaya hak kazanan takımlar ve taraftarlar diyelim.
0: %100, %100.
1: O şekilde de tamamlayabiliriz hocam. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür.
1: yayınlarımız devam edecek tabii ki ilerleyen saat diliminde ki heyecan da daha da artmış olacak muhtemelen. Artık bundan sonraki saat yayınlarında da arkamızda taraftarları da görmeye
0: kadroda gelecek
1: başlayacağız
0: çünkü.
1: Diyelim. Heyecana doğru yavaş yavaş yol alacağız. Bir kez daha ağzınıza sağlık. Devam edeceğiz sizlerin sonrasında hocam diyelim. Değerli izleyenler, sevgili Furkan Yıldız, biz Antalya'dan bir virgül koyalım. Yayınlarımız devam edecek ama şimdilik sözü size ve konuklarınıza bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Ömer Saraç ve Abdullah Ercan. Bu akşamki dev final öncesi Trabzonspor Tümosan Konyaspor maçı öncesi Antalya'dan, Antalya Stadyumu'ndan maça dair yorumlarını bizlerle paylaştılar. Biz de Selahattin Kınalı ve Mehmet Özcan'la birlikte maçı konuşmaya devam edeceğiz. Onların bıraktığı noktadan teknik direktörler üzerinden aslında biraz okudu Abdullah Hoca da bu akşamki finali. İki hocanın da kariyerinde artık bu kupa zaferine, kupa şampiyonluğuna çok yaklaştığını ve çok da hak ettiğini ifade etti yine Abdullah Hoca. Mehmet Özcan, nasıl değerlendirirsiniz iki teknik adam açısından bu finali?
3: İki teknik adamı da kariyer açısından kupa önemli olur. Yani İlhan Palut ismini büyük takımlara yakıştıracaksak bir Türkiye Kupası ister başlangıç.
2: Belki çünkü hocaya bugün soru da gelir maç sonrasında.
3: Olabilir tabii ki kupa zaferine paralel olarak. Fatih Tekke'ye gelirsek Trabzonspor'da ikinci senesine başlayacak. Bir önceki sezonun sonuna doğru gelmişti. Bir kupa finali görmüştü ama Fatih Hoca'nın kurduğu takım değildi. Bu sezon takımı gençleştirdi. Onaçu, Savic, Onana gibi doğru tecrübeli oyuncuların etrafında bir kadro şekillendi. Böyle yapılanma sürecine giren bir takım için de ilk sezonda Türkiye Kupası kıymetli olur. Sonraki sezon zaten bir süper kupa imkanı da olacak. Sonuçta kupa kupadır, her anlamda sizi motive eder. Artı Trabzon şehri nispeten bu sezon şampiyonluk gelmese de takımlarının oynadığı oyundan memnunlar. Kupayla taşlanmasını isterler. Antalya'da güzel bir havada oynanacak. Yani Abdullah Hoca'ya katılıyorum ben. Yani maçın çok hikayesi var. Bir erken gol, erken kırmızı kart, bir duran top golü. Yani maçın hikayesini çok değiştirebilir. Uzatma ihtimali de var tabii ki. Çünkü Konyaspor, yani Selahattin abi demin aslında bahsetti ikinci bölümde. Konyaspor Trabzonspor maçına benzer bir maç beklemiyorum. O maç Konyaspor hakikaten özellikle Berkan'ın bulunduğu taraftan, sol taraftan çok yüklendi. Onu anı kurtardı, kurtardı. 2-0 buldu. Sonra 2-1'in ardından Trabzonspor 2-2 yapabilir. Umut'un atamadığı top var. Dönen top 3-1 ile Konyaspor kazandı. Çok hareketli bir maç oldu. Ya ben bu sefer Konyaspor'un bu kadar çok hareketli...
4: Üçüncü gol iptal oldu. Yine 2-1 bitti galiba. Offside'den mi ne iptal olmuş?
3: Öyle mi?
4: Yanlış hatırlamıyorum.
3: Baksana bir sana zaten.
2: Hemen kontrol edeyim.
4: Ben mi yanlış hatırlıyorum?
3: İki, ya Umut atamadı.
4: Atlıyor, gol oldu da iptal mi? Ne oldu?
3: Bir şeyler
4: offside'e
3: oldu.
4: Offside'e takıldı.
3: Offside mi? Yani Konyaspor kazandı,
4: kazandı
3: ama.
4: Kazandı ya.
3: Kazandı. Şöyle.
2: Evet, 2-1.
3: 2-1 mi? Evet. Aa, 3 doğru. İptal oldu.
4: Ama oldu yani, offside oldu.
3: Doğru, şundan dolayı Selahattin abi, yani bir önceki kupadaki Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını hatırlayalım Konyaspor'un.
2: Gonçalves atmıştı, 60-84'te, sonra VAR incelemesi sonrası gol geçersiz olmuş.
3: Doğru, kusura bakmasın izleyiciler, çok maç izlediğim için arada...
2: Yok canım, şey yok, böyle yanıldığını yani onlar da çok fazla görmedikleri için şaşırıyorlar.
3: Şöyle şimdi Konyaspor'un diğer büyük maçlarını hatırlıyorum. Ya yani ben dediğim gibi ligdeki Konya'da oynanan Konyaspor Trabzonspor gibi maç beklemiyorum Konyaspor açısından. Daha tempoyu düşürüp daha sıkıcı bir maçı tercih edecektir Konyaspor oyun planında. Kulübedeki oyuncuları da konuşmak gerek. Konyaspor'un kulübesinden benim aklım hemen ilk Kremer geliyor oyun atabileceği. Muhakkak yani skor isterse İlhan Hoca. Trabzonspor'a geleceksek de Trabzonspor'un da işte bakalım olay 11 olur mu olmaz mı? Vakayem olur mu olmaz mı? Muhakkak
4: Zıpkov olur mu?
3: Umut Sınayır şu ana kadar beklentileri bence karşılayamadı Selahattin abi. Yani tamam çok dakika anlamında süre almamış olabilir ama hani böyle biraz sıkıştığın anlarda oyunu attığında sana oyuna çevirebilirdi. Sadece bir golü kalmış hafızamda. Genelde kaçırdıkları kaldı aklımda. İşte ama o tarz oyuncular için de böyle maçlar fırsat Selahattin bir sonraki sezon için. Ya şimdi örnek maçı sesi hani düşünüyorum. Beraberliği sıkıştı. Fatih Tekke oyunu Umut Nayır attı. Umut Nayır'ın golüyle kazanılacak bir Türkiye Kupası Umut Nayır'ın Trabzonspor kariyerinde başka hikaye açar.
2: Doğru.
3: O yüzden de bu tip maçlar böyle hikayeleri seviyor. Yani bunu niye söylüyorum? Beraberdik yine Furkan seninle. Ben de o maçı izleyici olarak gelmiştim. Beşiktaş Trabzonspor Kupa finali. Nusret attı son saniye ve Nusret sonraki sezona başladı. Belki o golü atmasa başlamayacaktı.
5: Tabii ki, doğru.
3: Çünkü oyuncuların o sezon hayal kırıklığı transferiydi.
5: %100 etki edebiliyor böyle final maçları, katılıyorum. Şimdi Selahattin abi, Trabzonspor için özellikle Trabzonspor için kazanmak sezonu daha geç açmak anlamına geliyor diye bir önceki dilimde de uzun uzun konuşmuştuk. Bu tabii işin biraz saha içi boyutu, hazırlık kampı vesaire, bunları etkileyebilecek olan kısmı, ama transfer konusunda da Trabzonspor yönetimine özellikle daha fazla vakit ve hareket alanı tanıyabilecek de bir final maçı kazanılması
4: hem
5: halinde.
4: Hem Trabzonspor'a hem Konyaspor'a da aynı şekilde sağlayacak.
5: Ya Trabzonspor yani, için zaten hani bir Avrupa garanti olduğu için bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Konyaspor kazanması halinde Avrupa'ya gidecek. Kazanamazsa yeni sezonda Avrupa planlaması olmayacak. Bu yüzden bu kıyaslamayı yaptım. Yanlış anlaşılmasın.
4: Evet, yok, sen doğrusunu söylemişsin. Ben yanlış müdahale oldu aslında. Şimdi biraz önce Konyaspor'un Kurtuluş Savaşı sırasında Konya'nın rolünden bahsettik. Bir de benzer bir hikaye de mesela Trabzon'un varlığının nedenlerinden biri 100 yılın başından beri bir sanat şehri olmasıydı aslında. Trabzon'un iki tane büyük caddesi vardır. Uzun Sokak'la Maraş Caddesi. Özellikle Uzun Sokak'a meydan tarafından girilip Tabakhane Camisi'ne kadar yüründüğünde o yol üzerinde 300-500 metrelik bir yoldur. Belki 600-700 metre. En az 20-30 evden piyano ve keman sesleri yükselirdi. Öyle bir şehirdi Trabzon. Bir sanat şehri.
5: Opera bir şey.
4: Opera binası ayrı. Yani evlerde de sanat icra edilirdi. Mesela böyle bir haber aldım. Bir arkadaşımın biri, Kızlar Manastırı var Trabzon'un içinde. Çok eski bir yapı. Orada Zümra Kuduban diye bir kızımız piyano virtüözü olma yolunda gidiyor. Şahane bir performans sergilemiş. Benim için yani Trabzon futbolla çok özdeşleştiği için sanat tarafı biraz geride kalıyor. Bu tür haberler benim için çok önemli. Zümra Kuduban kızımızı buradan tebrik ediyorum. İnşallah müzik dünyası enfes bir virtüöz kazanacak sayesinde.
5: Tebrik
4: ederim. Trabzon böyle adını duyuracak. Bence futboldan daha az önemli bir konu değil bu. Kupayı aldığında tam bir aylık vakit kazanıyorsun. Az önce söylemeye çalıştık. Futbolcular için de bundan büyük bir keyif yoktur. Evli olan futbolcuları eşlerinin nasıl motive edebileceğini düşünemiyorum bile şu kupayı alın diye. Aileler de aynı şekilde tatil en az 20 günlük 3 haftadan az olmamak üzere bir fazladan zaman kazanmış oluyor sporcular. Yönetim penceresinden bakıldığında da bu sene Dünya Kupası'nın olduğu gerçeğiyle de transferler için özellikle değeri yükselmekte olan oyuncuların ya da değer vaat eden oyuncuların gerçek değerlerini bulabildikleri bir alan olarak, bulabilecekleri bir alan olarak gördükleri Dünya Kupası organizasyonu sonrası transfer yapabileceklerini düşünüyoruz. Nasıl ki Trabzonspor Olay'a yapılan teklifleri bir Dünya Kupası'nı bir görelim ondan sonra değerlendiririz noktasında karşılıyor. Tabi şu an 50 milyon verirlerse yine verebilirler de. Ama 20-30 civarı tekliflere Trabzonspor benzer cevaplar veriyor. Trabzonspor bunu akıl ediyor da rakipleri de ediyor yani. Onlarda da akıl var. O yüzden transfer sürecinde geçen yıla göre ondan önceki yılda Avrupa şampiyonası vardı. Sürekli 2 yılda bir ya dünya ya Avrupa. Yani transfer sorunu olabiliyor. Ama bu sezon Dünya Kupası rast geldi. Transfer sürecinde her takım birazcık zorlanacak. Talip olduğun her oyuncu Dünya Kupası öncesi ikna edip imza attıramıyorsan eğer Dünya Kupası sonrası yani fiyatlarını %50 %100 artıracak oyuncular olacaktır. Dileriz bunlardan biri Olay olur. Birisi de Pina olur. Pina da Dünya Kupası'nda boy gösterecek bana göre.
5: Evet, yeşil burun adalarında
4: Barcelona sağ beki olabilecek bir performans sergiliyor Pina. İlk geldiği 3. 4. hafta Bu benzer kanıya kapılmıştım ben. Beni o sürükledi ve aynen devam ediyor. Ama transfer sürecinin her kulüp için olduğu şekliyle Trabzonspor için de zor olmasını bekliyoruz. Trabzonspor yönetimi şuna karar verecek ama. Son şampiyonluğunda Trabzonspor'un bütçesi 35-40 milyon euroydu. İkinci Fenerbahçe'nin de 40-45 milyon euroydu. Trabzonspor hala 35-40 milyon euroluk bir takım maaş bütçesiyle bir takım idare etmeye çalışıyor. Fenerbahçeliler en az 3 katı 5 katı takım bütçeleri 10 katı 20 katına gitti. Galatasaray Başkanı Sayın Özbek ne dedi? 600 milyon euroluk bütçe planlıyoruz dedi. 600 milyon euro. Yani hayal gibi rakamlar. Ha, başarı olduğu müddetçe o bütçe dönüşebilir ama başarısızlık söz konusu olduğunda ki ben önümüzdeki birkaç yıl Galatasaray'ın bir dönüşüm, bir değişim yaşamasını bekliyorum. Yani şu son 4 yıldaki başarıyı yakalayamayabilir. Tabii o zaman Galatasaray'da bir hedef realizasyonu yapabilir ama bugünün realitesi nedir? Galatasaray 600 milyonluk, Fenerbahçe 500 milyonluk takımlar kuruyorlar, hedefliyorlar. Trabzonspor halde 35-40 milyonda kalıyor ve çok daha fazla yükselme ihtimali de yok. O zaman ne yapması gerekiyor Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verebilmek için? Tek bir yol var. Doğru teknik adamla doğru oyun kurgusunu ve doğru yapısal değişikliklerin temelini atmak. Trabzonspor bu anlamda bu sene bu temelin su basman kısmını halletti. Sağlam bir temel attı sayılır. Eğer seneye Trabzonspor yönetimi biz ille de şampiyon olacağız gibi bir iddiayı ortaya koyacaklarsa en az 50 milyon 100 milyonluk transfer bütçesine ihtiyacı var. Var mı bu para? Yok. Olsa da şehrin geleceğini ipotek almını almaktan çok farklı bir durum olmaz. Yani Trabzonspor'un İstanbul'un 3 büyüğüyle bütçe yarıştırarak şampiyonluk yaşama ihtimali yok. Yapması gereken çok net. Fatih Tekke'ye ya da başka bir hoca da olabilir. Sabır gösterilecek. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl yani Klopp'un Mainz hikayesinin 7 yıl. Arteta'nın Arsenal hikayesinin 7 yıl sürdüğünü unutmadan yani bir takım inşasının dünyanın en gelişmiş ülkelerinde, iklimlerinde ve kültürlerinde bile ne kadarlık zaman alabildiğini gösteren somut örnekler önümüzde dururken Fatih Tekke'ye yönelik sezon başında ilk ona girer herhalde denen takımı sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğa havlu attı diye Fatih Tekke istifa diyen nasıl bir akıl olduğuna akıl erdiremediğimiz bir zihniyet, zihni arka plan var. Yani bu arka planla Trabzon'un uzun vadede, uzun vade dediğim yani şu Fatih Tekke 1,5 yılı dolduruyor. 1,5 yılda Fatih Tekke'nin sabredebileceğini ben şahsen düşünmüyorum. Bu kafalara çünkü sabretmek çok zor. Trabzon'un her şeyin doğrusunu bilir. Trabzon'u doğuştan bu enseye yapıştırmış çiple dünyaya geliyor. Ve o çipte her şeyin doğrusu yazılı. Bunu varsayarak maalesef somut gerçeklikten de koparıyor kendini Trabzonspor taraftarının önemli bir kısmı. Tabii ki Trabzon'da da sağduyulu futbolun geldiği noktayı sağlıklı bir şekilde değerlendiren, ona göre planlama yapılması gerektiğini, sabır gösterilmesi gerektiğini söyleyen önemli bir kitle var. Ama bunların sesi çok çıkmıyor. Daha çok çıkan ses 17 yaş ortalamalı X Twitter sosyal medya zekalarının linç iştahı her zaman daha öne çıkıyor. Ve Fatih Tekke şansını Trabzonspor'un umut ederim ki doğru kullanma becerisini ve akılcılığını Trabzonspor Sayın Başkan'ın da büyük destekleriyle sürdürebilsin. Eğer Trabzonspor Fatih Tekke doğrusuyla bir oyun inşası ve o oyun üzerinden bir kimlik ortaya bir kimlik koyma iradesini hakim kılamazsa yakın zamanda yakın gelecekte Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verebileceğine de inanmıyorum artık ben. Çünkü tek şansı Trabzonspor'un doğru oyunu sahaya taşımaktır. Doğru yapısal değişimleri yapmaktır. Eğer Trabzonspor bunu becerirse 500 milyonluk bütçelerle başarı kovalama yanlışına düşen İstanbul takımları için de Türk futbolu için de bir model olacaktır bu. Çünkü bunun mümkün olduğunu herkes görecek. Yani neden bir Midland'ın, bir Atalanta'nın, bir Villarreal'in yapabildiğini, bir Bodoglimt'in yapabildiğini Türkiye'de herhangi bir takımımız yapamasın? Tabii ki yapabilirsin. 55 milyonluk en az genç nüfusumuz diyelim 50-55 milyon. Oradan bunun işte yani 20-25 milyon 10-20 yaş arası çocuğumuz vardır. Biz bunlardan yani 50 tane, 100 tane, 150 tane başarılı 11 çıkaramayacaksak eğer çocuklarımızda sorun yoktur. Sorun yetiştiricilerde ve üst yapıdadır. Trabzonspor üst yapısının, başkanının ve yönetiminin özellikle Serkan Kılıç ve Ertuğrul Doğan'ın Fatih Tekke doğrusunda ısrar etmeleri hem Trabzonspor'un hem de Türk futbolunun önünü açabilir. Ve bunun içinde sabırdan başka bir şey yok. Hep söylüyoruz yani Klopp nasıl Klopp oldu ya? 7 yıl Mainz'e geçirdi, 7 yıl Dortmund'da geçirdi, 7 yıl da Liverpool'da geçirdi. Liverpool'da da ilk 1 ya da 2 yıl şampiyon olamadı zaten.
5: 9 sezon.
4: Yani bir oyun inşa etmek öyle kolay bir şey değil ya. Doğru. Arteta Arsenal'ın başına geldi. İlk yıl 8. Yani o zaman 8. oldu. Başarısız oldu. Kovalım. İngiliz'in aklı bizden daha fazla değil herhalde yani. Bizim aklımız İngilizlerden daha çok demek ki. Biz çok iyi biliyoruz. Şampiyon olamadın değiş hocayı. Şampiyon olamadın değiş yönetimi. Olmuyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyen cüzdanlı tipler gibiyiz yani. Ben başka türlü izah edemiyorum. Şimdi
5: benim bunu. Tabii çok haddime değil ama özellikle Trabzonspor taraftarına ben sadece şunu ek olarak senin bütün tespitlerine katılmakla beraber söyleyebilirim. Özellikle çok uzağa da gitmeye gerek yok. Yani ligim

0: ciddi bir meblağla transferi gerçekleşse Trabzonspor'un o bölgeye yeni olayı, hatta Pina gitse yeni Pina'yı bulabilecek bir güvence ortamını yaratması asıl bence kıymetli olanın bu olduğunu düşünüyorum.
1: Teknik
0: ben.
1: Adam açısından da sezon başında hepsi kendi içinde risk barındıran genç adamlar aldı ve hepsini yukarıya taşıdı Fatih Tekke.
0: Folcarelli 1 milyon euro bedelle geldi geçen sezon. Evet. Bu sezon başı olayı 5 ya da 6 milyon euro bandında bir parayla geldi. Batagov çok sessiz sedasız geldi. Euro. Pina, Malero gitti. Evet. Aynı profilde sessiz sedasız Pina geldi sağ beke. Yine Portekiz liginden geldi. Devre arası Çibuki'ye geldi. Ki o aslında, yani bunlarla kıyaslarsak aslında ciddi bir yatırım yapıldı Çibuki.
1: O da 5 milyon euro.
0: Evet, Wolfsberger'den gelmişti, Avusturya'dan. Yani bütüne bakacak olursak burada bir plan var.
2: Eldeki iki yerli oyuncuyu da hatırlatalım. Mustafa Eskerlaş'la Ozan Tufan'ın geldiği seviyeler.
1: Evet.
2: Ozan Tufan tekrar kıpırdadı.
0: Belki onu açıyor, farklı bir noktaya koyabiliriz.
2: O belliydi zaten.
0: O da ama bu sezon ligin iki gol kralından birisi bakacak olursak.
2: Asıl Selahattin abi yakalamışken şunu soralım ya. Onana'nın bugün son maçı mı?
1: Yok, başkan yayında söyledi. Teklifte bulunmuş Trabzonspor. Yine kiralamak için gayret gösteriyorlar. Yani maaşı yüksek biliyorsun. Başkan maaşını vermeyi de göze alarak Onana'yı bir yıl daha tutmak istiyorlar. Yani Onana Trabzonspor'un defans hattının güvenli hale gelmesinde de çok önemli bir isim. Üçüncü bir libero gibi kullanabiliyorsun, ikinci üçüncü stoper gibi, ayakları da çok iyi. Eğer şehri de benimsemiş, muhtemelen kalma isteğini de belirtmiş, çünkü istediği teklifleri alsa belki başka türlü düşünebilirdi. 4-5-5-6 bandında maaşı başka bir yerde de almasını pek olası gibi durmuyor. Çünkü 5-6 alsa da %40-50'si orada vergiye gidecek. Bizde Türkiye'de vergiyi de kulüpler karşılıyor maalesef. Ha, bana kalsa kalsın der, kalsın mı gitsin mi tahterevallisinde oynasak hani %50-50 gibi geliyor bana. Çünkü arkada iki tane genç adam var, onları da bir şekilde hazırlamak lazım.
2: Ben soyunma odası için önemli bir profil olduğunu, yani Fatih Tekke'nin soyunma odası konuşmalarında Onana'nın da lider olduğunu görüyorum.
0: Evet, yani, özellikle genç kalecilerle de arası.
2: Fatih Tekke'yle frekans bence tutuyor Selahattin abi dışarıdan
0: ben
2: bir gözle.
0: Ben son iki maçta Samsun ve Ankara'daydım, görevliydim. Samsunspor, Trabzonspor ve Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmelerinde. Özellikle tünelde de bulunabildiğimiz için yayıncı kuruluş olduğumuzdan kaynaklı. Onana'nın da biraz vücut dilinin, yani burada mutlu olduğunu görebiliyorum baktığımda dışarıdan.
1: Mutlu olduğunu söylüyor zaten ama sonuçta bunlar profesyoneller Furkan. Ya mutlusun, gel 3 milyon oyna dediğin zaman birden mutsuz oluyor mesela.
0: Bu kadar hassas diyorsun. Evet. Mutsuzluk da var.
1: Ya sonuçta yabancı oyuncu işine gösterdiği sadakat tek belirleyici unsur olmalı senin için. Ve Fatih Tekke çok düzgün bir profil olduğu için gizli gündemleri olmayan, neyi varsa ortada olan bir adam olduğu için net. Oyuncular da bunu hissediyorlar. O yüzden Trabzonspor'da herkes her şeyin farkında olarak bir emek veriyorlar. Teknik adamın kalibresi ve karakteri de oyuncular için bütünleştirici, çağrıştırıcı bir figüre dönüşüyor. Ama Onana kalırsa şunu düşünebiliriz Mehmet. Onana kalırsa Trabzonspor 3 takviye ile demek ki şampiyonluğa, yani asıl hedef şampiyonluk olacak. Onana kalırsa bunun anlamı budur. Ama Onana kalmazsa ve başka bir kaleciden ise Onur Alp ve Ahmet de devam ederse, bir de Erol var, o da iyi bir çocuk. Ha, diyeceğiz ki Trabzonspor yine ilk 4'e oynayacak. Muhtemeldir ki. Bu sefer ilk 4 demez de belki ilk 3'e diyecektir. Şampiyonluk mücadelesinin gizli adaylarından biri olarak zaten sonuna kadar sürdürmeye çalışacaktır. O ayrı. Ama o ayrı bir bütçe demek. Ama eğer ona ana kalırsa o zaman Fatih Tekke'nin istediği en az 3-4 kalibresi yüksek. Birinci sırada, ikinci sırada, yani Fatih Tekke isim öneriyor diyelim. 10. sıradaki adam alınıyordu. Şimdi birinci ya da ikinci sıradan 2 ya da 3 kesin adam alınacak demektir Onana da kalırsa. Zaten Onana kalıyorsa Trabzonspor'un önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesinin bir numaralı hedefi olması lazım. Kalmıyorsa da o zaman da yönetimin bunu kamuoyuyla paylaşması lazım ki hocayı ve takımı ve şehri baskı altına almaması gerekiyor. Baskı altına mı alacaksın? Evet, Trabzonspor büyük takımdır, baskıyı da kaldırır. O zaman ona uygun oyuncuları da sahaya süreceksin. Çünkü hem Trabzonspor'un kadrosu yetersiz, kulübe zayıf. Hem de bu kadrodan 7-8 oyuncuya teklif var diyor Sayın Başkan. En az ikisi gidecek. Zaten

0: Yani kısıtlı olan kadrodan iki kişi de gidiyor.
1: Ama takım çok da dağılmayacak gibi sanki. Ya, bu arada gitsin Selahattin abi, şu anlamda gitsin. Uğurcan'ın sattığın parayla takım kurdun, şampiyonla oynadın. Geçen sezondan daha isim, hani Uğurcan Galatasaray'ı şampiyon yaptı ama Onana da iyi performans gösterdi. Onana'yı şöyle önemsiyorum. Trabzonspor'un Tolga Zengin, Onur Kıvrak, Uğurcan, yani bir 16-17 sene kaleci problemi çekmedi baktığımızda. Evet. Şimdi bir de Onana'yı gönderip...
2: Öncesinde de Petkovic vardı hatırlarsın.
1: Ama o yani acabaları vardı onun.
0: Petkovic acabalı kaleciydi.
1: Yani şunu demeye çalışıyorum Selahattin abi. Onana'yı gönderip o genç kaleciler ne kadar kaldı? Fenerbahçe bunu yaşadı işte. Volkan, Rüştü Reçber, Volkan Demir, onun öncesi Engin İpek, 30 sene kaleci problemi yoktu Şumerlerle. Bence Altay Bayındır da o anlamda karşılayamadı. Livakovic de karşılayamadı. Ederson da karşılayamadı. Yani hep biz forvete kilitlendik ama her bölge önemli. Sen Beşiktaş'ı takip ediyorsun, ettin Furkan yıllarca. Ersin ne kadar Beşiktaş taraftarını ikna edebildi? Veya Mert Günok.
2: Edemedim.
1: Öyle düşüneceksin. Yani. Kaleci de önemli.
2: Mert bir dönem evet. Fena
1: çünkü
2: değildi ama...
1: Fatih Tekke oyununda da Selahattin abi, kalecinin ayak tekniği önemli. Onana da o var.
0: Çok seviyor zaten. O anlamda hatta Fatih Hoca'nın genç oyunculara hata yapsanız da aynen devam iradesini, özgüvenini aşılamaya çalıştığını biliyoruz. Onana'ya bunu anlatmaya gerek yok. Onana ayakları çok iyi. Ama işte şunu söylüyorum. Onana'yı ikna ederse Trabzonspor... O zaman 3-4 transfer daha, flash transfer daha yapacak demektir.
2: Bu arada maliyet konusunda da Selahattin abi, başkanın şöyle bir açıklaması oldu. İşte Uğurcan konusu açılmışken örnek olarak verebiliriz. Bir yapabileceğimiz bir satışla bu sezonki tüm maliyeti karşılama ihtimalimiz var dedi. Çok olay. Yüksek ihtimalle olayı işaret etti Sayın Başkan
0: olay
2: ama.
0: Olay ve Ağustos. İkisini birden.
2: İkisini de Benfica istiyor var galiba bu arada.
0: Ya ciddi
2: başkanın da
0: var. Hani
2: ifadesi.
0: Teklifi görmeden biz görmüş gibi.
2: Bu arada ekrana gelmişken şu anda canlı görüntüler Antalya Stadyumundan. Yeri gelmişken bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Trabzonspor Kulübü bu akşam tribündeki taraftarlara forma dağıtacak. Görsel anlamda da güzel bir görüntü olmasını bekliyoruz. Konyaspor yönetiminin de bu anlamda bir hazırlığı var.
0: Tribünleri forma doldurmuşlar işte,
2: evet,
0: yeşil.
2: O görüntüler ekrana gelince ben de söylemek istedim. Güzel bir atmosfer oluşmasını bekliyoruz. Biz noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Selahattin Kınalı, Mehmet Özcan, ağzınıza sağlık. Bir final günü bugün Al Spor ekranlarında saat 20.45'te ise mücadele ATV ekranlarında olacak. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Biz vedalarken, vedalaşırken de sizlerle yarı final karşılaşmaları Beşiktaş, Dümosan, Konya Spor ve Gençler Birliği Trabzonspor maçlarını bir hatırlayalım. Saat başında ise Antalya'dan canlı yayınlarımız Al Spor'da devam edecek. Hoşçakalın.
3: İki takım oyuncuları sahada, karşılaşmanın hakemleri sahada, her şey hazır başkente Ankara'da Eryaman Stadında. Ali Yılmaz'ın düdüğü, yarı final mücadelesi başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor yarı final maçı start alıyor. Ulayi, tekrar Zubkov, Zubkov'un pası, Muçi cezalarına çevirdi içeriye, top kaleye paralel gidiyor. Onaçu vardı o bölgede, top onun uzağında kaldı. Zubkov, Salih, bir kez daha Zubkov, top da buluş edisi Trabzonspor'da. Zubkov cezalarına gönderdi, herkes açtı, top dışarıya gidiyor, out. Ali Yılmaz'ın düdüğü, ikinci yarı başlıyor. Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor'u konuk ediyor yarı finalde.
4: Buşari top aldı, döndü. Buşari, Arapas, Muçi ceza sahasında. Muçi, Erhan. Ernest Muçi vurdu.

0: müthiş bir şov yapıyorlar şu anda. İşte tribünler ekranlarınıza geliyor. Ulayi, Bouchard'i, iki kişi baskı yaptı, kaybetti Diabate. Erkar'da topla birlikte dribling halinde ceza alanına girer girmez vuruyor ve gol! Erkar'da 62. dakika Natura Dünyası Gençler Birliği Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor.
1: Kritik anlardan birisi olabilir. 71. dakikada geride kaldı Muçi. Kaleyi düşündü, direğe çarptı, dışarı gitti. Ernest Muçi.
0: Ernest Muçi kullanıyor korneri Trabzonspor'da. 6 oyuncu ceza alanında Trabzonspor'dan korner kullanıldı. Karaboy toparladı, gol! 1-1 oldu. Dakika 79. Trabzonspor golü buluyor. Kafa topu mücadelesi. Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderiyor. Trabzonspor bu golle eşitliği yakalıyor. Salih. Pina. Augusto. Bomboş bir alan. Girdi ceza alanına. Top hala kendisi de. Son çizgi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Onaçu. Müdahale geldi. Karambol uzaklaştırılıyor o top.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Reklam.
2: A Spor Radyo.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
13: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
14: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
15: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece...

0: İdifix. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerji

0: cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş, 34 bronz, toplam 101 madalyayla birinci oldu. Amerika 47 madalyayla ikinci, İngiltere 30 madalyayla üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam.
10: Aspor Radyo.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Zira Türkiye Kupası'nda final günündeyiz. Trabzonspor ve Konyaspor saat 20.45'te kozlarını paylaşacak. Antalya'da oynanacak mücadele öncesinde takımlara dair son haberleri, gelişmeleri arkadaşlarımızdan alacağız. İlerleyen dakikalarda stadyuma da bir bağlantımızın olacağını ifade edelim. Yunus Emre Sel ve İbrahim Uslu bizi bekliyor. İlk olarak Trabzonspor diyeceğiz. Bakalım Bordo Mavili ekipte maç öncesinde son durum ne? Söz Yunus Emre Sel'de.
1: Kerem, çok teşekkürler. İyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor Konyaspor karşılaşması öncesi Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünde kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte yayınlarımıza devam ediyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde Trabzonspor kafilesi otelden çıkacak ve stadyuma doğru hareket edecek. Tabii bu karşılaşma öncesi takımda moraller oldukça yüksek. Özellikle teknik direktör Fatih Tekke teknik adamlık kariyerindeki ilk kupasını kazanmak istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu da kendi yönetim süreçleri içerisindeki ilk kupayı kazanmak istiyor. Trabzonspor 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek istiyor ama hepsinden farklı olarak bu kupayı kazanmak Avrupa kupalarına en kestir.

0: yoldan gitmek demek ve belki de sezonu yaklaşık bir ay daha geç açmak, planlamanı ona göre daha planlı bir şekilde yapmak demek oluyor. Tüm bunlar tabii ki Trabzonspor adına ekstra motive edici unsurlar olarak dikkat çekiyor. Trabzonspor Yönetim Kurulu da Başkan Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla birlikte bu maç için 5 milyon TL'lik prim belirledi. Bu da tabii oldukça yüksek bir prim olarak Trabzonspor tarihine geçmiş oldu. Aynı zamanda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da talimatıyla stadyuma gelecek olan her taraftara forma hediye edilecek ve stadyumda renk birliğini sağlanmasına da çalışılacak. Bordo Mavili taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduracak. Takıma gelecek olursak Bordo Mavili takımda Okay Yokuşlu ve Arseni Batagov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Edin Visca da maç öncesi tabii lisansı aktif edilmediği için oynayamayacak ama Edin Visca ve Anthony Vakeme'ye bu maç öncesinde veda töreni düzenlenecek. Her iki futbolcu bugünden itibaren Trabzonspor'la tabii yollarını ayrılmış olacak. Duygusal bir veda töreni de bu iki isim için bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Andre Onana, savunmanın sağında Wagner Pina, stoperde Çibukevivu Savic ikilisi, sol bek pozisyonunda Mustafa Eskellici bekliyoruz. Orta sahada Folcarelli Buşari ikilisi. Burada belki tabii son karar Fatih Hoca'nın olay tercihi de olabilir. Sağ kanatta Zubko, ofansif orta sahada Ernest Muçi, sol kanat da Felipe Augusto, en uç noktada da Paul Onaçu'yu bekliyoruz. Trabzonspor tabi özellikle 4 sakat oyuncu Folcarelli, Zubkov, Mustafa Eskellici ve Savic'in dönüşüyle birlikte ideal kadrosuna da dönmüş durumda. Bu da tabi Fatih Hoca'nın elini ciddi anlamda rahatlatıyor. Biz saat 19'da takımın çıkış anını da buradan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sorunuz yoksa sözü yeniden sana bırakalım Kerem.
1: Trabzonspor'a dair gelişmeleri Yunus Emre Sel'den aldık. Konya Spor'u arkadaşımız İbrahim Muslu takip ediyor. Söz İbrahim'de.
2: Teşekkürler Kerem. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Antalya'yı sarmış durumda. Saatler 20.45'i gösterdiğinde Konyaspor'un rakibi Trabzonspor olacak. Konyaspor bu maç için fazlasıyla iddialı ve çarşamba günü şehre iniş yaptıklarını belirtelim. İki gündür Antalya'da kamptalar ve artık maçın başlamasına sayılı saatler kaldı. Takımın kamp yaptığı otelde tam bir motivasyon hakim. İlhan Polut yönetiminde 14 karşılaşmaya çıktığı yeşil beyazlı takım ilk olarak hedefin ligde kalmak olduğunu ve başarıyla tamamlandığını belirtelim. Ziraat Türkiye Kupası'na dönecek olursak çeyrek finalde Fenerbahçe'yi, yarı finalde Beşiktaş'ı eleyerek kupada ne kadar iddialı olduklarını gösterdiler. Bugün de finalde Trabzonspor'u mağlup ederek tarihinde ikinci kez kupaya uzanma arzusunda. Tabii hemen eksiklerden de bahsedelim. Tümosan Konyaspor'da bu maç öncesi Bazur dışında eksik ve cezalı futbolcu yok. Hemen muhtemel 11'i sizlerle paylaşalım. Kalede Bahadır'ı bekliyoruz. Dörtlü defans kurgusunun sağ tarafında Uğurcan, sol tarafında Berkan Kutlu. Stoper ikilisi Adil Nagalo. Orta sahada Melih Yetoviç ikilisi. Forvet arkasında Bardi, sağ açıkta Deniz Türüç, sol açıkta Oloigbe ve en üst noktada Muleka'nın İç Anadolu temsilcisine gol umudu olacağını belirtelim. Takım saat 18.55 itibariyle kamp yapılan otelden çıkış yaparak stadyuma doğru hareket edecek. Konyasporlu futbol severleri stadyumda bir sürpriz de bekliyor. Tüm koltuklara bayrak bırakıldı ve tribünlere geçiş esnasında da günün anlam ve önemine hitaben Konyaspor yönetiminin katkısıyla birlikte tişört dağıtımı olacak. Yani tam bir görsel şölen futbol severleri bekliyor. Biz mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdürüyoruz.
1: Amilli futbol takımımız Dünya Kupası'nı bekliyor sevgili seyirciler ve milli takım bugün Dünya Kupası yolculuğu öncesinde ilk antrenmanda bir araya geldi. Engin Can Çelik bizi bekliyor. Amilli futbol takımımıza dair gelişmeleri Riva'da kendisinden alacağız söz Engin Can'da.
3: Kerem teşekkürler. Riva Hasan Doğan milli takım tesislerinden mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Bizde Dünya Kupası vesayesi bugün itibariyle başladı ve ayın 29'una kadar devam edecek. 29'u itibariyle de milli takımımız kampa girecek. Şu dakika itibariyle de yaklaşık 5 dakika önce antrenman başladı. Basına 15 dakikası açık olan antrenmanını kameraman arkadaşım Niyazi Kurt sizlere detayları göstersin. Toplamda 35 kişilik bir geniş aday kadro açıklanmıştı ve bu 35 geniş aday kadro kadroyu tekrardan zikredecek olursak birbirinden değerli isimler, birbirinden tecrübeli isimler.

Günler A milli takımımızda geniş kadroya dahil olmuştu. Kaleci tarafını sayacak olursak Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans kadrosunda sayacak olursak Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zafer Çelik gibi isimler A milli takımımızın defans bölümünde olacak ve bunun yanı sıra ise orta saha alanına geçecek olursak da Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çağlanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan gibi isimler de orta saha rotasyonunda olacak. Geniş kadroda yer aldığını ifade edelim. Forvet rotasyonuna da geçecek olursak geniş kadroda Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı gibi birbirinden değerli isimler A milli takımımızın geniş kadrosunda yer alıyor. Toplamda 35 kişiden bahsetmiştik ama az önce aldığımız bilgi doğrultusunda bugün öngörülen rakam 26 kişi olduğunu ifade edelim. Tabii ki de kendi takımlarında forma giyen oyuncuların 3-4 günlük bir doktor kontrolü şeklinde dinlenme süreci vardı. Bunun yanı sıra 26 kişilik kadro olduğunu ifade edelim. Tabii ki de milli takımımız bugün itibariyle başlayacak ve bir hafta boyunca bireysel bir şekilde oyuncular Hasan Doğan milli takım tesislerine gidip gelecekler antrenman için ve ayın 29'u itibariyle de 29 Mayıs Cuma günü itibariyle de Rivat Hasan Doğan milli takım tesislerinde kampa girecekler ve iki hazırlık maçı oynanacak. Bu 29'undan sonra Kuzey Makedonya ve Venezuela maçı oynanacak ve 29'u akşamı son antrenman gerçekleşecek. 30'unda ve 31'inde de basına kapalı bir antrenmandan sonra 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile hazırlık mücadelesi olacak ve daha sonrasında da Venezuela maçı için ABD'ye gidecek A milli takımımız. Genel itibariyle Dünya Kupası'na bakacak olursak tabii ki de 2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya, Paraguay ile birlikte D grubunda bulunan milli takımımız. Turnuva hazırlıkları çerçevesinde ise 1 Haziran'da tekrardan zikredecek olursak İstanbul'da Kuzey Makedonya ile 7 Haziran'da ise ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacağını da ifade etmiş olalım. Tabii ki de 35 kişilik geniş kadrodan bahsediyoruz. Şu dakika itibariyle bireysel koşu çalışmaları başladı. Daha sonrasında da toplu çalışmalar başlayacak ve taktik antrenmanına geçilecek ifade edelim. Bunun yanı sıra tabii ki de 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli takımımız ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğinde olacak ve bu maçların tarihleri de tabii ki de belliydi. İsterseniz o tarihleri de tekrardan bir zikredelim. 13 Haziran Cumartesi günü Avustralya-Türkiye mücadelesi olacak. Kanada'da olacak o mücadele. Daha sonrasında da 19 Haziran'ı 20 Haziran'a bağlayan gece ise Türkiye Paraguay ile karşılaşacak ve San Francisco'da oynanacak o mücadele ve 24 Haziran'ı 25 Haziran'a bağlayan gün ise Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile Los Angeles'ta mücadele edecek. Uçuş programı da belli oldu milli takımımızın. İki hazırlık maçı etabından sonra hem Kadıköy'de mücadele edecek hem de Amerika'da mücadele edecekti ve daha sonrasında da 2 Haziran Salı günü İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak. Saatler 13.30 gösterdiğinde kalkacak milli takımımız. Daha sonrasında da 19.40 Amerika saatin yerel saatine göre 19.40'da milli takımımız inişini gerçekleştirecek. Şu dakika itibariyle de oyuncular bireysel koşu çalışmasını, toplu koşu çalışmasına başladı. Daha sonrasında da bireysel antrenmana geçeceğini ifade edelim. Birbirinden değerli isimler var aslında milli takım kadrosunda. Hem kaleci grubunda olsun hem de diğer bölümlerde olsun. Defans, orta saha, forvet alanlarında olsun. Kendi takımlarından izinli olan oyuncular da var. Minchoze Montella ile güdümlü bir şekilde doktor kontrolü tavsiyesiyle 3-4 günde geç katılacak oyuncuların olduğunu tekrardan altını çizelim. Şu dakika itibariyle de oyuncuları uzak mesafe
mesafeden görebildiğimiz kadar tabii ki. Barış Alper Yılmaz'ı görüyoruz, Orkun Kökçü'yü görüyoruz, Çağlar Söyüncü'yü görüyoruz. Hemen sol tarafta Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Muhammed Şengezir'i görüyoruz. Mert Günok o isimlerden bir tanesi, 3-4 günlük izne tabi olan isimlerden bir tanesi. Şu dakika itibariyle ve Altay Bayındır da şu dakika itibariyle de antrenmanda görmediğimizi ifade edelim. İrfan

0: Can Kahveci'yi görüyoruz. Bu sezon Kasımpaşa Futbol Kulübü'nde oynamıştı. O da üstün bir performans göstermişti Kasımpaşa Kulübü'nde ve o da şu dakika itibariyle de milli takım havuzunda ve antrenmanda olduğunu ifade edelim. Hakeza İsmail Yüksek de şu dakika itibariyle Kerem Aktürkoğlu ile beraber bu sezon onlar da bireysel anlamda çok iyi performans sergilemişti. Abdülkerim Bardakçı da hakeza aday kadroda bugün antrenmanda olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Orkun Kökçü de aynı şekilde antrenmanda olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Demir Ege Tıknaz ki o da şu dakika itibariyle Riva Hasan Doğan milli takım tesislerinde antrenmanda olduğunu ifade edelim. Ozan Kabak da aynı şekilde bu sezon Hoffenheim forması giyiyordu. O da uzun süren bir sakatlığın ardından formasına kavuşmuştu. Şu dakika itibariyle o da Hasan Doğan milli takım tesislerinde antrenmanlara devam ettiğini gözlemlediğimizi ifade edelim. Yunus Akgün de aynı şekilde bu sezon kendi takımda Galatasaray'da iyi bir performans sergilemişti Yunus Akgün de. O da milli takımın havuzunda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de uzak bir mesafe görmekte biraz zorlanıyoruz ama kalecilerden tekrardan zikredelim. Mert Günoğ'u göremiyoruz şu dakika itibariyle. Normalde 35 kişilik geniş kadroda isminin olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Altay Bayındır'ın da antrenmanda olmadığını ifade edelim. Yayına girmeden önce tabii ki de edindiğimiz bilgiye göre şunu tekrardan altını çizelim. 3-4 günlük bir kendi takımlarında oynadıktan sonra doktor eşliğinde bir dinlenme süreci olacak ve daha sonrasında takıma katılacaklar. Tabii bugün başladı Dünya Kupası mesaisi. Tarihler 22 Mayıs'ı gösteriyor. 29'una kadar oyuncular bireysel bir şekilde Riva Hasan Doğan milli takım testlerine gelecekler ve 29 Mayıs akşamı ise artık kampa girecekler ve iki kritik hazırlık mücadelesinin ardından Dünya Kupası yolculuğu başlayacak. 24 yıl aralığının ardından ve daha sonrasında da Haziran ayı itibariyle de milli takımımız çok kritik mücadelelere çıkacağını tekrardan ifade edelim. Tabii artık yavaş yavaş burada da basın mensuplarına ayrılan sürenin sonuna da geliyoruz ve artık yavaş yavaş yayını toparlayacak olursak A milli takımımız bugün itibariyle antrenmana başladı ve 29 Mayıs'a kadar antrenmanını gerçekleştirecek ve 29 Mayıs itibariyle de kampa gireceğini ifade edelim Kerem.
1: Teşekkür ediyoruz Engin Can Çelik'e aktardıkları için. A milli futbol takımımızın hem antrenmanından hem önümüzdeki programından bahsetti arkadaşımız Engin Can Çelik. Dünya Kupası heyecanını şimdiden kalbimizde hissediyoruz ama bu akşam da Zira Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Konyaspor arasında oynanacak mücadeleye de aynı zamanda odaklıyız ve karşılaşma öncesi dediğimiz gibi bir kez daha kameralarımızı Antalya'ya çevireceğiz. Stadyuma gideceğiz sevgili seyirciler. 20.45'te oynanacak mücadele öncesinde arkadaşımız Ömer Saraç, konukları Selim Ay ve Ulaş Özdemir'le beraber bizi bekliyor. Söz Antalya'da Ömer Saraç'ta.
2: Kerem Can Bulat, çok teşekkürler. Antalya'dayız. Ulaş Özdemir ve Selim Ay'la yayında olacağız. Maça doğru da artık süre azalıyor, heyecan artıyor. Hoş geldiniz diyorum öncelikle.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
4: Merhabalar.
2: Merhaba. Ömer'cim. Valla Ulaş abi hoş geldin. Selim'le biz tabii yayınlardayız. Sen de aramıza katıldın. Çok güzel bir atmosfer. Sabahtan itibaren çalışmalar devam ediyor. Hatta dünden itibaren çalışmalar devam ediyor. Bayraklar hem Konyaspor tarafında hem Trabzonspor tarafında, formalar, pankartlar derken yavaş yavaş taraftarların da artık stadyumu doldurduğunu görüyoruz. Hem Konyaspor tarafında hem Trabzonspor tarafında özel bir atmosfer bizi bekliyor. Gün içinde Selim'e bu soruyu çok sordum. Daha doğrusu tabii buna bir soru demek doğru değil. Atmosferin çünkü biz iyi olacağını biliyorduk. Selim'le evet. Konuştuk ama Ulaş abi senden de atmosferle ilgili bir tabii görüşlerini almak isterim, düşüncelerini almak isterim. Sonrasında maça da geçeriz.
5: Ya tabii ki Türkiye Kupası önemli. Hem Konyaspor hem Trabzonspor taraftarlarının bu stadyumda işte yarı yarıya kendilerine ayrılan yerlerde takımlarını destekleyecekleri muazzam bir atmosfer bizi bekliyor. İnşallah sahadaki oyunda öyle olur. Yani bu kadar güzel bir atmosferde bizi de ekran başında izleyecek milyonlarca futbol sever de sahada iyi mücadele eden, oyunun hakkını güzel bir şekilde vermeye çalışan bir karşılaşma olur diye ümit ediyorum. Biz tabii sabahtan beri şehrin sokaklarındayız ve hem Konyaspor'la hem

0: Trabzonsporlu taraftarların da birbirlerine çok güzel göndermeleri oldu ama dostluk, kardeşlik hiçbir zaman bu tip şeylerde her zaman zirve yapıyor. Onu gördük. Bu anlamda da futbolun güzelliği bu. Yani rakip de olsanız saha içine geldiği zaman takımı desteklerse ama saha dışında herkes bir aradaydı. Ben çok beğendim gerçekten Antalya'daki o atmosferi. Ama Trabzonspor taraftarlarının özellikle binlerce kilometre, yüzlerce kilometre yol yapıp şehre gelen Trabzonspor taraftarlarının şehrin dışında bekletilmesi kararını çok böyle anlamlandıramadım. Nihayetinde burası Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan bir şehir ve buraya Antalya'ya gelen taraftarları Antalya'ya almamak bu biraz hoş olmadı, onu da belirtmek isterim.
1: Peki sevgili Selim, atmosferi hep konuşuyoruz ama evet, artık yaşamaya da başladık diyebiliriz. Tabii şöyle bu stat yaklaşık 2 saat sonra tamamen dolu tribünler.
2: Bir taraf
1: yeşil beyaz, bir taraf bordo mavi ve formalı taraftarlarla birlikte artık başlama vuruşuna doğru yol almış olacağız.
2: İnanılmaz bir atmosfer var. Az önce söyledim yani. Daha önce söylediğim gibi de şu an yani burada oynamak için neler vermezdim. Gerçekten çok güzel atmosfer, çok güzel ortam var. Diğer şey olabilir hocam ya. İki takım arasında da kendileri de beraber bağırdı zaten. İşte bu sene şampiyon Anadolu'dan çıkacak diye. Hani biraz videolarda gördük. Belki güvenlikten dolayı bekletiyor olabilirler Trabzon'u. Ben de şimdi sizden öğrendim. Yani ne olur ne olmaz diye. Çünkü herkes aynı değil ama genel o kardeşlik ortamı olacağını
0: zaten
2: umuyoruz,
0: Konya'yla
2: biliyoruz.
0: Trabzonspor taraftarları arasında bir problem yok.
2: Aynen
0: ya.
2: Yok.
1: Beraber sürdü
0: taraflar.
2: Videolarda gördük. Evet, kol kola beraberdi.
0: Yani ya çok bireysel bir gelenlerden ziyade toplu gelenleri almadılar içeriye. Ben o kararı çok anlayamadım yani. Çok rahatsız etti beni.
1: Ama senin dediğin gibi Ulaş abi, gün boyu işte biz Selim'le de hem yayın yapıyoruz hem stadın dışında da yine finalin nabzını tutuyoruz. Yani taraftarlar yan yana sohbet ediyorlar. Evet, bizim yanımıza geliyorlar. Dışarıda beraber öyle fotoğraf da çektiriyorlar. Yani böyle güzel bir atmosfer olduğunu stadın içinde dışında onu söyleyelim. Peki Trabzonspor cephesinden bakacak olursak şimdi güzel bir sezon Trabzonspor adına. Bugüne kadar geldi Trabzonspor. Yani Mayıs ayının sonunda ne olursa olsun, ki dün Savic bence çok güzel bir şey söyledi. Finalleri kazanmak önemli ama burada olmak da çok önemli dedi. Bunu unutmayalım dedi. Trabzonspor adına sezonun taşlanabileceği bir akşam. İyi oyun sezon boyunca, şampiyonluk mücadelesi, iyi skorlar, iyi sonuçlar. Bugün de işin ucunda bir kupa var Ulaş abi. Oyuncuları da, muhtemel 11 tercihini de, Trabzonspor bu akşam neleri doğru yapmalı onu konuşuruz ama öncelikle sezon değerlendirmesi senden alayım bu final maçıyla birlikte.
0: Ya şöyle, Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluktur. Yani bunun dışında ki sıralama hani benim açımdan şöyle değerlendirilebilir belki. Hani genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla beraber harman edilmiş bir takımın yazdığı bir hikaye olarak bakabiliriz buna. Çünkü üçüncülüğü garantiledin. Sezonu o şekilde bitirdin. Şimdi Türkiye Kupası finale çıktı. Yani Trabzonspor bu tip yerlere çıkmaya, bu tip kupaları almaya, ne bileyim işte ligde şampiyonluğu almaya zaten muktedir bir takım. Yani bunu sürekli yapan ve bunu da defalarca başarmış bir takım. Bu sezon özelinde özellikle Trabzonspor için şu andaki maç, yani Fatih Hoca'nın sezon başından bu yana hem o taktiksel disiplini hem de bir deplasman takımı olma hüviyetinin taçlandırılacağı bir maç olacak. Bence hani bunu işte bir önceki Gençler Birliği maçı veya Galatasaray maçından sonra özellikle o alınan beraberlikler ya da mağlubiyete bağlamamak lazım. Çünkü bu bir final maçı ve final maçının havası her zaman başkadır. Evet. Buranın şimdi değerli kardeşimizle futbol oynadı. Yani bu maçların motivasyonu, konsantrasyonu başkadır. Havası başkadır. Bir de Trabzonspor'da lider oyuncu oldukça fazla. Yani bugün Onana, Savic, işte Onaçu, keza yedekten belki oyuna girecek Vakayeme gibi futbolcular ve Muçi'yi de buna katmak lazım. Yani bu tip atmosferleri çok defa oynamış ve buraları tecrübe edinmiş isimler. O yüzden hani Konya Spor'a baktığımız zaman da Konya sezona çok iyi bir başlangıç yaptı Recep Uçar'la beraber. Hatta bir ara liderliğe falan da yükseldi. Ama ondan sonra aşağıya doğru gitti. Sonra Çağdaş Atan geldi. Ben o dönemi tam bir çöküş dönemi olarak değerlendiriyorum. Çağdaş Atan dönemini ve İlhan Palut'un yeniden gelişiyle beraber bence Konya Spor Lig'de çok güzel bir hikaye yazdı.

0: Keza kupada da. Yani Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı değil mi saf dışı bırakıp
1: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı
0: saf dışı bırakıp buraya gelmek çok kolay değil. Konya Spor gibi bir takımın. Ya Konya İlhan Hoca ile beraber hakikaten hem oyun kimliğini değiştirdi hem oyunculara vermiş olduğu görevleri de oyuncular mesela Berkan'ın şimdi tutup da bir bek oyuncusu olarak aslında bir bek değil bir hücum oyuncusu gibi düşün ama hani orta saha menşeli bir oyuncuyu sen beke koyuyorsun. Mesela orada Trabzonspor'la oynadıkları maçta çok çok başarılı işler yaptı Berkan. Şu yani oyuncunun mevkisi var mı? Var. Ama oyuncunun bir görevi var mı? O da var. Ya ben burada oynayamam demedi hiçbir tanesi ve verilen görevi de yerine getirdi. Trabzonspor'daysa Fatih Tekke ile beraber güzel bir hikaye yazdılar. Yani bu hikayenin kupayla taşlandırılması lazım bugün.
1: Taşlanacak mı göreceğiz tabii ki.
0: Şöyle iki defa oyuncuyken Fatih Hoca kazandı Türkiye Kupası'nı. Yani ellerinde yükseldi o kupa. Bugün de teknik adam olarak elbette ki onun da en büyük hayali teknik direktörlük yaptığı Trabzonspor'da kupanın kendi ellerinde yükselmesi olacaktır.
1: Peki ilginç bir detay vereyim. İki teknik adam kupada daha önce farklı formalar altında karşılaştılar. Formalar derken tabii takım olarak söylüyorum bunu ama çok fazla hatırlanmıyor. 2017 sezonuydu ve bir tarafta Fatih Tekke, bir tarafta İlhan Palut. Manisa Spor'la, bak ben de anlatırken şu anda emin olmak için baktım tekrardan, Hatay Spor maçı kupada 2017'de. Tabii yıllar sonra geldikleri nokta bir final akşamında bambaşka bir düello.
2: Ya ben şunu söylemem gerekiyor yani. İlhan Hoca, bunu söylemekten de bıkmayacağım. İlhan Hoca'nın kimyası Konya ile uyuyor. Bu zaten görünüyor, dışarıdan da görünüyor. Trabzon'a bakacak olursak aynı şekilde yani seven sevmeyen bütün futbolu takip edenlerin beğenisini toplamış durumda iki hoca da. Fatih Hoca da aynı şekilde Trabzon'un kimyasını iyi biliyor. İkisi de böyle kısıtlı imkanlarla diyeceğim belki saha içerisinde güzel işler yaptılar. Fatih Hoca bütün konuşmasında zaten 1 ile 4 arası diye söylüyordu. Ama içten içe illaki yani kendisi de söyledi benim kadar kimse isteyemez diye. Ama son kırılma anlarında ligdeki o şampiyonluğa giderken şampiyonluğu hayal edecekleri kırılma haftalarında başarısız oldukları için biraz gardları düşmüş durumda. Ama final havası çok farklı. Şu an bu güzel sezonu kupayla taşlandırmak istiyor. İlhan Hoca'ya baktığımız zaman yani hoca söylüyorum. İkisi de evet büyük camia. Ben de oynadım zaten. Her zaman söylüyorum yani Konya Spor olan. Yani Konya sporluluğumu her zaman söylüyorum. Her zaman da konuşuyoruz. Ama iki büyük camia, ikisine de hocalardan bahsetme sebebimiz hoca takımı. Hani dışarıdan bakıldığı zaman net bir şablon herkes görebiliyor. Ne ön atacağını bilse de o saha içinde oyuncuların sürekliliği, oyuncular değişse de hocanın devam eden sistemi başarıyı getiriyor diye düşünüyorum. Konya Spor'un Trabzonspor'dan farkı şöyle. Trabzon yine söylüyorum kupayla sezonu taçlandırmak istiyor, sonuçlandırmak istiyor. Ama Konyaspor'un şu an alacağı kupa sezonun sonlandırma değil, yeni şeylerin başlangıcı olacak. Konyaspor eğer bu kupayı alırsa bugün, yani inşallah diyeyim, kupayı alırsa artık Konyaspor'un hedefi Avrupa ve artık o herkesin birbirine söylemek istediği artık bizim hedefimiz şampiyonluk diyebilecek bir seviyeye doğru yükseliyor. Hani bizim zamanımızda işte kupayı aldık, süper kupa aldık. Geçişli böyle inişli çıkışlı bazı dönemler oldu. Niye? Taraftar onu gördükten sonra artık tatmin olmuyor. Yani içeride UEFA maçını görmüş bir taraftar düşmeye oynayan bir Konyaspor izlemek istemiyor artık. İlhan Hoca ile bunun değişeceğine tamamen inanan bir Konya camiası vardı. Yani hiçbir şüpheleri yoktu. Yani İlhan Hoca da o baskıyı aslında direkt kaldırdı. Herkesin beklentisine de karşılık verdi. Dediğim gibi bu eğer bugün Konyaspor kupayı alırsa Konyaspor'da artık milat bir sürü bir yeni bir başlangıç olacak diye söyleyebilirim.
1: Ulaş abi Trabzonspor'da savunmada hücumda sorumluluğu alacak çok fazla oyuncu var. Sen de az önce söyledin. Öncelikle hangi oyuncuların bugün bu maçta daha ön plana çıkmasını bekliyorsun ki bu soruya şöyle bir ekleme de yapmış olayım. Trabzonspor bir yeni transferle sahada olacak. Kiralıktı Ernest Muçi, artık Trabzonspor'un bonservisi oyuncusu olarak o da hemen final maçına çıkmış olacak.
0: Tabii bu Muçi'ye ekstra bir motivasyon olur mu onu bilmiyorum. Çünkü Muçi hakikaten çok farklı.

0: bir adam ya, o kadar soğukkanlı. Ama Trabzonspor'da tabii ki artık resmi olarak bir oyuncusu olması ona ayrı bir motivasyon katacaktır. Burada şu, Savic'in olması Trabzonspor açısından çok çok önemli. Çünkü Savic sadece savunmanın merkezindeki, yani stoperlerin lider bir oyuncusu olarak bakmak lazım. Trabzonspor'un hem havadan hem yerden çok iyi savunabilen bir oyuncusu ve aynı zamanda savunmanın dengesini de çok iyi oturtabiliyor. Batagov olsaydı farklı şeyleri konuşabilirdik. Çünkü o geriden oyun kurulumunda hakikaten ayak kalitesi çok üst düzey bir stoper. Ama bu açığı genelde Savic'le beraber Trabzonspor'un ben kapatacağını düşünüyorum. Bu anlamda Savic'in bugün oynayacak olması Trabzonspor'a büyük bir artı yazıyor. İki, ya Konyaspor topu kaybettiğinde İlhan Hoca ile beraber şok bir pres uyguluyor. Yani o şok preste hem savunma hem de merkez orta sahadaki ikili oyuncunun o şok presi kırması gerekiyor. Bunu kırıp hemen topu öne atması lazım. Şimdi burada da muhtemelen orta sahada Folcarelli ve Bouchard olacak. Şimdi Folcarelli de oyunun iki yönünü oynayabilen bir oyuncu. Yani hem savunmada iyi bir kesici hem aynı zamanda da takımı hücuma çıkartmada iyi bir pasör. Folcarelli eğer iyi de bir durumdaysa, tabii iyi bir Folcarelli, bence bugün Trabzonspor orta sahasının bel kemiği olacak. Keza Bouchard'in son maçlardaki performansı gayet iyi. Yani topu, hızını çok iyi ayarlayabilen, topu aldığında sürekli olarak takımı hücuma çıkartmaya çalışan, o çabukluğuyla beraber de mesela Beşiktaş maçında ikinci golden bahsediyorum. Yani önünde çok büyük bir mesafe olmasına rağmen orta sahadan aldı topu ve sürmedi. Topu attı ve stoperleri bu tarafa çekti. Bu sefer Muçi'ye attı Zubkov pası ve gol. Yani oyun zekası da bu anlamda bence
1: üst seviye.
0: Üst seviyede bir oyuncu. Burada tabii onu açıyor. Şimdi Adil İlhan Hoca'nın gelişiyle beraber hem bir kaptanlık fazobandını taktı,
1: evet,
0: ve ayrıca da iyi bir görev üstlendi orada. O da Adil'e iyi bir motivasyon oldu. Dolayısıyla ben Fatih Hoca'nın onu açıyor, özellikle Konyaspor'un o stoperleri sert biraz, müdahaleleri sert.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ikisinin arasında çok fazla ben onu açıyı gezdireceğini sanmıyorum. Özellikle merkeze doğru yaklaşıp arkadaşlarına bir alan açacağını düşünüyorum. Burada iş tabii Zubkov'da da bitiyor. Çünkü Zubkov artık bir final maçı kardeşim. Yani bu son haftalardaki o performans düşüklüğünü o havunu üzerinden at. Ve bugün hani o Beşiktaş maçında kaleye adeta, yani Bizans'ın surları vardı ya, bombalıyorlardı hani. Yani Osmanlı dönemi gibi. Yani o performansı göstersen de, yani onu bekliyor çünkü takım. Ve özellikle de yani Zubkov'un içe kat etmeleri çok önemli. Çünkü ayak kalitesi, uzaktan şut kabiliyeti var. Dolayısıyla Konyaspor kendi yarı alanında beklediği vakitlerde Trabzonspor'un özellikle merkezden o kilidi açabilecek aksiyonları da önemli. Agüero'yu muhtemelen solda oynatacak ama bu iki oyuncu, yani özellikle o içe kat etmeleri başarılı bir şekilde gerçekleştirirse, iç olmasa, o Konyaspor'un savunma güvenliğini biraz ortadan kaldırıp şey yapması lazım. Kendilerine alan yaratması lazım. Bir de Trabzonspor hücuma çıkarken özellikle son maçlarda o artı biri hiç bulamadı. Yani bu artı biri de yaratacak oyuncu kim şu anda? Bouchard. Yani hücuma çıkarken geride kalmaktansa o artı biri yaratacak o alana Bouchard'ın üstleneceği görev önemli.
2: Belki. Bakalım, göreceğiz. Çünkü böyle maçlarda ekstralara her zaman ihtiyaç var. Hem Trabzonspor hem Konyaspor tabii buna ihtiyaç duyacak. Konyaspor cephesine dönecek olursak Selim, baktığında Konyaspor bu akşam kupaya uzanacaksa eğer, sence hangi isimler başrolde olmalı? Bunu bir konuşalım. Bir de tabii az önce söylediğim konu, ekstrayı yaparsa kim yapar?
3: Şöyle, genel ben söyleyeyim. Beşiktaş'ı önce Fenerbahçe eledi, daha sonra Beşiktaş'ı eledi. Canlı izledim, bir de bu da lig maçını, Antalyaspor maçını izlemiştim. Hadi kupadan gidelim, kupadan örnek vereyim. İzlediğim maçlarda Konyaspor hiçbir zaman orta sahayı rakip takıma vermedi. İlla ki dönem dönem, şimdi kolay değil, Fenerbahçe'yi eliyorsun, Beşiktaş'ı eliyorsun. Çok yetenekli oyuncular var, çok isim oyuncular var. Dönem dönem tabii ki de oyun hakimiyetini alacaklar. Ama izlediğim maçların genelinde Konyaspor orta sahada üstünlüğü maç genelinde vermedi. Ve inanılmaz...

0: Yani klasik, daha önce de söyledim bunu. Klasik Anadolu takımı işte geçiş oyunu gibi değil ama sistemli bir şekilde işte 3'ten 2'ye, 2'den 1'e takım çok iyi alan savunması, bölge savunması duruyor. Aslında duruyor demek de yanlış olur, haksızlık
1: yerleşiyor
0: olur.
1: Diyelim.
0: Yerleşiyor diyelim çünkü durmuyor. Az önce hocamın da dediği gibi bir şok presi de yapıyor. Hatta ve hatta geçiş oyunlarında biraz daha etkili olabilse maçlar daha da farklı olabilirdi. Herkes özverili oynuyor. Yani biraz daha Anadolu takımlarında aslında isimler değil, onun için böyle hoca sistemi olan takımlar daha çok ön plana çıkıyor. Yani Konyaspor'da kim ön plana çıkacak derseniz bugün ben
2: Melih İbrahimoğlu'nu.
0: Ben şahıstan çok konuşmaktan yana değilim hocam, şundan da. Dün mesela İlhan Hoca konuşmasında da söyledi, basın toplantısında da söyledi. Çok defans yapsan da olmaz, çok hücum yapsak da olmaz. Bu maç özgüven, özveri. Yani şurada olmak için neler vermem, az önce söylediğim gibi. Yani oyuncular, iki takım oyuncularını da hocalarını da tebrik ediyorum ayrıca. Finale gelmek kolay değil. Finaldeler. Bugün herkes galip ama bu atmosferde burada biz de aldığımızda çok evet kalite ayaklar önemli. Trabzon'un hücumu çok etkili ama daha çok isteyen, özverili olan bu maçı alacak diye düşünüyorum. Ben daha önceki maçta söylemiştim ama ben böyle maçları tecrübeli Deniz Türüç'ten biraz daha böyle daha iyi performans derken çok iyi oynuyor. Çok takım oyunu inanılmaz iyi oynuyor ama bu maçları gördü, bu seviyeleri daha önce de gördü. Daha ön plana çıkabileceği bir maç. Konyaspor'un da ona ihtiyacı olduğu bir maç diyebilirim. Deniz Türüç diyeyim. Daha önce de konuştuk. Gol atarsa bunu da konuşuruz.
2: Peki. Şimdi orada tabii stoperden orta sahaya alınan Jevtović var.
0: Evet.
2: Melih'le beraber yan yana oynuyorlar. Şimdi Jevtović'in iyi bir kesici özelliği var. Evet. Melih de orada çok büyük bir katkı sağlıyor. Bardi. Şimdi Bardi de sırtı dönük, topu evet, çok iyi alabilen bir oyuncu. Şimdi Olay İgbe, Deniz Türünç, Muleka. Şimdi bu üçlüyü de ön alana yerleştirebilen çok önemli oyuncu var. Dediği gibi Deniz Türünç. Yani rakip sahaya iyi yerleşebiliyor. Yani işte.
0: Olay İgbe'yi bugün direkt başlatır mı yine İlhan Hocam? Aynı şekilde mi devam eder bilmiyorum.
1: Kontra silahı olarak belki
0: saklayabilir.
2: Sonradan mı oyuna
0: koyar? Evet. Kramer'in son durumunu bilmiyorum. Büyük bir ihtimal
2: sakatmış herhalde bir. Kramer, ama kadroda aynen olacakmış.
0: Evet, o zaten daha önceki maçlarda da yani sıkıntılı bir şekilde destek vermeye çalışıyordu. Hem sağ içinde hem sağ dışarısında. Ama Olay İgbe'yi direkt başlayacağını düşünmüyorum ben Olay İgbe'yle.
1: Evet, yaklaşık tahminen 1 saat 10 dakika sonra evet, civarında kadrolar da artık netleşmiş olacak ve net 11'ler üzerinden konuşacağız ama Ulaş abi, hem Vakayeme'ye hem de Edinvişçe'ye değinmeden bu yayını tamamlamak olmaz.
0: Evet, unutmayalım.
1: Yani sadece Trabzonspor için değil aslında. Yani Türk futbolunun da uzun süre hatırlayacağı isimler olacak. Gençlerin özellikle de Edinvişçe.
0: Gençlerin örnek alacağı oyuncu.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hani bazen tartışma oluyordu ya, yabancı oyuncu, Türk oyuncu. Yani öyle örnek yabancı oyunculara can kurban yani.
1: Sen oynadın ikisine de karşı.
0: İkisiyle de oynadım. Sağ içinde tamamen kaliteli. Hani sağ dışında da takım arkadaşımız değil ama duyduklarımıza göre sağ dışında çok karakterli. Trabzon'a da çok faydalı oldu. Bugün gereğini de yapacak zaten Trabzonspor. Hani büyük ihtimal son maçı bakayım önünde burada. Yani Allah yollarını açık etsin. Türk futboluna faydalı oldu ikisi de. Kesin, gençlerin örnek kesin alabileceği hem yetenek anlamında hem karakter anlamında iki tane oyuncu.
1: Ya gerçekten örnek gösterilecek evet, profiller. Evet, evet. Ulaş abi muhtemelen maç öncesinde bir tören de olacak. Hem Vakeme ile ilgili hem Edinvişçe ile ilgili. Bu iki oyuncu onore edilecekler. Sen böyle bu ikonik karakterlere baktığında Trabzonspor'dan ve Türk futbolundan bir Vakayeme, bir Edinvişçe geçti. Neler söylemek istersin?
2: Birisi çok iyi bir sol kanat, birisi çok iyi bir sağ kanat. En prime dönemlerinde ben bir şey biraz konuşmak isterim. 9 sezonluk o Başakşehir kariyeri hakikaten muazzamdı. Yani hem savunma tarafında hem hücum tarafında çok iyi oyunlar çıkardı. Ve yanılmıyorsam ligin asist kralıydı değil mi?
1: Evet. Toplamda.
2: Toplamda ligin asist kralı. Şimdi Vakayeme'ye geldiği zaman da Trabzonspor'a son yıllarda gelmiş en iyi yabancı oyunculardan bir tanesi. Tabii Vişya'nın şöyle bir hikayesi var. Trabzonspor 2021-22 sezonunda şampiyon olduğu sezonun devre arasında geldi. Ve 4 ya da 5 maçı almasını bildi Vişya. Ama ondan sonraki sezonları maalesef artık eski Vişça'dan biraz böyle geriye doğru.
3: Sakatlıklar da yaşadı. Bir omuz, bir elden sakatlık yaşadı.
2: Ve artık şu vedalar zordur ama benim gönlümde yer eden en iyisi Vakayeme. Belki onun özelliklerini taşıyan, topu ayağına yapıştıran, ne bileyim böyle kalçayı koyup topu alan.
0: Çok kuvvetli hocam.
2: Konya'ya

0: Ayrılıklarda sevdaya dair mi Ömer?
1: Aynen öyle. Bu cümleyle kapatacağız. Tabii bir kupayla da Trabzonspor bu akşamı süslerse bu oyuncular için herhalde daha iyi bir veda da düşünülemez diye tahmin ediyorum. Sevgili Selim teşekkürler. Sevgili Ulaş abi teşekkürler. Yayınlarımız devam edecek ama şimdilik bir virgül koyalım ve bir kez daha sözü merkeze, ana habere ve sevgili Kerem Can Bulat'a bırakalım.
2: Ömer Saraç konuklarıyla birlikte değerlendirmeleri yaptı sevgili seyirciler. Ana habere burada noktayı koyuyoruz ama ekranlarınızın başından ayrılmayın. Dakikalar sonra finale doğru A-Spor ekranlarında olacak Trabzonspor-Konyaspor mücadelesinin tüm detayları Antalya'da konuşulacak. Bizden ayrılmayın, hoşça kalın.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Spor Radyo. Bir reklam.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır?

0: seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: Cevapları sizde. Teknolojileri Media Markt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler Media Markt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. Media Markt.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
6: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus.

0: Kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
0: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
6: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
11: Bir takım birazdan Antalya Stadı'na doğru hareket edecek. Kamp yaptığı otelden sevgili seyirciler, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda olacak. Trabzon kafilesi diğer yandan da Konyaspor'un kamp yaptığı otelden görüntüler ekranlarınıza yansıyor. İki takım da kamp yaptıkları otellerde son hazırlıklarını yapıyorlar. 64. Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. 1962-63 sezonunda başladı kupa heyecanı ülkemizde. İlk şampiyon Galatasaray Türkiye Kupası'nda ve son şampiyon da Galatasaray geçtiğimiz sezon. Galatasaray kupayı müzesine götürmüştü. 64. Ziraat Türkiye Kupası ise ya Trabzonspor'un ya da Tümosan Konyaspor'un olacak. Bu akşam oynanacak maçın ardından. Trabzonspor son 2 yılın finalisti. Finalde Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybetmişti. Kupayı da toplamda 9 kez kazandı. En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı almıştı Bordo Maviller. Kupa sayısını, Ziraat Türkiye Kupası sayısını müzesindeki ona çıkarmak istiyor Trabzonspor. Bu anlamlı kupayı müzesine götürmek istiyor Bordo Maviller. Birazdan kamp yaptığı otelden ayrılacak Trabzonspor ve Corendon Airlines Park Antalya Stadı'na gelecek Bordo Mavili kafile. Tümasan Konyaspor'da az sonra kamp otelinden ayrılarak onlar da stadın yolunu tutacaklar. Konyaspor'da kupayı daha önce bir kez müzesine götürdü. 2016-2017 sezonunda Başakşehir'i golsüz biten maçın ardından penaltılarla 4-1 ile geçmişti Tümasan Konyaspor. Geçen sezonda yarı final oynadı. Yeşil Beyazlar ve evinde Galatasaray'a 5-1 yenildi. Finale çıkamamıştı ama bu sezon finale adını yazdırdı Konyaspor. İşte Konyaspor kafilesi de kaldıkları otelden ayrılıyor. Onlar da Antalya Stadı'na doğru yola çıkacaklar. Her iki takım da kamp otellerinden ayrılmak üzere. Kafiledeki futbolcular, hocalar, yöneticiler yerlerini yavaş yavaş alıyorlar. Büyük bir heyecan var tabii hem Trabzonspor'da hem de Konyaspor'da. iki takım da final mücadelesinde kupa için kıyasıya bir rekabet halinde olacaklar. Bu akşam Antalya'da Savic görüntüde. Trabzonspor Savic'e bugün 11'de yer verecek mi? 11'ler belli olduğunda paylaşacağız ama iyileşti, kafilede yer alıyor. Ve Vişça uzun zamandır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu. Arkadaşlarına moral veriyor. Onlarla birlikte stadyuma geliyor. Edin Vişça da sevgili seyirciler, Trabzonspor kafilesi yerini alıyor. Konyasporlu futbolcular da takım otobüsüne doğru gidiyorlar. Kamp otelinden ayrılıyor onlar da. Bu sezon kupanın flash takımı diyebiliriz. Tümasan Konyaspor'a, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi, yarı finalde Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı. Tümasan Konyaspor ve finalde Trabzonspor'un rakibi oldu yeşil beyazlar. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı Konyaspor. Bu sezon da kazanmak istiyor. Kramer görüntüye gelen isim Konyaspor'da. O sezon Konyaspor Süper Kupa'yı da müzesine götürmüştü. Beşiktaş'ı mağlup etmişti. Süper Kupa'da da Konyaspor takımı aynı başarıları bu sezonda tekrarlamak istiyor yeşil beyazlar. Birazdan iki takım için stadyuma heyecanlı bir yolculuk başlayacak.

İki takımda da hedef kupa. Kafileler yola çıkmak üzere.

iki finalist. Son hazırlıklarını tamamladı. Ve artık kupa yolculuğu başlıyor. Kısa bir yolculuğun ardından iki takım da stadyumda olacak. Taraftarlar da onları bekliyor.

Konyaspor kafilesinde oyuncular yerlerini aldı. Otobüs hareket etmek üzere. Yine Trabzonspor kafilesinde de oyuncular yerlerini aldı ve Konyaspor kafilesi stadyuma doğru gidiyor.

0: Biz stadyumdayız. Stadyumdan açtık yayınımızı. İki takımın da stadyuma geliş anlarını canlı yayında sizlerle paylaşıyoruz. Konya Spor kafilesi stadyuma doğru hareket etti. İşte stadyum Antalya Koronon Airlines Stadyumu. 64. Ziraat Türkiye Kupası bu stadyumda sahibini bulacak. ATV ekranlarından yayınlanacak mücadele. Ve biz de stadyumda özel yayında sizlerle birlikteyiz. Çok değerli iki konuğumuz da birlikte. Bir yandan da takımların stadyuma gelmesini bekliyoruz. Halil Umut Veler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran hakem üçlüsü olacak sahada. Adnan Deniz Kayatepe dördüncü hakem. Yedek yardımcı hakem de Gökhan Barçın. Bu maça özel böyle bir uygulama var. Yedek yardımcı hakem de görev yapacak. Bu kupa finalinde bir ilk aslında bu. Onun da altını çizelim. Tribünlerin de yavaş yavaş dolduğunu belirtelim. Ekranlarımıza yansıyor stadyum. İşte Konyasporlu taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü doldurmaya başladılar ki maçın biletlerinin tükendiğini belirtelim. Ulaş Özdemir ve Selim Ay'la birlikteyiz. Antalya Stadyumu'na hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kaptan, sen bu heyecanı yaşadın, kupayı kaldırmıştın.
1: Evet.
0: Şimdi bir kez daha kupaya, finale çok yakın. Konyaspor, seninle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun final mücadelesini?
1: Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Yani finale çıkmak çok önemli. Hem oyuncuları hem de hocaları. Zaten taraflı tarafsız herkes tarafından beğeni almış iki tane hoca.

0: Hoca da, İlhan Hoca da tamamen iki tane büyük camia, iki tane sistem takımı. Bu sene beklentilerin biraz üstüne çıktılar. Onun için iki takımı da, hocaları da tebrik ediyorum. Yani şu atmosfer çok güzel. Ben de yani burada olmak için nelerimi vermezdim şu anda. Şu an
1: o heyecanı yaşamak bambaşka.
0: Evet, o heyecanı yaşamak bambaşka. Şu anda oyuncuların da neler hissettiğini anlayabiliyorum. Dün İlhan Hoca'nın güzel bir konuşması da vardı. Mesela şey demişti, ne çok defans yaparak ne de hücum yaparak bu maç mücadeleyle kazanılır. Yani özgüvenle, özveriyle kazanılır diyebilirim. Atmosfer çok güzel. İki takım da hazır durumda. Yani daha önce de söyledim, ben biraz duygusal bakıyor olabilirim ama Konya biraz daha böyle hazır gibi sanki.
1: Onu diyorum. Soracağız Ulaş Özdemir. Evet. Hatta hemen soralım Ulaş Özdemir. Hangi takım daha hazır?
2: Vallahi bu bir final müsabakası. Her iki takım da buraya hazır bir şekilde gelir. Konya da öyle, Trabzonspor da öyle. Ya Konya Spor'un hikayesi şu açıdan farklı değerlendirilebilir belki. İlhan Hoca ile beraber hakikaten bir yükseliş trendine geçtiler. Ve bu Konya Spor'a hem oyun anlamında hem oyuncuların motivasyonu ve aynı zamanda da yeni rollerle beraber farklı bir tarza evrildi. Ama Trabzonspor'da sezon başından bu yana taktiksel bir disiplinle ilerleyen bir takım. Tabii bunu bazı maçlarda çok göremedik ama Trabzonspor orada da skoru alamasa, oyunu alamasa dahi skoru aldı. Bazı maçlarda oyunu kazanmasına rağmen skoru kazanamadı. Yani böyle bir inişli çıkışlı bir grafik sergilese dahi bugün ligde üçüncülüğü garantiledi ve şimdi de Türkiye Kupası finalinde. Haliyle iki takımın hikayesi bence birbiriyle eşdeğer değil. Yani bir tarafta sezona Recep Uçar'la başlayan, diğer taraftan Çağdaş Hoca'nın gelişi ve ardından İlhan Palut'tu ama geçen sezonun son haftalarına doğru takımın başına getirilen Fatih Tekke ile beraber yola devam eden bir Trabzonspor var. Yani bir istikrardan bu anlamda bahsedebiliriz. Ben şöyle değerlendiriyorum. Trabzonspor iki sezondur finale çıkmasına rağmen kaybediyordu. Ama bu sezon hiç olmazsa yeniden finale çıktı ve artık kupayı almak isteyecek bir Trabzonspor göreceğiz.
1: Fatih Tekke'nin ilk kupası olacak bu.
2: Teknik direktörken. Evet. Çünkü
1: yoksa Trabzonspor Avrupa kupası bile var.
2: Yok, Trabzonspor'dayken de iki defa Türkiye kupasını evet kaldırmıştı. Az önce onu da anlatmıştım aşağıdaki yayınımızda. Şimdi bir teknik adam olarak o kupayı ellerinde evet kaldırmak isteyecektir. Dolayısıyla ben daha çok yani Konyaspor'un oyuna bir başlangıç fazı var. Daha çok kendi yarı alanında rakibi bekleyen ve onu öncelikli olarak tartan bir yapısı var. Trabzonspor'da bu süreçte bir hücum etmeyi deneyecektir ama ya Trabzonspor'un oyunu değiştirebilecek kalitede çok fazla oyuncusu var. Lider oyuncu fazlalığı var. Ve anları çok doğru yönetebilecek ve bu tür finalleri de tecrübe etmiş oyuncu fazlalığı var. Dolayısıyla ben Trabzonspor açıkçası bu finalde daha şanslı gördüğümü söyleyebilirim Konyaspor'a karşı.
1: Burada ama hakemciler gözlemcisiyle birlikte fotoğraf çektiriyor. Bugün hakem sayımız fazla.
0: Evet.
1: İlave yardımcı hakem uygulaması yapılacak. Onlara da Lumut Beler ve arkadaşlarına da başarılar dileyelim. İşleri kolay değil. Final yönetecekler. Allah yardımcıları olsun. Bu arada drone kameramızdan Trabzonspor kafilesinin stadyuma doğru yaklaştığını görüyoruz. Antalya'nın şahane manzarası eşliğinde. Gerçekten çok güzel görüntüler. Antalya güzel bir şehir tabii. Turizmin başkenti. Boşuna demiyoruz. Biz de iki gündür misafiriz güzel Antalya'da. Ve Trabzonspor kafilesi de stadyuma doğru hareket ederken Ulaş Özdemir'e dönelim bir kez daha.
2: Ya bak Cüneyt, biz şimdi burada yayıncı kuruluşuz değil mi? Ya buraya onlarca ekiple beraber geliyoruz işte. Ve bir emek sarf ediyoruz. Doğru. Nihayete bu güzel organizasyonu insanlara aktarabilmek için işte izlenimlerimizi falan paylaşıyoruz. Şimdi final bir şehre niye verilir?
1: ekonomisini canlandırdı.
2: Yani oradaki
1: esnaf futbol ruhunu canlandırdı.
2: Evet, yani hem bir kardeşlik tabii olsun, iki takım öyle taraftarları evet, birbiriyle otursun.

0: Arkadaşlar söylesin, yesinler, içsinler, işte ne bileyim alışveriş yapsınlar, buranın tarihi ve turistik yerlerini gezsinler, konaklasınlar diye. Ya arkadaş, yani Trabzon'dan buraya veya Türkiye'nin başka illerinden yüzlerce kilometre yol kat edip gelen insanları siz şehrin girişinde niye bekletiyorsunuz?
1: Evet, bugün
0: ya biraz... Bu olmaz, bu doğru bir şey değil, bu finalin davasını bozuyor. Ya güvenlik ne tür bir gerekçe olabilir?
2: Aynen, biz de şaşırdık. Normalde
0: ya burada Konyalı ve Trabzonspor taraftarlar Cüneyt'le
2: oturuyor. Beraber
0: hepsi bir aradalar ya. Ya finalin ruhu budur. Sen bu taraftarları şehrin dışında bekletirsen nasıl kaynaşacak? Nasıl? O zaman finali alma buraya arkadaş. De ki ben güvenliği sağlayamayacağım diye, eğer o gerekçeyleyse. Yanlış bunlar Cüneyt. Bu olmaz bak. Bu bizim organizasyonumuza da zarar.
1: Turistik bir yerde olduğu için, bir olay yaşanmaması için ekstra tedbirler de alınıyor.
0: Ya alınsın, çok problem değil ama bu değil yani. Tedbir bu değil. Bırakın insanlar kaynasın bir ara. Futbol, barış, kardeşlik diyoruz.
1: Doğru.
0: Bunu şey yapma, engelleme yani.
1: Trabzon Kafile stada doğru yaklaşıyor. Yol boyunca da taraftarların desteği var Ulaş Özdemir. Bak, bize her Trabzon diyor. Trabzonspor taraftarı Antalya'da takım otobüsüne destek veriyor şu anda. Formalı taraftarlar dediğin gibi. İki takımdan da çok güzel görüntüler seyrediyor.
2: Evet, çok güzel görüntüler.
1: İnanılmaz futbol bu görüntülerle güzel. Burası stadyum yolu artık. Trabzonsporlu taraftarlar bir yandan maça gidiyorlar, bir yandan da takım otobüsüne moral ve destek veriyorlar. Stadyuma ulaşmalarına da az kaldığını belirtelim ki, evet. Konya kafilesi de yola çıktı. Tümosan Konya Spor takımını taşıyan takım otobüsü de birazdan stadyumda olacak. Zemin çok tartışma konusu olmuştu Selim Hocam. Sana sorayım. Nasıl zemin, buldun zemini aşağıda?
2: Zemin güzel ama şu an söylenildiği gibi değil. Yani biraz tartışma konusu oldu ama zemin iyi. Bu, çok da kötü değil
1: bu
2: hocam.
1: Bu iklimde zemini çok fazla korumak da zaten.
2: Evet.
1: Çok mümkün değil. Evet. Trabzonspor kafilesi Antalya stadına ulaştı. Güvenlik önlemleri altında. Şimdi takım otobüsü stadyuma giriş yapıyor. Bizim canlı yayın araçlarının olduğu bölgeden girişini gerçekleştiriyor Trabzonspor takım otobüsü. Birazdan 11'ler açıklanacağı için hemen 11'i soralım. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Sürpriz olur mu? Olmaz mı?
0: Ben yok, çok sürpriz beklemiyorum. İşte kalede Onana, Mustafa Eskiellaç, Cibuke, Savic, Pina. Orta sahada Buşari, Folcarelli ikilisini beklediğimi söyleyebilirim. Önlerinde Muçi, solda Augusto, sağda Zubkov. Santrafor hattında da onu açıyı bekliyorum ben.
1: Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüs stadyuma ulaştı, içeriye girdi. En başta Fatih Tekke hocam olmak üzere şimdi takım otobüsündeki oyuncular soyunma odasına doğru hareketlendiler. Dün basın toplantısında kazanırsak kaç ay sonra dedi?
0: 14 ay.
1: 14 ay sonra çok sevineceğim dedi Fatih Hoca. İlhan Polut Hoca da iddialı.
0: Yani sevindi.
1: Yaptı.
0: Daha çok sevinecek.
1: Daha çok sevinecek.
0: Orayı öyle düzeltelim çünkü yani. Başakşehir maçında biliyorsun
1: tabii.
0: 400'lük
1: derbiler
0: maçta
1: var.
0: Tabii. Yani
1: hocayı mutlu eden birçok olay yaşandı.
2: Çok büyük iş yaptı bu sene. Yani
1: çok.
2: Fatih Hoca belki için her zaman 1 ile 4 arası, 1 ile 4 arası dese de
1: o söylemine takıldı biraz insanda.
2: Ama bence doğruyu yaptı. Hani dışarıdan herkesin beklentisi işte direkt olur mu Trabzon şampiyon, ama o kimyayı, o içeriği en iyi bilen Fatih Hoca. Aslında çok mantıklı, çok güzel gitti. O kırılma anlarında bazı maçları alabilseydi çok farklı olurdu. Hoca
0: i̇şte
2: kendisi de söyledi.
0: O kırılma anlarında da o anları değiştirecek,
2: evet,
0: o anları yönetebilecek bir oyuncu kadronda,
2: evet,
0: olması gerekiyor.
2: Yani onun için diyoruz 1-4 aslında kendi dedi ama içinde fırtınalar tabii ki de kopuyor. Hayal olmaz mı Trabzonspor'la şampiyonluk?
1: Teknik heyet ve futbolcular soyunma odasına doğru gidiyorlar. Geçtiğimiz sezon, ondan önceki sezon da final oynamıştı Trabzonspor. Yine biz yayıncıydık.
0: Beraber.
1: Ve o kafilede Orhan Kaynak hocam da vardı. Rahmetli anam.
0: Allah garin garin rahmet eylesin.
1: Az önce dostluk mesajı verdik. Hayat bu kadar kısa işte. Hani geçtiğimiz sezon bu takımla birlikte içeriye giren Orhan hocam.
2: Evet.
1: şimdi hayatını kaybetti. Bizleri üzüntüye boğmuş. Bir kez daha mekanı cennet
0: olsun. Ya Fatih Hoca'nın şöyle de duygusal bir tarafı var. Mesela Orhan Çıkrıkçı ve Orhan Kaynak'la da beraberlerdi.
1: Tabii.
0: Trabzonspor'da. Oyuncuyken o zaman Fatih Doğru. Hoca daha gençti. Muhtemelen kendisine karşı böyle bir ağabey, kardeş gibi Tabii. davranan o iki
1: Trabzonspor'un. Büyük Orhan'la küçük Orhan.
0: Evet, efsane oyuncu.

0: oyuncusunu da böyle teknik adam olduğu zaman da yanına alıp beraber çalışma fırsatını da yakaladı. Evet.
1: Trabzonspor kafilesinin girişi tamamlandı. Birazdan Tümosan Konyaspor kafilesi de statta olacak. Ve
0: Onana'nın son maçı
1: başlayacak.
0: Acaba.
1: Öyle mi?
0: Acaba değil.
2: Acaba.
1: Kiralık netice itibariyle değil mi?
0: Yok yani bir dahaki sezonda olur mu Trabzonspor'da? Tabii. Yeniden kiralanır mı?
1: Olmalı mı?
0: Kesinlikle olmalı.
1: Konyaspor, Tümosan Konyaspor takım otobüsü de stadyuma geliyor. Yeşil beyazlı kafileyi taşıyan takım otobüsü ekranlarda. Hocam gerçekten bu sezon çok zorlu bir yoldan finale geldik.
0: Ya evet, şöyle bir şey var Cüneyt, çok özür
1: diliyorum. Önce Fenerbahçe sonra Beşiktaş. Evet, kolay değil. Evet.
0: Muçi'yi sola atıp Agusto'yu forvet arkasında oynatabilir hoca. Ama bu illa öyle olacak diye değil. Maçın içinde muhtemelen.
1: Zaten
0: bu
1: takımlar geldiği için birazdan ben kadronun elimizde olacağını düşünüyorum.
0: Biraz sanki böyle şeyi Agusto'yu merkezde göreceğiz gibi.
1: Kafile geliyor hocam. Zordu gerçekten final yolu. Tabii. Ama İlhan Hoca çok ne diyelim akıllıca oynattı takımı.
2: İlhan Hoca geldiğinde kendisinden büyük bir beklenti vardı. Bunun da farkındaydı. Bu kadar oyuncuların, yani eski dönemden çok da oyuncusu yok. 2-3 tane oyuncusu var. Bu kadar oyuncuların bir anda böyle adapte olabileceğini belki yönetim de düşünmüyordu. Yani herkes rahattı. Çünkü hocayla Konya'nın uyumu var. Kimya uyumu var. Bunun net görünüyor zaten. Burada oynanılan Antalyaspor galibiyetinden sonra tamamen kupaya yöneldiler. Tamamen kupaya yöneldi. Ve işte önce Fenerbahçe, bütün maçlarda da ben vardım o zaman. Önce Fenerbahçe, sonra Beşiktaş. Bütün maçlarda çok akıllı, tamamen kupa takımı gibi oynadı. Ve daha sonra da hani kadrolar geldiğinde de göreceğiz. Bu böyle yetenekli, böyle bireysel iyi oyuncular olan takımlara karşı da hiçbir zaman oyun üstünlüğünü, tabii ki de dönem dönem verdiği dakikalar oldu ama maçın geneline bakarsak hiç oyun üstünlüğünü Konyaspor vermedi.
1: Bir taktiği vardı hocam, onu başarıyla hep uyguladı herhalde.
2: Evet.
1: Konyaspor kafilesi de geldi. Onlar da şimdi soyunma odasına doğru hareket edecekler. İlhan Palutolca ve öğrencileri. Şimdi burada da senin de beraber oynadığın Ahmet Çalı rahmetli anmak lazım.
2: Evet, evet,
1: hayatın ne kadar kısa olduğunu bu ölümler bize hatırlatıyor. Birbirimizi kırmayalım, üzmeyelim.
2: Aynen.
1: Mesajını bir kez daha verelim ve mekanı cennet olsun sevgili Ahmet Çalı'nın da. Hayat böyle bir şey. Belki yaşasaydı Dünya Kupası'na gidecekti. Ama aramızdan erken yaşta ayrıldı.
2: Mekanı cennet olsun.
1: Mekanı cennet olsun.
2: Herkes güzel konuşuyor Ahmet'le alakalı. O da onun en büyük mirası.
1: Konyaspor kafilesi soyunma dostu doğru gidiyor. Kramer o sakatlığından dolayı ondan fazla yararlanamıyor. Kramer'den fazla yararlanamıyor tabii.
2: Kramer önce kendi özverisiyle takıma destek olmak için devam ediyor. Yani bayağıdır 7-8 haftadır ağrıları var. Bazen bir idmana çıkmıyor. Bazen iğneyle oynamaya çalışıyor. Ama Muleka'da
1: ama son 15 dakika girdi, penaltı yaptırdı. Evet, takıma da katkı sağlamaya devam ediyor.
2: Zaten özverili bir şekilde.
1: Evet evet.
2: Sakatlığını ikinci plana atmış durumda şu an. Onun da kimyası Konya ile uymuş durumda.
1: Taraftar da çok seviyor.
2: Çok seviyor, çok seviyor.
1: Renk renk boyadığı saçlarını, evet, pembe evet, saç özellikleri evet, evet, geliyor evet. Ama bugün sarıydı değil mi? Bugün boyamamış.
2: Değiştiriyor. Pembe. Sarı değiştiriyor. Yaptı, yeşil yaptı, pembe yaptı.
1: Seviyor. Kendini öyle ifade ediyor. Artık yeni bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar kendini böyle şeylerle ifade edebiliyor. Siz de mesela sakatsız hiç hatırlamıyorum ben sevgili Selim Bay.
2: Ben de aynen hocam.
1: Biraz böyle kirli sakal seviyorsunuz. Güzel bir stat demiştik bir kez daha. Antalya'nın o muhteşem manzarası deniziyle, doğasıyla İlhan harika bir şehir geliyor. Ve İlhan Hoca biraz endişeli. Tabii teknik direktör açısından da kolay değil böyle başlar.
2: Ama İlhan Hoca hani duygularını törpüleyebiliyor. Evet yani bu seviyede zaten yoksa olamaz. Ama çok duygusal. Dün mesela akşam basın toplantısından sonra biz röportaj anındayken yani hoca yürüdü, hayallerini kurdu, kendini artık rahatlattı. Ne yaptıysa sağ içinde öyle bir yürüyüşü var ki yani futbolculardan daha çok motive olmuş.
1: Evet
2: durumda.
1: Evet. Ben
2: o
1: de
2: o da getirisinin
1: etmiştim.
2: Ne olacağını yani sadece kupa değil, getirisinin neler olabileceğini belki şu an hayal bile edemiyordur yani kimse.
1: Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıktılar. bir zemin kontrolü yapıyorlar. Eskiden hocam senin oynadığın dönemde bu tarz önemli maçlarda maçtan bir gün önce maçın oynanacağı statta
2: evet,
1: antrenman yapılıyordu. Artık takımlar onu kaldırdı. Dün sadece basit

0: basta kaptanlar ve hocalar geldi.
1: Bazen antrenman yapılmıyordu. Hani UEFA'da evet, oluyordu ama normal Türkiye Kupası'nda olmuyordu. Yani şöyle oluyordu. İdman sahasını tesisinden faydalanabiliyordu. Gitti mesela Antalyaspor'a geldi. Antalyaspor'un tesisinden faydalanabiliyordu iki tane takım. Ama artık sadece basın toplantısına döndü. Kendi imkanlarıyla sahaya ayarlıyor artık.
0: İki takım oyuncuları stadyuma geldiler. Trabzonspor'un taraftarları Ulaş Özdemir hemen takımı çağırdı. Uzun bir aradan sonra Vişça da orada o heyecanı.
2: Vakayemedi. Onlara bu akşam veda edecek Trabzonspor.
0: Plaket takdimi de olacak kendilerine. Şimdi de Konyaspor'da oyuncular sahaya çıkıyor. Zemini kontrol etmek için. Tabii bu anlar çok özel. Finalde bu anları yaşamak çok özel. Sağdaki oyuncular da değil mi Selim abi? Büyük bir heyecan yaşıyorlardı.
1: Ben şu an oradayım yani. Şu an Marco geliyor, alkışlıyor. Şu an kendimi koydum Marco'nun yerine. Alkışlıyorum şu an taraftan.
0: Doğru. Peki şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sevgili seyirciler, final maçına özel İdefix'te çok güzel sürprizler var. Takipte kalın. Reklamlar.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: kendi entel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: Heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Bu bilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: bütün masrafsız. Ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: afişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Spor Radyo. Bir reklam.
6: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
1: Çekici yükselin. Fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat. Mahalle sakinleri. Sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
1: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
3: Türkcell gücünde
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta, ilerisi sende.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun.
6: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Bu bilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
3: Çek falan bir işti. Bir maça böyle 33 maçın ihalesini çıkarmak yanlış. Bugün kupa maçında en önemli Trabzonspor'un bu kupaya ihtiyacı var mı var? İkincisi Fatih Hoca'nın var mı? Kupası deniliyor. O anlamda da önemli. Ama en önemli oynattığı oyuna saygı duymak gerekir ve Trabzonspor teknik direktörlük makamına saygı duymak gerekir. Öyle konuşup edip falan bilmem ne. Yani bu öyle bir iş değil futbol. Öyle madem öyle bak madem öyle eleştiriyorsun çözümü de ortaya koyacaksın. Bir de bir şey söyleyeyim. Bak Ömer burası önemli. Ölçüsüzce yapılan eleştiri eleştireni de yok eder.
4: Yani sağlıklı eleştiriyi.
3: Ölçüsüzce eleştiri yaparsan senin o eleştirin de gider. Onun için Fatih Hoca'ya bu kadar yüklenilmesi değil. Aksine moral destek verilmesi gerekir. Eksiği var mıdır? Vardır. Tabii ki fikrini söyleyeceksin. Biz de söylüyoruz. Trabzonspor en önemli yapamadığı pres ve karşı pres. O reaksiyonu verecek bir takım değil. Yani saha içindeki 34 hafta lig maratonunda bunu biz net gördük.
5: Şunu da hocam konuşmak gerekiyor. Az önce söylediğim gibi yani şampiyonluklar yaşadınız hocam. Yeri geldi playoff finalinde de ondan sonra hani mutlu olmadığınız maçlar da oldu. Tabii futbolda şampiyonluk ya da var.
3: Biz de asbel kadar yaptık.
5: De var. Yok,
3: tabii çıkardığımız takımlar da oldu lige. Ondan sonra aynı zamanda finalde kaybettim. Tabii, yani tabii. Kasımpaşa'ya karşıya kadar bir penaltılara gidiyordu. 118-19'da gol yedik.
5: Kupanın bir yani süre ortadan kayboldu bir final abici, diyebiliriz hocam.
3: Tabii.
5: Valla önemli olan kısmı hocam futbolda kazanmak var, kaybetmek var ama herhalde dün Savic en güzelini söyledi hocam. Dedi ki şunu taraftarların ya da camiaların iyi anlaması lazım. Biz tabii ki kazanmak istiyoruz ama önemli olan bugün burada dedi. Bu finali oynayabilmek dedi.
3: En önemlisi buralara gelmek. Konyaspor'un yaptığı muazzam iş. Hem Beşiktaş'ı hem Fenerbahçe'yi eliyorsun. Trabzonspor keza yani onun da yaptığı mükemmel iş. O da finale geldi. Başakşehir maçı var. Geriden gelerek reaksiyon verdiler. Hem de İstanbul'da yenmeleri gerekiyordu. Yani her iki takım da buraya hak etti. Biz de yani ölüm kalım maçı gibi değil. Bir keyfini çıkarmak gerekir. Her iki takım da buraya geldi. Her iki teknik direktör de çok başarılı. İlhan Palut geldi. Elini değdirdi. Hem ligde hem kupada net. Fatih Hoca çok ciddi bir Trabzonspor'a bu sene performans verdiğini düşünüyorum. Hem yani oyuncuları mental olarak hem de taktiksel olarak farklı seviyeye çekti. Daha ilk senesinde. Geçen bir önceki seneyi saymıyorum yani. Onun için her iki takım dediğim gibi yani hak eden kazansın ama dediğim gibi buralara gelmek büyük başarı.
5: Peki hocam Halil Mutmeler'i de sormak isterim son olaraktan. Son dönemde belki ligimizde büyük maç almadı ama Yunanistan Futbol Ligi'nde çok önemli maçlarda görev aldı. AEK Panathinaikos maçında görev aldı. Ondan önce Panathinaikos Olympiakos Birleşik Arap Emirlikleri'nde maç yönetti. Ve bugün kupa finalinde nasıl performans bekliyorsunuz? Onu da bir değerlendirelim hocam. Sonrasında yavaş yavaş
3: evet.
5: Buradan artık sözü ben, yukarıya doğru bırakacağız.
3: Halil Mutmeler'i hem insan olarak seviyorum. Ondan sonra tanışıklığım yok. Bakıyorum öyle. Ve de hakem olarak çok beğeniyorum. Bana göre yazık ettik. Dünya Kupası'na gidemiyor. Ondan sonra kendi bir değerimizi ülkede orada görmek varken göremiyoruz. Ben gayet gördüğünü çalan ben elit kategorisinde Türkiye'deki tek hakem. O anlamda başarılı performans vereceğini düşünüyorum. Ve de yani bir kere hocanın gördüğün net çalma gibi bir uyu da var. Bu çok önemli yani. Sağ içinde ne görüyorsa onu çalacak bir hakem. Her iki takımda dediğim gibi hakeme güvenebilirler. Benim düşüncem hiç hakemlik en ufak bir şey olacağında inşallah olmaz da düşünmüyorum yani.
5: Peki hocam teşekkür ediyorum. Hakem şansı da oyuncuların futbol şansı da diyelim yanlarında olsun. Bizler de güzel bir final izleyelim. Tabii ki temennimiz bu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler biz sağ kenarındaki yayını tamamlıyoruz. Araya gideceğiz ama aradan sonra tabii ki heyecan röportajlarla ve maç önü değerlendirmelerle devam edecek.

0: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo.

0: Yetenek, tutku, Aspor Radyo. Finale doğru Antalya'da devam ediyor. İşte Antalya'nın o güzel manzarası eşliğinde bir kez daha selamlıyoruz sizlere. Abdullah Ercan ve Ulaş Özdemir bu bölümde bizlerle birlikte. Birazdan Selim Ay da sürpriz bir biçimde bizlerle birlikte olacak. Bunun havadisini verelim. İki takımın 11'leri belli oldu. Trabzonspor sahaya Onana, Pina, Savic, Vivo, Mustafa, Forcarelli, Bouchari, Zubkov, Muci, Augusto ve Onaçu 11 ile çıkacak. Konyaspor'un 11'i Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagolo, Berkan, Yevtoviç, Melih, Deniz, Enis, Bardi, Diego ve Muleka bu 11 ile sahada olacak. Tüm Hasan Konyaspor. Abdullah Hocam hoş geldiniz diyelim ve hemen 11'leri soracağım ama röportajımız var, sözü Ömer Saraç'a bırakalım öncelikle.
1: Teşekkürler. Maç öncesinde Tüm Hasan Konyaspor'dan Yasir Subaşı ile birlikteyiz. Yasir hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Önemli bir final, sezon finali diyebiliriz. Türk futbolunda siz de gerçekten hak ederek bu noktaya geldiniz. Trabzonspor'da iyi bir sezon geçirdi. Nasıl bir maç bekliyorsun?
2: Öncelikle gerçekten

0: sizin dediğinize ekleme yapmak istiyorum. Buraya finali hak ederek geldik. Güçlü rakiplerimiz vardı. Onları eledik. Bugün de büyük finaldeyiz. Bizim için çok önemli bir maç. Şehrimiz için, camiamız için, taraftarlarımız için çok önemli bir maç. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Gerek saha içinde gerek yaptığımız toplantılarla, analizlerle bugün gerçekten buradan mutlu ayrılmak istiyoruz. Camia olarak bu kupayı bilen bir camiayız. Daha önce bu kupayı müzemize götürdük. Bir ikincisi neden olmasın? Biz bugün bunun için buradayız. Taraftarlarımız Konya'dan buraya bugün kupayı almak için akın ettiler. Onları mutlu mesut bir şekilde kupayla birlikte Konya'ya, şehrimize geri döndürmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni ardına koymayıp sahada bütün mücadelemizi verip bütün terimizin son damlasına kadar mücadele edip buradan mutlu şekilde kupayla dönmek istiyoruz.
1: Teşekkürler Yasir, başarılar. Konya Spor'dan Yasir Subaşı ile birlikteydik. Söz sizde.
2: Teşekkür ediyoruz Ömer Saraç'a. Yasir Subaşı röportajdaki isimli Konya Spor adına. Tabi kupayı istiyoruz dedi. Tüm oyuncular kupayı istiyor.
3: Herkes istiyor.
2: Şu anda sahada hocam. 11 lira eşliğinde nasıl bir maç bizi bekliyor? Teknik adam gözüyle ne
3: ya
2: dersiniz?
3: Sevgili Cüneyt, gün boyu yaptığımız yayınlarda Konya Spor'un 11'ini aşağı yukarı tahmin ediyorduk.
2: Evet.
3: Niye? Fenerbahçe maçında aynı 11, Beşiktaş keza maçında, yarı final maçında aynı 11, bugün de aynı 11. Yani istikrar sağlamış bir 11 ile oynuyor. Merak edilen Trabzonspor'un 11'iydi. Orada da 1-2 oyuncu, özellikle Savic veya Olay'ı kullanılacak mı? Savic'in tabii ilk 11'e dönmesi, özellikle bu kadar yüksek deneyimli bir oyuncunun bu maçları ve daha zorluk derecesi yüksek maçları oynaması, tercih edilmesi bence doğru. Yani muhtemelen şöyle olmuştur. Savic, ben bu maçta oynamak istiyorum demiştir. Fatih Hoca da mutlaka ilk 11'de süre vereceğini ve ilk 11'de oynuyor. Esas kritik, sezon başından beri çok ön plana çıkan Olay'ın yerine bugün Bouchard oynuyor. Bunun tercihi üzerine konuşmak lazım. Evet. Nedenlerini konuşmak lazım. Şimdi
2: Demirhan'dan sonra açık konuşmak gerekirse bir düşüş vardı.
3: Ona katılıyorum. Onunla beraber bir şeyler daha anlatmalıyız ki neden yedek kaldı. Sonuçta Olay transferin gözdesi, büyük beklenti içinde olduğumuz bir oyuncu.
2: Premier Lig'den teklifler olduğunu söyledi.
3: Ve Dünya Kupası geçirecek. Bir de böyle bir gerçek var. Şimdi bu olayı düşünürken karşı tarafı da düşünmek lazım. Karşı tarafta da Yevtoviç oynuyor. Çok temaslı bir oyuncu. Onun yanında oynuyor, Meli oynuyor. Özellikle İlhan Hoca'nın oyun planında orta saha kontrolü çok önemli. Hem temaslı oynayalım, hem rakibi yıldıralım. Mümkünse oynatmayalım üzerine. Şimdi böyle bir oyuna Tim Folcarelli, Olay biraz yumuşak kalır düşüncesiyle, bir de Bouchard'ın son haftalarda özellikle dikine giden oyun hamleleriyle beraber tercih edilmesi başlama 11'i olarak çok doğru gözüküyor. Onun için bence bu sebeplerden dolayı Fatih Hoca Bouchard ile başlıyor. Bir de Fatih Hoca'nın sezon başında transfer edilirken yaptığı açıklama var. Genel anlamda nasıl bir maç bekliyorum? Şuna cevap vereyim. Bir kere çok denge bir maç olacak gibi gözüküyor. Neden? Konya Spor çok topu talep eden bir takım değil. Ama oyunun doğrularını oynayan bir takım. Trabzonspor'da özellikle rakip yarı sahaya oyunu yıktığı zaman Onaçu gibi çok önemli bir silaha sahip. Onun için oyuncu profilleri, tercihler, maç başı başlangıcı, bunlar çok kıymetli.
2: Bir röportaja dönelim, sürdüreceğiz. Ozan Tufan var, Ömer Saraç'ın yanında. Ömer.
1: Trabzonspor'dan Ozan Tufan'la birlikteyiz. Ozan hoş geldin. Güzel bir Antalya akşamında Türk futbolunun bu akşam finalini yapacağız tabii ki. Ziraat Türkiye Kupası finalindeyiz. Sizler için de tabii ki çok önemli bir maç. İyi bir sezon geçirdiniz. Bugün bu sezonu belki de kupayla taşlandıracaksınız. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bunu sormak isterim.
4: Teşekkür ederim. Tabii öncelikle hafta boyunca hazırlandığımız bir maç. Final maçı. Her şeyimiz çok net, her şeyimiz çok belli saha içinde yapacaklarımız. O yüzden takım arkadaşlarıma sonsuz güvenim var bu konuyla ilgili. Kupayı alacağımıza inanıyorum. O yüzden buraya gelen taraftarlar, iki takımın da gerçekten güzel bir ambiyans var diyebilirim. O yüzden dediğim gibi biz çok iyi hazırlandık bu final maçına. Kupayı inşallah alıp Trabzon'a götürmek istiyoruz.
1: Teşekkürler Ozan, başarılar. Trabzonspor'dan Ozan Tufan'la birlikteydik. Söz sizde.
2: Ömer Saraç'a ve Ozan Tufan'a teşekkür ediyoruz. Kısa bir reklam arası rica ediyoruz sizden.

0: yeniden birlikteyiz aradığını ardından. Ozan gelmiş, hemen aklıma gelmiş kadar ikinize de sorayım. Ozan için önceki başta çok olumlu açıklamalar yaptı o hoca. Milli takımda olması lazım dedi. Geniş kadroya da yok Ozan. Ama bugün finalde de yok.
1: Ya şöyle,
0: taktiksel bir tercih mi?
1: Ya milli takımın oyuncu tercihlerine baktığımız zaman hani %80-90 hemen hepimizin üzerinde mutabık kaldığı isimler geniş kadroya alındı ama hani Ozan da burada tercih edilebilir miydi? Edilebilirdi. Sonuçta hani geniş kadroya alırsın, olmazsa yani oynatmazsın, bu kadar
0: tabii
1: basit.
0: Başka bir tercih ama hoca niye tercih etti? Taktiksel olarak mı ya, tercih işte etti?
1: Belki
0: bu hani, kadar değer verdiği bir oyuncu olduğu için oyun, akıllara geliyor tabii.
1: Tamam size. Ama çok tecrübeli Ozan da bu anlamda.
0: Belki de hamle oyuncusu olarak tutuyorlar. Ben olumsuz anlamda da sormuyorum. Bir planı vardı ki hocanın onunla başlamadan diye düşünüyorum.
1: Bu maç için mi konuşuyoruz?
0: Evet.
1: Ha, ben milli takım için.
0: Hayır, milli takıma gitmesi gerekir dediği bir oyuncuyu Fatih Tekin neden kendisi 11'de yani başlatmadı?
1: Bir maç planı var.
0: Planlı.
1: Bu maç planına göre bence ilerleyecek Fatih Hoca ama şöyle yani burada benim tek maç olduğu için bu. Yani gidişatı kestirmek çok kolay değil Cüneyt.
0: Tabii.
1: Hiç yani sonuçta
0: çok
1: siz...
0: tecrübeli bir isim çünkü belki de mutlaka, ilerleyen dakikalarda
1: bu tecrübesinden faydalanacak olabilir ama yani şöyle bir tahmin yürütebiliriz burada. Hani Beşiktaş'ın özellikle Galatasaray, Konyaspor'un Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı oyunda genellikle kendi alanında rakibini karşılayarak 60'tan sonra vites yükselten bir Konyaspor izledik biz. Dolayısıyla burada 0-0'a giden her senaryo Konyaspor'un lehine olacaktır. Eğer Trabzonspor açısından gol erken gelirse Konyaspor dar alana hücum etmekte çok maharetli bir takım değil. Bilmiyorum, katılır mısın hocam? Haliyle yani Trabzonspor burada golü erken bulduğu her senaryo Bordo Mavililerin lehine ilerleyecek bir karşılaşma olur ama 0-0'lık her senaryoda Bordo Mavilileri bu anlamda zorlayacak. Konyaspor'u da bir adım öne çıkartacak gibi duruyor. Benim görüşüm bu. Tamam.
2: Sevgili Cüneyt, Ozan tercihine bir yorum yapayım. Fatih Hoca'nın tercihi. Neden tercihi? Kadroya bakarsan uzun lig maratonunda genellikle kullandığı 11 bu.
1: Evet.
2: Yani Ozan'ı kullandığı neresi? Pina'nın olduğu bölük. Sağ arka bugün Pina var. Orta sahada adam eksik olduğu zaman kullanıyordu. Bugün Olay da oturuyor. Yani böyle bir denklemde şunu da hemen ekleyeyim. Senin dediğin çok doğru. Kulübeden kullanabilir. Bence ilk kez Fatih Hoca'nın eli güçlü kulübeye bakarsak. Tabii. Yani kulübede
1: Vakayeme var,
2: Salih var, Ozan var, Umut var.
0: Doğru. Bir de hatırlayalım. Gençler Birliği'ne golü nasıl buldu hoca?
2: Evet.
0: Ozan'ı aldıktan
2: tabii
0: sonra buldu.
2: 3 oyuncu soktu.
0: İkinci golü zaten oyuncu direkt pası verdi Ozan.
2: Tabii. Yani milli takım olayına gelirsek bir tercihtir. Şu olabilir mi? Son haftalardaki form grafiğine göre daha geniş düşünülüp kadroya alınıp sonra götürülmeyebilirdi ama tabii sonuçta o Montella'nın kararı açıklandı. Geçti artık
0: bunlara. Siz de milli takım hocalığı yaptınız.
2: Tabii.
0: Takım. Orada hocalara karışmamak
2: ya
0: lazım.
2: Ona bakarsan Adil için de konuşabiliriz. Yani Konyaspor'un stoperi. O da en çok hak edenlerden biri. Sonuçta dediğim gibi tercih bu. Bugün Fatih Hoca

0: bence ideale yakın. Yani lig boyunca kullandığı, en fazla kullandığı oyunculardan bir olmuş.
1: Birbiriyle oynama alışkanlığı
0: mesela
1: olan,
0: Savic,
1: birbirlerini iyi tanıyan.
0: Bir şöyle Ulaş, bir kere Savic tercihi çok enteresan.
1: Savunmanın generali hocam.
0: Ona katılıyorum ama yaklaşık 2 aydır maç ritmi yok oyuncunun. Değil mi? 2 aydır yaklaşık.
2: Ama çok tecrübeli hocam.
0: %100 ki o bence özelliği bu maç için ön plana çıktı ki takım kaptanı ve değerlendiriliyor. Bence doğru tercih. Ona yani, hemen.
2: Eğer Savic yaşı ve bu sakatlıkları olmasa Türkiye'deki şu an en iyi stoper diyebilirim.
0: Bir de Cüneyt, şöyle de bakmak lazım. Yani özellikle savunmanın göbeğini, santral defans oyuncularını tek tek değil beraber düşünmek
2: doğru
0: lazım. Yani Vivo artı Savic bayağı oturmuştu. Trabzonspor o haftalarda 6'da 6 yapmış. Yani öyle de bakmak lazım. Dönüşü bir avantaj mı? Ama inşallah maçın içinde herhangi bir aksilik olmaz. Savic için konuşuyorum.
1: Ben Mustafa'ya bir parantez
0: açayım. Tabii Mustafa'ya.
1: Yani Mustafa'nın yokluğunda Trabzonspor bayağı zorlandı. Yani evet. Mustafa hem hücum anlamında, hem savunma anlamında, hem de delicilik anlamında hakikaten Fatih Hoca'nın elini en kuvvetlendiren beklerden bir tanesi. Ve özellikle hücuma doğru çıktığı zaman da hocam, yani merkez orta sahayı da artı birleyen bir oyuncu.
0: Tabii.
1: Ve ceza sahasına bazen yaptığı koşular ve aynı zamanda da uzaktan şut tehdidi de önemli. Bir de yani önündeki kanat oyuncusuyla beraber oyunu çok iyi kurabilen, zaman zaman çizgiye inip oradan çok iyi ortalar kesebilen bir bek. Yani Trabzonspor'a da bugün Mustafa'nın oynamasıyla beraber yine artı bir yazabiliriz. Burada biraz Pina beni tereddütte bırakıyor. Evet. Çünkü son haftalarda çok böyle iyi bir performans göstermiyor. Ama bu bir final maçı, tek maç. Kazandığın an kupaya uzanacaksın. Bu oyuncularda ayrı bir motivasyon ve ayrı bir konsantrasyon yaratacaktır mutlaka. Ve Trabzonspor'un sahada lider özellikle 4 ya da 5 oyuncusu var hocam. Yani bu tip yerleri sürekli tecrübe etmiş. Ve burada tabii biz Savic'e ve Cibuki'ye bir parantez açtık ama en önemli aktör bence Onana'da olacak. Çünkü Konyaspor'un o topu kaptırdıktan sonra yapmış olduğu o şok presi kıracak oyuncular da lazım Trabzonspor'a. Bu anlamda Trabzonspor'un merkez orta sahasına çok çok büyük işler düşüyor. Onana da yani ön alanda yapılan presi kırabilecek en önemli oyunculardan bir tanesi ve aynı zamanda oyun kurulumunda da çok etkili bir faktör.
2: Hakemleri de sorayım. Halil Umut Meler.
0: Evet.
2: Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri şüphesiz. Çok daha iyi yerlerde olmalıydı.
0: %100.
2: Talihsizlikler yaşadı. İniş çıkışları oldu. Bugün final maçıyla onurlandırılıyor. İnşallah önümüzdeki sezona daha farklı bir Halil Umut Meler görürüz. Keşke Dünya Kupası'nda olsaydı da bu maçı yönetemeseydi.
0: Ya Halil Hoca tabii, Cüneyt, çok farklı iklimlerde oyunlar oynanıyor. Hoca gidiyor Panathinaikos Olympiakos maçını,
2: evet,
0: son derece başarılı yönetiyor. İçeride geliyor, Türkiye'de futbol iklimine göre bir maç yönetiyor, eleştiri alıyor. Ama Halil Umut Meler bu ligin en iyi hakemlerinden bir tanesi, onu söylemek lazım. Bu finali hak ederek ve iyi de yöneteceğine %100 inanıyorum. İnşallah maçtan sonra hakemi konuşmadığımız bir maç seyrederiz. Çünkü lig boyunca yaptığımız yorumlarda hep hakem ön plana çıkmıştı. Ama bugün sadece oyunun güzelliklerinin, futbol kalitesinin ön plana çıktığı bir maç izleriz.
2: Hocam kesinlikle öyle. Takımlar gelirken o mesajı verdik.
0: Evet.
2: Trabzonspor giriyor. Sizin de çok sevdiğiniz bir isim. O takım geçen sezonda finaldeydi.
0: Daha önceki sezonda
2: evet,
0: finaldi.
2: O takımda Orhan Kaynak vardı ama artık evet, bizlerle bitti. Allah rahmet eylesin. Konyaspor oyuna giriyor. Allah rahmet eylesin. O takımda Ahmet Çalık vardı. Artık yok. Yani evet, hayat bu kadar güzel. O yüzden iyi bir maç olsun. Hakemi konuşmadığımız bir maç olsun.
0: Kesinlikle.
2: Herkes birbirine daha anlayışlı davransın. Kesinlikle. Hayat gerçekten
0: ben,
2: çok güzel.
0: Ben çok da iyi yöneteceğini, çok da moralli, yani çok da iyi bir maç yöneteceğini tahmin ediyorum hocam.
1: Şimdi
2: hakem yorumunu merak ediyorum.
1: Ben Halil Umut Meler'i hakikaten çok beğenen bir hakemdim ama özellikle o yaşadığı talihsiz olaydan sonra mental olarak kendini çok toparlayamadı ve iyi de maçlar çıkaramadı. Şimdi biraz daha toparlandı. Yani bu final maçında nasıl bir performans ortaya koyacak? Yani çok kötü

0: olacağını sanmıyorum. Çok da iyi olacağını sanmıyorum. Şunu söylemem lazım. Yani bu final müsabakasına hakemin eli değmesin abi. Değmesin. Yani biz burada maçtan sonra tutup hakemi falan konuşmayalım. Mustafa Çulcu hocam tutup tartışmalı pozisyonları dakikalarca tartışmasın. Biz de Halil hocanın yönettiği harika bir maç diyerek onu takdir edelim.
1: Bugün tabii ki sezonun kupayla taşlanması muhtemel. Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Sizler neler düşünüyorsunuz?
2: Evet, yani öncelikle burada bu finali oynayacak olmaktan dolayı mutluyuz, heyecanlıyız. Tabii ki bunun yanında her final oynayan takım gibi kazanmak istiyoruz ortadaki kupayı. Bunun için hazırlandık. Çok güzel bir ambiyans var dışarıda. İnşallah güzel futbol olur. Rakibimiz Trabzonspor. İyi oyunculardan kurulu büyük bir takım. Bence bu senenin büyük bir bölümünü de çok iyi geçtiler. Yarışmacı oldular ve beklenenden daha kısa sürede çok büyük eti gösteren bir takım oldu Trabzonspor'un takımı. Çünkü biliyorsunuz yeni kurulan bir takım. Biz de dediğiniz gibi özellikle ligin ikinci yarısından itibaren bir çıkış içerisine girdik. Ligdeki aslında çok kritik durumdan çok şükür ki sıyrıldık ve bunun yanında da Türkiye Kupası maçlarında adım adım bugüne kadar geldik. Her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç. Bir final maçı her anını büyük konsantrasyonla oynamamız gerekir. Çünkü artık telafisi adı üstünde final yok. Oyuncularımı konsantre görüyorum. Çok iyi mücadele edeceklerini biliyorum. Bence keyifli bir maç olacak. Ama sonucu hiçbirimiz bilemeyiz futbolda. İnşallah bunun için de çok istiyoruz. İnşallah bizim lehimize olur ve bu kupayı kazanırız. Hem oyuncularım gerçekten büyük mücadele verdiler. Hem de şehrimiz Konya bu kupayı çok istiyor. Ve biz de çok istiyoruz. İnşallah bizim istediğimiz gibi olur.
1: Teşekkürler hocam, başarılar. İlhan Palut'la birlikteydik, söz sizde.
3: Teşekkür ediyoruz Ömer Sarıç'a ve İlhan Palut hocaya. Hoca gerçekten övgüyü hak ediyor. Hani sezon içerisinde aldığı bir takımı çok çabuk derleyip toparladı ve finale kadar da taşıdı. Hem ligde hem kupada başarılı oldu bence Abdullah hocam.
4: Bir de çok zorlu yollardan geldi sevgili Cüneyt. Yani çeyrekte Fener'i, yarı finalde Beşiktaş'ı elemek kolay maçlar değil. Grup aşamasıyla beraber maç kaybetmeden geldi Konya'sı.
3: Doğru.
4: Çok büyük bir başarı. Ya İlhan Hoca'nın belli bir oyun kimliği var. Gittiği takımlara genellikle bunu da büyük oranda uygulatıyor ki geldiğinden beri çok büyük bir ivme kazanan Konyaspor var. Ligde 40 puanı buldular. Şimdi de en büyük hedefleri kupayı kazanmak. Çok dinamik bir takım yarattı. Çok mücadeleci bir takım yarattı. Oyunun herhangi bir dakikasında Konya Spor takımını geri düştüğü hiç görünmüyor. Bugün de zorlu bir maç. Tabii bu maç çok kritik bir maç. Böyle kritik bir maç. Hocanın dile getirdiği çok önemli bir konu var. Biz iyi oynayabiliriz, kötü oynayabiliriz. Ama mücadele edelim. Bizim için de önemli olmazsa olmaz mücadele etmek. Belli bir prensipleri var. Organizasyona sahipler. Yani sonu çekip elini götürmek
3: Gentleman çok dostanı zaten. Dün de aynı yaştayız dedi Fatih Tekke'yle. Fatih Tekke demişken Ömer'in yanında şimdi Fatih Hoca var. Sözü bir kez daha Ömer Sarıca'ya bırakalım. Yanında Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke var.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hocam Antalya'dayız. Güzel bir atmosfer ve sezon finalindeyiz. Kupa finalindeyiz. Oynadığı oyunla aldığı skorlarla Trabzonspor bu sezon gerçekten çok övüldü hocam. Ve bu sezonu kupayla taşlandırma ihtimali var Trabzonspor'un. Nasıl bir maç bizleri bekliyor? Nasıl hazırlandınız? Neler düşünüyorsunuz? Yarın.

0: Maç gibi kupa finallerde her zaman zor olur. Ki rakibimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe çok güçlü ekibi eleyerek finale geldi. Biz de zor süreçten geçtik. Dünümüz genel itibariyle gayet iyi ama bugün özellikle birkaç gündür tabii düşündüğüm bu camianın evladı olarak dışarıdan gelen insanlarımız, Trabzon'dan gelen insanlarımız, çoluk çocuk formalarını giymiş ve bunu çok arzu eden, o duyguyu gösteren bize her yerde. Tabii şunu söyleyeyim ama aynı duygu inanan oyuncularımda var, bizde var. Bugün bu kupayı çok istiyoruz biz. Yani herkes tabii kendi içinde çok zorlu bir süreç geçirmiş denilebilir. Biz de yaşadık açıkçası. Ama bugün en güçlü kadromuzla Allah'a çok şükür. Yani her şeyle beraber sahadayız. Bugün bu finali, kupayı istiyoruz. İnşallah Rabbim lütfeder. Ama oyun bu neticesinde. Rakibimiz de gerçekten bu konuda ciddi rakip ve güçlü bir rakip. Bugün umarım taraftarımızı buradan, yani benim en son isteyeceğim şey, beni en çok üzecek şey o olur. Buradan taraftarımızı üzgün göndermek hiç istemiyoruz açıkçası.
1: Teşekkürler hocam, başarılar. Fatih Tekke ile birlikteydik. Söz sizde.
2: Ya şöyle, Fatih Hoca tabii bu kulübün Abdullah Ercan gibi bir efsanesi. Yani öyle. Abdullah Ercan Trabzonspor'da da oynarken o iki zamanlarda Fatih Hoca da o zaman daha genç bir oyuncu olarak kadroya gelmişti. İşte Orhan Çıkrıkçı, senin bahsettiğin o rahmetli Orhan Kaynak da o dönem vardı ve bugün Fatih Hoca ile beraberler ama birisi yok. Orhan Kaynak yok. Allah yeniden gani gani rahmet eylesin. Abi. Ve Trabzonspor'da futbol hayatında Fatih Hoca iki kez Türkiye Kupası'nı kaldırmayı başardı oyuncu olarak. Şimdi bugün de teknik direktör olarak o kupayı en çok kaldırmak isteyecek isimlerden bir tanesidir elbette. Ya şöyle, bazen hocanın mutsuzluğuna, bazen böyle yaptığı açıklamalara falan tepki gösteriyorlar ama ya Fatih Hoca'nın biz o zamanlarını biliyoruz. Fatih Hoca hep böyleydi zaten. Genel karakter olarak böyle bir insan. Ya şimdi şöyle, bir insan 7'sinde neyse 70'inde odur hocam. Çok değiştiremezsin. Ha bu bizi rahatsız ediyor mu? Elbette ediyor. Diyoruz ki hocam ya biraz mutlu ol, biraz böyle bizi motive et. Biraz şöyle hırslandır, şey yap, gaz ver ama yok yani. Oyunculuğunda o hırsı, o mücadelesi hakikaten böyle Türkiye'nin gelmiş geçmiş bence yerli alanında en iyi santraforlarında ben ilk sıraya yazarım hocam Fatih Tekke'yi. Evet. Ama teknik adamlık başka bir şey tabii. Bazen Abdullah Hoca ile de konuşuyoruz diyor. Ya bunun niye sınıftası? Dedim hocam oyuncuyken de öyleydi. Sen benden daha iyi tanıyorsun. Ya tabii canım şimdi ya Fatih Hoca'yı biraz anlamak lazım. Bazen anlaşılmaz oluyor ama onu da anlamak lazım. Bileyim, yani çok fazla yorum yapamıyorum ama kendisini de inanılmaz seviyorum hakikaten.
3: Vallahi bana
2: bu anlamda çok çok değerli bir isim. Kesinlikle. Ya şöyle, Türkiye Kupası'nı kazanmayı Fatih Tekke'den daha fazla isteyecek bir isim olur mu? Olmaz. Peki şampiyon olmayı ondan daha fazla isteyecek birisi olur mu? Olmaz. Dolayısıyla o da biliyor ki ya ben bir desem olamayınca beni tepe koyacaklar. Belki böyle düşünüyor. Ama değil. Bu bir süreç. Herkes de bunun bir süreç olduğunu biliyor. Bir inşa, bir yapılanma süreci olduğunu biliyor. Ama biraz böyle motivasyon istiyor insanlarda. Ama Fatih Hoca bana göre bu konuda hocam çok realist davranıyor. Biraz böyle popülizm yapsa var ya ufaktan harika olacak.
3: Hakeme üçlü çektire bir kulak verelim.
2: Trabzonspor tarihinde hocam.
3: Dinleyelim.
2: En iyi
3: dinleyelim,
2: yabancı oyunculardan bir tanesi. Ya deli onu bir daha izleyemeyecek olmak hakikaten beni üzüyor.
3: Çok.
2: Yani Galatasaray maçında 2018-19 ya da 17 tamam ilk sahaya girdiğinde ilk o maçta ilk 11'e çıktı ve iki gol bir asistle oynadı. Ve şu görüntüler, yani bu üçlük çektirdiği görüntüleri maçtan sonra Papara Park'ta 41.461 kişiye yaptı. Şimdi bugünkü vedası da böyle oldu hocam.
3: Evet. Yalnız tribünlere bakıyorum, bir yandan iki

0: Takım taraftarları da formalarıyla gelmişler. Müthiş bir yeşil beyaz.
1: Evet.
0: Böyle harika görüntüler var Konya Spor tribünlerinde. Bordo mavili tribünler adı üstünde bordo maviye bürünmüş durumda.
2: Tabii Trabzon
0: finale yakışacak
2: yönetimi de forma da attı.
0: Tebrik etmek
2: lazım. Yani gelecek olan her taraftara bordo, hatta oylama da yaptı.
0: Ama Konya Spor'un üzerinde de aynı formaları görüyorum. Evet. Bize bir bilgi ulaşmadı. Evet. Özür dilerim. Ben atlamış olabilirim. Arkadaşlarım da bakarlar ama sanırım orada da bir forma organizasyonu gerçekleşmiş.
2: Evet.
1: Evet, evet.
0: Ama futbol bu görüntülerle güzel işte.
1: Görsel şov.
0: Kesinlikle bu yani, görsel şova sahadaki oyuncuları da artık etki etmesi lazım. Hocam hep konuştuk, bu başta değindi.
1: Evet.
0: Konyaspor'un bir futbolu var ve bu futbolu deyim yerindeyse kırmak için erken gol lazım. Fatih Hoca öyle bir başlangıç yapabilir mi ki Gençler Birliği maçında o başlangıcı yapamamıştı Trabzonspor. Yarı finalde çok kötü bir ilk yarı geçirmişti. Gol beklentisi sıfırdı daha ötesi. De gitmeyeyim açıklamak için. Konya Spor'sa İlhan Palut'un taktik olarak belirlediği o futbolu hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a karşı müthiş başarılı uyguladı. Trabzonspor buna karşı nasıl bir çözüm üretecek? Hızlı başlayacak mı? Başlayabilecek mi?
1: Vallahi Trabzonspor'un bugün bu seneki oyun hafızasında öyle çok hızlı başlangıç yaptığı maç sayısı çok az.
0: Doğru.
1: Hatta şöyle de denilebilir. İlk yarıları çok eba ettiği ilk yarılar var. Bugün de sonuç itibariyle bir kupa finali.
0: Bu arada Konyaspor taraftarlarına tişört ve bayrak dağıtacak bilgisi gelmiş bize şimdi.
1: Evet.
0: İsmail editörüm uyardı beni. Tebrik ediyorum.
1: Yani sevgili Cüneyt, böyle bir başlangıç bekliyor musun? Çok beklemiyorum açıkçası. Şunu söylersen şöyle cevabım şu. Topa sahip olacak takımın ben Trabzonspor olacağını bekliyorum. Orada bir sıkıntı yok ama çok yüksek tempolu oyunun bir başlangıcı için bir plan, bir gol. Ben çok dengede bir oyun bekliyorum ilk yarı ve maçın başlangıcı için ki Ulaş'ın dediği orası kritik. Bu oyun Konyaspor'un lehine bir oyun. Çünkü ciddi bir savunma anlayışları var. Beraber yapıyorlar. Konsantrasyonları çok yüksek. Ve mümkün olduğu kadar rakibin hatalarını kovalıyorlar. İlerleyen, gol olmamış ilerleyen her dakika Konyaspor'un lehine. Ama Trabzonspor'un da tabela oyuncuları çok var. 3 tane çok net oyuncusu var.
0: Doğru.
1: Muçi bunlardan bir tanesi. İyi bir ona açıdan bahsediyorum. Agusto var. O da ilk 11'de. Bugün herhalde Zubkov. Nasıl derler tırnak içerisinde, gider ayak herhalde bir Zubkov'u bize gösterir. Beklentim, umudum o. Neden? Çünkü çok yetenekli bir oyuncu.
0: Bu arada Ertuğrul Doğan tribünleri büyük alkış eşliğinde sahaya geldi Trabzonspor başkanı. İki efsane diyelim değil mi? Vakeme ve plaket alacaklar şimdi. Vişça. Duygusal anlar yaşıyorlar. Ben de bir an duygulandım gerçekten.
2: Normalde tören burada İkisi yapılması gerekirken herhalde Trabzonspor taraftarlarımızın önünün olduğu tarafta yapalım dedi.
0: Bir bakıma veda değil mi?
2: Evet.
0: Bir veda. İki yıldız Vişça. Hem İstanbul Başakşehir performansı hem Trabzonspor performansıyla.
1: İstikrar abidesi ya. Yani Türk futboluna damga vurmuş yabancı.
0: Son deminde de çok
1: iki tane büyük sakatlık yaşadı. Tabi Vakeyeme çok ön planda ama Edin Miskay'ı sakın unutmayın. Bu takımı şampiyon olan sene devre arasında gelip kişisel 12 puan aldı bu oyuncu. Çok karakterli bir oyuncu.
2: Biri Galatasaray maçı.
1: Aynen,
2: biri bravo. Konya maçı.
1: Yani onun için Vakeyeme çok özel oyuncu. %100 kabul ediyorum. Seyrettiğimiz için de çok şanslıyız. Ama Edin Miskay da çok kaliteli, karakterli. Yani her antrenörün sahip olması gereken oyuncuydu bence. Çok güzel bir anlamlı şiir veriyorlar.
0: İyi düşünülmüş, tebrik ederiz.
1: Yani çok iyi. Bence çok güzel. Bir de teklif var Vakayeme'ye tabii. Trabzonspor'un bir Afrika'da elçisi gibi düşünülüyorlar. Belki teknik kadroya davet.
2: Yok hocam, dahil olmak istemiyor. Futbol oynamak istiyor.
1: Ben onu duydum. Bir sene daha oynamak istiyor.
2: Evet, ya muhtemelen şey yapacak. Böyle Arabistan yine yapacak, öyle görünüyor.
1: Edin Miskan'ın da öyle bir düşüncesi varmış. Yani zaten iyileşti, antrenmanlara çıkıyor. Onun da bir sene daha oynama gibi bir düşüncesi varmış. ne diyelim, hayırlısı olsun ama Trabzonspor çok önemli iki tane büyük futbolcu ve büyük karakteri kaybediyor bence.
0: Kesinlikle.

0: birlikte Türk futbolu da onları izlemek çok keyifliydi. Yolları açık olsun diyelim. Her iki oyuncunun da hani hafızalarda çok güzel izler bıraktılar. Hem Edin Visca hem Vakeme, onları hiç unutmayacağız. Sevgili futbol severler, final maçına özel İdefix'te çok güzel sürprizler var. Lütfen takipte kalın. Reklamlar.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo.

0: Tekrar birlikteyiz Antalya'da. Final için geri sayım sürüyor Trabzonspor'la. Tüm Osan Konyaspor finalde karşı karşıya gelecekler. Selim Ayda tekrar bizler bir, tabii bir Konyaspor efsanesi olunca Konyaspor rica etti. Selim'i bir kısa bir transfer yaptık evet. Tekrar Konya'ya.
1: Ruhumu kaptan koydum geldim stopere ben de.
0: Gerçekten çok güzeldi. İki efsane ile birlikteyiz. Abdullah Ercan ve sevgili Selim Ayla. 11'li hemen sana da soralım. Sıcağı sıcağına nasıl buldun İlhan Hoca'nın 11'li Selim?
1: Zaten beklediğimiz 11'di dünden beri. Tek sıkıntı Ola İgbe'nin sakatlığı var. Hani düşünüyorduk Ola İgbe alternatif olur. Yani ilk başta hoca 11'de onunla başlamazdı ama şimdi öğrendiğim bir sakatlığı var. Oynayamayacak Ola İgbe. Yani Konyaspor'un ikincileri çok önemli bir silah olacaktı. Ama İlhan Hocam bana göre planını yapmıştı.
0: Takımdaki havayı nasıl buldun? Aşağıdaydın sen.
1: Takımdaki hava, atmosfer, taraftardaki atmosfer çok güzel. Stad atmosferi şu an çok güzel.
0: Dedim çok güzel. Hem
1: Konyaspor oynadım geldim yani şu an.
0: Hem Trabzonspor forma ve tişört de dağıttığı için evet. Tribünlerde çok güzel görüntüler var. İki yönetimi de kutlayalım. Bakeme de plaketini aldı. Edin Vişa ile birlikte tribünleri selamlıyor. İki yıldızı da Vedas'ta şahit ettik.
2: Ama hocam, çok güzel bir uygulama bence. Yani iki tane değerli oyuncunun bu kadar güzel uğurlanması bence çok iyi ki Bakeme belki oyunun içinde süre de alacak. Öyle de bir gerçekle karşı karşıya kalabiliriz.
0: Ki hani fizik gücü tırnak içerisinde yetmese de şans bulduğu her maçta o fizik gücünü, yaşı itibariyle söylüyorum bunu, kimse yanlış anlamasın, sonuna kadar takımı için harcadı. Evet. Elinden gelenin en iyisini yaptı yani, onu hissettirdi. Yani bazen o yaşta futbolcu olmuyor, buraya kadar oluyor der, bırakır, hiç bırakmadı.
1: Özverisi ve karakteri gençlere evet. Örnek bir futbolcu.
2: Sevgili Cüneyt, sana ekleme de yapayım. Sadece sağ içi davranışları değil, bence Fatih Hoca'ya yardımlarıyla da çok ön plana çıkıyor. Doğru. Biliyorsun antrenörler böyle yeni kurulan takımda bazı oyunculara ekstra görevler verirler. Bakayeme de bunlardan bir tanesiydi. Özellikle takımın beraber hareket etme konusunda, birlik beraberlik konusunda çok önemli görevler alıyordu. Ki dediğim gibi yani sağ içi özellikle süre aldığı zamanlarda elinden geleni yaptı ama bir de futbolun gerçekleri var. Ama uğurlanma şekli bence çok güzel. Çok şık oldu.
0: Hep böyle olmalı.
2: Kesinlikle.
0: Eskiden ne güzel jübilelerle uğurlanıyordu. Şimdi ondan en azından taktar. Plaket verilsin. Jübile kalktı. Bari plaket olsun hocam. Trabzonspor kulübünde kutlamak lazım. Kulübünden de şöyle bir bakıyorum. Büyük bölümü de doldu. Boş yer yok. Tüm biletler satılmıştı. Evet. Futbol severlerin yoğun ilgisi olduğunu altını çizelim. Biz de tüm kameralarımızla, drone kameralarımızla her yönüyle finale hazırlandık ve müthiş görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Böyle uzay gemisini andıran bir stadyumun içindeyiz. Biraz Antalya'nın nemini de hissetmeye başladık hocam. Evet. Biz artık

0: Burada yaşıyorsunuz, bizden daha iyi biliyorsunuz.
1: Şu an yine iyi dönem. Bir ay i̇yi sonra mi? Çok durulmayacak şekilde olur Antalya.
0: Çok Savic iyi. Bugün oynaması çok önemli tabii. Hoca bugün hazırladı bence onu hocam.
2: Ya konuştuğumuz gibi Cüneyt, yani çok önemli bir deneyim. Bir boylu uyumunu anlattık. Sonuçta hoca şunu düşünmüş olabilir. Ya o kadar kullanmadım ama bu artık tek maç ve final. Mutlaka o riske girecekti ki girdi. Zaten 2-3 gündür oynayacağı konuşuluyor. Oyun içinde bir sorun yaşamazsa Vibu Savic ikilisi lig periyodunda çok iyi oynadılar. Hocanın iki tercihi, yani santralde iki tane tercihi, bence uyumları da iyi. Onun için oyuna başlaması bence hem Fatih Hoca için hem de takım için büyük bir özgüven diye düşünüyorum.
0: Hemen Konyaspor'un stoperlerinde bence ülkenin gelmiş geçmiş hediyeler arasında kesinlikle adını yazarım. Evet. Selim Aya soralım kaptana. Nasıl buluyorsun? Bir kere Adil'i tebrik ederek başlayalım.
3: Ben Adil'i dün de...
0: Ben sana benzetiyorum biraz. Yok, yani. Ben... Ahmet, sen, Adil hani... Konyaspor'a da iyi stoperler
3: benim
0: geliyor.
3: Benimseyerek oynuyor. Hırsıyla oynuyor. Ben dün de tebrik ettim. Adil İlhan Hoca'nın gelişiyle de beraber, hani daha önce de biliyorum zaten, ben gittiğim dönemde Rize, Çaykur Rizespor'a gittiğim dönemde geldi Adil. Ama takip ediyorduk yakinen de. Her sene üstüne koyuyor. Bu sene daha olgun, daha böyle hocanın gelmesiyle de ona kaptanlık geldikten sonra daha sorumluluk alarak oynuyor. Bu da onun performansını arttırdı diye düşünüyorum. Adil'in çok beklentisi vardı. Konya'nın da beklentisi vardı. İyi giden bir Konyaspor var. İyi oynayan Adil var haftalardır.
0: Yarım finalden sonra milli takım açıklamıştı Ağspor'a. Acaba, ama olmadı.
3: Acaba o duygusal kırılganlık olur mu diye düşünürken Adil kendisi de söyledi. Yılacak birine benzemiyor zaten Adil. Kendisi de söyledi onu. Ben bir gün bunu giyeceğim diye. İnşallah da giyer. Yani çok iyi oynuyor. Nasıl diyeyim? Temaslı oyunu çok iyi oynuyor. Alan savunmasında duracağı yeri iyi biliyor. Ön alan baskısı yaptığında yani hocayı rahatlatabiliyor. Biliyor ki ben önde bastığım zaman birebir geride kaldığı zaman Adil işte o temaslı oyunuyla, kuvvetiyle, çabukluğuyla beni orada rahatlatır diyebileceği bir stoper. İnşallah hayallerine de ulaşır. Buradan da hem onu tebrik edeyim. Aynı şekilde devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. İnşallah o çok hayal ettiğim milli takıma Dünya Kupası'na belki şu an gidemiyor gibi görünse de inşallah hayalinin daha iyisine ulaşacağına inanıyorum.
0: Abdullah Hocam katılır mısınız? Onana iyi kaleci ama Bahadır da hiç fena değilmiş. Özellikle kupa maçlarındaki performansla ben hayran kaldım. Hani buraya geldiyse Konyaspor, Bahadır'ın da çok büyük katkısı var. Ya İki Cüneyt, kaleci de çok iyi bugün.
2: Cüneyt, Konyaspor'un iki tane çok iyi kalecisi var. Deniz'de transferin gözdesi. Herkes evet. tarafından isteniliyor. Evet. Zaten Ümit Milli Takım aday kadrosunda. Bahadır arkadan geldi, Deniz'i geçti. Normalde Deniz'i kullanıyordu ama evet. çok iyi kupa final şeyi Fener maçı oynadı. Beşiktaş maçı hem deneyim kazandı. Bugün de oynaması çok da doğal. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir isim. Hem Konyaspor adına hem Türk Milli Takımı adına, Türk futbolu için önemli bir kaleci. Çok özgüvenli oynuyor. Dediğim gibi çok büyük bir kazanç olarak görüyorum. Bence gelecek sene daha da iyi oynayacak. Ama tabii hep şundan bahsediyoruz. Orada ikili iyi stoper var. Adil'le oynayan şey neydi?
3: Nagalo.
2: Onunla artı kalecinin uyumu çok iyi.
0: Kesinlikle.
2: Yani Konyaspor'un oyunu mümkün olduğu kadar oyunu geriden kurarken kullanmak istediği belki İlhan Hoca'nın gelecek sene planlarının içinde ama performans olarak çok iyi seviyede şu an.
3: Ben bir ilave etmek istiyorum Abdullah Hocam'a. Bahadır'ın başarısını asla gölgelemek değil. Çok verimli bir sezon geçirdi. Performans da çok iyi şu anda. Ama hocamın dediği gibi stoperlerle uyumu ve takım uyumu da çok iyi. Konyaspor bir istatistik var hani kupada. Onu da biz daha yeni öğrendik. O kadar dikkat etmemiştik. Takım savunmasını çok iyi yapıyor. Grup maçlarından bu yana sadece bir gol yemiş. Evet. O da Bodrum maçı yanılmıyorsam. Evet. Yani takım savunmasını da çok iyi yapıyor. O da kalecinin performansını, özgüvenini arttırıyor.
0: Antalya Sporu 1-0, Bodrum'u 2-1, Ali Ağa'yı 5-0, Eylül 1-0. mağlup etti Konyaspor.
2: Evet.
0: Sonrasında Fenerbahçe'yi bilsin, Beşiktaş'ı bilsin.

0: Evet, maç kaybetmeden geliyor. Tabii. Çok önemli bir istatistik. Yani kupaya ne kadar önem verdiklerini gösteriyorlar.
1: Gelelim 16'ya.
0: Evet.
1: Son haftalarda sistemine dikkatini çekmiş. Ben çok beğendiğim forvet. Yani ben forvetsiz oyuna biraz karşıyım. 4-6-0 verip tarzım değil. Sahizli pivot forvetleri severim. Ama kabul edelim, Onarşı son haftalarda çok fazla maç oynadığı için bence milli takıma gitti geldi Afrika Kupası düşüşte, ama yine de Onarşı işte sahizli forvetleri, pivot forvetlerinde bu özelliği vardır. Haftalardır formu düşük görürsünüz ama maç içerisinde 3 kere toplamışır, 3 gol atar, size kupayı getiriverir. Nasıl bir Onarşı olacak? Konya Spor nasıl savunmalı Onarşı?
0: Ya Cüneyt, İşte sezon sonu biliyorsun, altın karma yazı yapacağız. Onaçı'yı mı yazacağız, Osimhen'i mi yazacağız? Yani onu herhalde pazar pazartesi programlarda tartışırız. Bence ikisini de yazmamız lazım.
1: Doğru.
0: Eğer oran olarak birini yazacaksak bence Onaçı'yı yazalım. Sadece santrofor olarak değil, Trabzon'un oyun planının her yerinde var. Kurulumunda var. Gelip ön tarafa bağlantı yapıyor. Kenar ortalarda çok etkili ama çok yıprandı. Yani özellikle son haftalara girildiği zaman ciddi anlamda yıprandı ve performans olarak biraz gerilerdi. Ama bugün tek bir tane 90 dakika oynayacak. Hoca bence onu hafta içinde bence iyi hazırladı. En önemli silah Trabzonspor'un. En önemli silah. Yani onun için başarılı bir Konyaspor'un bugün onu açıyor karşı vereceği tedbir de, yani ne gibi bir cevap vereceği de çok önemli. Şey mi tutacak, adil mi tutacak, yoksa arada mı bırakacaklar, kime gelirse mi oynayacaklar, veya şey mi tutacak, neydi?
1: Nagolo
0: mu tutacak? Çünkü kontrolü çok zor bir oyuncu. Yani bugün fit olarak bir ona açıdan bahsedersek çok zor kontrolü var. Ya önemli bir silah. Bakalım fiziksel anlamda ne durumda, onu da izleyeceğiz.
1: Hocam, biz savunma oyuncusu bir stoper olarak nasıl tutarsınız onu açıyor?
2: Çok oynamak isterdim onu açıyla. Şunun için böyle oyunculara, eğer maçın başında iyi başladıysanız, yani o üstünlüğü kurabildiğiniz an stoper için inanılmaz, yani nasıl diyeyim?
0: Avantaj
2: oluyor ve özgüven geliyor. Diyorsun ki evet, bu ligin en iyi oyuncularından, ona göre motive oluyorsun. Motive olduğunuz zaman, eğer bir de maçın başında iyi başladığınız zaman, çok yani çok keyif alacağı bir maç da olabilir stoperlerin. Ama ben şeyi sanmıyorum yani hocam, birebir de direkt eşleşeceklerini değil, kime gelirse.
0: Tabii ben de
2: onu düşünüyorum. Onaç etkili ama o alandaki o düzeni bozacağını sanmıyorum İlhan Hoca'nın. Kime gelirse, ama genel o hatları dar tutup çok pozisyon vermek istemeyecektir yani.
0: Evet, blok arasında sıkı tutmak için.
2: Evet.
1: Muçi son, Augusto 10 numarada. Halbuki Muçi Beşiktaş'ta da bunu yaşıyordu ve beklenen performansı gösteremiyordu. Trabzon'a geldi, o bölgede oynadı, Trabzonspor'u katkı sağladı ve Trabzonspor kiralıktı Muçi, biliyorsunuz. Transferini de yaptı. Ama bugün yerine Augusto'yu bırakıyor.
0: Ben oranın değişken olacağını düşünüyorum sevgili Cüneyt.
1: Yani, başlarken böyle başlayıp maç içerisinde.
0: Yani şekil olarak öyle gözükebilir ama oyun içinde bir rotasyonun olacağını düşünüyorum. Yani sadece Augusto Muço ikilisinde değil, Zubkov'u da ona dahil edebiliriz. Evet. Ya yani üçlü bir oyun içi rotasyonu görebiliriz. Ya sevgili Cüneyt, oynadık yönetiyoruz. Şimdi oyuncu için güven çok önemli. Ya oyuncu o güveni alırsa performansı çok üst seviyelere çıkabiliyor. Bence Fatih Hoca Muçi'ye bu güveni verdi. O da çok iyi kullandı. Ve hakikaten ciddi bir tabela oyuncusu oldu. Ki biliyorsun bonservisini de aldılar.
1: Evet.
0: O da bugün o moralle ekstra bir Muçi performansı %100 görebiliriz.
1: Hocam, kupa geldi az önce görüntüye. O kupayı kaldırmak nasıl bir duygu şu? Futbolcular, bunu yaşamayan oyuncular var Konya Spor'da.
2: Çok güzel duygu. İnşallah hocam, tekrar bir olacak.
1: Görüntüde değil, siz duygulandınız.
2: Evet, ben dalıyorum zaten. Oraya baktıkça dalıyorum şimdi.
1: Hele bir Anadolu kulübünde bunu yaşamak.
2: Evet.
1: Çok farklı.
2: Az önce yardımcı hocalarla da konuştuk. İlhan Hoca'nın ekibinden. Onlar da aynı heyecanda. Onlar da aynısı. Evet, biz bu kupayı kaldırdık ama Şu an Konyaspor'un kaldırırsa eğer, yani ben inşallah diyorum ama kaldıracağı kupa 2. Türkiye

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Sinir hızında
3: hedefim, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
4: hedefim, havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
0: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
4: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
0: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.

kalacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu.

0: Mağazalarımızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
0: yatırım. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: sunulan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: Lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
2: hissi. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Arada meşaleler de oyun alanına geldiği için ki hala da meşale yağıyor. Bu arada meşalelerden en büyük sıkıntıyı da Kumosan Konyaspor kalecisi Bahadır çekiyor. Sevgili Cüneyt daha spor yayından ayağının tozuyla geldi. Hoş geldin Cüneyt.
7: Hoş bulduk Ender Bekir, ama görüntüler, hani maç başındaki ilk saniyelerdeki görüntüler çok hoş değil. Keşke bu patlayışlar olmasa, çok daha güzel olurdu. Çünkü çok güzel görüntüler vardı. Karşılaşma başlarken iki takımın da bayraklarla turundaki yerleri alması çok güzeldi. Şimdi sahaya atılan o yabancı maddeler görevliler tarafından kaldırılıyor. Halil Umut Meler bekleyin dedi oyunculara. Meşaleler var ne yazık ki. Saha içinde o meşaleler alınacak ve ardından maç başlayacak.
6: Tabii o meşalelerden dolayı yoğun bir duman tabakası, bir sis tabakası da kapladı sahanın üzerine. Yavaş yavaş dağılacaktır rüzgarla birlikte. Oyuncuların soğumasına da neden olabilir bu zorunlu ara. Görevliler şimdi o meşalelerden kalan parçaları toplama uğraşında. Kalecilere, oyunculara Halil Umut Meler görüş mesafesini soruyor şimdi. Görebiliyor musunuz diye. Savic yanında, diğer kaptanı da. Çağıracaktır. Konyasporlu oyuncular da taraftarlarına döndü. Atmayın diyor bir anda.
7: Ender Bilgi, senin de söylediğin gibi futbolcular soğumamak için şu anda iki top var sahada. Birbirlerine kısa pas yapıyorlar.
6: Yani tabii ki takımını desteklemek, işte burayı bir karnaval ortamına dönüştürmek çok güzel. Ama işte mesela Bahadır orada o gelen maddelerden biri ayağının dibine düştü.
7: Tribünler, meşaleler ve maç durdu. Başladığı gibi durdu. Yeniden start verilmesini bekliyoruz. Halil Umut Meler o sis bulutunun az önce Ender Bilgin'in de söylediği gibi kapmasını bekliyor. Ardından bir kez daha düdüğünü çalacak ve maç bir kez daha başlayacak bir anlamda. Oyun tekrar hareketlenecek diyelim, daha doğru bir ifadeyle. Güzel görüntüler vardı oysa ki sahada da öyle. Yeni sezon formasıyla sahada Kumosan Konyaspor damalı forma çok da güzel olmuş.
6: Evet, onu vurguladım ben de maçın hemen başında. Taraftarların da özellikle bu formanın giyilmesi yönünde bir talebi varmış. Şimdi hani Umut Meler son kez. Bak hala da atılıyor orada maddeler.
7: Ses bombaları da var.
6: Top toplayıcı çocuğun ayağının dibine düştü. Halil Umut Meler şimdi kenardan işaret aldı ve oyun yeniden hareketlendi değerli futbol severler. Ortada dışarı hemen başlattı. Şimdi Trabzon

Trabzonspor geliyor. Zubko bıraktı onu, açının bulunduğu bölgeye. Nagalo kademede. Deniz Türüç'ün pası isabetliydi. Tek toplar. Bir kez daha Deniz aldı. Sol tarafa bıraktı. Oradan Enis Bardi'ye doğru geldi top. Bardi'nin yanında Gonçalves yerden pasını gönderdi. Muleka'ya gelmeden Vivo arada. Tekrar Muleka, top kimden çıktı? Trabzonspor taç atışını kullanacak diyor.

0: yine kullanacak taç atışını bordo mavili takımda. Onaçu'yu geçti top. Kademede Nagalo var. Adil de şimdi görev bölgesine doğru dönüyor. Nagalo kalecisine döndü. Baltır'a. Adil yanında Berkan vardı. Tekrar Bahadır. Melih. Atakları o yön veriyor. Adil döndü. Bir kez daha kalecisiyle oynadı. Bahadır şimdi şöyle bir baktı arkadaşlarına. 6. dakikanın içindeyiz. Ama tabii o başlangıçtaki oyunun durduğu bölümü hesaba katmak lazım. İyi top yaptı Konyaspor bir kez daha. Gonçalves savunmanın arkasına doğru gönderdi. Hareket eden Bardi var. Bardi vurdu. Son anda bir müdahale. Bu arada kalkan bayrak Enis Bardi savunmanın arkasına sarkmıştı. Yardımcı pozisyonun bitmesini bekledi ve ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyon bu değerli futbolseverler. Eğer top filelere gitseydi mutlaka bir VAR kontrolü gerekecekti. Ama Onana'nın son anda bir müdahalesi vardı zaten. Endirek vuruşla başladı oyun. Yine Konyaspor kale sahasında bir neşele var.
1: Yine Bahadır atmayın dedi. Çünkü ona doğru geliyor. Konyaspor tribünden atılıyor. Konyaspor kalecisi de geliyor.
0: Oyun bir kez daha durdu. Halil Umut Meler yeni bir top istedi bu arada. Onana az önceki endirek vuruşu yeniden kullanacak. İki teknik adam da heyecanla takip ediyor mücadeleyi. İşin ucunda kupa var. 64. Türkiye Kupası'nı kazanmak var. Uğurcan vurdu kafayı. Taç atışını kullanacak şimdi. Bordo Mavililer Mustafa Ezgelaç gitti o bölgeye. Uçari dışarı gönderdi, bir madde gelmişti. Mustafa taç atışını henüz kullanmadı, şimdi kullandı. Bir kez daha Bordo Mavililerin. Mustafa Ezgelaç şimdi kullandı. Ama bir anlaşmazlık, Uşari ile taç el değiştirdi. Uğurcan gidiyor taç atışını kullanmaya. Yevtoviç yanına sokulmuştu Melih o bölgede. Şimdi Melih'e doğru karşılayan Mustafa. Muçi bıraktı. Oyunu açtı. Sağ kanada doğru o bölgede Pina var. Yanına Vivu sokuldu. Çibuke Vivu yerden gönderdi. Pozisyonunu bozdu Melih. Bu arada faul diyor. Halil Umut Meler. Vivu hemen kullandı. Zubkov bıraktı. Pina o bölgede. Zubkov'a doğru. Zubkov sıyrıldı rakibinden. Ceza sahasına girdi. Zubkov seken top. Nagalo topun düştüğü yerde yine Trabzonsporlular var. Mustafa o bölgede. Muçi kulakları sağır edecek bir ıslık. Okareli, Savic, Buşari. Buşari şimdi Muçi bıraktı. Mustafa Ezgelaç. Bir kez daha Buşari. Geriye döndü. Tim Cabo Folcarelli. Şimdi Vivo. Sağ çizgiye doğru. O bölgede Pina var. Ondan Zubkova. Zubkova ortaya. Muçi o bölgede. Muçi vurdu yandan dışarıya out.

0: Mucci'nin bu sezon 15 golü var bordo mavili formayla. Az önce böyle denedi şansını Mucci. Yarı finalde de çok güzel bir golü vardı.
1: Jeneriklik.
0: Yeto 3'le bir küçük diyalog Halil Umut Meler arasında. 10. dakikanın içindeyiz sevgili futbol severler. 0-0'lık beraberlik var.
2: Bahadır kullanacak atışı. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Kim top eline aldı? Uzun gönderecek mi? Kale vuruşu kullanma hazırlığında. Kaleci Bahadır. Tüm Ozan Konyaspor'da. 10. dakikadan şimdi çıktık. 11. dakikanın içindeyiz. Gol seçildik var ama oynanmayan bölüm de var. Bunu da hatırlatalım. İlave süre gösterilecek. İlk 45 dakika biterken uzunca bir süre olması bekleniyordu. Taca gitti. Taca atışını kullanacak şimdi. Tüm Ozan Konyaspor. Uğurcan taca atışını kullanmak için hazırlık yapıyor. Kullandı. Nagalo. Adil. Enis Bardi. Şık bir pas düşündü ama Folcarelli geldi, pozisyonunu bozdu. Top Trabzonspor'da kaldı. Pina Savic'le oynuyor. Vivo uzun gönderdi. O top adresi bulmadı. Augusto hareketlenmişti. Savic yükseklik kazandırdı topa. Pina kafayla indirdi. Zubkov geriye döndü. Vivo. Vivo uzaklaştırmak istedi. O top Trabzonspor'da kaldı. Zubkov. Zubkov yerde kalıyor. Halil Umut Meler faulü belirledi. Taç üstüne yakın bir noktadan. Kendi yer alanının sağ tarafından şimdi serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor. Zubkov yerde kalan isimdi. Vivo serbest vuruşu kullanma hazırlığı yapıyor. Bordo mavili takımda. İki takım tribünleri de büyük destek veriyor takımlarına. Vivo rakip yarı alanı gönderdi. Onaçun'un olduğu bölgeye. Sekti top ama Onaçun'un önünde kaldı. Muşari. Bir kez daha Muşari. Mustafa ile oynadı. Mustafa eski ellaç. Savic. Deniz'in orada baskısı vardı. Mustafa. Mustafa baskı vardı, ona rağmen topu Savic'e kazandırdı. Burada Melih savunuyordu kendisini. Buşari, Mustafa, Savic. Kendi yer alanında pas yapıyor Trabzonspor. Korkarelli sağ tarafa gönderdi. Vivo. Muleka ile mücadelesi. Vivo kayarak bir müdahale. Top Muşari'de kaldı. Şimdi Pina. Muşari. Zubkov. Zubkov yerden gönderdi. Orta. Top oyun alanından çıktı mı şimdi yardımcı? Bayrağı çekti. Çıktı o top dedi. Kale vuruşunu kullanacak. Tüm Ozan Konyaspor. Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde. Adil ve Bahadır. Şimdi Bahadır ayrıldı. Adil kullanacak kale vuruşunu. Augusto hareketlenmişti. Şimdi Bahadır uzun gönderdi. Muleka'nın olduğu bölgeye bir yükseldi dokundu. Sonrasında Folcarelli. Savic vurdu kafaya Onaçu. Onaçu iki rakibine kart etti. Sonrasında baskı geldi. Mucci şimdi destek veriyor ama top Tüm Ozan Konyaspor'da kaldı. Folcarelli, Muşari, Zubkov. Zubkov iki rakibine kart etti. Üçüncüsünü de geçiyor Zubkov. Mucci ile oynadı. Enes Mucci. Folcarelli. Trabzonspor rakip yarı alanına yerleşti. Muşari. Vivo. Pina çizgide ona doğru. Pina. Top dışarıda. Taç. Trabzonspor finalde kullanıyor. Taç atışını. 15. dakika. Vivo topun sahibi. Şimdi Savic. Muşari. Muleka'yı geçti. Yine ara pası denedi ama o pas pas bağlantısı kesildi. Sonrasında Trabzonspor baskı attı, yine topun sahibi oldu Bouchari. Bir vücut hareketiyle rakibini geçti. Sonrasında Zubkov topla buluşturdu. Zubkov rakibinin üstüne gitti. Zubkov açtı önünü. Zubkov ceza alanına gönderdi. Augusto istediği vuruşu yapamıyor. Adil girdi orada araya. Mustafa Falcanelli destek verdi. Deniz Türüç yüksek bir top gönderdi. Bouchari vurdu kafayı. Mustafa hareketlendi o bölgeye. Diego yerde kalıyor. Muçi'nin orada müdahalesi var. Diego Gonçalves yerde kalan isimdi. Serbest vuruşu Tüm Asam Konya Spor kullanacak. Pozisyonda bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Atış kullanıldı. Bu defa Konya Spor tüm hatları yüklenen Enes Barda o topa müdahale var. Vivo. Bouchari. Bouchari'nin pası Muçi topla buluştu. Muçi dribbling halinde. Muçi top hala kendisinde. Falcanelli. Pina. Zubko. Pina orta. Kafayı vurdu. Yükseklik kazandı top. Mustafa o topu takip ediyor. Muleka takip ediyor. Gol. Muleka faul yapan isim. Serbest vuruşu Trabzonspor kullanacak. Görüntüye geliyor. Jackson Muleka. Pozisyonda, ekranlarınızda bu pozisyonda Mustafa eski elaç yerde kalmıştı. Savic. Serbest vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Augusto. Şimdi Mustafa. Baktı cezalarına. Bouchari ile oynadı yanındaki Bouchari ile. Bouchari. Augusto bir kez daha Bouchari. Şimdi Mustafa topla vuruştu Trabzonspor'da. Mustafa üstüne üstüne gitti rakibinin. Geçme çabası rakibine, önü kapandı. Pas denedi. Vivo. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muçi'yle oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşturdu. İsim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina. Orta şansı. Yaptı ortasını. Oh! Mati! Toparlarda gol! Trabzonspor finalde golü buluyor. Tüm Osan Konya Spor karşısında 1-0 öne geçiyor Bordo Mavili takım. Trabzonspor'da işte tribünler.
0: Sevgili Cüneyt, yaklaşık 7-8 dakikadır Trabzonspor'daydı top. Bordo Mavili takım sol kanattan, sağ kanattan, ortadan çeşitli hücum varyasyonları denedi. Bir kez sağ kanattan geldiler. Çok da iyi geldiler. Onaçı'da en iyi yaptığı şeyi bir kez daha yaptı ve bitirici vuruşu işte böyle gönderdi Tüm Osan Konya Spor filelerine.
2: Müthiş orta. Asiste dönüştü Pina'dan. Onaçı topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte Onaçı'nın gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
0: Bir kez sağ taraftaki tribünden, Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribünden meşaleler geldi.
2: Yine kale arkası.
0: Yine kale arkasından. Onana bu kez o meşaleleri işaret ediyor. Halil Umut Meler de yine görevlilerden meşaleleri toplamalarını istedi. 18. dakikada Onaçu'nun kaydettiği golle Trabzonspor finalde 1-0 önde. Değerli futbol severler, az önce de söylediğim gibi son 7-8 dakikadır oyunu bütün hatlarıyla rakip yarı sahaya yıkmıştı Bordo Mavililer ve bunun karşılığını Onaçu'nun golüyle aldı Trabzonspor. Yeniden başladı oyun. Baskı var yine. Trabzonspor geliyor. Zubkov kaleci Bahadır. Zubkov'la ikinci gole çok yaklaştı Trabzonspor. Şimdi karşı atar. Gonçalves gidiyor. Yerde kaldı. Oyuna indi Dali Umut Meler. Müdahalenin topu olduğunu belirtti. Mustafa Eskeliaç bu kez yerde. Suç'u kullanacak. Trabzonspor, Bardi

0: faulü yapmıştı. İşte bu bir önceki pozisyon. Zubkov böyle denedi şansını, Bahadır yumruklayarak çıkartabildi. Dakika 21-0 önde Trabzonspor. Onaçu göğsüyle yumuşattı. Onaçu! Zor bir birleşik hareket. Göğsüyle iyi kontrol etti, önüne düşürdü ama dönerek yaptığı vuruş aynı güzellikte değildi. Kurasan Konya Spor kale vuruşuyla başlattı oyunu. Bahadır. Augusto rahatsız ediyor Bahadır'ı. Topun indiği bölgede Savic var. Bouchard'ı sıyrıldı. Ona yapılan hareket faul. Bir sözlü ikaz. Melih'e işte bu hareketten sonra serbest vuruşu hemen kullandı Trabzonspor. Mustafa Uçi. Geriye doğru Savic. Savic sol tarafı Mustafa'nın olduğu bölgeye gönderdi. Taç. Trabzonspor kullanacak. Mustafa eski ilaç gitti yine o bölgeye. Savic. Bouchard'ı biraz riski bir pas. Tim Yabo Folcarelli kurtardı orada topu. Servesten. Kina sağ tarafta. Zubkov. Peşinde Yevtoviç vardı. Sol kanada çevirdi atak yönünü. Mustafa. Bucci. Geriye doğru Savic. Bucci'ye yapılan hareket faul. Uğurcan sarı kartı görüyor. ...22. dakika... Deniz'in Mustafa Eskeylaç'a yaptığı müdahale. Şu ana kadar korakor bir mücadele seyrediyoruz. Konyaspor biraz da tatlı sert. Zaman zaman sertlik dozu artınca da Halil Umut Meler giriyor devreye.
1: İtirazlar da var Ender Bilgi şu anda. Oyunda henüz hareketlenmedi.
0: Adil şimdi Halil Umut Meler'in yanında. Meler de arka arkaya yapılan faulleri işaret etti eliyle. Kaptan Adil'e. Adil görev bölgesine dönüyor. İlhan Polut görüntüde. 23. dakikanın içindeyiz değerli futbolseverler. Stefan Savic ile serbest vuruşu kullanacak. Trabzonspor 18. dakikada Onaçu'nun kaydettiği golle 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Trabzonspor'un. Pina. Tekrar Pina'da. Berkan karşısında Pina. Geriye doğru oynadı. Vivo. En geriye. Kalecisi Onana'ya gönderiyor. 24. dakikanın ilk saniyeleri. Onana. Onaçu'nun bulunduğu bölgeye doğru. Nagalo Onaçu mücadelesi. Devam etti oyun. Taç Trabzonspor'un. Fatih Tekke ellerini iki yana açtı. Faul bekliyor. Az önceki mücadele için. Mustafa kullanacak taç atışını. Biraz daha geriden kullanılmasını istedi Halil Umut Meler. 24. dakika değerli izleyenler. Uğurcan karşıladı. Yeniden Mustafa. Deniz kaptı topunu. Şimdi Muleka. Muleka'ya yapılan hareket faul. Az önce de söylediğim gibi korakor bir mücadele. Finalde şu ana kadar. Nagalo ve Adil. Yevtoviç bıraktı. Deniz. Topu çevirdiği yerde Muçi. Uğurcan pozisyonunu bozdu. Adil.

Deniz. Savunma arkasına doğru. Uğurcan ileri çıktı. Bir çalım rakibine. Uğurcan'ın ortası. Gol pozisyonu üstten dışarıya. Enis Bardi. Kümasan Konyaspor Bardi ile gole çok yaklaştı. 25. dakikada. İşte Bardi'nin pozisyonu. Farklı açılardan izliyoruz. Kümasan Konyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı Bardi ile.

Onana kale vuruşunu kullandı. 26. dakika. Maç vurdu kafayı. Agadoka demedi. Augusto onu rahatsız ediyor. Çizgiye paralel gitti top. Ve şimdi terk etti oyun alanını. Mustafa Ataç atışını kullanacak. İlhan Palut heyecanla uyarıyor oyuncularını. Şimdi onu açıyor doğru. İndirdi onu açıyor. Agado karşıladı. Pina'nın bulunduğu bölgeye. Pina indirdi. Folcarelli. Tim Yabol Folcarelli. İyi sakladı topu. Zubkov. Zubkov'un pası onu açıdan önce bir müdahale var Uğurcan'dan. Oyun devam ediyor. Söktü orada Konya Sporlular topu. Muleka aldı şimdi. Muleka gidiyor. Muleka sıyrıldı rakibinden. Muleka son çizgide. Top hala kendisinde. Muleka pasını vermek istedi ama başarılı olamadı. Kritik müdahale Savic'ten. Onun topu gönderdiği yerde Uğurcan var. Şimdi Melih kaptırdı. Ona açı uzaklardan. Kaleci Bahadır'ın ileride olduğunu gördü ama istediği vuruşu yapamadı Paul ona açı. Adil Galo'yla bir an için anlaşmazlık. Bahadır. Melih bıraktı. Nagalo bölgede. 27. dakika değerli futbol severler. Antalya'da baskı var yine ön alanda Trabzonsporlu futbolculardan. Melih girdi araya. Gonçalves'e gelmeden bir müdahale. Şimdi Folcarelli. Kalabalıktan çıkarttı topu Pina. Folcarelli rahatlattı oyunu. Vivu. Savic. Çizgide Mustafa. Önünde Augusto var. Onunla oynadı. Şimdi Augusto. Ondan Bouchard'i. Mustafa yeniden Bouchard'i. Stefan Savic. Yabol Folcarelli yine iki stoperin arasına girdi. Bir kez daha Bouchard'i. Çizgide Augusto. Karşılayan Deniz. Bouchard'i aldı. Bouchard'i ara pası. Augusto'ya doğru. O bölgede Deniz de var top dışarıda. Out. Augusto görüntüde. Augusto da bu sezonun önemli isimlerinden biri, skora katkı yapan isimlerinden biri Trabzonspor'da. Oradan bu 15 golü var genç futbolcunun. Deniz Türüç. Muleka'ya doğru savunma arkasına. Vivu kademeye geldi karşısına ve ayağıyla dokundu, söktü topu Muleka'dan. Vivu, Mustafa yardım geldi Uğurcan'dan. Muleka şimdi. Jackson Muleka. Vivu söktü topu tekrar. Savic topu dışarı gönderdi. Baskı da vardı orada. Hiç riske girmedi görüntüdeki Stefan Savic. 29. dakika değerli futbol severler. Deniz'e kullanacak taç atışını Tümosan Konyaspor bıraktı Deniz Uğurcan'a doğru. Uğurcan hala kullanmadı. Şimdi Muleka'ya doğru. Muleka ceza sahasında kaptırdı. Onaçu aldı. Sakladı topu. Nagalo peşinde. Onaçu fiziğini çok iyi kullandı. Şimdi Muçi'ye. Sağ tarafta Zubkov var. Pina hata katıldı. Zubkov'dan Pina'ya biraz hızlı top.

0: Adil kademede kaptan, çok soğukkanlıydı. Yeniden Adil. Bardi. Peşinde Zubkov var. Paul. Bardi bekletmeden kullandı. Berkan o bölgede. Savunma arkasına doğru. Kademede Vivu. O da çok soğukkanlı. 30. dakikayı da geride bırakıyoruz değerli futbol severler. Antalya'da Onaçu'nun kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü var Trabzonspor'un.
1: Onana şimdi oyunu hareketlendirecek. Uzun gönderdi rakip yarı alana. Onaçu kafayla indirdi. Top tekrar Trabzonspor yarı alanına geldi. O bölgede de Savic var. Çok tecrübeli bir isim. Kreli'nin pası bir kez daha Savic topla birlikte rakip yarı alanına geçti. İlk kişi geldi, baskı yaptı. Sekti top. Mustafa Eskelaç o bölgedeydi. Taca gitmesine izin verdi topun. Trabzonspor kullanıyor taç atışını. Buşari. Vivu. Pina top istedi. Onunla oynadı. Pina. Buşari bir kez daha topun sahibi. Zubkov. Şimdi Pina çizgide Zubkov'da oynadı. Zubkov yerden Onaçu'yu topla buluşturdu. Onaçu. Halil Umut Meler faulü belirledi. Bir çekme işareti yapıyor. Serbest vuruşu hemen kullandı. Tüm Hasan Konya Spor. Deniz. Çizgi üzerinde topun sahibi Deniz Türüç. Geriye döndü. Uğurcan ondan Adile. Sol tarafı kullanıyor şimdi. Tümosan Konya Spor. Bir kez daha kaptan Adil. Topla buluşan isim. Nagalo. Onaçu baskı yaptı. Kaliste dönüyor. Bahadır'la oynadı. Adil. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Enis Bardi. Enis Bardi defans arkasında gönderdi. Uçan hareketlenmişti. Hızlı top Onana'ya geliyor. 32. dakikadan çıkmak üzereyiz. 1-0 önde Trabzonspor. Onana. Burak'ın baskısı var. Onana uzun gönderdi. Onaçu'nun bulunduğu bölge. Onaçu kafayla şöyle bir dokundu. Aşırttı topu. O top kaleci Bahadır'a geliyor. Adil. Sol tarafı gönderdi. O top doğrudan taça gitti. Trabzonspor yedek kulübesi ekranlara geliyor. Pina ile taç atışını kullanacak Bordo mavili takım. Volcarelli, Vivu. En geriye kalecisine Onana'ya. Onana ceza sahası dışında yayın üzerindeydi. Şimdi girdiğini de arkadaşlarına ileriye uzun gönderdi rakip yarı alana. Onaçu'nun bulunduğu bölgeye Nagalo vurdu kafayı. Top Trabzonspor'da kaldı. Augusto topla buluştu. Augusto rakibini geçti. Augusto cezalığında çevirdi içeriye. Korner. Jevtović topu kornere gönderdi. Köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor. Etkili geldi Bordo Mavili takım. Kritik müdahale Jevtović'ten. İlhan Palut kurmaylarıyla böyle değerlendiriyor şu ana kadar oynanan dakikaları ki 34. dakikanın içindeyiz. Muçi kullanıyor köşe vuruşunu Trabzonspor'da. Cezalar için kalabalık. Muçi gönderdi topu. Tek yumrukta uzaklaştırıyor Bahadır. Cezaların dışına gönderdi o topu. Pina takip ediyor. Taca gitmesine izin verdi. Taç atışını da hemen kullandı. Buşari. Volcarelli. Vivu. Çizgide Pina onunla oynadı. Pina'nın pası Augusto'ya. Augusto sıyrılma çabası rakipten. Şimdi pasını verdi Pina'ya. Sekti top. Zubkov'un önünde kaldı. Zubkov o da topu sektirdi, kaptırdı. Sonrasında baskı geldi Mustafa'dan. Top Trabzonspor'da kaldı. Sol tarafa Muçi'ye. Destek veren Mustafa Eskelaç. Muçi merkeze gitmeyi tercih etti. Top hala gerisi. Geriye döndü Buşari'ye. Çizgide Mustafa Eskelaç onunla oynadı. Mustafa baktı cezalarına. Yaptı ortasını. Etkili bir kafa vuruşu gelmiyor. Kafalardan sekti top. Kornere gidiyor. Köşe vuruşunu Trabzonspor.

0: kullanacak. Zubkov köşe gönderine doğru hareket ediyor. Muçi yürütüye gelen isim. Korneri kullanacak Trabzonspor. Zira Türkiye Kupası final mücadelesinde 1-0 önde Trabzonspor. Kaleci Bahadır arkadaşlarını uyarıyor. Cezalan için kalabalık. 6 futbolcu Trabzonspor'dan cezalan içerisinde. Diğer 3 futbolcu da hemen cezalanın birkaç metre dışında. Zubkov korneri kullanıyor. Zubkov cezalanına gönderdi. Nagalo kafayla uzaklaştırdı. O top Trabzonspor'da kaldı. Mustafa'nın pası. Buşari. Bir kez daha Mustafa Eskellaç. Yine orta şansı. Yaptı ortasını cezalanına. Kafa vuruşu. Kaleci kaldı Bahadır. İkinci gol aradı Trabzonspor. Onacı top kaleci Bahadır'da kalıyor. Pozisyonu bir kez daha izledik. Oyunda yeniden hareketleniyor Bahadır.
1: Çok riskli hareketler tabii. O bölgede o paslaşmalar özgüvenli ama riskli.
0: Uğurcan, Nagalo. Adil. Kaleci Bahadır'a. Şimdi Nagalo, top oluşan isim. Enis Bardi. Enis Bardi geçmedi pası. Top yine Tümosan Konyaspor'da kaldı. Bu defa sol tarafı kullanacak Tümosan Konyaspor. Diego Vivo yerde kaldı. Serbest vuruş. Trabzonspor kullanacak serbest vuruşu. Vivo bu pozisyonda yerde kalmıştı. Bir kez daha izledik. Onana bana bırakın dedi. Onana ile kullanacak Trabzonspor serbest vuruşu. Tek gol var şu ana kadar. Müthiş tribünler. İyi bir zemin. Şu ana kadar da tempolu iyi bir futbol Ender Bilgin.
1: Evet, tam bir maç akşamı demiştik. Gerçekten öyle oluyor. İki takım da kazanmak için her şeylerini koyuyorlar ortaya. Daha bu köprünün altından çok sular akar diyelim.
0: Bibu. Savic oynadı. Buşari. Orta yuvarlakta topun sahibi Buşari. Maçı düşündü. O top Berkan'da kaldı. Bardi geriye dönüyor. Kaleci Bahadır. Nagalo. Bahadır'la oynadı. Adil. Onacı var karşısında. Yevtović. Nagalo. Deniz bir kez daha Nagalo. Mustafa vardı karşısında. Deniz oynadı. Deniz Türüç. Kaptan Adil'i topla buluşturdu. Şimdi Adil topla birlikte dripling halinde. Erkan çizgideydi. Vermedi ona. Deniz Türüç. Deniz. Yevtović'ten sol tarafa Berkan'a. Berkan geçti rakiplerini. Berkan Muşani müdahalesi. Top birlikte kalıyor. Nagalo tüm hatlarıyla Trabzonspor yer alanında. Tümosan Konyaspor. Deniz Türüç. Deniz sol tarafa gönderdi. Bir kez daha topu orada. Pina baskı yaptı. Şimdi Melih'le topun sahibi yine. Tümosan Konyaspor. 39. dakikadan çıkmak üzereyiz. Cezalarına yönelen top. Uğurcan topun sahibi. Orta şansı Uğurcan çekti. Yaptı ortasını. Muneka ondan önce Vivo müdahaleyi yapıyor. Halil Umut Meler out noktasını gösteriyor. Kale vuruşunu kullanacak Trabzonspor. 40. dakikanın içindeyiz ama maçın hemen başında oyun uzun bir süre durmuştu Ender Bilgin. Bakalım ne kadar uzatma gelecek. Bu hatırlatmayı da yapalım.
1: Mutlaka en az 4 dakika kadar bir uzatma bekliyorum. Çünkü 2 kere durdu oyun biliyorsun. bakalım Ali Nurtmeler ne kadar uzatma işaret edecek yardımcılarına. Riva'dan da mutlaka artık avarlardan da bilgi alıyorlar biliyorsun. Bu süreyi tutuyor. VAR merkezinde avar görevinde bulunan hakemler. Tibyamov, Folcarelli.
0: Beraber söyledik, devam et o zaman.
1: Mustafa Eskeylaç'a bıraktı. Biz de 40. dakikaya geldik. Mustafa'dan Buşari'ye, Buşari'den Zubkov'a. Onaç'ı kontrol edemedim. Muleka aldı. Muleka çizgide Deniz'i gördü. Deniz baskıyı görünce Nagalo'ya. Nagalo savunmanın derinliğinde. Yanında kaptanı Adil var. Ondan Melih'e. Melih şöyle bir baktı arkadaşlarına. Sağ tarafta çizgide Deniz var, ona gönderemedi. Mustafa Eskeylaç sezdi, o pası girdi araya. Zubkov bıraktı Augusto'ya. Augusto'dan şimdi Mustafa'ya doğru çizgide Muçi istedi topu. Mustafa yerde kaldı. Faul. Yevtovic'in hareketine faul diyor Halil Umut Meler. Deniz kenara gitti. Dördüncü hakeme itirazları vardı. İnan Hoca da dördüncü hakemin yanında. İşte faul pozisyonu ilk kez daha geliyor ekrana. 41. dakika, hatta artık 41. dakikayı da geride bırakıyoruz. İlhan Palut dördüncü hakemle konuşurken Deniz'le Halil Umut Meler'in yanında Muçi ve Zubkov topun gerisinde. İkisi de çok iyi vuruşları olan isimler. Dakika değerli futbol severler. Konya tribünleri telefonlarının ışıklarını yaktı. Tabii onlar 42 rakamını görünce o coşkuyu yansıtacaklar. 4 kişilik bir baraj istedi Bahadır. Arkadaşlarının duracağı yeri işaret ediyor. Muçi topun gerisinde, Zubkov topun gerisinde, bir küçük toplantı. Muçi mi vuracak, Zubkov mu vuracak? Dakika 42. Zubkov bıraktı, bir serbest vuruş organizasyonu ama sezdi o pası. Adil Uğurcan girdi araya. Sonrasında yerde kalan bir oyuncu var, Deniz. Bu arada yine neşeler var. Yine Bahadır'ın ayağının dibine düştü. Bahadır bu kez kendisi dışarı atmaya çalışıyor meşaleleri. Az önce yerde kalan Deniz Türüç ayağa kalkıyor.
0: Meşaleler gelmeye devam ediyor Ender Bilgin. Ceza sahası içine.
1: Bahadır'ı görüyor musun?
0: Çok üzgün. Konsantrasyonu bozuluyor, haklı.
1: Atmayın diyor Bahadır. Ellerini iki yana açtı. Görevliler meşaleleri toplama uğraşında. Bahadır açtı ellerini iki yana. Neden atıyorsunuz, atmayın diyor. Oyun bir kez daha durdu. 43. dakikayı geride bıraktık. Halil Umut Meler. Meşalelerin toplanmasını bekliyor. Görevliler topladıkça yeni meşaleler geliyor zemine.
0: O sis, Allah'tan rüzgar var biraz, hemen dağıldı. Çok fazla durmayacak umarız oyun. Halil Umut Meler bekleyin dedi. Dördüncü hakem. Süreyi tutuyor, göz göze geldiler. Sis de dağıldı. Maç yeniden hareketleniyor. Yetoy sol tarafa. Berkan var orada. Berkan uzun gönderdi. Muleka'nın olduğu bölgeye Savic vurdu kafayı. Şimdi Muçi. Buşari. Baskısı vardı orada. Uğurcan'ın ondan serildi. Porta birlikte dripling halinde Buşari. Sağ tarafa gönderdi. Augusto. Zubkov'u düşürdü. O top geçmiyor. Yabol. Buşari bir kez daha Yabol dokundu. Pina'da kaldı. Top Trabzonspor'da kaldı. Onda da baskı vardı. Faul. Ali

0: Beler pozisyona yakın, faulü belirledi, serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor. İlk yarıda normal sürede son dakika tamamlanmak üzere, ilk yarının sonuna eklenecek ilave süreyi kaldırmasını bekliyoruz Adnan Deniz Kayatepe'nin, maçın 4. hakeminin. Vivu kullanıyor serbest vuruşu, Vivu uzun kullanacak. Şimdi tabela hazırlanıyor bir yandan da. Atış kullanıldı. Müdahale geldi. Taç. Adnan Deniz Kayatepe, Halil Umut Beler'le görüştü. 5 dakikalık uzatmayı gösterdi. İlk yarının sonuna en az 5 dakika ekleniyor. Augusto müdahale var topuna. Muşari ayak koydu. Deniz sürüşte kaldı top. İki oyuncu yerde. Onlara baktı. Devam ettirdi Halil Umut Bener. Enis Bardi kontratağa çıkıyor. Şimdi Tumasal Konyaspor. Berkan toplamıştı. Berkan'ın pası. Orada Volcarelli var. Pas bağlantısını kesti. Zubkova kazandırdı. Bir kez daha aldı Volcarelli topu. Şimdi pasını verdi Muşari'ye. Bu defa Trabzonspor kontratağa çıkmak istiyor. Sağ tarafta Pira offside bayrağı kalkıyor. Halil Umut Meler oyun durduktan sonra Muşar'ın yanına gitti, bir sarı kart gösteriyor. Az önceki pozisyon için Muşari'ye. Uğurcan'ın ardından maçtaki ikinci sarı kart çıktı. İkinci sarı kartta Trabzonspor'dan Muşari gördü. Oyunda durdu. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Melih bu pozisyonda yerde kalmıştı. Kalkamadı. Sağlık görevlileri de oyun alanına davet ediliyor. Mustafa'yı şimdi yanına çağırdı Halil Umut Meler, bir diyalog halinde. Onunla da bir pozisyonu konuşuyorlar. Tedavi devam ediyor. Melih henüz kalkabilmiş değil. Şimdi sağlık görevlileri oyun alanını terk ediyor. Sarı kart çıktığı için kenara gelmesi de gerek yok. Oyuna devam edecek Melih.
1: Deniz bu arada Fatih Tekke ile bir diyalog yaşadı.
0: Sık sık geliyor.
1: O bölgeye.
0: Melih. Nagalo. Bir kez daha topla buluştu. Melih. Sürüş. Melih baskı geldi ona açıdan. Kalisi döndü. Bahadır. Augusto'nun baskısı var. Nagalo ile oynadı Bahadır. 5 dakikalık uzatma başladı. Berkan Pina'dan zarif bir vücut hareketiyle sıyrıldı ama sonrasında Vivo geldi. Vivo top Trabzonspor'da kaldı. Vivo gidiyor. Şimdi pasını verdi. Augusto bölgeye hareketlendi. Augusto topla buluştu. Önünde Adil var. Augusto geriye döndü Pina'ya. Pina'dan Zubkov'a. Zubkov rakibinin üstüne üstüne gitti. Bardin'in cezalarına girdi. Sol çizgiye indi. Çevirdi içeriye Adil. Orada vardı Bahadır. Topu da kornere çeldi. Zubkov kullanacak köşe vuruşunu. Pozisyon ekranlarınızda işte Bahadır'ın müdahalesi böyle yansıyor kameralarımıza. Zubkov'la köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Cezalan içi yine kalabalık. Zubkov korneri kullandı. Kafa vuruşu Muçi kafayla altı pasa gönderdi. O top taça gidiyor.
1: Nagalo rahatlattı savunmasını. 45 artı 4. dakikaya girdik. 3 dakika geride kaldı. Bir küçük VAR incelemesi olmuştu. Halil Umut Meler bekleyin dedi. Sonra oyunun başlamasını istedi. Savic'e doğru. Savic'den Çivuke Vibu'ya. Sağ çizgide Pina var. Bardi geldi onun bulunduğu bölgeye. Yeniden Vivo en geriye, kalecisi Onana'ya, o da ceza sahasının dışına kadar çıktı. Onana, Onaçu'nun bulunduğu bölgeye göndermek istedi. Nagalo karşıladı. Yevtovic çevirdi. Deniz'den önce kafayı vuran Savic. Savic'in yaptığı hareket faul, sarı kart görecek. Stefan Savic. Hareketinin iki yönü var biliyorsun Cüneyt. O yönlerden bir tanesinde sarı kartı görüyor futbolcular. Savic'de işte onu yapınca sarı kart kaçınılmaz oldu. faulle yetinecekti Halil Umut Meler. Ama o hareket gelince sarı kartını çıkarttı. Yeniden başladı oyun. Melih Nagalo. Çizgide Yevtoviç. Şimdi Deniz Türüç. Deniz gidiyor. Deniz yerde kaldı. Ona yapılan hareket faul. Mustafa Eskellaç faulü yaptı. Serbest vuruşu kullanacak Tümosan Konyaspor. İşte faul pozisyonu buydu. Beşinci uzatma dakikasının son bölümü artık. Belki de ilk yarıda son bir şans Tümosan Konyaspor adına. Bardi ve Deniz topun gerisindeki isimler. Savunmadan stoperler de katıldı hücuma. 45 artı 6'ya girdik. Deniz topun gerisinde, Bardi topun gerisinde. 45 artı 6. Bardi bıraktı. Deniz Türüç kale sahasına doğru. Vivu karşıladı. İkinci hamle. Faul. Trabzonspor kullanacak. Bu araya da kafa kafaya bir çarpışma var hemen. Sağlık ekiplerini oynalarını istedi Halil Umut Meler.
0: Mustafa yerde. Vivu böyle uzaklaştırmıştı.
1: Yo, çok da ayağına düşerken galiba, evet. Mustafa'nın ayağına geldi.
0: Onaçu öyle bir yükseldi ki.
1: Yevtoviç arada kaldı. Onaçu en üste çıkan isimdi. Muleka şimdi Halil Umut Meler'e bir şeyler söyleme uğraşında. Bardi orada. Onana orada. Artık son anları ilk yarıda. 18. dakikada Paul Onaçu'nun golü. Sevgili Cüneyt, maçtaki tek gol. Fatih Hoca ekranda. Sarı kartı Yevtoviç gördü. Maçtaki sarı kart sayısı da 4 oldu bu arada.
0: Saviç, Buşari, Uğurcan ve Yevtoviç.

0: Serbest vuruşla hareketlenecek oyun. Yevtoviç gitti. Mustafa'dan özür diledi. İlhan Palut'un itirazları var. Yevtoviç sarı kart gördü. Neden kenarda peki?
1: O pozisyonda yerde kalmıştı.
0: Son düdük değerli futbol severler. Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Ve evet, son düdüğünü çaldı. Kenarda İlhan Palut dördüncü hakeme ve yardımcılara itiraz ediyor. Bu tarafta Deniz Türüç'ün itirazları var. Ama bir yandan da son düdük var. Ve o son düdük Trabzonspor'un ilk yarıyı 1-0 önde kapattığını belirliyor. Tek gol Polo Naçu'dan değerli futbolseverler. İşte golün oluşumu. Gol farklı açılardan tekrar tekrar geliyor görüntüye. Asist Pina'dan. Gol yılın golcüsü Naçu'dan. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız değerli futbol severler.
2: Ziraat Bankası'nın sunduğu program devam edecek.

0: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi.

0: A Spor Radyo. Bir reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
0: yatırım. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo. Reklam.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
0: Reklam. A Spor Radyo.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu. Canlı yayın.
11: 2-0-3 olan bir oyuncunun o vuruş yapması hiç kolay değil ama bunları kolay gibi gösterebiliyor. Paul Onuachu. Tabii. Pina'dan da bence servis çok iyiydi ama evet. Onuachu da gerçekten müthiş bir vuruşla gol attı. Tabii.
12: Ya bunlar hep Fatih Hoca'nın sezon başından beri çalışılmış hücum setleri. Engola da orada doğru bir şekilde birebir de biliyorsun vurdurdu. Yani orada esas adam ve top kontrolü. Orada ceza sahası içinde birebir yani geç kaldı, arkasında kaldı. Ama Onuachu da çok doğru bir zaten böyle bir repertuar var. Hem golcülük olarak var. Trabzonspor'un da böyle bir repertuarı sağ tarafta var. Dediğim gibi sezon başından beri. Nitekim oradan da gol geldi. Pina'nın dediğim gibi ortası da çok iyiydi. Onuncu ile ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi Onuncu gibi bir oyuncu varsa ya işte şunu yapayım bu setler çizeyim sıkıştığında gerek yok. Ne yaptı Onana bugün? Baskı varsa vurdu uzun. İkinci dönen topları aldılar. Yerleştiler. Yani Onacho'nun hem sette var hem de yüksek toplarda indirip hem Engola'yı bozdu yeri geldiğinde. Adil'i bozdu. Orada foul aldırdı. Yeri geldiğinde tabii Adil de Engola da vurdu topta ama genelde uzun oynuyorlar. O dönen topu alıp yerleştirdi.

0: çalışan bir Trabzonspor var. Yani onun için böyle çok böyle aşırı yeri geldiğinde böyle işte pas yapalım oraya ucun bölgesine, yani yüksek bloğa çıkalım. Yüksek bloğa böyle de çıkarsın. On anadan uzun top, ikinci top alıp yerleştirirsin.
1: Şöyle hocam, yani tabii şimdi Onuachu golü attı. Belki Konyaspor hani çok tehdit edemedi Trabzonspor kalesini, ama ben yine de Vivu'ya özel bir parantez açmak isterim. Çok iyi bir ilk yarı oynadı. Özellikle çok yerinde müdahaleler. 4 tane sahipsiz top kazanma, 9'da 6 ikili mücadele ve gerçekten kademeye girişleri de ilk yarıda tam yerindeydi. Trabzonspor'a geldiğinden bu yana hocam artarak giden bir performansı var.
0: Katılıyorum. Hem oyun içinde var. Hep bakıyorum, yani çıplak gözle seyrettiğimizde daha net hep belli oluyor. Hep diri, hep oyunda, hep yani pozisyon bilgisi alıyor pozisyonu. Bir de genç, bir de ekstra duran toplarda biliyorsun golü var. Yani bu anlamda da önemli tabii. Savic'in benim gördüğüm hazır değil. Yani %100 değil. Tam oynuyor kaptan. Mutlaka yani ilk kere geri ne varsa elinden gelen fazlasıyla yapıyor. Uzun bir sakatlık geçirdi. Tabii yaşı da var. Onun biraz daha yerinde kalması gerek Ömer. Çok dikkat et, yerini kaybetti. Dönerken böyle net dönemiyor. Onu mesela ben top başka yerde oynarken mesela o topsuz alanlara genelde hepimizin baktığı gibi bakıyorum. Savic mesela fiziksel hazır değil. Gidiyor soldaki Mustafa'nın oralara geldi. Bir ara pas yapmak istedi vesaire. Dağ alanında kalıp basit oynayıp kalması gerekir. Yani çünkü hele ikinci yarı bir de daha da düşün, daha da temposu maçı yükselecek. Tabii bunu da mutlaka Fatih Hoca yani görüyordur zaten. Mutlaka devre arası müdahale edecektir bu konuda.
1: Yani Savic mi işte Salih mi hocam? Maç öncesi çok konuşuldu ama Savic de çok büyük tecrübe tabii ki.
0: Kesin tartışmaz.
1: Hoca da muhtemelen tecrübeye gitmek istedi. Buşari doğru, tercihi...
0: Doğru. Yani skordan bağımsız ilk yarı kötü olup için. Yani doğru. Yani Savic varsa oynar.
1: Savic
0: ama
1: oynar
0: bunlar performans sonucu. Şimdi performans sonucu antre edilmesi gerekir. Evet oynuyor. Sahada oynayabilir. Dediğim gibi birazcık daha o tecrübedeki oyuncu daha böyle yerinde kalması gerekir. Yani fiziksel olarak düşünmek için yani ekstra işler yapmaması gerekir.
1: Buşari tercihini soracağım hocam. Çünkü hocanın son dönemde 11'de de şans verdiği bir isim haline geldi. Artan bir performans ve Ulay bugün kulübedeyken Buşari başladı ki oldukça da iyi bir ilk yarı çıkardı gibi görünüyor.
0: Yani Falcorelli ile iyi anlaşıyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Bizim 90+1'de de söylüyorum. Sezon başından beri Falcorelli bana göre Trabzonspor'un orta sahanın en iyi oyuncusu. İki önle Ömer. Topla alan kat ediyor. Pas yapıyor. Özellikle pas arasında çok top kesiyor. Hatırlarsan bir bölümde top kesti oynuyor. Yani Buşari ile şu anda yani olaya göre daha doğru ikili olmuş. Fatih Hoca'nın tercihi doğru.
1: Peki hocam, ilk yarıdaki oyuna baktığınızda, kulübelere baktığınız zaman ikinci yarı için takımların planı ne olmalı? Trabzonspor'un, Konyaspor'un planları ne olmalı sizce?
0: Ya Trabzonspor bir kere bana göre bu önemli. Orta sahada bir sayısal asimetrik, az önce söyledim. Augusto'yu Fatih Hoca'nın uyarıp mutlaka bağlantıya gelmesi gerekir. Ya gidip stoper, yani yeri geldiğinde işte Adil'in yanında duruyor. Engola'nın yanında Onuachu duruyor. Onuachu topu duracak. Gelip bağlantı yapması gerekir. Yani hareket, daha hareketli olması gerek. Çok statik oynuyor. Mesela o bağlantı ikinci yarı neye lazım? Trabzonspor'un saha içinde ikinci 45 dakika daha risk alan bir Konyaspor olacak. Burada ikinci golü bulmak adına yani bir oyuncu üzerine bu oyunu okumamak gerekir ama dediğim gibi o alanları doğru kullanması gereken yani pas asimetrik olarak bir pas durağı yaratıp o alanları, yarım alanları yani çok doğru bir şekilde saha içinde yalnız yarım alanları çizgi oyuncuları kullanmaz. Böyle yani 4-2-3-1 gibi işte Onuachu'nun arkasında oynuyor. Ve o alanları doğru kullanılması gerekir. Çünkü Muçi de Zubkov da bozdu zaten. Dikkat et, Konya X'de yarım alanları çok iyi kullandı. Yani böyle kullandığı müddetçe de daha böyle kompakt savunma da oynaması gerekir. Onu oynayacak ama Deniz bir yere kadar savunma. Bardi de öyle bir savunmacı değil. Orta saha o zaman Yeğitoğlu işte meleğe kalıyor. Buna yani dikkat etmesi gerek. Konya Spor cephesi de. Konya Spor'un da mutlaka devre arası bir kere daha böyle daha cesaretli. Tabii ki bu demek değil ki. Yani bütün takım ucuma gitsin demiyorum. Ama yani bu kadar rakibin peşinden koşmak yerine ne yapacaklarını kafası yorması gerekir. Daha cesaretli olması gerekir. Daha şimdi Bardi de hani koşu yaptı da Bardi çok atletizmi oyuncu, molekalı bir oyuncu değil. Deniz de değil. Şimdi bunların böyle iç koridora devamlı girmesi tamam. Yani Augusto'nun ondan gelmesi gerek. Çünkü orada sayısal zaman zaman mesela üstünlük sağlaması gerekir. Enteresan, onu da sağlayamıyorlar.

0: dikkat et. Bardi giriyor. 4-2-3 bir de 3 tane Muleka'nın arkasında oyuncu içeride. Melih Etavuç var. 5'te ona rağmen pas yapamadı.
1: Evet.
0: Konyaspor bunları devre arası çözmesi gerekir. En önemli de daha cesaretli oynaması gerekir. Daha böyle öne çıkması gerekir. Top ayağında daha aksiyon yapması gerekir Konyaspor'un.
1: Şimdi bakıyorum hocam Konyaspor kulübesine. Eski Trabzonsporlu Olaik ve bir de Kramer var hücum anlamında. Bu biraz sanki şunu işaret ediyor. Yani oyuncu değiştirmekten çok sanki İlhan Hoca biraz oyunu değiştirmek durumunda.
0: Kesin. Çok doğru tespitin. Ömerciğim daha oyunu değiştirmesi gerekir. Eğer böyle açık alana da çıkmak istiyorsan Oleg Bey'i yani böyle giderse hamle yapman gerekir. Mesela Beşiktaş maçını orada beraberdi. Şimdi Beşiktaş'a yapılan penaltıyı Barda o topu götüremezdi hızıyla. Deniz de götüremezdi.
1: Oleg Bey götürdü ama.
0: Oleg Bey 4-4'dür yani çok mesela iyi oynuyordur falan demiyorum. Evet Konya'ya geldiğinden beri çok iyi performans vermedi katılıyorum ama böyle bir oyunda açık alana çıkmak istiyorsan böyle atletizm olan yani hızlı oyuncuya ihtiyacım var.
1: Peki hocam Trabzonspor'un kulübesine baktığınızda tabii yani skora bağlı değişebilir ama şu anki skoru düşündüğümüz zaman Vakayeme gibi önemli bir isim var Trabzonspor'da hücum anlamında. Ulay gibi yine merkeze alınabilecek bir isim var. Değişiklik bekliyor musunuz Fatih Hoca'dan skoru değişmedik sürece?
0: Böyle giderse 1-0 giderse ben Augusto Ulay değişikliğini bekliyorum. Yani daha üçlü orada pasla daha topa sahip olup iyice oyunu kontrol edebilir Trabzonspor. Böyle bir hamle bekliyorum böyle giderse.
1: Muçi'de hocam sanki ilk yarıda hani o çok istediği alanları ya da o şut şanslarını bulamadı.
0: Ya buldu da
1: bir tane yani buldu Muçi, benim hatırladığım.
0: Sol çizgide oynat tabii Augusto oynatmak adına. Yani genelde Muçi'nin tabii daha konfor alanı bulduğu yer Onaço'nun arkası işin gerçi.
1: Peki hocam şu konfeti işinle bir konuşalım isterseniz. Konfeti derken evet, meşale.
0: Evet.
1: Yani maç başladı meşale. Maç devam ediyor arada meşale.
0: Ya ben şimdi Konyaspor taraftarı evet gelmişler Konya'dan. Yani hepsi yeşil formalar organize olmuşlar. Mükemmel iş bir sıkıntı yok. Ama bu kadar meşale atmak ya Bahadır'ın kafasına gelecekti. Çocuk kenarı kaçtı falan. Yani ben bunu anlamış değilim. Yani maç saha içinde kazanıyor. Tribün evet önemli. Tribün oyunculara bir şekilde o ambiyansı yaratıyor, o enerjiyi veriyor. Ben buna katılıyorum ama bu kadar meşale atılması oyunu soğuttu. Yani dikkat et devamlı oyun soğuyor. Konyaspor oyuna girmek istiyor. Tekrar sıkıntılı. Yani bu kadar bir de oyunculara gelebilir. Kendi oyuncularına gelebilir. Kendi düşünebiliyor musun? Oyuncularına yakın yerden attılar. Yani tabii Trabzonsporlu oyunculara da kesinlikle atmaması gerekir. Yani ben mesela yani o kadar yani Konyaspor taraftar evet güçlü bir taraftar kitlesi. Milli maçlardan biliyoruz. Büyük destekler verdiler. Yani ülkemize oynanan oyun orada çok muazzam galibiyetler aldık. Hepimizin milli gibi ama yani burada bu meşale bu kadar yani içeri girmesi enteresan. Onların bu kadar atılması yani bunun takıma bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Zaten Bahadır atmayın diye dikkat ettin mi Ömerciğim? Elini açtı atmayın uyardın.
1: Evet.
0: Yani bu kadar meşale atmanın etmenin yani.
1: Ya ben şu ana kadar bir faydasını hani takıma bir faydasını hocam yıllardır maç izliyoruz görmedim
0: ben
1: yani.
0: Ben de görmedim. Yani aksine oluyor. Yani daha mesela Konya Spor seyircisi bağırıyor ediyor ama yani mesela Trabzon'la farkı Trabzon seyircisi senkronize oluyor takımıyla. Onlar orada bir şov yapıyor. Evet bir şeyler atıyor. Kendi bir şey. Takımla senkronize olmalılar. Buna biraz daha dikkat etmesi gerekir Konya Spor taraftarı kardeşlerimizin.
1: Ha bu arada şunu da söyleyelim hocam. Konyaspor'da hani güzel bir taraftarla burada Antalya'da işte yemyeşil tribünlerde mi Avrupa Ligi finalinde Freiburg'lu taraftarları övdük. Yani işin bu yönünde hani söylemeden geçemeyeceğim. Oyuncular
0: kesinlikle,
1: hocam
0: da yani öyle yeşil giyinip gelmişler. Az önce de söyledim yani ama dediğim gibi biraz daha sakin olmaları gerekiyor.
1: Sahaya geldiler hocam ama Halil Umut Mener'in de ilk yarı performansını sormak isterim size. 4 sarı kart çıktı ilk yarıda. Aslında baktığımızda biraz kartlarına fazla başvurdu diyebiliriz. Nasıl buldunuz ilk yarı yönetimini?
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Ziraat Bankası'nın sunduğu program devam ediyor.
4: 3. dakikada Paulo Onaçu'dan 64. Türkiye Kupası'nda ilk 45 dakikayı Bordo Mavili takım 1-0 önde tamamladı ikinci yarıya. Tüm Oğuzhan Konyaspor başlayacak. Antalya'da ikinci yarı için her şey hazır. Halil Umut Meler kontrollerini yaptı. 4.

oyuncu hakemiyle göz göze geldi ve ikinci yarıdaki ilk düdük. Konyaspor başladı ikinci yarıya. Nagalo bıraktı. Uğurcan ileri doğru gönderdi. Muşali karşılamıştı. Trabzonspor kendi yarı sahasında. Tim Yabol Folcarelli. Onu açu. Pina'ya. Pina'dan Zubkov'un koşu yoluna. Zubkov'un kontrolü iyi. Karşılayan Berkan. Zubkov ondan sıyrılma uğraşında. Zubkov atak yönü şimdi sol tarafa gönderdi. Muçi. Top hala kendisinde. Ortasında yaptı. Nagalo karşıladı. Şimdi Konya Spor çıkacak. Vivu kafayla indirdi. Folcarelli. Bouchari. Pina. Karşılayan Bardi. Pina bıraktı. Bouchari. Zubkov kendisini gösterdi. Top istedi. Aldı. Zubkov ortasını yapacak. Kale sahasına doğru. Kaptan Adil karşılıyor. Bouchari indirdi. Atak tazeleyecek Trabzonspor. Faul. Alexander Zubkov Trabzonspor'da yerde olan isim. İşte Bardi'nin bu müdahalesinin ardından 47. dakika değerli futbol severler, finalde 1-0 önde Trabzonspor ve şimdi serbest vuruşu kullanacak Bordo Mavililer. Muçi topun gerisinde. Deniz'le Zubkov arasında bir gerginlik var bu arada. Muçi topun arkasındaki isim. Hayırlı Umut Meler önce Zubkov'u uyardı. Şimdi Deniz Türüç'ü uyarıyor. 48. dakika. Muçi kale sahasına doğru gönderdi. Karşıladı Konya Spor takımı Bardi ile. Bouchari bıraktı. Mustafa. Folcarelli. Biraz açtı ayağından Folcarelli. Uğurcan o bölgede. Şimdi Muleka. Melih aldı. Melih 2 diyor. Peşinde Zubkov var. Melih pasını da verdi. Avantajı bıraktı Halil Umut Meler. Şimdi Bardi. Karşılayan Pina. Adil. Tekrar Enis Bardi. Arkadaşlarından özür diliyor Bardi. Kontrolü yapamadı. Halil Umut Meler'in yanına gitti. Onun bir itirazı vardı. Pia'nın taç atışıyla başlayacak oyun. 49. dakika. Olaçu eliyle kontrol ettiğini işaret ediyor Halil Umut Meler. Serbest vuruşu Kumozan Konyaspor kullanacak. Adil kullanacak. Şimdi Melih'e doğru. Augusto peşinde Melih'in. Uğurcan. Nagalo. Adil. Yevtoviç ile oynadı. Çizgide Berkan var. Enis. Enis Bardi'den tekrar. Yevtoviç bir kez daha Bardi. Nagalo. Melih. Uğurcan ileri çıktı. Deniz Türüç geriye doğru bir kez daha Nagalo'ya. Bütün hatlarıyla rakip yarı sahada Kumozan Konyaspor. Yevtoviç. Folcarelli karşıladı. Adil. Nagalo. Augusto geldi üzerine doğru. Melih. Çizgide Deniz var. Deniz Türüç Gonçalves top istemişti. O Uğurcan'a. Yevtoviç aldı. Yevtoviç. Top hala kendisinde. Bardi ortasını yaptı. Muleka'ya

0: çıkardı. Pozisyonun devamında Muneka topu Fillerle direk dibinden böyle buluşturuyor. Bu da bir başka açı.
1: Şu ne kadar güzelse Muleka'nınki de o kadar güzeldi. Muleka iki hamleyi de yaptı. O da çok değerli. Onana çok iyi çıkarttı köşede direkt dibinde ilk hamlede. İkinci hamlede Muleka dönerek ters tarafa diğer köşeye vurdu. Çıkarılamayacak yere gönderdi topu ve skora dengeyi getirdi. Antalya'da 64. Türkiye Kupası finalinde şimdi durum 1-1 değerli futbol severler.
0: Skora denge geldi. Hem Beşiktaş'ta hem Tümosan Konyaspor'da zaman zaman eleştirilen bir isimdi Jackson Muleka ama bu akşam final maçında skoru dengeye getiren golü atan isim oldu. Onana kalesini terk etti.
1: Onana o ses bombaları meşaleler ve o ses bombaları gelince ben geçmiyorum kaleye diyor şimdi.
0: İkinci yarının hemen başında golü buldu. Kritik bir dakikada beraberlik golünü buldu. Tümosan Konyaspor. Augusto topun başında. Oyun bir kez daha hareketlenecek Augusto. Onana'yı oynadı. Muleka'nın bir koşusu var. Onana uzun gönderdi. Onana'nın bulunduğu bölgeye. Onana'nın ondan önce Dagalo kafayı vurdu. Top kuşlarda kaldı. Volcarelli sol tarafa verdi. Mustafa Eskiyelaç. Savic. Buci. Şimdi Mustafa. Mustafa çok hızlı. Mustafa delikli halinde. Mustafa cezalarına gönderdi. Dagalo ayak koyuyor. Onana'dan önce kritik bir müdahale geldi. Şimdi Muleka kaptı topu. Pası da verdi. Enis Bardi net bir pas gönderdi. Etkili geldi Tümosan Konyaspor. Şut dışarıya. Diego Gonzalez. Korner.
1: İkinci yarıya iyi başladı Tümosan Konyaspor. Gol de moral verdi Konyaspor'a. Tribünlerin desteği arttı bu dakikada. Yeşil beyazlılarda.
0: Köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Önlerine giderken bir yandan cezaların içi kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüş gönderdi cezaların Muleka vurdu kafayı defanstan sekti. Hani Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde cebine attı. Karar penaltı. İtirazlar var. Hani Umut Meraz beyaz noktaya doğru gitti.
1: Trabzonsporlu oyuncuların arasında kaldı Ali Umut Meler. VAR odasıyla bir teması var. Bakalım pozisyona. Muleka böyle vurdu kafayı. Savic. Orada pozisyonun içindeki isim. Burada topsuz olan da adil yerde kalmış ama Halil Umut Meler Savic'in pozisyonunu işaret etti. Şimdi Ömer Faruk Turtay'la bir diyaloğu var. Halil Umut Meler'in
0: her iki kulübede de pozisyon tabletten inceleniyor. Halil Umut Meler diyalog halinde oyuncularla Trabzonsporlu oyuncular, Tümosan Konyasporlu oyuncular Halil Umut Meler'in yanında. İtirazlar devam ediyor. Fatih Tekker'in de itirazı var. Dördüncü hakemin yanında o da. Halil Umut Meler atışın kullanılmasını istiyor.
1: Penaltının kullanılmasını istedi Halil Umut Meler.
0: İtirazlar devam ediyor. Pozisyon
1: şimdi şu Adil'in pozisyonuna da çıkmış olabilir. Sevgili Cüneyt, Adil'in formasının çekildiği pozisyon var. Savic'in eline gelen bir top var.
0: Yardımcının yanına gitti.

0: Hakan'la bir diyalog halindeydi. Şimdi tekrar penaltı noktasına geldi Umut Bener.
1: Ona da kalesinde değil bu arada. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldığı penaltıyı. Bu arada Ozan oyuna dahil olacak Trabzonspor'da. Savic'in yerine sarı kartı var Savic'in. Fatih Hoca son derece akıllıca Savic'i kenara almak istiyor. Trabzonsporlu futbolcuların itirazı devam ediyor. Savic kenara geliyor, Stefan Savic. Ozan oyuna dahil oldu Trabzonspor'da. Sarı kartı vardı Stefan Savic'in.
0: Şimdi penaltı vuruşu kullanılacak. Onana'dan yerine kalesine geçmesini istedi Halil Umut Meler. Beyaz noktada Muleka topunun elinde. O mu kullanacak? Atış için hazırlık yaparken Cumhurbaşkanı Konyaspor oyuncular bir kez daha Trabzonspor oyuncular o bölgeye geldi. Onana'nın da itirazları var arkada.
1: Şimdi Halil Umut Meler, ben VAR'la iletişimimi kurdum, dolayısıyla penaltı kullanılacak diyor Trabzonsporlu oyunculara.
0: Enis Bardi kullanacak penaltı vuruşunu Cumhurbaşkanı Konyaspor'da.
1: Bardi topun gerisinde Konyaspor'da. 57. dakikayı da geride bırakıyoruz değerli futbol severler. İkinci yarıya iyi başlayan taraftı Konyaspor. 1-0'lık skor Muleka'nın golüyle 1-1'e taşınmıştı. Şimdi 58. dakika ve Bardi ile Onana karşı karşıya. Halil Umut Meler oyunculara son ikazlarını yaptı. Enis Bardi topun gerisinde. Onana kalesinde. Bardi ve Onana. 58. dakika. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Muleka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha. Yine Onana. Yine Onana. Yine Onana.
0: Müthiş çıkardı. Harika bir refleks Onana'dan. Büyük üzüntü yaşıyor. Tüm Osan Konyasporlu futbolcular. Muleka orada yerde kalmıştı. Hasar da var. Pozisyonunu bir kez daha izliyoruz Edler. Halil Umut Meler kulübeye, Trabzonspor kulübesine doğru bir kart çıkardı. Sarı kart.
1: Nagalo yerde Konyaspor'da.
0: Penaltı kaçtı. Her şey var bu finalde.
1: İşte Enis Bardi topu direğe böyle nişanladı. Muleka'nın vuruşunda önce savunma etten bir duvar ördü. Sonra Onana başarılı köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahası yine Onana. Şimdi Trabzonspor gelecek. Trabzonspor gelecek ama Mustafa Eskeylaç yerde. Sarı kart Deniz Türüç'e. Tansiyon çok yükseldi Antalya'da. Deniz'in sarı kartını da notlarımızın arasına alalım. İşte Mustafa Eskiyelaç ve Deniz Türüç'ün sarı kart gördüğü pozisyon. Üçüncü dakika değerli futbol severler. Nagalo burada vuruşu yapan isim, ikinci vuruşu yapan isim. Onana çok kritik bir hamle daha yaptı. Vivu topu hareketlendirdi. İki gol var, kaçan penaltı var, sarı kartlar var. Finalde büyük bir heyecan ve yüksek bir tansiyon var.

Icardi topu dışarı gönderdi. Özür diliyor Muleka'dan. Hinata çatışını kullanacak. 61. dakika değerli futbol severler. Trabzonsporlu taraftarlar da yavaş yavaş telefonlarının ışıklarını yakmaya başladı. Onana. Onaçu'nun bulunduğu bölgeye doğru top hız aldığı yerden sekti ve oyun alanını terk etti Avut.

0: ki var odasından az önceki pozisyonun offside'ına dair gelen Muleka'nın gol pozisyonunun sağlaması diyelim biz buna. Ve Bordo Mavi'nin tribünlerde ışıl ışıl Antalya'da. Bu arada Kumosan Konyaspor geliyor sağ kanattan Melih'le. Taç. 62. dakika. Artık 61'i geride bıraktık ama sizler de iyi biliyorsunuz. Skorboard'da 61 rakamını ya da işte 42 rakamını görünce futbol severler o şovu yapıyor. Bizler için bu artık 62. dakika. Yine oyun alanında bu arada meşaleler var. Bu kez Trabzonspor tarafından atıldı tribününden. Bahadır yine o meşalelerden birini dışarı gönderiyor. Halil Umut Meral bekledi meşalelerin dışarı gönderilmesini. Biz de 62. dakikayı geride bırakıyoruz artık. Bir birlik eşitlik var Antalya'da.
1: Taç atışını kullanacak Tumasan Konyaspor. Halil Umut Meral 4. hakemiyle göz göze geldi. Henüz taç atışının kullanılmasına izin vermiyor. Maçın hakemi Halil Umut Meral çünkü bu defa da Trabzon tarafından yine sahaya gelen meşale var. Bahadır'ın koruduğu alana geldi o meşale. Kalesine geldi. Şimdi dışarıya gönderdi. Halil Umut Meler de 4. hakemiyle diyalog halinde bu meşale atılması sorununa bir çözüm bulunmasını istiyor büyük ihtimalle Ender Bilgin.
0: Aslında bu maddelerin tribünlere sokulamaması lazım. Nihayetinde bu kontrollerin daha sıkı yapılması lazım. Ama her iki tribünlerden de çok sayıda meşale sokuldu ve zemine atıldı bir gerçek. Biz de 63. dakikaya geldik. İlk yarıda 5 dakika sürdüğü şekilde oyun. Yine oyun soğuyor. Yine futbolcular oyundan, maçtan kopuyor. Olursa yükselen bir tempo vardı. Anons yapılıyor.
1: Anons geldi.
0: Antalya'da Corendon Airlines Park'ta.
1: Şimdi taç atışı kullanıldı. Nagalo. Adil ile oynadı. Kaptan Adil. Berkan'ın uzağında kaldı top. Ama müdahale de vardı. Melih pasında taç. Tüm Osan Konyaspor'un. Enis Bardi. Taç atışı kullanıldı. Bardi. Zuko'nun baskısı var. Top oyun alanını terk ediyor. Bir taş daha kullanacak. Hasan Konyaspor dakika 64. Bir birlik eşitlik var ayına Umut Meler değiştirdi kararı. Trabzonspor kullanacak taç atışını. Bina taç için hazırlık yapıyor. Taç atışı kullanıp onu açıyor doğru. Adil kafayı vurdu. Bir kez daha topu taça gönderdi. Yine Bina ile Trabzonspor taç atışını kullanacak. Taçatışı onu açıyor doğru. Derken kafayı vurdu. Sikti kazan top. Deniz Türüç. Vivo. İlkten önce kafayı vurdu. Deniz Türüç. Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Trabzonspor kullanacak atışı. Oyun alanında iki top var. Şimdi o iki top alındı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Serbest vuruşta hemen kullanıldı. Pina. Mustafa Ezgi Ellaç. Augusto.

0: Trabzonspor topun sahibi Bibu. Topla birlikte rakip yarı alanına geçti. Drifting halinde çekme yerde kalıyor. Hakem de elini cebine attı. Sarı kart çıkıyor. Diego Gonzalez ise bu çekme sonrasında bir sarı kart daha çıktı. Efe Üçdeniz ve Uğurcan'ın sarı kartı vardı. Tumasan Konya Spor'da Diego Gonzalez de sarı kart gören isim oldu. Tumasan Konya Spor'da. Serbest duruşu kullanıyor Trabzonspor. Zubkov topun başındaki isim. Tek kişilik bir baraj var. Maçta 66. dakika. Zubkov ceza alanına gönderdi. Arka direkte Folcarelli. İş yapamıyor. Müdahale var orada. Trabzonspor'lu futbolcuların itirazları var. Offside işaret etti yardımcı. Halil Umut Meler de uydu ona. Bir sakatlık yaşanıyor, o bölgeye doğru hareketlendi. Muleka, yerde kalan isim. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonda olsak bayrağı kalktı. Endre Kılıç kullanılacak. Muleka kalktıktan sonra Halil Umut Meler de o bölgede pozisyonda farklı açılardan izliyoruz yaşananları. Kalıcı Bahadır kullanacak Endre vuruşu. Birbirlik eşitlik var finalde. Endre vuruş için hazırlık yapıyor kaleci Bahadır. Kullandı. Dagalo ile oynadı. Bahadır bir kez daha topla buluştu. Şimdi Adil. Bomboş bir alan önünde. Vuruşu geldi, baskı yaptı. Kalesine döndü Bahadır. Bir kez daha Adil. Enis Bardi kafayla aşırdı. Vivo takip ediyor o topu. Ozan Deniz'den çıktı, ona çarptırdı. Takı kullandı Trabzonspor Pina'yla. Ozan Tufan. Top kapma mücadelesi Zubkov. Önce kafayla müdahaleler sonrasında Muçi'ye kazandırdı. Deli yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Kontrata çıkacak. Konya Spor dediğim anda hızlı bir top dedisi tuzağında kaldı. Şimdi Onana. Yükseklik kazandı top. Uğurcan'ın müdahalesiyle Onaço aldı göğüste, sonrasında indirdi. Muçi'yi topla buluşturdu. Sağ çizgide Zubkov var. Muçi gidiyor. Şimdi Zubkov'la oynadı. Pina'da destek verdi. Zubkov onu gördü. Pina'ya. Pina yaptı ortası cezalarına. Kapağı kalıcı çıkardı. İkinci pozisyon. Top dışarıya gidiyor. Augusto.
1: Müthiş bir pozisyonlu Trabzonspor adına. Augusto ile faydalanamadı Trabzonspor işte. Yine Pina golde olduğu gibi ortalıyor. Augusto vurdu kafayı. Bahadır iyi bir refleksle çıkardı. İkinci hareketi de yaptı Augusto. Ama çerçeveyi tutturamadı.
0: Şimdi kale vuruşu kullanılacak. Yine gelen bir meşale var. Bahadır alıştı artık. Geldi müdahaleyi yaptı. Meşaleyi dışarıya attı. Ardından bir de su geldi. Ne yazık ki henüz kullanılamadı. Kale vuruşu. Şimdi Bahadır bir kez daha kale vuruşu kullanmak için hazırlık yapıyor. Tümosan Konya Spor'da. 69. dakikadan çıkmak üzereyiz. Bahadır. Şimdi kullandı. Adil. Adil gidiyor. Adil'in pası. Pina pas bağlantısını kesti. Jevtović kalesine döndü Bahadır. Baskı vardı Bahadır'a. Gonzalez orada baskı yaptı. Sonrasında beni. Top Tumasan Konya Spor'da kaldı. Uğurcan. Defans arkasına gönderdi. Muleka Onana. Ceza sahası dışında müdahaleyi yapıyor. Offside bayrağı da kalktı. Endre kuruş kullanacak Trabzonspor.
1: Konya Spor bu savunma arkasına atılan toplarda Muleka'yı, Bardi'yi, zaman zaman Deniz Türücü sık sık kullanıyor ve tehlike yaratabiliyor Trabzonspor kalesinde.
0: Endre kuruşu kullanıyor. Trabzonspor kalecisi Onana.

0: kurtarıyla rakip yer alanında Trabzonspor. Onarcı Gösteri indirdi Mucci'ye. Mucci'den Zubkov'a gelmedi. Berkay pas bağlantısı kesti. Şimdi Enis Bardi. Enis Bardi iyi sakladı. Topu basına isabet etti. Pina ama öncesinde faul düdüğünü çaldı. Halil Umut Meler. Serbest vuruş kullanılacak. Faul anı ekranlarınızda. Bir kez daha izledik. Bu da bir başka Enis Bardi. Böyle yerde kalmıştı. Yevtović. Adil oynadı. Adil. Tekrar Yevtović'e. Yevtović. Döndü kalecisine. Bahadır. Dakika 71 Bahadır. Uzun gönderdi Berkan'ın olduğu bölgeye. Ozan Tufan bu ne kadar önce kafayı vurdu. Enis Bardi indirdi Berkan'a. Berkan tuttu. Berkan Zubkov geldi pozisyonunu bozdu. Bir hamle daha top Enis Bardi'ye geliyor. Şimdi Deniz Türüç. Cuma San Konya Spor, Trabzonspor yer alanına yerleşti Deniz. Berkan. Yevtović. Kaptan Adil. Nagalo'ya oynadı. Çıkamadı Tumasan Konyaspor. O top kaleci Bahadır'a kadar geldi. Bahadır yayın üzerinde topun sahibi. Mucci'nin şimdi ona doğru küçük bir koşusu var. Bahadır topu oyuna soktu. Enis Bardi. Berkan Muleka'ya doğru. Bivu'nun oradan müdahalesi sonrasında Pina topun sahibi. Tekrar Bivu. Ozan Tufan. Mucci'nin olduğu bölgeye Adil vurdu kafayı. Sonrasında Yevtović. Volcarelli. Zubkov indirdi. Pina. Melih. Üstünde Pavlid'i Halil Umut Bener'den. Trabzonspor serbest vuruşu kullanacak. Pina yerde kalan isimde. Trabzonspor'da Halil Umut Bener'de o bölgede. Bir kez daha izliyoruz. Far pozisyonunu. Ozan Tufan bıraktı. Vivo şimdi serbest vuruşu kullanmak için hazırlık yapıyor. Atış kullanıldı. Zubko. Vivo. Ozan Tufan oynadı. Sarıcı yerine oyuna girmişti Ozan Tufan az önce. Mustafa Eskiyelaç. Buşari. Milli maskesi var Buşari. Mustafa. Ozan. Volcarelli. Berkan'ın baskısına rağmen uzun gönderdi. Pina şimdi hareket aldı. Topuzlu Berkan'ın baskısı var. Pina. Berkan müdahale yaptı. Mucci o bölgede. Mucci baskı yaptı. Pina baskı yaptı. Pina da kaldı. Top Trabzonspor'da kaldı. Zubkov. Zubkov bir an için pozisyonunu kaybetti ama topu kaybetmedi. Topu Pina'ya kazandırdı. Pina'nın pası bir kez daha Zubkov'a. Zubkov aldı rakibini karşısına. Sıyrılma çabası. Bardi'nin orada müdahalesi var. Sonrasında Muleka faul düdüğü çalıyor.
1: Zubkov aslında orada orta şansını bulmuştu. İkinci kez ortayı yapmayınca hani tabiri caizse biraz topu ayağında ezdi. İki rakip oyuncu hamleyi yapınca da kaçınılmaz olarak kaybetti. Sevgili Cüneyt 74. dakikayı bulduk biz de böylece. Yevtović serbest vuruşu kullandı. O bölgede hareketlenen Uğurcan var ama Halil Umut Meler düdüğünü çoktan çalmıştı. Bakalım Deniz Türüço, Mustafa Eskiyelaç'ı işte bu şekilde düşürmüş Deniz. 74. dakikayı da geride bırakıyoruz artık. Konya'da 2 gol var. 18 Onuachu, 50 Muleka. Kaçan penaltı var Enis Bardi ile. Tümosan Konya Spor adına. Onana serbest vuruşu kullandı. Onuachu topu alırken faul yaptı diyor. Halil Umut Meler. Hemen kullandı Konya Spor. Melih bıraktı. Uğurcan. Deniz yanına sokuldu. Uğurcan geriye doğru döndü. Nagalo. O biraz daha geriye kaptanı Adil'e. Adil tekrar Nagalo. En geride kaleci Bahadır var. Onaçu'nun baskısı devam ediyor. Bahadır sol çizgiye. Berkan'ın bulunduğu bölgeye. Bardi'den önce Volcarelli girdi araya. Yine Berkan. Bardi tek top. Topun gittiği yerde Buşari var. Buşari oldu. Zubkov'un koşu yoluna.

0: Şov'dan önce kritik müdahale Adil'den. İşte Adil Zubkov'dan önce böyle girdi kademeye. Köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. 76. dakika değerli futbol severler, Antalya'da bir birlik beraberlik devam ediyor finalde. Zubkov topu çeyrek daireye koydu. Dakika 76. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Veren. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti. Halil Umut Veren itiraz eden bu kez Konyasporlu oyuncular.
1: Gidin yor oyunculara. Osun'u bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonda penaltı kararı geldi.
0: Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim ve bu pozisyonda penaltı düdüğünü çalıyor Halil Umut Veren. Konyasporlu futbolcular Halil Umut Veren'in çevresinde. İşte Onarçu ve Yevtoviç böyle yükselmişlerdi. Halil Umut Meral penaltı noktasını işaret etti. Konyaspor Yedek Kulübesi az önceki enstantaneyi bu şekilde izliyor.
1: Atış kullanılsın dedi Halil Umut Meral. Trabzonspor penaltı vuruşu kullanacak. Onarçu aldı topu. Pozisyonu da farklı açılardan izliyoruz. Top Onarçu'da. İtirazlar devam ediyor. Tüm Hasan Konyaspor'da oyunculardan Onarçu topu beyaz noktaya koydu. Enis Bardi penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Tüm Hasan Konyaspor adına bu defa Trabzonspor kullanacak. Kaleci Bahadır kalesine geçiyor. Onarçu da topun başına.
0: Hemen hatırlatalım, bütün bu pozisyonları, maçtaki tartışmanın tüm enstantaneleri karşılaşmadan sonra Aspor'da Mustafa Hoca, Mustafa Çulcu eline boyuna değerlendirecek.
1: Her açıdan ekrana gelecek pozisyonlar aynı ATV canlı yayınında olduğu gibi. İki kulübe aynı anda ekranda tepkiler böyle yansıyor. Sevgili futbol severler, sizlere Onarçu topun başında oyuncuların ceza sahasını boşaltmasını istedim Halil Umut Veren. Şimdi kaleci Bahadır'ın yanına gitti. Ona uyarılarda bulunuyor. Onarçu 1-0 öne geçirmişti Trabzonspor'u. Şimdi de penaltı vuruşunu kullanacak. Nefesleri tutulduğu an Corendon Airlines Antalya stadında Onarçu topun başında. Trabzonspor'un golcüsü penaltı vuruşunu kullanacak. Kaleci Bahadır kalesinde Halil Umut Veren son kontrolleri yaptı. Doğru Onarçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu. Gol Onarçu! Gol! 2-1 Onarçu attı. Trabzonspor bir kez daha öne geçiyor. Antalya'da Tüm Hasan Konyaspor karşısında sevincini koştu taraftarıyla paylaşıyor Trabzonspor'un golcüsü.
0: Sevgili Cüneyt, gerçekten uzun süre konuşulacak, uzun süre unutulmayacak bir final oluyor Antalya'da. Kaçırmış topu. Onarçu'nun bu golü kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golü. 79. dakikada geldi ve Trabzonspor bir kez daha öne geçti finalde.
1: Onarçu sarı kartı var, unutmayalım. Gol sevincinin ardından oyuncu değişikliği. Kramer Enis Bardi'nin yerine oyuna dahil oluyor. Tüm Hasan Konyaspor'da. Bardi kenara geliyor. Bir hamle geldi İlhan Palut'tan. Kramer oyunda tekrar hareketlenecek. Dakika 80, kritik anlar artık.
0: Enis Bardi kenarda, biraz Kramer oyunda. Tüm Hasan Konyaspor'da son 10 dakika elbette normal süre olarak değerli futbol severler.

Konyaspor 64. finalde 2-1 önde Kimosen Konyaspor karşısında. Muleka yerde, karar faul, serbest vuruşu kullanacak Konyaspor. Adil hemen kullandı. Nagalo sağ çizgiye doğru. Bu kez Kimosen Konyaspor yükleniyor bütün hatlarıyla orta kale sahasına. Bir kafa vuruşu Kramer'den önce Onana. Sen 1. dakika değerli futbol severler. Heyecan doğrultuda Antalya'da Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Onana topu ona açıyor, doğru gönderdi. Onana'nın yaptığı harekete faul diyor Halil Umut Meler. Hemen kullandı Konyasporlu oyuncular. Adil aldı. Şimdi Berkan bıraktı Gonsalves. Melih var. Melih sağ kanada döndü. Orada Deniz. Magalo'dan şimdi Adil'e doğru. Adil rakip alanına geçti. Yükleniyor Kimosen Konyaspor. 82. dakika. Adil. Yertoviç bıraktı Berkan. Ondan Gonsalves'e. Tekrar Berkan. Melih aldı. Melih'in pası. Muleka şimdi. Muleka vuracak. Şut Onana. Onana çıkarttı bir kez daha. Taç atışını kullanacak Konyaspor. Uğurcan gitti taç atışını kullanmaya. Muleka ile paslaştı. Melih o bölgede. Araya girdi. Şimdi Trabzonspor Buşari ile. Mustafa Esyelaç topu dışarı gönderiyor.

0: başladık Antalya'da. Dakikalar Trabzonspor'un lehine çalışıyor. Tüm Ozan Konyaspor beraberlik sayısı için yükleniyor. Trabzonspor şimdi karşı atak şansı arıyor Pina'yla. Pina sıyrıldı rakibinden. Pina rakip alana geçti. Önündeki boş alanı değerlendirdi. Zubkov'la duvar pası denemesi yerde kalıyor Pina. Faul ve iki sarı kart. Biri faulden, diğeri o yapılan itiraz hareketinden dolayı. Fatih Hoca'nın itirazları var bu arada. İşte Pina böyle hareketlendi. Zubkov'la duvar pası denemesi. Halil Umut Meler sarı kartını önce Berkan'a gönderdi. Sonra da bu itirazlardan dolayı Pina'ya çıkardı. Pina ve Berkan sarı kart görmüş oldu. Açıkçası tam bir sarı kart enflasyonu var bugün Antalya'da. 84. dakika. Değerli futbol severler, 2-1 önde Trabzonspor. Serbest vuruşu Muçi ile kullanacak Bordo Mavililer. Vivo da ileri geldi, Ozan Tufan da ileri geldi. Şimdi kale sahasına doğru orta. Kafalardan seken top uzaklaştırıyor. Nagalo, atak devam edecek. Şut yandan dışarıya, out. Mustafa Eskellaç şansını denemişti. Görev bölgesine dönüyor. Yevtoviç kenara gelecek. Şimdi değişiklik.
1: Bjorno oyuna giriyor.
0: Görüntüde Bjorno Yevtoviç'in yerine kalan bölümde görev yapacak. Melih, o yapılan hareket faul. 85. dakikaya girdik. Adil aldı şimdi. Çizgide Berkan. Berkan Kutlu Melih'le oynadı. Şimdi Bjorno. Ulaka'dan önce Vivu girdi araya. Muçi'nin pası. Onaçu. Onaçu sakladı. Augusto. Bıraktı sağ tarafa doğru. Orada Muçi var. Tekrar Augusto. Augusto açtı ayağından. Kramer o bölgeye geldi. Şimdi Ozan destek veriyor hata. Buşari aldı. Buşari vuracak. Şut Buşari'den Bahadır. Berkan Kutlu topu ileri gönderiyor. Kramer'i açtı top. Mustafa'nın kontrolünde. O en geriye döndü kalecisi Onana'ya. Onana'dan Onaçu'nun bulunduğu bölgeye. Şimdi Zubkov. Yerde kaldı, faul. Nagalo ve Zubkov. İtirazları vardı Nagalo'nun. Bu pozisyonda serbest vuruşu işaret etti Halil Umut Meler. Buşari'nin vuruşu, Bahadır'ın kurtarışı yeniden görüntüdeydi. 87. dakikaya girdik. Değerli futbol severler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 64. finalde Trabzonspor 2-1 önde. Denize 9-15'te duracağı bölgeyi işaret etti Halil Umut Meler. Alexander Zubkov topun gerisinde. Ceza sahası hareketli. Zubkov yaptı ortasını. Bahadır'dan tek yumruk. Bu arada bir şut üstten dışarıya. Temas var. Köşe vuruşunu kullanacak Bordo Mavililer. Yardımcısından işaret aldı Halil Umut Meler. Şimdi yardımcısını işaret ediyor ve out'u belirliyor. Önce köşe vuruşunu işaret etti. Yardımcı out deyince onu uydu Halil Umut Meler. Bordo Mavililer de yardımcıyı işaret ediyor. Yedek kulübesinde herkes ayakta. Muçi de hala köşe gönderi işaret ediyor. Şimdi kale vuruşunun kullanılmasını istedi Halil Umut Meler. 88. dakika değerli futbol severler. Trabzonspor 2-1 önde Tümosan Konyaspor karşısında. Kramer kafayla indirdi. Muleka faulü işaret ediyor. Halil Umut Meler bir tehlikeli hareket belirledi. Bu pozisyonda bir de sarı kart çıkacak.
1: İlhan Palut gördü. Oradan onu gösterdi.
0: İlhan Hoca kenardan yaptığı itirazın ardından sarı kartı gördü. Normal sürede son 2 dakika sevgili Cüneyt.
1: Serbest vuruşu kullanıyor. Şimdi Trabzonspor Onana'ya bıraktı oyuncular. Biraz daha geriden kullanılmasını istiyor. Halil Umut Meler. Normal sürede son 2 dakika. Bu skor Trabzonspor'u Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa götürür. Kupayı getirir bu skor. Onana kullanıyor serbest vuruşu. Şimdi kullandı. Uzun gönderdi. Onaşı'nın olduğu bölgeye. Onaşı vuramadı kafayı. Sonrasında top oyun alanını terk ediyor. Halil Umut Meler, Tümosan Konyaspor kullanacak atışı dedi. Bir ritmeyi belirledi o bölgede. Berkan Kutlu atış için hazırlık yapıyor. Atış kullanıldı. Nagolo. 89. dakikada çıkmak üzereyiz. Zubkov topu taça gönderdi. Halil Umut Meler oyuncu değişikliği için durun dedi. Diego Gonzalez oyundan çıktı. Oyunda tekrar hareketlendi Adil. Berkan yükleniyor Tümosan Konyaspor. Vivo. Vivo gidemiyor. Faul serbest vuruşu Trabzonspor kullanacak. Svensson oyunda. Halil Umut Meler durun dedi. İşaret vermemişti henüz. Vivo da yerde. Yerinden kullanılmasını istedi. Onu açıklıyor oyunculara. Vivo henüz kalkabilmiş değil. Trabzonspor'da da bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Halil Umut Meler Tümosan Konyaspor kulübesinde bir sarı kart daha çıkardı.

0: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Reklam.

0: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hedefim, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evi.

0: Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu. Canlı yayın.
4: Bordo maviler tek tek tribünlere koşuyor, üçlü çektiriyor. En büyük sevinci de şüphesiz Bologna'yı yaşıyor.
5: Evet, o yaşıyor. Yani dediğim gibi bu camianın hakikaten buna çok ihtiyacı vardı. Türkiye'nin dört bir tarafından, Avrupa'dan, dünyanın her köşesinden bu maça gelip burada takımını destekleyen on binlerce Trabzonspor taraftarı da böylesine bir coşkuyu hak etti bence. İki sezondur finale çıkıyor ama kaybediyordu. Şimdi bugün Antalya'da kazanarak kupayı Trabzon Şamil ikinci müzesine götürecekler. 10. kez ve Fatih Tekke de 2 kez oyuncuyken kaldırmış olduğu Türkiye Kupası'nı bugün teknik adam olarak ellerinde yükselecek. Onun şu anda neler hissettiğini hocam sen daha iyi anlarsın.
6: Ya şöyle sevgili Cüneyt, Trabzonspor bir planlama içerisinde. Bu planlamanın devam etmesi için hakikaten bir başarı, kupa gerekiyordu. O da bu akşam nasip oldu. Dediğim gibi yani camianın önü açıldı. Artık daha çok özgüvenli şekilde hareket edebilirler. Fatih Hoca ve Sayın Ertuğrul Doğan döneminde yönetiminde Trabzonspor planlamalarına devam edebilir. Bence destek de görmesi açısından bu kupa çok önemliydi. Tabii o Pohalonaç'ını ayrı bir parantez açmak lazım. Final maçında
5: çok büyük
6: iki
5: bir
6: gol
5: oyuncu.
6: Atmak. İki çok gol atmak.
4: Yeniden Aydus Evre'deyiz.
7: Bir kere daha söylemiştim, yine söyleyeceğim. Dünyanın en güzel kulübü. Trabzon'da bana göre dünyanın en güzel şehri. İnşallah nice kupalar kazanırız hep beraber. Bu memleketi, bu güzel insanların hak ettiği mutluluğu onlara veririz. Kendimiz de aynı şekilde. Ben de onlar gibi mutlu oluyorum. Şimdi ne hissediyorlarsa aynı şeyi hissediyorum. Bunun tarifi yok. Maalesef iki tane final kaybettik. Bundan önce bu üçüncüydü. Maç gitti geldi. Aslında kontrolümüzdeydi.

0: İkinci yarı biraz istediğimiz gibi olmadı. Ama penaltının kaçacağını hissediyordum. Biliyordum yani, öyle bir hissiyat geldi kalbime. Yanılmadım da elhamdülillah kazandık. Herkesi, takım arkadaşlarımın, çok güzel bir ekip var burada. Hayat bu. Bazılarıyla futbol gidenler olabilir. Yeni gelecek olanlar olabilir. Ama önemli olan bu forma altında, bu renkler altında, bu arma altında gerektiği gibi mücadele etmek. Elhamdülillah bu sezon bana inanmıyorlardı. Geçen sezondan daha iyi olacağını söylemiştim sezon başında. Sokakta insanlar beni durduruyor, evde babam soruyor. Yakın bırakmıyorlar. İnanmıyorlardı bana. Biraz umutsuzlardı. Ama elhamdülillah çok güzel bir sezon geçirdik. Daha da iyisini yapabilirdik. Bu sezonu kupayla kapatmak muhteşem oldu. Önümüzdeki sezon şimdi hedefimiz. Daha iyi ne yapabilirsek inşallah daha iyisini de yapacağız. Takım arkadaşlarının ayaklarına sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Kaptanıma bırakıyorum sözü.
1: Teşekkürler Mustafa. Hemen kaptanla devam edelim. Öncelikle tebrik ediyoruz. Bir kaptan olarak öncelikle bu kupayı kazanmak neler hissettiriyor ona?
2: Como te sientes ganando esta copa?
3: I feel very happy, excited. I think we deserve this year to win this cup because we gave our hearts, we gave everything we had with our coach, and really I'm really emotional to see all these people happy celebrating with us, and we deliver this trophy to city of Trabzon, to all Trabzon people all around the world.
2: Bu kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum ben gerçekten, çünkü kalbimizi koyduk bu sene. Uzun bir sezon oldu. Hocamızla birlikte, taraftarlarımızla birlikte bu insanları, bu denli mutlu edebilmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu kupayı Trabzon şehrine, Trabzon insanlarına ve bütün dünyadaki Trabzonspor taraftarlarına armağan ediyoruz.
1: Kaptan olarak gelecek sezon öncesi hem Avrupa hem lig için neler söylemek ister taraftarlara?
3: I think we have very important goals in front of us. Now we have secured Europe and it's going to be a very important opportunity for our young players to go and to show themselves in Europe. And also I would like to say that I'm very happy for our coach because he is first of all big fan of Trabzonspor. He's living Trabzonspor all day and night, and I'm very happy about him because he's an amazing person, amazing coach, and so especially I'm happy a lot for him.
2: Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek bizim için çok önemli. Tabii ki önemli hedeflerimiz var. Genç oyuncularımızın kendini gösterebilmesi için çok önemli bu Avrupa aşamasında olabilmek, Avrupa kupalarına katılabilmek. Bizim adımıza da çok mutluyuz. Ben ayrıca hocamız için de çok mutluyum. Çünkü kendisi çok büyük bir Trabzonspor taraftarı. Trabzonspor'la yaşıyor, hayatını Trabzonspor'a adamış birisi. Dolayısıyla onun da bu kupayı kazanmış olması, onu da böyle mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ve ayrıca tabii ki bütün taraftarlarımız adına ve tabii ki de hocamız adına çok mutluyum.
1: Çok teşekkürler. Thank you very much.
4: Röportajlar devam ediyor. Karşı tribününde müthiş bir sevinç var. Yönetmenimiz de ekranlara getiriyor. Orada coşku doruğa ulaştı karşı tribünde. İşte Trabzonsporlu taraftarlar doyasıya yaşıyorlar. Kupa şampiyonluğunun mutluluğunu, coşkusunu, heyecanını taraftarından başkanına tüm takım kenetlenmiş durumda. Bir yandan da kupa töreni için tören alanı hazırlanıyor. Birazdan kupa kaptanların ellerinde havaya kalkacak.
5: O mağlubiyetler için tekrar çok onları yorduk, üzdük. Haklarını helal etsinler. Bu artık yeni bir başlangıç bugün. Ben başta Fatih Hoca'yı, ekibini, oyuncularımı, hepsini gözlerinden öpüyorum, sağ olsunlar. Buraya gelen tüm taraftara çok teşekkür ederim.
1: Başkanım, bu kupa gelecek sezon için yeni müjdeler getirir mi?
5: Getirir.
1: Teşekkürler.
6: Gerçekten.
1: Evet, röportajlarımıza devam edeceğiz şimdi. Çok sağ olun başkanım. Teşekkürler.
7: Bu büyük bir motivasyon ama Cüneyt. Yani öyle bakmak evet, lazım. Tabii. Kupayı kazanıyorsun. Fatih Tekke ile kazanıyorsun. Bir yapının, yani inşa ettikleri bir yapının, yeniden bir yapılanmanın meyvesini bir kupayla taşlandırıyorsun. Bu hem Sayın Başkan'a, hem yönetime, hem Fatih Hoca'ya, hem oyunculara, hem de camiaya büyük bir motivasyon kaynağı oldu artık. Dolayısıyla gelecek sezona daha güçlü, daha böyle dinamik ve daha doğru

0: transferlerle beraber girmek demektir bu. Yani şunu söyleyebilirim, bu Trabzon'un yeniden inşasının gelecek sezona damga vuracağının ayak sesleri. Ne dersin hocam?
1: %100.
0: Cüneyt, bu arada moderatörlüğü biraz alıyorum.
2: Harika
0: elinde
2: yapıyorsun. Şu notu da ekleyerek hocaya bırakalım sözü. Vişça ve Vakeme'ye teşekkür plaketi verilmiş.
0: Onlar da kupayla veda ediyor.
2: En güzel hediye de Barcelona'da verilmiş.
0: Hocam bir şey daha söyleyeyim mi? Çok özür dilerim. Şimdi Fatih Hoca hem oyuncu hem teknik adamken kupa kaldırıyor. Bu aynı zamanda Şenol Güneş'e de mahsus bir özellik. O da oyuncuyken ve teknik adamken kupasını kaldırıyor. Yani
3: belki kupayla buruk değil ama coşkulu bir veda olacak Antony Vakeme. Neler söylemek ister?
4: Farewell, you know, to the fans. What do you want to say?
5: Yeah, this game is very important. You know, we win this cup. You know, every game I told the team, you have done so amazing in this league. This final game we have to win. It's a must because it's a final, and you can see the atmosphere is amazing. We are happy that the people of Trabzon, they fly all the way to Trabzon to Antalya to celebrate this cup with us. And congratulations to the whole team. We deserve it.
6: Bu maç bizim için çok önemliydi. Kupayı kazandık. Bu bizim için çok önemliydi. Aslında her maç takıma şunu söyledim. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok iyi bir iş çıkartıyoruz. Ama artık final maçı ve bu final maçını kazanmak zorundayız. Bu final maçını biz mutlaka almak zorundayız diye takım arkadaşlarıma söylemiştim aslında. Siz de görüyorsunuz, inanılmaz bir atmosfer vardı bugün. Taraftarlarımız o kadar uzun yoldan Trabzon'dan Antalya'ya buraya bu coşkuyu, bu kupayı kutlamaya gelmişlerdi. Onlara da bunu armağan edebildiğimiz için ayrıca mutluyuz.
3: Peki Vakeme geleceğiyle ilgili ne söyleyecek? Futbola devam mı?
4: You want to continue playing football?
5: Right now I feel good. I can play, you know, but I need to go home first. I need to see my family, most especially my mother. You know, and we will see what happens from there, but I feel good enough to play. But also the season just finished now. I'm just in the mood to celebrate this cup and to celebrate the Trabzonspor fans, and we'll see what happens later.
6: Şu an iyi hissediyorum kendimi. Oynayabilecek gibi hissediyorum. Oynayabilecek durumda hissediyorum kendimi. Ama en önemlisi şu an sezon çok yeni bitti. Daha çok taze her şey. Gidip bir ailemi görmem gerekiyor. Özellikle annemi görmem gerekiyor. Onlarla bir zaman geçirip tatil yapmam gerekiyor. Ama dediğim gibi iyi hissediyorum. Ama şu an sezon yeni bitti. Biraz oturalım, tatil yapalım. Ondan sonrasına bakacağız neler gelecek.
3: Teşekkürler, başarılar. Thank you very much. Röportajlarımız birazdan devam edecek.
2: Vakeme'nin işte Onana'nın bayrağıyla, ülkesinin bayrağıyla gol sevinci ekranlara geliyor. Maç içerisinde hem Tümosan Koyunspor hem Trabzonspor taraftarların sahaya attıkları maddeler vardı. Bu konuda maçı anlatırken eleştirdik ama maç sonunda bir tane bile taraftar girmedi. Futbolcular ve çocukları sahada, bu güzel görüntüler hep olsun istiyoruz.
0: Evet Cüneyt'ciğim, bak Trabzonspor camiası bize her yer Trabzon mottosunu her yerde yaşatıyorlar. Bak buraya da gelen o yüzden bak kimse Trabzonspor camiasına ayar vermeye çalışmasın abi. Kökleri Trabzon'da, dalları bütün dünyaya yayılmış bir çınar ağacıdır dedi efsane başkan Şamil Ekinci. Yani Antalya'da da olsa aynı, İstanbul'da da, İzmir'de, Gaziantep'te hiç fark etmiyor. Trabzonsporlar her yere gelirler ve takımlarını desteklerler. Önemli olan şu, biz futbolun güzelliğini ve adaletini en güzel şekilde, değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Bütün takımlara uygulayalım. Yani şey değil, ayrıcalık değil, adalet olsun. Fark etmedi bak, buraya da geldi Trabzonsporlar. Çok güzel bir şekilde takımlarını desteklediler. Helal olsun, hakikaten tebrik etmek lazım.
1: Fatih Tekke'ye de bir parantez açmak lazım sevgili Cüneyt. Neden? Çünkü ciddi anlamda özellikle son 6 hafta çok yıprandı. Özellikle kaybettiği maçlardan sonra eleştirilmeye başladı ki bence bu maç onun için de çok kritikti. Hem Fatih Tekke'nin özgüven kazanması, tekrar camiada olumlu hava esmesi bu maçın kazanımıyla bence çok alakalıydı. Ve kazandı Trabzonspor. Hem hoca antrenör olarak ilk kupasını kazandı, hem de gelecek sene planlamasında Fatih Hoca'nın artık eli daha güçlü. Özellikle istediği oyuncuları alma konusunda, geniş kadro yaratma konusunda ve de daha şimdi önemli bir kulvar daha açıldı. İnşallah Avrupa Ligi'ne kalırsa Trabzonspor'un hem genç oyuncuları hem Fatih Hoca'nın oynatacağı oyun da Avrupa'da bence çok da takdir görecek diye düşünüyorum.
0: Ya böyle de şöyle de bir avantajı var hocam. Şimdi sezonu

0: Daha geç açacaksın.
1: Tabii, normal takvime göre açacak.
0: Tabii yani
2: transferleri ona göre yapacaksın.
0: Ona göre yapacaksın. İlk maçını 20 Ağustos'ta oynayacaksın. Yani birçok avantajı kendine
3: ve sesini kazandı. Neler söyleyecek? Ne hissediyor şu an itibariyle?
4: What do you want to say after for yourself?
5: I think we are very happy all together. As he said, first prize for Trabzonspor. Very happy for the people. So yeah, just enjoy.
4: Çok mutluyum. Hep birlikte kazandık. Sizin de aslında bahsettiğiniz gibi Trabzonspor'la iyi kupam. Çok mutluyuz. Hep birlikte kutlayacağız bunu. Bunun tadını çıkaralım.
3: Kendisine sürekli inanan Fuat Tekke hakkında neler söylemek ister?
5: Yeah, I'm grateful that he believed in me and that he kept believing in me, so I'm happy to give him something back.
4: Hocamıza tabii ki müteşekkirim buradan. Teşekkür ediyorum kendisine bana hep inandığı için. Ben de ona geri bir şey verebildiğim için, onu mutlu edebildiğim için ayrıca mutluyum.
3: Çok teşekkürler Augusto ile Felipe ile devam edelim.
4: Thank you so much.
3: Felipe neler söyleyeceksin? Çok iyi bir atmosfer var, neler söyleyeceksin?
6: Foi um ambiente incrível, Sérgio.
7: Cara, foi um momento incrível. Um ambiente melhor do que eu esperava. É uma final maravilhosa e eu tô muito feliz por esse título, porque é um grupo que merece muito. O treinador nosso, ele também merece muito, então eu tô muito feliz. E só agradecer a Deus por tudo isso e vamos por mais.
4: İnanılmaz bir atmosfer vardı bugün. Aslında beklediğimden çok daha iyi bir atmosfer vardı. Gerçekten inanılmazdı. Bu grup her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu grup çok daha iyilerini hak ediyor. Çünkü bu grup gerçekten çalışıyor. Hocamız yine her şeyin en iyisini hak ediyor. Buradaki herkes çok inandı, çok çalıştı. Çok teşekkür ediyorum burada herkese. Şükürler olsun.
3: Bize göre çok iyi bir sezon geçirdi kendisi, ki sezonu nasıl özetler kendi adına?
4: O que você acha sobre a sua temporada essa?
7: Eu acho que foi uma temporada maravilhosa. Melhor agora com o título, mas individualmente eu tô muito feliz, não só por gols, não só pelo título, mas pelas amizades que eu criei aqui, pelo ambiente que a gente criou e por todo o carinho que os fãs deram pra mim. Então eu tô muito grato e tô muito feliz por esse ano maravilhoso e ainda mais agora com o título.
4: Harika bir sezon geçirdik diye düşünüyorum. Kupayla birlikte belki de çok daha harika oldu. Çok daha iyi oldu bizim adımıza. Aslında şunu söylememiz de gerekir. Bu sezon inanılmaz bir mücadele verdik. Taraftarlarımızla birlikte gerçekten önemli maçlar, önemli goller, önemli asistler yaptık belki, ama bundan daha önemlisi bizim arkadaşlık kurmamızdı. Evet. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bu arkadaşlık ortamını gerçekten çok iyi oluşturduğumuzu düşünüyorum ben. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir sezon geçti bizim adımıza. Çok mutluyum ve bunu ayrıca kupaya tamamlayabilmek bizi çok daha mutlu ediyor.
7: Çok iyi Ejra. This guy served this also.
3: Yes, it's very good. Thank you very much.
7: Thank you.
3: Evet, röportajlarımız biraz daha...
0: Görüşler böyleydi. Tabii büyük bir sevinç hocam. Futbolcu olarak siz yaşadınız.
1: Yani,
0: kupaların heyecanını, mutluluğunu.
1: Kolay değil yani Cüneyt. Sonuna gelmişsin. Ortada bir kupa var. İki tane aday var. Ki oyunun özellikle ikinci yarısı çok net bir Trabzonspor oyunu da yok. Ama dediğim gibi yani... Anları iyi oynadı Trabzonspor. Kazandığı penaltı bence net penaltı. Trabzon'un aleyhine verilen penaltı bence tartışılır. Tabii Mustafa Hoca bunu daha iyi yorumunu yapacaktır. Ama yani özellikle ilk yarıdaki oyun bence Trabzonspor adına ciddi anlamda tatmin edici. Oynatmayan oynayan bir Trabzonspor var. Ama işte futbol böyle bir sekansın oyunu, bir 15 dakikalık bölümde Konyaspor hem üretti, hem gol buldu, hem de penaltı yakaladı. Yani
0: öne de geçebilirdi yani hocam.
1: Direkten dönmese belki bugün şu an başka şeyleri konuşurduk.
0: Burada Bışari ve Folcarelli ayrı parantez açmak lazım. O Konya'nın merkezdeki bütün presini kırdılar ve aynı zamanda da oyun kurulumunu çok doğru bir şekilde yaptılar. O özlediğimiz Zubkov Pina kanadı çok
1: özellikle
0: güzel işledi.
1: Özellikle ilk yarı.
0: Evet, özellikle ilk yarı çok iyi işledi ve Onaçu'yu da çok iyi beslediler. Yani Onaçu'nun attığı o ilk gol hakikaten yani bence
1: tipik bir Trabzonspor golü bence.
0: Evet.
1: Yani lig boyunca izlediğimiz gollerden bir tanesi.
0: Ve
1: yine Pina geldi, yine Pina kesti.
0: Yine Pina kesti ama yine Zubkov Pina ortaklığında gelen bir toptu.
1: Evet, bir kenar atak.
0: Ve orada Cibuki'ye de ayrı bir parantez açmak
1: %100
0: lazım.
1: %100 yani.
0: Ya, Trabzonspor devre arasında çok iyi bir stoper buldu. Ama yani şu anda muhtemelen birçok teklif alacaktır Cibuki'ye ile ilgili. Ya böyle bir stoper bulabilir mi Trabzonspor? Evet, bulabilir. Scouting iyi çalışıyor. gerekiyor. Ama bence gelecek sezon hiç olmazsa bu kadronun üzerine, yani 1-2 oyuncu satıp bu kadronun üzerine yeni bir eklemeler yaparak şampiyonluk yarışının da en ciddi adaylarından biri olacağını ben düşünüyorum Trabzonspor'un.
2: Kupa töreni başlamak üzere. Hakemler, Konyasporlu oyuncular ve şampiyon Trabzonsporlu oyuncular madalyalarını alacaklar ve sonrasında Trabzonspor kupayı havaya kaldıracak. Kupayı müzesine götürmek üzere Trabzon'a götürecek. Hakemler plaketlerini alıyorlar. Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2026'da maçın hakemleri Ali Umut Beler ve yardımcıları ödüllerini alıyorlar. Federasyon Başkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız oradalar. Birazdan Konyasporlu oyuncular madalyalarını, ikincilik madalyalarını alacaklar. Maçın oyuncusu Paolo Nacho seçildi. Kupa töreninin heyecanı A-Spor ekranlarında ve ATV ekranlarında devam ediyor. Ortak yayına geçiyoruz söz Ender Bilgin'de.
8: Sadece skor katkısıyla, attığı gollerle değil, ortaya koyduğu mücadeleyle, duruşuyla, her şeyiyle Trabzonspor'a çok şey kattı. Bugün
9: örnek
8: de
9: model.
8: Maçın oyuncusu seçiliyor. Paolo Nacho.
9: Bana göre yani mükemmel bir sezon geçirdi zaten. Hiç tartışmasız Trabzonspor'a hem ligde attığı goller hem kupada, finalde. Yani bir de Onaçımız varsa bir sıkıştığınızda uzun vurup orada dönen topları bugün olduğu gibi Trabzonspor'a aldı, yerleşti. Yani böyle bir sırtı dönük pilot, güçlü bir santraforu var. Ciddi tehditkar. Bugün Trabzon takımı dediğim gibi yani saha içinde de daha özellikle bazı bölümler haricinde isteyen taraftı. Bir de şunu söyleyeyim.
8: Bu arada Konyasporlu oyuncular da madalyalarını alıyor. Konyaspor takımını ve İlhan Palut hocayı da tebrik etmek lazım. Muazzam bir mücadele ortaya koydular bu sezon. Ziraat Türkiye Kupası'nda onları da tek tek tebrik edelim.
9: Kesinlikle. Hem haftalar önce düşme potasından çıkardı takımı, hem de kupada final oynattı. Kupaya gelirken en zor iki takımla, biri hele İstanbul'da Beşiktaş'ta, içeride Fenerbahçe ile oynadı. Onları elip bugün de özellikle ikinci yarının bir 15-20 dakikası çok iyi oynadılar o sekansı, bölümü. Yani o anlamda İlhan Hoca'yı, ekibini, oyuncu topluluğunu, Konyaspor yönetimini tabii ki tebrik etmek gerekir.
8: Evet, Konyasporlu futbolcular madalyalarını alıyor. Finalde olmak, elbette kupayı almak isterlerdi ama finalde olmak da, bu noktaya kadar gelmekte, bu başarılı performansla alkış hak ediyor. Hem tüm Osan Konyaspor'u hem de İlhan Palut Hoca'yı bir kez daha kutlayalım.
9: Tartışmasız buralarda olmak, finale rakip olmak, kaybetmek tamam kötü bir şey ama sonuçta bir kültür de oluşturuluyor kupalarla ilgili. Bu Konyaspor adına ileri dönük bu mesaj da verdi İlhan Hoca. Yani bu kadroyu daha toparlarsak farklı yere gideriz. Ligde de bir Avrupa bir açılabilir. Yani bir alanımız. Kupada da aynı şekilde bir plan oynadık. Bu tecrübedir. Kaybetsen bile bir tecrübedir. Tabii ki kimse istemez. Yani önümüzdeki senelere bunun olumlu yansımaları da mutlaka Konyaspor adına olacaktır.
8: Hemen belirtelim. Tüm Osan Konyaspor takımı gelecek yıl Süper Kupa'da dörtlü finalde de mücadele etme hakkı kazandı.
9: O da çok önemli. Yani İlhan Hoca'nın getirdiği nokta bu.
8: Evet.
9: Son bölüm Fatih Hoca beşli bir savunmaya döndü. Salih'i de alarak çok
8: son
9: doğru.
8: Son bölümde değil mi?
9: 5-3-2 gibi oldu. Yani daha hem çok doğru o tespitle son uzatmalar 10 dakikalık bölümde o hamlesi de çok doğruydu. Daha çünkü geriye yaslandı, skoru korumakla şimdi orada maçı bitirmek arasında bir ince çizgi var. Onu orada bitirirken de bu hamleyi yapması, bir stoper daha, çünkü Ozan hani oynuyor da şimdi topsuz bir bakıyorsun, pozisyon kaybı da, yani pozisyonel oyunu da çok doğru oynamıyor. Orada Salih hamlesi de beşli bir savunmayla maçı bitirmek adına, Fatih Hoca adına önemli bir hamleydi.
8: Evet, İlhan Palut da madalyasını bu şekilde aldı. şimdi Trabzonsporlu futbolcuları bekliyoruz artık.

0: Madalyalarını ve elbette kupayı almaları için Onana hocanın az önce vurguladığı gibi penaltı pozisyonunda da mutlaka Bardi'yi etkilemiş olmalı ama bir yandan da hocam yani çok kritik kurtarışlar yaptı.
1: Kesinlikle. Çok kritik ya zaten patlayıcılığı yani olduğu yerden çok iyi bir refleksi var. Çok iyi patlıyor, çok iyi uzanıyor ama İşte en önemli şey kalite, fark yani özellikle burada çıkıyor. Yani bir rakibe penaltı atırken Bardi, şimdi Beşiktaş maçında da beraberdik, daha rahat atmıştı. Burada Onana'ya atıyorsan, az önce de konuştuk işte, tekrara da düşmeyelim. Geçmiş maçtaki performansını bir tedirgin eder mi? Eder futbolcuyu. Evet. Bardi'de gördük mü? Gördük.
0: Evet, Trabzonsporlu futbolcular tek tek madalyalarını alıyor. Buşari gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Ozan bugün stoperde görev aldı. Yani Ozan da gerçek anlamda bir joker gibi hemen her bölgede oynadı bu sezon. Özellikle son bölümde Trabzonspor'da sakatların da çoğalmasıyla birlikte.
1: Her takıma böyle farklı pozisyonlarda oynayabilecek bir oyuncu şart. Niye? Sayısal olarak da sizin oyuncu sayınızı da arttırır. Sıkıştığınızda sağ bek, sol bek, orta sağ, stoper oynayarak yani normal bir kadroda daha esnetebilirsiniz. Ve de bu sayısal olarak da sanki sayısal evet aynı ama yani oradaki derinliği vererek daha farklı pozisyonlarda oynayarak hocanın elinde, Fatih Hoca'nın elinde çok kolaylaştırdı.
0: Evet, Trabzonsporlu oyuncular madalyalarını aldı. Şimdi teknik ekipte geliyor o bölgeye doğru. Kürsüdeki yerlerini aldı Trabzonsporlu oyuncular. Tabii bu anı ölümsüzleştirme uğraşında basın mensubu arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da.
1: Bu anlar Ender sen de biliyorsun çok önemli. Niye? Yani futbolu bıraktığında yok şu kadar işte arabam var, evim var, paramdan daha önemli kupam var mı? Bu anlar parayla ölçülmez. Yani biz bu tarihte işte burada böyle bir final oynadık. Hep beraber buna inandık. Bu kupayı kazandık. İleride anlatılacak hikaye bu.
0: Yöneticiler de madalyalarını alıyor. Fatih Hoca gerçekten önemli bir başarı imzaladı. 14 ay sonra ilk kez sevineceğim demişti. Şimdi futbolcularla birlikte işte kürsüde nasıl seviniyor, tabii, nasıl zıplıyor görüyorsunuz. Çok bu görüntüyü de çok, tabii, kolay göremezsiniz değerli, doğru, izleyenler. O yüzden bu görüntüyü Trabzon'a gönül verenlerin doya doya, tabii, izlemesi lazım. Çünkü Fatih Hoca her zaman böyle sevinç görüntüleri vermez.
1: Vermez, doğru. Geçen sene kaybetti, bu sene kazandı. Sabır, işte sabırlı olunca Trabzon'da birçok şey çözülüyor. Destek vermek gerekir, güvenmek gerekir. Geçen sene kaybedildi Gaziantep'te, evet. Ama şimdi Antalya'da kupa kazandı.
0: Evet, evet. Futbolun içinde var, hepsi var. Madalyonun 200'ü var. Bugün kazanan tarafta Fatih Hoca da hemen o bölgeden çekildi. Sevinci futbolcularına, sahada ter dökenlere bıraktı. Kenara doğru geliyor Fatih Tekke Hoca da. Futbolcular, yöneticiler, Ertuğrul Doğan Başkan da o bölgede.
1: Tabii bu kupa Fatih Hoca için daha özgüvenli olacak. Yani bu önemli. Tabii. Teknik adamlık ne yapılıyor kupalar için? Fatih Hoca ileride bu kupaların daha farklısını getireceğinden eminim. Yani bu sene müthiş bir performansı var. Bana göre yılın teknik adamı Fatih Tekke'dir. Bu kısıtlı kadroyla, bu oyuncularla, genç ve de tecrübeli oyuncuları mix ederek ligde 3. sırada bitirdi. Kupayı aldı ve de bir oyun inşa etti. Bana göre yani tartışmasız Fatih Tekke'dir.
0: Evet, Fatih Hoca, Savic'i de şimdi kürsüye davet etti. Tekrar geliyor diğer taraftan. Çünkü o bu bölgeden doğrudan futbolcuların yanına gitmişti. Evet. Ama şimdi madalyasını alabildi. O kısa yoldan gitti kürsüye. Tekrar dönüp madalyasını alacak Savic'le birlikte. Ve bir kez daha kürsüye doğru hareketleniyor Fatih Tekke'de. Tribünlerde Trabzonsporlu taraftarlar telefonlarını açmış. Bu anı ölümsüzleştirme uğraşında basın mensubu arkadaşlarımız Orada büyük bir kalabalık fotoğraflıyor bu enstantaneyi. Savic hemen kupanın yanı başında kaptan olarak onun ellerinde yükselecek. Ziraat Türkiye Kupası 64. kupa. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kupayı Stefan Savic'e teslim ediyor. Savic de şimdi arkadaşlarının yanına doğru gelecek ve kupayı hep birlikte kaldıracaklar. İşte Stefan Savic arkadaşlarının yanına geldi ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası Ziraat

0: düşük gösterileri eşliğinde Trabzonspor Türkiye Kupası'na kavuştu.
1: Taraftarda tabii bir parantez açmak gerekir. Onlar da takımlarıyla çok iyi senkronize olarak çok itici güç oldular. Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nı almasında, yani gelen buraya taraftarlar ciddi bir kendi takımları lehine bir atmosfer yarattılar, bir ambiyans yarattılar. Onu da söylemek gerekir. Lig'de olduğu gibi kupada da aynı şekilde Antalya'da.
0: Fatih Hoca arkadaşlarımızın yanında.
2: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam 90 dakikayı önce bir değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii ki hayaliniz ilk kupa geldi. Neler söyleyeceksiniz?
3: Ya gördüğünüz gibi ilk yarı tamam, oyun olarak her şeyle biz üstündük ama ikinci yarının başında oyun penaltıyla bence Konya'ya çok yaklaştı. Sonra bize nasip oldu. Onları da tebrik ederim. Yani bugün onlar da çok istediler. Ya dedim ya flaştan. Ya buraya çok uzaklardan gelen, Trabzon'dan kalkıp gelen ki çok insan biliyorum. Onları buradan üzgün göndermek hiç istemediğim bir şeydi. Allah'a çok şükür. Rabbim lütfetti. Allah'a hamdolsun. Biz bu sene genel hatlarıyla, bu ekiple, bu kadroyla, tüm her şeyle değerli işler yaptık. Bugün başardık dediğimiz bir kupa aldık. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Ailelerimize öncelikle teşekkür etmek lazım. Başkanımız bu konuda gerçekten bize iyi koşullar sağladı. Ona teşekkür etmek lazım. Yönetim kurulumuz, koşullarımız, çalışma rahatlığımız çok iyiydi. Problemler olmadı demiyorum ama genel hatlarıyla yani şu armaya tarihinde bu kadroyu söylemiştim zaten. Hiç unutamayacağımı söylemiştim. Benim için çünkü çok değerli şeyler yaptılar. Camiamız hayırlı olsun. Konya Sporu da hiç tebrik etmek lazım. Çünkü bence kupaya onlar da yaklaştı. Oyun içerisinde penaltı olmuş olsa kupaya onlar daha yakın gibi gözüküyordu. Onları da tebrik ederim.
2: Hocam Trabzonspor'la bu kupayla birlikte hayallerinizin ilk adımını attınız. Bundan sonrası gelecek diyebilir miyiz?
3: Ya benim kariyerimde çok kupa var. Allah'a hamdolsun. Bir kısmı da kimseye nasip olmuş şeyler bana nasip oldu bireysel ama hoca olarak bu ilk. İnşallah devamı gelir. Tabii hedefler çok büyük. Trabzonspor gibi camialarda her kupaya adaysınız ama bu sene özelinde belki seneye de bazı sorunlar yaşayacağız. Bunlar bizim gibi yapılanma dediğimizde bu işler bence bu sene çok iyi geçti. Ama benim adıma da ilk kupam, başkanımızın da ilk kupası yanılmıyorsam. Dolayısıyla ben tabii ki çok mutluyum ama en önemlisi benim için buraya gelen taraftarın üzülmeden sevinçli gitmesi. İnşallah diğer Konya taraftarı da kazasız belasız evlerine herkes ulaşır. Yani bence...

0: Hak ettiğimiz bir serüvendi bu. Hikayeyi tamamladık çok şükür.
1: Hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin görüşleri de bu şekildeydi.
2: Trabzonspor kupasına kavuştu. Teknik direktör Fatih Tekke'nin katkısı şüphesiz çok büyük. Sevinci gözlerinden okunuyordu Fatih Tekke'nin. Oyuncu olarak birçok kupa kazandım ama teknik direktör olarak bu ilk kupam dedi ki, onun da belirttiği gibi Başkan Ertuğrul Doğan'ın da ilk kupası bu sevgili futbolseverler. Ve şimdi Trabzonsporlu futbolcular kupa sevincini taraftarıyla birlikte yaşayacak. Taraftarıyla bütünleşecek. Tribünlere gidecek. O kupa hazırlık yapıyor. Bordo mavili futbolcular ceza sahasının içinde bütün takım, oynayan oynamayan, bu kupaya emek veren tüm futbolcular taraftarına koşmak için hazırlık yapıyor. Bir yandan da foto muhabiri meslektaşlarımıza poz veriyor. Trabzonsporlu futbolcular kupayla, madalyalarıyla poz veriyorlar. Müthiş bir sevinç gerçekten. Trabzonspor'lar adına unutulmaz anlar yaşanıyor. Antalya'da Corendon Airlines Antalya stadında bu anı fotoğrafçı arkadaşlarımız belgeliyorlar adeta. Ve ardından kupa tribünlere gidiyor. Şimdi bütün tribünleri dolaşacak. Ziraat Türkiye Kupası. Trabzonspor sezonu 3. bitirmişti. Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşan taraf oldu. İşte kupa taraftarla böyle paylaşılıyor. Kaptan Savic'in ellerinde kupa. Şimdi karşı tribüne doğru gidiyor. Onaçu ve Savic. Tek tek tribünleri dolaşıyor. Bordo mavili futbolcular kupa sevincini, kupa coşkusunu yaşıyor. Trabzonspor 64. Zira Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor oldu. 1962-63 sezonunda başlamıştı Zira Türkiye Kupası heyecanı ve son kupa Trabzonspor'un müzesinde olacak artık.
3: 10. kupa.
2: 9 kupası vardı. 10. kupa Trabzonspor'un Zira Türkiye Kupası'nda 10. kez mutlu sona ulaştı Trabzonspor. Onaçu ve Kaptan Savic kupayı taraftarına götürüyor. Tezahüratlara kulak verelim biraz. Haydi Trabzonspor'un tezahüratlarını dinleyelim. Golcü Onaçu'nun ellerinde kupa. Bu sezon kupaya 4. turdan katıldı Trabzonspor. Vanspor'u 2-0 mağlup etti, gruplara kaldı. A grubunda ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı, hem de evinde Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Sonrasında İstanbulspor'u deplasmanda 6-1, Fethiyespor'u evinde 3-0 ve Başakşehir'i deplasmanda 4-2 yenerek grubu 12 puanlı Galatasaray'ın ardından 9 puanla 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale çıktı. Trabzonspor çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarla 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Bordo Mavi'le yarı finalde Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya geldi. 1-0 yenik duruma düşse de maçı 2-1 kazandı ve finale adını yazdırdı. Bu akşam da burada Antalya stadında TÜMOSAND Konyaspor'u final maçında 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu Trabzonspor. Fatih Tekke ve oyuncuları, Abdullah Hocam, büyük sevinç yaşıyorlar şüphesiz.
4: Vallahi sevgili Cüneyt, bu sezon yapılan büyük başarının üstüne bir imza atmak lazımdı. O da kupayla oldu. Çok yakıştı hem camiaya, hem Fatih Hoca'ya, hem oyuncuların.
2: Büyük emek verdi Fatih Hoca'ya.
4: Ya büyük emeği var. Yani şunu da söyleyeyim, hemen ekleyeyim. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım.
2: Kesinlikle.
4: Onlar da çok ciddi anlamda, özellikle ikinci devre çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Penaltı, bence kaçırdıkları penaltı kırılma anıydı. Eğer Bardi gol yapabilseydi belki başka şeyleri konuşuyor olabilirdik. Ama iki tane hak etmiş takımdan Fatih Tekke ve Trabzonspor kupayı kazandı. Şimdi geleceğe daha umutla, daha özgüvenle bakabilirler. Planlarını daha iyi bir şekilde yapabilirler. Tabii biraz önce

0: Şunu da söyledik. Artık yarışmaya bir kulvar daha eklenecek inşallah. Bu Trabzonspor'un vizyonu için de çok önemli. Fatih Hoca için çok önemli. Oyuncular için çok önemli. İnşallah Trabzonspor gelecek sene Avrupa Ligi'ne katılacak ve orada da bu oynadığı oyunu hem geliştirecek, hem oyuncularını piyasaya çıkaracak, hem de daha başarılı sonuçlar alacak. Yapılanma devam ediyor. Mutlaka takviyeye de ihtiyaç var.
1: Onları da yerlerinde vardı Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Evet. Transferler yolda gibi Trabzonspor'da Onancho ailesiyle birlikte kupa mutluluğunu yaşıyor. Drone kamerasından stadın güzel görüntüleri ekranda. Saha içinde de büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk devam ediyor. İşte Onancho ailesi maçın, daha doğrusu kupanın sevincini yaşıyor.

0: Sevinç devam ediyor. Trabzonsporlu taraftarlar bir bölümü tribünlere boşalttı ama bir bölümü bu tarihi anlara tanıklık etmeyi sürdürüyorlar. Bir yandan da fotoğraflar çektiriliyor. En güzel an bu an değil mi hocam? Tabii, o kadar tabii. Mücadelenin ardından.
1: Bütün emeğin karşılığı. Artık bütün Cüneyt stres atıldı, kupa geldi, herkes rahatladı. Ki Fatih Hoca bunu şöyle söylüyordu. 14 ay sonra ilk kez 14 ay sonra Fatih Hoca da herhalde rahat bir uyku çekecek diye düşünüyorum. Çok emek verdiler. Oyuncular özellikle hem lig hem yarı hem kupa ve bugün kupanın sahibi Trabzonspor.
2: Burada hocam evet. Ben gireyim biraz araya seni dinlendireyim. Burada Fatih Hoca'ya ayrı bir parantez açarak başlayalım. Geldiği zaman takım alt sıralardaydı. Onu yukarıya doğru taşıdı Fatih Hoca geçen sene. Onun ardından sezona genç ve içerisinde tecrübeli oyuncuların olduğu bir kadro dizayn edildi. Ve büyük bir hikaye yazdı Fatih Hoca. Yani belki şampiyon da olabilirdi aslında. Ama dediğim gibi o kırılma anlarını bazen elinizden kaçırıyorsunuz. Bazen anları yönetemiyorsunuz. Yönetemediğiniz zaman da istemediğiniz sonuçlar da alabiliyorsunuz. Ama hiç kimse, bak şimdi Fatih Hoca eşiyle beraber geliyor kupanın olduğu o törenin yapıldığı yere. Eşi Müge Hanım da Fatih Hoca'yı sürekli motive etmeye çalışan.
0: Onun da büyük katkısı var.
2: Tabii bir isimdi.
0: Hanımefendiyi de tebrik
2: ya,
0: etmek lazım.
2: Çok güzel bir manzara hakikaten. Hem Müge Tekke'ye hem Fatih Hoca'ya da şey yapmak lazım. Bu mutluluğu beraber yaşadıkları için çok duygulandım ben de bunu görünce. Çünkü en çok Fatih Hoca hak ediyordu. En çok Trabzonspor'un başkanı ve yönetimi hak ediyordu. En çok Trabzonspor camiası hak ediyordu. Ve bu hak edişinin karşılığını bugün aldılar. Şimdi
0: Fatih
2: gelecek
0: Tekke tribünlere doğru gidiyor.
2: Evet.
0: Alemin kralı geliyor tezahüratları aynen. Var. Ya, Trabzonspor taraftarı ona Fatih Sultan Tekke diyor çünkü.
2: Ya Abdullah hocam sen de bilirsin ki Fatih Tekke'nin bu camiada tabii senin de yerin ayrı ama onun ayrı bir yeri var.
1: Tabii.
2: Çünkü hani o kuşak büyüdüler ve Fatih Tekke ile büyüyen kuşak bugün işte tribünde onu destekliyor. Fatih Tekke'yi izleyenler için çok şanslılar. Biz Abdullah Ercanlı kadroları izlediğimiz için doğru. Çok şanslıyız.
0: Kulak verelim tribünlerin sesine. Evet.

0: Spor Teknik Direktörü Fatih Tekke kupayla tribünlere gitti, eşi ve ailesi yanında. Büyük mutluluk yaşıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve bu anları canlı yayında sizlerle paylaşıyoruz. Trabzon seninle gurur duyuyor tezahüratları.
1: Çok güzel ya.
0: Hocanın yüzünde de gülücükler.
1: Bak işte gülüyor hocayı
0: diyenlere gelsin.
1: Evet, gülücükler. Hocayı motive eden şey budur işte.
2: Hoca artık güler artık.
1: Artık güler yani.
0: Biliyor zaten. Ya,
1: benim en
0: bak,
1: çok
0: nasıl yüzü
1: sevindiğim şey şu, bu kupayı Fatih Tekke'nin ellerinde yükselerek görmekti.
2: Bence hoca çok hak etti.
1: Evet.
2: Çok hak etti.
0: Şenol Güneş'ten sonra Trabzon'un çocuğu Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında, zira Türkiye Kupası kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Taraftardan da büyük sevgi gösterileri var Fatih Hoca'ya ve ailesine. Başkan ve hoca beraber kaldırıyorlar kupayı.
1: Süper.
0: Güzel görüntüler bir takım için. Büyük sevinç.
1: Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi sloganları.
0: Fatih Tekke içinde tabii ki unutulmaz anlar. Futbolcuyken bir kez daha altını çizelim. Kupaları var, Avrupa Kupası bile var hocanın, ama teknik direktör olarak kazanmak başka bir duygu değil mi hocam? Futbolcular şöyle der. Ben bu kadar olacağını bilmiyordum, heyecanlanacağımı biliyordum ama işte 30 yıl aktif futbol oynadım ama teknik direktör olduğum ilk gün yaşadığım o heyecanı unutmam derler. Herhalde sizin için de aynı duygular geçer.
2: Sahanın içi çok kolay da kenarı çok zor. Yani özellikle büyük camialarda, başarı beklenen camialarda bu stres çok daha yüksek. Ama hoca bence bu seneyi çok iyi götürdü. Yeni yapılanan, yeni kurulan bir takımda çok başarılı sonuçlar aldı. Buna bir tane ne derler, imza gerekiyordu. O imzayı da kupaydı. Bugün onu da aldı. Şimdi geleceğe daha özgüvenle bakan bir Trabzonspor var. Herhalde bu Türkiye Kupası'nın arkasından herhalde bir başka kupa gelebilir Ulaş. Yani değil mi?
0: Süper Kupa'ya da katılacak.
2: Şimdi onların şeyleri de belli oldu.
0: Tabii.
2: Süper Kupa'nın eşleşmeleri de belli oldu herhalde.
0: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Tümasal Konyaspor.
2: Oza eşleşmeye göre Galatasaray, Konya, Fener, Trabzon
0: evet.
2: Galiba. Öyle değil mi? Çapraz
0: evet,
2: gidiyor.
0: Evet, çapraz eşleşme. İkinci
2: orada da çok güzel maçlar olacak. Evet.
0: Yine o heyecanla Turkuaz Medya ekranlarında olacak. Futbolla dolu günler bizi bekliyor. Amine futbol takımımızın Kuzey Makedonya ile oynayacağı karşılaşmada
1: Hoca bütün tribünleri dolaşıyor.
0: ATV ekranlarında olacak. Bir kez daha hatırlatalım.
1: Gidenler şu manzaraya tanıklık edemediği için hakikaten büyük pişmanlık da yaşayacak Cüneyt.
0: Fatih Hoca tribünleri selamlıyor tek tek. Eşiyle birlikte. Çok mutlu. Bu mutluluğu taraftar onu da paylaşıyor. Hoca mutlu, taraftar mutlu, camia mutlu. Trabzonspor kupanın keyfini yaşıyor. Şampiyonluk adayı takımlara baktığımızda mütevazı bir kadroyla hem lig üçüncü hem Ziraat Türkiye Kupası kazandı Trabzonspor diyebiliriz herhalde.
1: Ya şöyle işte şu çok para harcamak.
0: Fenerbahçe ve Galatasaray'la kıyaslarsak.
1: Çok para harcamak, yıldız oyuncular almak sana bir sonuç getirmiyor. Yani en zoru bu.
2: Doğru kadro kurmak,
1: evet,
2: değil mi?
1: Doğru planlama yapacaksın. Evet. Ve doğru oyuncular alacaksın. Doğru profildeki oyuncular alacaksın. Yani ben biraz o yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Hazır oyuncuyu herkes oynatır. Ama önemli olan yani bu takıma dahil ettiğin o genç oyuncuları her geçen süre içerisinde geliştirip bu takımın vazgeçilmez 11'in içerisine monte etmek. Fatih Tekke bunu yaptı. Şimdi gelecek sezon işi daha zor. Bak onu da söyleyeyim, kolay değil, daha zor ama önemli değil. Fatih Hoca bu motivasyonla gelecek seneyi de kolaylaştıracak, birçok hamle yapacaktır. Burada başkanın da işi daha zor. Şimdi kupayı aldın.
2: Beklenti yüksek.
1: Kupayı aldın başkan. Şimdi gelecek sezon bu takıma hiç olmazsa böyle 3-4-5 tane net oyuncuyu dahil edeceksin. Şimdi bu sene çile çektiler ama gelecek sene hiç olmazsa biraz böyle rahat.
2: Ama bence Ulaş
1: oyun izleyelim de hocam ya.
2: Yapılanma devam ediyor bence.
1: Tamam
2: yani
1: devam ediyor ama 4-5 net oyuncu. Trabzonspor ara oyuncu da mutlaka almalı ama en az 4 ya da 5 net oyuncuyu kadroya dahil etmesi lazım Trabzonspor'un. Çünkü muhtemelen gidecek oyuncular var, 2 ya da 3 tane. Bunların yerine ikameleri ve daha iyilerini bulman lazım. Ama anladığım kadarıyla onları da bulmuşlar hocam.
2: Ama ben sana şunu söyleyeyim. Bence bu Trabzonspor'a ve Fatih Tekke'ye has bir şey var. Hep büyük maçlarda iyi oynuyor Trabzonspor.
1: Evet.
2: Bugün bir kupa finali. Gelinen noktada acaba ligin sonu geldi, formsuz oyuncu sayısı çok dediğimiz anda özellikle ilk yarı müthiş bir oyun benim gözümde. Ve kazanılan bir kupa. Şimdi, reaksiyon verebilen bir takım yani.
1: Evet, şimdi bakıyorum burada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e sahada hiç bırakmıyor yani. Bak orada sarılıyor, sevinci yaşıyor.
0: Fatih Hoca ailesiyle birlikte ayrılıyor mecburen, çünkü basın toplantısında da çıkacak.
2: Evet.
0: Bize özel açıklamalar yaptı hoca. Birazdan basın toplantısına katılacak. Basın toplantısında A-Spor ekranlarından canlı yayında

0: sizlerle paylaşacağız. Futbolcular şu anda tribünün önündeler.
1: Şimdi Fatih Hoca da zaman zaman bize belki eleştirilerimizden dolayı kızmıştır, darılmıştır falan filan. Hocam bize istediğin kadar kızabilirsin ama darılma ya. Ya darılma hocam, biz seni seviyoruz. Biz yani senin başarılı olmanı, hakikaten Türk futboluna bir değer katmanı emin ol senden daha fazla istiyoruz. Çünkü sen fikirlerinde, düşüncelerinde oldukça samimi ve direkt böyle düz bir adam. Evet. Yani neyse onu söylüyor ama diyoruz ya, bazen de hocam neyse onu da söyleme be. Bazen de ki ya olacağız de, bilmem yarışacağız de, merak etmeyin her şey bende de.
0: Kazanan haklıdır. Hoca kazandı, haklı
1: ya,
0: bu gece.
1: Haklı tabii canım. Bir de şey var Cüneyt. Ya lider. Bütün herkes ona bakıyor. Fatih Hoca'ya bakıyor. Fatih Hoca'nın yüzüne bakıyor, mimiklerine bakıyor, tebessümlerine bakıyor. Bak bu akşam yine bütün gözlerimiz ondaydı. Ben Fatih Hoca'yı, ekibini, bütün oyuncuları, Trabzonspor başkanı ve yönetimini ve aynı zamanda buraya gelen Trabzonspor taraftarları ve Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Bu sezon hakikaten en çok onlar hak ettiler.
0: Ben de ekibimizi tebrik ediyorum. Biz de harika yayınlar yaptık. Yani ekibimiz derken tabii ki en başta sizler de büyük destek verdiniz. Gün boyu A-Spor ATV ekranlarında bu heyecanı birlikte yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz. Biz şimdi minik böyle 40 saniyelik bir reklamla pası Kerem Can Bulat'a atalım. Ağzınıza sağlık diyelim ama buradaki heyecanı, coşkuyu, aksiyonu aktarmaya devam edeceğiz. Ama şimdi final maçına özel İdefix'ten çok güzel sürprizler var. Takipte kalın diyerek bir reklam ediyoruz. Sonrasında söz stüdyoda.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Asiste dönüştü Pina'dan. Onu açı. Topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte onu açının gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
2: Deniz. Savunma arkasına doğru. Uğurcan ileri çıktı. Bir çalım rakibine. Uğurcan'ın ortası. Gol pozisyonu üstten dışarıya. Enis Bardi. Kümasan Konyaspor Bardi ile gole çok yaklaştı. Antalya'da ikinci yarı için her şey hazır. Halil Umut Meler kontrollerini yaptı. Dördüncü hakemiyle göz göze geldi. Ve ikinci yarıdaki ilk düdük. Konyaspor başladı ikinci yarıya. Nagalo bıraktı. Deniz Türüç konserve top istemişti. O Uğurcan'a. Gevtoviç aldı. Gevtoviç. Top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Mulaka'ya doğru. Mulaka vurdu Onana. İkinci hamle. Yeniden Mulaka ve gol! Jackson Mulaka. Skora denge geldi Antalya'da. Mulaka'nın golü şimdi durum 1-1. Mulaka'nın kafa vuruşunu Onana müthiş çıkardı. İkinci hamleyi yine Mulaka yaptı. Ve beraberlik golünü kaydetti. Jackson Mulaka.
1: Zira Türkiye Kupası'nda bir golü, toplamda 7 golü vardı. Final maçında filelere havalandırdı. Mulaka skora dengeyi getirdi. Konyaspor 1-1 eşitliği yakalıyor Trabzonspor karşısında.
2: Riva'daki VAR odasından az önceki pozisyonun offside olmadığına dair gelen Mulaka'nın gol pozisyonunun sağlaması diyelim biz buna.
1: Cezalanın içi kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalanına. Mulaka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı.
2: Bakalım pozisyona. Mulaka böyle vurdu kafayı. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bardi topun üzerine doğru geliyor. Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı. Mulaka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle. Bir pozisyon daha yine Onana. Yine Onana. Yine Onana. Nagalo burada vuruşu yapan isim. İkinci vuruşu yapan isim. Zubkov topu çeyrek daireye koydu. Dakika 76. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Meler. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti.

taşıyor Trabzonspor'un golcüsü. Bahadır köşeyi sezmiş, hemen kolunun altından kaçırmış topu. Onaçu'nun bu golü kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golü. 79. dakikada geldi. Heyecan Doruk'ta Antalya'da. 90+6. dakika. Deniz topun üzerine geldi. Kale sahasına doğru kafa yandan dışarıya gitti top. Direğin dibinden dışarı gitti top. Kırmızı kart kenara, Konyaspor yedek kulübesine. Yani öyle yükseldi ki tansiyon. Öyle kaotik bir görüntü var ki kenarda. Artık son anlar. Adil. Bir kafa darbesi, orta yuvarlak, Nagalo ve son düdük. Son düdük geliyor. Zira Türkiye Kupası'nda mutlu sona Trabzonspor ulaşıyor.

Maçın oyuncusu tabii seçiliyor. Tabii. Paul Onuachu. 64. kupa. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kupayı Stefan Savic'e teslim ediyor. Savic de şimdi arkadaşlarının yanına doğru gelecek ve kupayı hep birlikte kaldıracaklar. İşte Stefan Savic arkadaşlarının yanına geldi ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde. İşte böyle yükseliyor değerli futbol severler. 64. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor'un oluyor. Trabzonspor finalde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde 10. defa Türkiye Kupası'nı müzesine götürüyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Türkiye'nin kupası kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Zira Türkiye Kupası'nda 2025-2026 sezonunda şampiyon Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor oldu. Konuklarımızla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Murat Özbostan, Zeki Uzundurkan, Onur Özkan ve Mustafa Çulcu bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sevgili seyirciler, Fatih Tekke'nin basın toplantısından çok sıcak bir görüntü var. O görüntüyü şimdi ekrana getirelim. Üstüne de konuşacağız, maça dair de konuşacağız, tartışmalı pozisyonlar var. Hepsini ekrana getireceğiz. Dolu dolu bir yayın sizi bekliyor ama şimdi basın toplantısında yaşananları ekrana getirelim.
3: Şimdi kupanın bir avantajı, biraz daha geç başlayacağız.

0: Bu özel görüntüleri sıcağı sıcağına ekranlarınıza taşımak istedik. Fatih Tekke bu mutluluğu bu sezon hakikaten fazlasıyla hak etti. Onu hiç bu kadar mutlu görmemiştik. Belki de uzun dönemdir, öyle söyleyelim. Evet. Zeki Uzundurkan, sizle bir açılış yapalım. Nasıl değerlendirmek gerekir Trabzonspor'un kupa zaferini? Kolay olmadı. Evet. Çok da sağlam bir maç izledik bu arada. Keyiflendik de yani futbol severler olarak. Kupa Trabzon'a gidiyor.
1: Evet. Yani Fatih Tekke yönetiminde dar ve mütevazi kadrosuyla ligde harika bir sezon geçiren Trabzonspor ki 32. haftaya kadar şampiyonluk yarışının da içinde kaldı Trabzonspor. Bu başarısını taçlandırması gerekiyordu. Zira Türkiye Kupası şampiyonluğuyla taçlandırdı. Kupa Trabzonspor'a çok yakıştı. Çünkü dünyanın en büyük şehir takımlarından biri Trabzonspor. Taraftarıyla, ortaya koyduğu enerjiyle, yakın geçmişteki başarılarıyla ki bugün Trabzonspor çok emek harcadı. Kupayı almak için, şampiyon olmak için kral golcüsü Onaccio ve kaliteli kadro farkıyla Konyaspor engelini geçip kupayı havaya kaldırdı. Tabii Konyaspor da iyi savaştı. İlk yarıda oyunun içine giremedi. Trabzonspor sahanın her yerinde cross yaptı. Çok istedi. Öne geçti ama ikinci yarıda 45-60 dakikalar arasında Konyaspor'un bir etkili futbolunu gördük. Savunma arkasına atılan toplarda Muleyka ile etkili oldular. Ama Trabzonspor sonra tekrar toparlandı. Kupayı havaya kaldırdı. Tabii ki Trabzonspor'un bu kupa önünü açtı bir anlamda. Hem Fatih Tekke'ye olan özgüven arttı camiada. Çünkü hala acabalar vardı sezon boyu. O yüzden tribüne gitmeyenler vardı. Şu anda o Fatih Tekke'ye olan o belli %5'lik, %10'luk taraftarın güvensizliği ortadan kalkmış oldu. Yani bu rüzgar arkasını aldı Fatih Tekke. Başkan çok emek harcadı bu kadroyu kurmak için ki şimdi tam transfer dönemi. Şuna inanıyor artık başkan ve Trabzonspor camiası. Fatih Tekke ile Trabzonspor şampiyon da olur. İyi kadro kurulursa ki iyi kadro kurmak için de transfer çalışmalarına başladı. Çok sevindiler. Özellikle Ozan Tufan'ın kupadan sonraki o röportajı harikaydı. Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum. Kariyerimde ilk defa kupa kazandım, şok içindeyim, heyecan içindeyim çocuğuyla birlikte o sevinci yaşaması ve ilk defa bir camiada bu kadar aidiyet hissetmesi, Trabzon'u sahiplenmesi çocuğuyla. Bir röportajında o çocuğu, işte bugün gördüğümüz çocuğu için şunu söylüyor: sabah bırakıyorum sokağa, akşam alıyorum, hiç gözüm arkada kalmıyor, arkadaşlarıyla oynuyor. Trabzon işte bugüne kadar gördüğüm en güvenli şehir diyecek yüreklilikte ve potansiyelde. Yani aidiyet duygusu. Onaccio'ya bakıyorsun, çok fazla takımı sahiplendi. Muçi'ye bakıyorsun, yüzü gülmeye başladı. Yüzü gülmeyen Muçi'nin yüzü gülüyor. Valcorellis'inden tut da Olayisi, Bukarisi, Savic'i, Onana'sı ki Onana sezon boyu hep şu vardı. İşte ben buraya bir yıl için geldim kendimi toparlamak için. Sezon sonu ayrılacağım. Ama şu anda ne diyor? Ben Trabzonspor'da kalmak istiyorum. Yani bunu sağlayan hem şehir hem Fatih Tekke oyuncularıyla, çünkü baba, abi ne derseniz deyin öyle bir sevgi ortamı oluşturdu. Başkan da tabii ki tek başına savaşıyor, onu söyleyeyim. Yani Trabzonsporlular şu anda, hep söylüyorum, o zengin iş adamları işte Boğaz'ın karşısında oturup da Boğaz'dan geçen gün içinde gemilerini seyreden o Trabzonlu iş adamlarına seslenmek lazım. Biraz şu takıma destek versinler. Tek başına bıraktılar Ertuğrul Başkan'ı. Trabzonspor'un önü açık. İyi bir kadrosu var. Takviyelerle önümüzdeki yıl şampiyonluğa da oynayacak bir takım.
0: Sevgili seyirciler, çok kısa bir aramız daha var. Az sonra Türkiye'nin kupası kaldığı yerden devam edecek.

0: Avantajlarıyla sizi düşünen BankKart, kredi kartı ve banka kartını bir araya getirirken ayın sektörü ve BankKart 360 özellikleriyle BankKart liralar kazandırıyor.
1: Reklam.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Spor Radyosu.
4: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Türkiye'nin kupası kaldığı yerden devam ediyor. Zeki Uzundurkan'ın görüşlerini almıştım. Murat Özbostan'la devam edebiliriz. İlk değerlendirmelerinizi rica etmeyi sürdüreceğim. Sonra detaylara gireceğiz. Murat Özbostan.
1: Önce tabii Trabzonspor'u tebrik etmek lazım. Yani bu sezonun Türkiye Kupası'nın bir nevi ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Niye çıktı? Şu tabloya bakıldığında yani sevinç, mutluluk, koca bir sezonun ardından gelen kupa, Süper Kupa'da oynama şeyi, hakkını kazanmak. Yani bakıldığında Trabzonspor hem özellikle manevi olarak çok büyük bir şey kazandı. Tabii sezonun en çok alkış alan takımlarından bir tanesiydi. Yani kadro yapısıyla, işte teknik direktörüyle, her ne kadar Fatih Tekke koca bir sezon boyunca şampiyonluk ifadesini çok kullanmayıp hep mütevazi davranıp bu kupada bile dünkü basın toplantısında bazı çekinceleri olsa da bugün artık rahatlamış bir teknik direktör olarak özellikle de biraz önceki basın toplantısındaki oyuncularının kendisine yaptığı o güzel sürprizle beraber herhalde artık güzel bir şekilde sezonu bitirdi ve bir huzura ermiştir. Yani bir kere bunun tadını yaşasın ki bakıldığı zaman işte eşiyle, çocuklarıyla da, oyuncularıyla da bunu yaşadı. Tabii Trabzon'la ilgili bir de şunu söylemek lazım. Yani nasıl bir aile olduklarının, takım nasıl bir takım olduklarının da bugün bir kez daha gördük. Yani oyuncuların birbirleriyle olan diyalogları, paylaşımları, sevinçleri, birbirleriyle kenetlenmeleri. Yani bu işte mesela bir Ozan aynı şekilde işte ilk kupasını kazanması, yaşadığı mutluluk. Yani Trabzonspor bu sene çok şey kazanmış ve bu kazançların üstüne bir kupayı da koyarak mükemmel bir şekilde sezonu bitirmiş oldu. Mutlu bir şekilde bitirmiş oldu. Tabii burada Onaço'ya da bir paragraf açmak lazım. Yani koca sezona damga vuran oyuncu, bence sadece Trabzonspor'a değil Süper Lig'e damga vuran bir oyuncu. Yani eğer birisi şu soruyu sorarsa, yani sezonun oyuncusu kim derse, benim adayım

0: tartışmasız olur. Bugün de maçı aldı golleriyle Trabzonspor'a kupayı getirdi. Tebrik ediyorum tekrar.
1: Onur Özkan.
2: Ya şöyle başlayayım. Bir film düşünelim. Çok iyi bir senaryosu var. İşte çok iyi bir kast ekibi. Çok iyi oyunculuk. Ama bu filmin kaderini, yaratacağı etkiyi, bırakacağı izi ne belirler? Finali belirler. Bugün Trabzonspor için de bu geçerliydi. Sezon başından bu yana ortaya konan müthiş bir plan Trabzonspor adına. Çok iyi bir teknik adam ve oyunculuk performansı. Ama Trabzonspor'un da iyi bir finale ihtiyacı vardı. Bugün o final geldi. Yani ben hep söylüyorum, Trabzonspor'un bu sezon ortaya koyduğu aklın bir kupayla taçlandırılması gerekiyordu. Bunu hani şu anlamda söylüyordum. Çünkü bu planın devamlılığı çok daha uzun süreyle sürmesi, arkada bir rüzgar oluşması, yönetime, teknik heyete destek, hem şehirde hem taraftar adına, camiada. Bunun bir kupaya ihtiyacı vardı.
1: Bir virgül koyalım mı? Kaptan konuşuyor. Stefan Savic'i dinleyelim.
3: Who came here to support us and we felt their energy and especially to our coach, as I said before. I'm really happy for him because first of all he's a big fan of Trabzonspor. He's living in Trabzonspor 24 hours per day because I know and we are working for almost one year and a half and really happy for him, for our president, for our management and I'm really, really happy that we secured also Europe for next season because our young team is going to have opportunity to express themselves in European competition.
4: Öncelikle bu akşam çok duygusal bir gece yaşadığımı söylemek için söylemekle başlıyorum. Çünkü Trabzonspor tarihinde tarihindeki 10. kupayı bu akşam kaldırdık. Taraftarımız için, takım arkadaşlarım için, herkes için özellikle çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda taraftarlarımıza da şu açıdan teşekkür etmek istiyorum ki onların bu akşam enerjilerini yanımızda hissettik. Aynı zamanda hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Trabzonspor'un çok büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. 7/24 Trabzonspor'la yaşadığını biliyorum. Çünkü 2,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Onun adına, başkanımız adına, yöneticilerimiz adına çok mutluyum. Ve şunu da söylemek istiyorum ki gelecek yıl Avrupa Kupası'na katılmayı garantilediğimizden dolayı da çok mutluyum. Çünkü bu genç takımımız, genç ekip kendini orada gösterme şansı elde edebilecek.
5: Takım kaptanı olarak sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: I think season was very, very good because we were in fight for championship until last few games. We won the Turkish Cup and I think it was very, very good season for us because we know everybody that last season was so difficult for us and to come back like this season with our coach, it was really, really hard work and I'm very proud of my teammates, as I said, of all the team, all the group, of all Trabzonspor community because we made all Trabzonspor community, Trabzonspor fans proud on this day.
4: Kendi adımıza çok çok çok iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Çünkü son haftalara kadar da şampiyonluk yarışında yer almış bir takımız biz. Sezonda kupayı kazanarak bunu kapattık ve bu bizim açımızdan gerçekten çok iyi bir sezondur. Bizim için çok zor olacağı bilinen, kabul gören bir gerçekti. Buna rağmen çok iyi savaştık, çok iyi mücadele ettik ve Trabzonspor taraftarlarını, camiasını çok mutlu ettik. Özellikle hocamızı da keza bu çok sıkı bir çalışmanın eseridir. Hocamızı da gerçekten çok mutlu ettik ve takımından gerçekten gurur duyuyorum bu açıdan.
6: Stefan Savic çok büyük bir karakter. Birçok büyük dev maça çıktı kariyeri boyunca. Birçok başarı elde etti. Bu Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kaptanı olarak kaldırdı. Bu Türkiye Kupası'nı kariyerinde nereye koydu?
4: Trabzonspor captain, so where do you put this cup in your career?
3: I put it in very important place because I feel very honored to be a Trabzonspor captain because to be a Trabzonspor captain you cannot be by a case, you need to have something that people appreciate and I'm really proud to represent this team, to represent this community, to represent those fans and I can be grateful to everybody. I feel very proud to be a Trabzonspor captain.
4: Bunu gerçekten çok önemli bir yere koyuyorum çünkü Trabzonspor taraftarlığı, kaptanlığı pardon, çok kolay elde edilebilen bir şey değildir. Bu size bahşedilen bir şeydir. İnsanlar tarafından takdir edilmeli, saygı görülmeli ve buna layık görünmelisiniz. Ancak o şekilde yapabileceğiniz bir şeydir. Ve bundan dolayı da gerçekten çok bu saygıdan ve sevgiden dolayı gerçekten çok gurur duyuyorum. Ama aynı zamanda da insanları çok gururlandırdığım için de çok mutluyum.
6: Sakat Sakatlığını atlattı. Sahaya çıktı. Bugün de maç katmışlar. Sahadaydı.

0: No, honestly, that nobody knew. Only doctor. I received injection just before the game to be able to play, and I endured 60 minutes and I needed to go out because it was I wanted to play badly in the final. I wasn't at 100%, but I standed to play 60 minutes, and I'm happy that I contributed team to win and to pass this special night with our people to here.
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Açıkçası çok herkesin bildiği bir bilgi değil ama doktorumuzun bana yapmış olduğu bir enjeksiyon sonrası, iğne sonrası ben sadece 60 dakika buna dayanabildim. Elimden geleni yaptım. %100'ünde değildim ama takıma katkı sağlamaya çalıştım, direndim ve takıma yardım ederek bu önemli akşamın kazanılmasına yardımcı olduğum için çok mutluyum.
2: Taraftarlar için ne söyleyecek? Bugün olağanüstü bir atmosfer vardı.
0: They were amazing as always, you know, like their voices all 90 minutes, their support, and I think and I hope that we gave back that happiness that they gave to us, and I feel very proud because everywhere we play they are there, and I just hope that they will go back safe home tonight, and I would like to say like Bize Yere Trabzon.
1: Gerçekten onların sesini duymak bize gerçekten her zaman her yerde duymak bize destek olmalarını görmek gerçekten çok güzeldi. Umarım biz de onlara bu sevginin karşılığını verebilmişizdir ve şundan gurur duyuyorum ki nerede oynarsak oynayalım her zaman bizimleler, her zaman yanımızda oluyorlar ve bu akşam da umarım güvenli şekilde evlerine dönerler ve şunu da söylemek istiyorum bize ayrıca Trabzon.
3: Tabii çok yorduk ama son olarak şunu soracağım. Önümüzde bir Avrupa Ligi playoff dönemi var. Neler istiyor? Hedefleri
1: nedir? What do you think? What are the targets?
0: The target is to qualify for Europa League and next year try to win everything again because Trabzonspor is big club. Trabzon wants to win and we hope that we can try to win again something next year because we have a very important team, very important coach and I hope that we'll do a great job also next season.
1: Elbette amaçlarımız Avrupa Ligi'nde tur atlamak ve yer almak ve her şeyi kazanabilmek. Çünkü Trabzonspor kazanmak için oynar. Her şeyi kazanmak için oynar ve biz de bunu yapmaya çalışacağız. Çok önemli bir hocamız var. Bununla beraber elimizden geleni yapıp her şeyi kazanmaya çalışacağız.
2: Thank you.
4: Kaptan Savic'in röportajını ekranlara getirdik. Onur Özkan çok güzel başlamıştı konuşmaya. Her filmi devam. Neticesi o filmin belki nasıl olduğunu belirler. Sonunu insanlar görmek ister diye.
5: Evet.
4: Ama bazı filmlerde sonu muallakta kalır. İzleyiciye bırakılır. Senin konuşma öyle oldu. Röportaja gitmemizle beraber.
5: Sıkıntı yok.
4: Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz.
5: Ya, tabii Konyaspor da kupayı kazansa biz son derece mutlu olacaktık. Konyaspor da bizim takımımız ama ben Trabzonspor'u bu sezon hep ayrı bir yerde tuttum. Çünkü yaptığı planlama Türk futbolunda örnek teşkil edecek bir planlama. Hani bizde artık popülist transferlerin, şöhretli oyuncuların hep ön planda olduğu bir futbol iklimimiz var. Trabzonspor ciddi bir cesaretle aslında Sayın Başkan Fatih Tekke yönetiminde futbol şubesi bu planlamayı yaptı. Dediğim gibi bu örnek planlamanın kupayla taçlandırılması devamlılığı açısından, süresi açısından son derece kıymetliydi. Fatih Hoca'nın sezon başından bu yana bence haksız şekilde eleştirildiği, haksız şekilde tartışıldığı bir ortamda onun bu kupaya çok ihtiyacı vardı. Mutlaka yeni sezon öncesi onun alacağı bazı kararlarda arkasında bir itici güç olacaktır bu kupa. Konyaspor'u tebrik ederim bu arada. Yani İlhan Palut yönetiminde sezonun bence en flaş takımlarından bir tanesi oldu Konyaspor. Ligde Trabzonspor'u yendi, Galatasaray'ı yendi kupada, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktıktan sonra finale geldi İlhan Palut yönetiminde. Bugün onlar da bir ara kupanın bir ucundan tuttular. Onlar da kupayı kazanabilirlerdi. Onları da kutlayalım. Ve şunu söyleyelim, harika bir final oldu. Evet. Hani belki de son yılların en iyi finaline şahitlik ettik bu gece Antalya'daki maçta. Çok heyecanlıydı ikinci yarı özellikle. Hakkını verdi iki takım. Hem Trabzonspor'u hem de Konyaspor'u kutlayalım tekrardan.
4: Hocam böyle hiç bitmesin istediğimiz maçlar olur. Hakemler için bilmiyorum olur mu ama izleyici için hakikaten olur. Sanki öyle bir 90 dakikaydı. Onur'a katılmamak mümkün değil. İkinci yarı böyle gözümüzü kırpmadan izledik maçı.
6: Evet, katılıyorum. Bir de Onur Bey'e şunu ilave edeyim. Sonlar akılda kalıyor. Akılda kalan en sonlar oluyor.
5: Finallerdir.
6: Bu da böyle bir finaldi. Ligin sonunda oynanan bu derece tempolu, keyifli, çıkışveri bir final. Zira Türkiye Kupası'na yakışan bir final oldu. Her iki taraf da kazanabilirdi. Gitti geldi. Penaltılar var. Kararlar tabii ki insanın ilgisini çekiyor. Ama ben şunu söylüyorum. Bu her iki takım da Konyaspor'da, Trabzonspor'da bu finali hak etti. Fakat sonuçta biri kupayı alacaktı. Burada da büyük kulüp olmanın büyük avantajı Trabzonspor'un akıl dolu oyunu. Eldeki kısıtlı kadroya rağmen üst yetenekler işi bitirenler oldu. Geçen seneye baktığımız zaman Trabzonspor'da bir yığın transfer olmuştu. Ne diyorduk? 12-13 kişiydi herhalde. Bunları kim buldu, kim getirdi, nasıl geldi de çok eleştiriler vardı. Ama bu sene baktığımız zaman doğru planlama, doğru stratejik adımlar atıldığı zaman Ertuğrul Doğan Başkan, Fatih Tekke Hoca, oyuncular, takım, şehir bütünleşince ortaya Trabzon gerçeği çıktı. Bu kupada moral motivasyon çizgisini daha da yükseltti. Avrupa'ya gitmemek bu Trabzonspor için çok üzücü olurdu. Çünkü oynadığı futbola baktığınız zaman ligin rengiydi, kuvvetliydi. Son haftalara kadar şampiyonluğu 1-4 diyordu.
4: Hocam bir virgül koyduk, Fatih Tekke konuşuyor. Dinleyelim.
7: Fark etti, bugün de çok zor bir karşılaşmanın sonucunda kupayı aldık. Allah'a şükür. Yani ligi en azından Türk okullara rağmen hem yarışabildik. Yeni bir ekibin bunları başarması çok değerliydi. Şimdi tabii yaptığımız doğruları daha fazla yapmak ve eksikleri daha azaltmak gerekiyor. Çalışmaya devam. Seneye çünkü çok daha zor olacağını düşünüyorum ben. Trabzonspor için kupa almak çok şaşırtıcı bir durum değil. Bugün en çok sevindiğim şey işte çoluk çocuk herkes uzaktan yakından gelen insanların desteği vardı bugün. Onların üzülerek gitmesi beni çok çok üzerdi. Neticesinde Konyaspor'u da tebrik etmem lazım bu arada. Puanlara da biraz döndü. Sonra bize nasip oldu. Allah'a çok şükür. Biz her kupaya ortağız açıkçası ama koşullarımız ortada. Bunları devamlı söylemek durumundayım.
2: Hocam şunu da soracağım. Tabii sezon başlangıcında 1-4 hedefi koydunuz ama çok zorlu bir sezon oldu. Sizin ve futbolcularınız açısından bazen rotasyonda bir oyuncuyu 5 farklı mevkide oynattığınız maçlar da oldu. Nasıl bir sezon değerlendirmesi
7: yani
2: yapar
7: Fatih Hocam? Özellikle ön tarafta ona için olmadığı dönemler var. Sakat olduğu dönem var. Kenar oyuncularımızın bu sene özellikle birkaç oyuncu üzerinde yoğunlaşması var. Savunmada stoper, en fazla mevkimizde stoper oyuncu vardı. Fakat stoper mevkinde yakalandık. İki oyuncumuz ameliyat, hatta Okay'la beraber üç oyuncumuz. Ama yerlerini oynayanlar, tabi bunları kimse çok dikkatli dinlemiyor. Trabzonspor kadrosu bu sene yani 10-12, 13-14 yani diğer takımlar gibi değildik ama o yerini oynayanların herkes elinden geleni yaptılar. Bu arada tabii kaybettiğimiz puanlar da var. Hak etmediğimiz. Ama çalışınca oluyor. Bence iyi bir sezon geçti. Ama mesela bunu söylemem yine lazım. Şehirde dışarıdaki bu desteği çok alamadık açıkçası. Onu bekliyoruz biz. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Onlar olmadan bizim bir şey başarmamızın da başardık dememizin de bir şey anlam ifade etmiyor. Neticesinde burada biz bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Herkes sıkıntı çekiyor. Bu insanları memnun etmek, tatmin etmek için, mutlu etmek için bugün bir nebze mutlu ettik. O yüzden biz de mutluyuz.
2: Hocam şunu da soracağım. Tabii bu önemli bir maçtı ve yeni sezon öncesinde de hem kamp yerinin kaç etapta olacağına ilişkin bir net bir durum var mı ortada? Ne zaman başlayacaksınız hocam?
7: Tabii yani kupayı alıp üçüncü olmayla alamamak üçüncü olma arasında hemen hemen belki 20 güne yakın bir fark oluyor. Belki de bir aya yakın. Dolayısıyla bu bize biraz transferde özellikle biraz daha zaman tanıyacak ama zor, gerçekten zor. Transfer yapmak, transfer izlemesi başka, izlemesi en kolayı, takip etmesi ama istediğiniz oyuncuları alabilmek, piyasa inanılmaz derecede çok dalgalı. Ama şu an gidip en azından bu sezonun yorgunluğunu bir atalım hep beraber, biraz dinlenelim, sonra herkes gereğini zaten bir sene boyunca, 14 ay boyunca herkes yaptı. Daha fazlasını yaparak inşallah dönelim.
8: Hocam 15 bine yakın taraftarımız 1200 kilometre yoldan geldiler ve çok iyi destek verdiler. Taraftarımızın mesajınızı hocam.
7: Dedim ya ben yani bu kupa en son bu maçı biz bir haftalık süre içerisinde hep düşündüğüm şey buraya gelen insanların mutsuz dönmesini bazen düşündüm. O beni çok rahatsız etti. Allah'a hamdolsun ki Rabbim bize

0: nasip ettim. Ama Konyaspor'u da tebrik etmem lazım. Taraftarın da taraftarı coşkusu bizimkilerden daha yukarıdaydı, onu söyleyeyim. Herkesin beklentisi var. Bizimle ilgili düşüncelerini, isteğini ben çok net anlıyorum. Ama biraz daha biz takıma destek anlamında biraz daha coşkumuzu artırırsak, yani bizim arkamızda bir güç olarak sahada yararlarsa biz bundan çok mutlu oluruz ve iyi oynamadığımız anlar da oldu, olmadı demiyorum ama karakterli bir takıma sahiptim. Onun için oyuncularıma gurur duyuyorum. Hepsine gidecekler olacak, kalacaklar olacak. Gidecek gidenlere de hayattan da başarılar diliyorum. Çok şükür bugün güzel bitti. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar hocam.
2: Röportajını ekranlara getirdik. Mustafa hocamın sözünü kesmiştim. Devam edebiliriz.
3: Bu sene Fatih Tekke hocanın başarısını alkışlıyorum. İlhan Polut hocayı alkışlıyorum. Atilla hocayı alkışlıyorum. Türkiye güzel yüzler, yeni genç, yeni teknik adamlar elde ediyor. Bu teknik adamları görmek Türk futbol adına çok keyifli. Bir de Fatih hocanın zaten daha önce alt takımlarda çalıştı. Şimdi Trabzonspor'un başına gelip bu başarıyı yakalaması onu daha da güçlendirdi. Adım adım geldi. Basamaklara ağır ağır çıktı. Tam yerini buldu. Şehirle zaten kentin özü efsanesi. Şehirle de bütünleşti. Tabii çok eleştiriyorlar niye mutsuz diye. O da onun tarzı. Ben saygı duyuyorum. Endişeli ve kaygılı. Kendini demek ki daha dinamik hissediyor. Hiç bırakmıyor. Oyunu bırakmıyor. Düşünceyi bırakmıyor. Aklı bırakmıyor. Sürekli odaklanmış. O odaklamanın içerisinde de olumsuzluklar, olumsuz bakıp olumluya giden bir yapısı var. Eleştirmesinler, gülmek zorunda değil. Önemli olan başarıya ortaya koyması. Trabzonspor'un bu seneki mücadelesini gerçekten kutluyorum. Bu kupa muhteşem oldu. Yerini buldu. Bir de şöyle diyelim, Türkiye Süper Lig şampiyonluğu kadar değerli bir şampiyonluk. Çünkü sezonu geç açıyorsunuz. Bütün gelecek yılın planlamasını yapacaksınız. İyi bir konumdasınız, iyi bir gelir elde ediyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj.
2: Çok.
3: Ziraat Türkiye Kupası'na da bu sene baktığımız zaman çok değerli bir kupa olduğunu bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi yine Final Four oynayacağız, değil mi?
2: Doğru.
3: Orada da büyük takımlar, güzel mücadeleler bizi bekliyor. Demek ki kupayı kimse zedelemeye kalkmamalı. Bu kupa her geçen gün daha iyiye giden, Türkiye'nin nabzını tutan ve bakın 20 Ağustos'ta sezon açacak. Şampiyonlar Ligi'de gelen takım da 6-7 Eylül'de herhalde sezon açıyor.
4: İlk arada, maçın Avrupa anlamında evet.
3: Yani o anlamda bakıyoruz ama diğer takımlar Temmuz'da maç oynayacaklar.
4: Trabzonspor'un Avrupa'sı da artık garanti.
3: O da garanti.
4: En kötü Konferans Ligi'nde
2: yer alacak.
3: Gerçekten kutluyoruz. Başta Ertuğrul Doğan başkan olmak üzere Fatih Tekke, Şehri, bütün Trabzonspor'a destek verenleri. Her ne kadar Zeki Müdür'üm tabii detayları çok iyi bildiği için ince mesajlar da verdi. Süpliminal mesajlar. Boğaz'dan gemiler geçiyor. Trabzonspor'a gemileri sayanlar şimdi, destek olmalı derken.
5: O güzel noktaya getirdim. Söylemem lazım.
4: Fatih
5: hocam, hocam bitince evet.
3: Ona arasından
5: kanayan bir yaradır.
3: Batagov'undan Ağustos'una, Pinas'ından Mustafa Eskelilacı'na kadar, Ozan Tufan'a kadar, hele ki Ozan Tufan'ın Bursa'dan ilk sahaya çıktığı gece onu izledim. Bu akşam da bakıyorum. Trabzonspor'da enteresandır. Hangi mevkiye koysan oynadı. Hangi mevkiye evet. koysan başarılı oldu.
5: Evet.
3: Bu kadar gönülden oynuyor.
5: Aynen.
3: Bu insan alkış hak ediyor.
5: Tabii.
3: O yüzden bu Trabzonspor'u kutluyorum. Bu şampiyonluğu hak etti, alkışlıyorum. Ama Konya Spor'u da alkışlamadan geçemeyiz.
2: %100.
3: İlhan Palut Hoca ile farklı bir futbol oynamaya başladı. Son haftalardaki standart 11 ile sahaya çıktı. Bir oyun aklı, bir oyun ezberleri var. Teknik adamın dokunuşu var. Onu görmek de beni çok çok mutlu etti. Türk futbolu oldu.
2: Belki bu hafta kazanamadı bu arada Konyaspor. Evet. Yani bu maçı kazanamadı ama çok ligde şey Galatasaray'ı yendi.
5: Tabii.
2: Kupada Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı yendi. Ligde Trabzonspor'u da yendi. Yani bu arada İlhan Palut evet. yönetiminde. Yani önümüzdeki sezon dileriz ki sıkıntısız bir başlangıçla evet. sezon geneline yayılan bir performansla belki de üst sıraları zorlayan evet. bir Konyaspor'da izleyeceğiz. Bunun sinyallerini çok net aldık.
5: Ben şunu söyleyeceğim. Trabzonspor aslında bu sezon şunu gösterdi. O geçmiş yıllardaki şampiyonluklarda da bunu ispatladı. Hala defalarca Trabzonspor canlı bir örnek olarak durmasına rağmen üç büyükler genelde şunu yapıyorlar. Hazır oyuncular, yıldız oyuncularla başarının geleceğini düşünüyorlar. O

0: Futbol bir takım oyunu. Emek, alın teri, takım bütünlüğü birleşince başarı geliyor. Trabzonspor bu sezon futbolun bir yürek işi olduğunu, takım bütünlüğüyle, kenetlenmeyle başarının geleceğini gösterdi. Şimdi mesela Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Yani devre arasında yaptığı transferleri Trabzonspor herhalde 5 transfer döneminde o kadar para harcamıyor. Yani alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun ama takım olamayınca, yanlış hoca tercih edince mutlu sona ulaşamıyorsun. Trabzonspor'da puzzle'ın parçaları tekrar bir araya geldi. Yani yakındır tekrar Trabzonspor'un şampiyonlukları kazanması. Bir de şu var, dünyanın en büyük şehir takımı diyoruz. Ben Ertuğrul Doğan'ın bu kadar yalnız bırakılmasına inanamıyorum. Şimdi bana fotoğraflar geliyor, işte bayrağımızı astık. Ya arkadaş, bayrağınızı asıyorsunuz işte fabrikalarınıza, işte devasa şirketlerinize. Ama iş Trabzonspor'a desteğe gelince kimse elini cebine atmıyor. Ertuğrul Doğan tek başına çekip çeviriyor. Kısıtlı gelirlerle Trabzonspor'u şampiyonluğu oynatıyor. Kupa kazandırıyor. Övünme de var ama elini taşın altına sokmada, yok, işte Trabzonspor'a destek verme, maddi anlamda destek verme konusunda yalnız bırakılmış bir yönetim ve yalnız bırakılmış bir başkan var. Bugün işte futbolculara verdiği prim, mesela Trabzonspor tarihinin en önemli primlerinden birini vermesi başkanın, işte ne bileyim o tekrar o şevkle birlikte büyük transferler yapmak istemesi, ki ben başkanın bu gece uyuyamayacağını düşünüyorum. Niye? İşte o listedeki belki 20 milyon euroluk, belki 25 milyon euroluk oyuncuları, ya gücümüz yeter, bunun planlamasını yapalım, alalım, tekrar şampiyon olalım heyecanı yaşadığını düşünüyorum. Onana konusunda da şunu söylüyor. Yani Onana bizde kalmak isterse biz onun finansmanlığını sağlarız. Ya yani onu diyecek kadar da yürekli bir başkan profili var Trabzonspor'un. O yüzden Trabzonspor kenetlenirse başarı gelir. Çünkü doğru hocayı yakaladı. Doğru yolda gidiyorlar futbolcu transferlerinde. Doğru bir yapılanmanın içindeler. Şehir de o şampiyonluk sezonundaki gibi takım etrafında birleşirse Trabzonspor, yani yıldızlarla değil takım bütünlüğüne tekrar şampiyon olur.
1: Bir de şu var Kerem, biz hani yıllardır anlatırız ya, işte bazı Portekiz kulüplerini örnek alırız. İşte Hollanda kulüpleri, bazı Alman kulüpleri, işte genç teknik direktör, kulübün altyapısından yetişmiş eski oyuncusu, genç oyuncular, scout transferleri, sürdürülebilir ekonomik yapı. Hep deriz ki örnek alırız. Biz ne zaman bunu göreceğiz?
2: Çok özür diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım var. 2026 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarı ile birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum demiş. Devam edebiliriz Onur.
1: Yani Trabzonspor, dediğim gibi, bizim yıllardır aslında Avrupa'nın birçok ülkesinde imrenerek izlediğimiz, hani örnek olsun bize dediğimiz bir planı bu sezon uygulamaya koydu. Çok doğru bir teknik adamla, çok doğru bir oyunla, genç oyuncularla, scout transferleriyle Trabzonspor aslında bir model oluşturdu. Mesela Beşiktaş için ne diyoruz? Trabzonspor modelini uygulamalı diyoruz, değil mi? Aslında bu önümüzdeki yıllarda birçok kulüp için kullanacağımız bir cümle olacak. Yani diyeceğiz ki şu kulüp kurtuluş için Trabzonspor modeline geçmeli diyeceğiz. Örnek bu ne olur. Anlama geliyor? Örnek kendi olur. Özüne dönecek. Olur. Kendi özünden bir teknik direktör, bir futbol aklı, uygun bütçeyle doğru oyuncular.
2: Sezonun kahramanlarından biri, doğru oyunculardan biri Paulo Nouachou konuşuyor.
3: I mean, long season. Very happy to end it with a cup. We fought so hard and yeah, I think we deserve to win the cup with an incredible season we had all together with my teammates and the fans. They've been with us throughout, so I think I'm very happy with this winning the cup.
4: Uzun bir sezon oldu bizim adımıza. Gerçekten çok da mutluyuz kupayı tamamlayabildiğimiz için. Bunun için çok da mücadele verdik, çok da savaştık açıkçası. Takım olarak hak ettiğimizi düşünüyorum ben. İnanılmaz bir mücadele verdik. Takım arkadaşlarımla birlikte ve elbette taraftarımızın desteğiyle inanılmaz bir sezon sonu oldu bizim adımıza. Çok mutluyuz.
5: İki yıl önce Beşiktaş'ta oynanan finalde sahadaydı ve kaybedildi. Bugün bu final öncesinde düşüncelerin neydi?
6: How was your idea? What were you thinking about before the game today?
3: Yeah, I mean, last time I was here on loan, we were close winning the cup, but we lost it. I think last year again we lost the cup. But this year we cannot go two times or three times in a row losing the cup. So I think the boys know what's at stake, and the boys gave everything, knowing that this is very important for Trabzon, for the fans, for the city. And I think this victory is for the fans, the city, and it's a well-deserved cup.
7: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi 2 sene önce finalde aslında kazanmaya belki de çok yakındık ama kaybettik. Yine geçen sene kaybettiğimiz, benim olmadığım, benim kiralık olduğum senede kaybettiğimiz Beşiktaş'tan sonra yine geçen sene kaybettiğimiz bir final vardı. 3 kez arka arkaya kaybetmeyi elbette istemezdik, elbette böyle bir şey kabul edemezdik. Takım arkadaşlarımız zaten bunun bilincindeydi. Şehir için, taraftar için mücadele vermeye çalıştık. Bu galibiyet, bu kupa hem şehrimize hem de taraftarımıza armağan olsun.
8: Ercan, son olarak da şunu soracağım. 23 golle gol krallığında tek olmak istedi. Bunu gerçekleşmedi. Talihsizlikler de onu yakasını son maçta bırakmadı. Bu 22 golün içerisindeki onun adına en değerli gol hangisi?
3: Tired. I can't really think of it. But I think all the goals I scored gave Trabzonspor a lot of points. And I think all the goals I scored was very important for the position we ended up, with the help of my teammates. Everybody contributed. So I think almost all the goals from Felipe Musche to the whole team, I think everybody contributed the points.
7: Aslında o kadar yorgunum ki hangi golün daha değerli, daha önemli olduğunu düşünemiyorum bile. Attığım her gol, Trabzonspor'a puan kazandıran her gol benim adıma çok önemliydi. Ama bunu elbette tek başıma yapmadım. Takım arkadaşlarımın da büyük katkısı oldu. Takım arkadaşlarımın hepsi, herkes çok büyük katkıda bulundu. Elbette sizin bildiğiniz gibi yine Felipe, Muçi, onlar da çok güzel goller attılar. Şu an belki çok yorgunum düşünemiyorum ama her gol önemliydi.
8: Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Mustafa. Mustafa, sonunda kupayı bize biri getirdi. O da sen oldun.
9: Herkese nasip yok benim tutamam.
8: Herkese nasip olmadı.
9: Herkese nasip olmadı. Biz de zor bulduk kupayı.
8: Şöyle bir ayağa kaldırabilir misin? Bir poz verelim kameralara.
9: Sağlam bir şekilde.
8: Neler hissediyorsun Mustafa? Çok önemli bir zafer ve ardından kupaya ulaştınız bugün. Çok emek harcadınız finale gelene kadar. Çok senin açından da sancılı sakatlık süreçleri de yaşadın. Ama en güzeli tabii ki bu kupayı alıp müzeye götürmek.
9: Elhamdülillah. Yani süreç zor olunca sonunda güzel oluyor. Böyle daha kıymetli oluyor. Zorlu bir süreçten geçtik, evet. Grupta zorlu bir Başakşehir maçımız vardı. Gruptan çıkamama durumumuz oluştu. Orayı atlattık. Zorlu bir Samsun deplasmanı, hep deplasmanda oynayarak geldik. İşte Samsun'da deplasman, Gençlerbirliği'nde deplasman. Hiçbir maç kolay olmuyor. Zorlu bir süreç ama çok şükür sonu güzel bitti. Mutluyuz. Müzemize bir tane daha kupa getirdik. İnşallah nicelerine bu güzel kulüp çok daha güzellerini, çok daha iyilerini, çok daha fazlasını hak ediyor. Umarım önümüzdeki sezon bu yıldan çok daha iyi bir yıl olur bizim için.
5: Mustafa, süreçten bahsettin ama ben süreci biraz daha geriye sarmak istiyorum. Transfer sürecine sarmak istiyorum. Transfer hikayen çok konuşuldu. Karlı yollardan, zor yollardan geldin. O gün gelen Mustafa neler hissediyordu? Bugünleri hayal ediyor muydu?
9: Ya bu... Tamam. Bu ta çocukluğuma kadar gidebiliriz. Hiç aklımın ucundan geçmezdi yani. Trabzonspor futbolcusu olup bir kupa kazanmak. Elhamdülillah. Allah'ın bizi Müslüman yarattı. Türk olarak yarattı. Trabzonlu olduk ve Trabzonsporlu olduk ve Trabzonspor'un futbolcusu olarak kupa kazandım. İnşallah nicelerine. Çok teşekkür ederim.
8: Çok teşekkürler. Mustafa
2: onu açıdan sonra Mustafa Eskeliç'in de açıklamalarını izledik. Üçüncü ligden Düzyurt Spor'dan yükselen aslında Trabzon şehrinin çocuğu, hakikaten de farklı maceralardan sonra Trabzonspor'a geldi. Beklentiler düşüktü belki ama artık milli takım içinde Dünya Kupası için bir opsiyon da oldu. Mustafa'yı da ayrıca tebrik edelim.
1: Onu şunu söyleyeyim son. Kesmiştim. Trabzonspor'u bir oyuncuyla tarif et deseler Mustafa Eskeliç derim ben. Yani bir kere yürek var, emek var, gelişim var, değil mi?
2: Yürüyen Trabzonspor.
1: Yürüyen Trabzonspor ya Mustafa Eskeliç. Gerçekten bakın yani bir oyuncu direkt Trabzonspor takımının tarifi aslında bu sezon. Yani onun gösterdiği gelişim, geldiği yer, değil mi? Verdiği emek, evet, aidiyeti Trabzonspor takımı eşittir.

0: Yani o anlamda Mustafa'nın bu röportajı vermesi ve kupanın onun elinde olması da aslında özel. O seçilmiş belli ki. Yani otobüse kupayı Mustafa götürüyor soyunma odasından. Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu Mustafa. Bu takımın çok ruhu. Mustafa Eskerli açık. Saha içindeki ruhu, enerjisi, her şeyi Mustafa. O anlamda onu da kutlayalım. Milli takım kadrosunda da yer aldı. Bakalım geniş kadroda yer aldı. Dünya Kupası'na gidecek mi? Onu da göreceğiz tabii ki. Onaçu, şöyle söyleyeyim. Benim son yıllarda izlediğim en enteresan oyunculardan bir tanesi diyeyim Onaçu. Çünkü ya bu kadar özel bir oyuncunun Belçika dışında bir yerde o performansı verememesi çok ilginç geliyor bana. Çok çok özel bir oyuncu ya Onaçu. Yani çok dominant bir oyuncu baktığımız zaman. O fiziğe rağmen inanılmaz bir çeviklik, inanılmaz bir oyun tekniği. Belki dünya üzerinde hani Jan Koller'den sonra benim gördüğüm ikinci oyuncu olabilir o fizikte. O teknikte bir oyuncu. Bilmiyorum, ben Jan Koller'i görmüştüm bir kez. Onun dışını hatırlamıyorum. Çünkü o fizikteki oyuncular genelde ağır olur, hantal olur, top teknikleri kısıtlı olur. Onaçu'da hepsi var. Duvar oluyor, yüzü dönük oynuyor, adam geçiyor.
1: Gerçekten farklı
0: bir tek vuruş yapıyor, kafa vuruşu yapıyor. Yani çok inanılmaz komple bir oyuncu Onaçu. Ve bak, Trabzonspor'un dışında diğer büyük takımların Onaçu'ya gitmeye tenezzül bile etmediği bir futbol iklimimiz var. Bak, bu adam Trabzonspor'a gelmedi geçtiğimiz sezon. Başka bir takıma da gidebilirdi ligimizden. Ya kimse gitmedi. Niye? Çünkü flash transfer değil. Hani ses getirmiyor Onaçu. İşte Trabzonspor bunu başardı. Bu algıları yıkacak Trabzonspor. Yani onun için diyorum ki Trabzonspor başarılı olmalı. Trabzonspor'un bu planı başarılı olursa diğer takımlar da onların arkasından gitmek zorunda kalacak. O yüzden ben bugün Trabzonspor'un kupasına ayrı bir mutlu oldum.
1: Yani önümüzdeki döneme de Murat Özbost'tan hakikaten çok önemli kazanımlar taşıdı Trabzonspor. Ne dersiniz?
2: Bir kere inanılmaz bir güven. Yani takımın ve kendi oyun birçok oyuncunun güveni bence maksimum noktasına ulaştı. Yani şimdi böyle bir takım bakıldığında mütevazı bir takım. Rakiplerine göre işte Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a hatta Beşiktaş'a göre çok daha maliyeti düşük bir kadro yapılanması ve bu kadro yapılanması içerisinde evet önemli yıldızlar var ve bu yıldızlara da verilen ücretler var. Ama bakıldığında performans olarak ise oldukça kat ve kat yüksek performans, gol, asist alınması. Yani her şey, mesela Muçi örneği. Yani Beşiktaş'ın istemediği Muçi'nin Trabzonspor'daki hem gol olarak hem asist olarak katkısı sezon boyunca Trabzonspor'u taşıyan oyunculardan bir tanesi olması. Ki kupada şeyi finale getiren gole imza atması. Yine biraz önce ifade ettiğim gibi yani Onaçu'nun çok yüksek performansı, ligde attığı gol, krallık, ardından kupadaki performansı. Yani bir oyuncu bir takım için daha ne yapabilir? Yani Onur'un dediği gibi yani 2.01 boyunuz olacak. Hem kafa golleri atacaksınız, hem ayakta gol atacaksınız, hem röveşata yapacaksınız. Yani her şeyi yapacaksınız ve bir de bunların yanında çok uyumlu bir insan olacaksınız.
1: Evet.
2: Sorun çıkartmayan, problem çıkartmayan, sahada öyle bir hırçınlık sergilemeyen ya da bir pozisyonla ilgili ne bileyim yani diğer bazı oyuncularda görüyoruz ya yani kendi 8 tane takla atıyor. İşte hakemle ilgili 3 dakika 5 dakika itiraz ediyor. Böyle bir yapınız da yok ve yine görüntülere baktığımızda ailesiyle olan işte bu anın tadını çıkartıp o fotoğraf karelerini, anılarını biriktirmek için uğraşan bir oyuncu. Bence Trabzonspor için gerçekten bu sezona yineliyorum damga vuran yani sezonun oyuncusu bana göre.
1: Pırlanta.
2: Yani hem attığı gollerle, kazanımlarıyla, puanlarıyla yani Trabzonspor'u taşıdı. Gerçekçi olalım. Yani tabii ki takımın başarısında hoca bir numaraya koyacağız ama oyuncu olarak da Onaçu'yu bir numaraya koymamız lazım. Hatta bu sezonun bir numarasına ben şahsen koyuyorum. Yani buradan da şu çıkabilir ifadelerimden. Osimhen'den bile bana göre başarılıydı. Yani kazanım açısından Trabzonspor'a bir takıma kazandırdıkları açısından, istikrarı açısından ve şimdi bu takım bakıldığında işte yeni transferlerde elbette ki yapacak, elbette takviyeler yapacak. Bir kere hedefine ulaştı. Hedefi neydi? Biz bir şey kurmaya başladık. Bir temel atalım, bir ilerleyelim. Bize burada işte sabredin, sabredin.

0: Devam edeyim. Ötesi maçlarda belki istatistiklere bakmadım ama en çok sarılıp itilen, kakılan, durdurmak için kural dışı davranışlarla onu durdurmaya çalışan oyuncular var. O oyuncuları sırtına alıp yoluna devam ediyor. Dönmüyor yani, onlara bana yaptınız ben de mukabil cevap vereyim demiyor. Tekme değse işine bakıyor.
1: Kendini bırakmıyor.
0: Evet. Bırakmıyor. O yüzden çok farklı bir oyuncu. Efendiliğiyle de farklı, oynadığı futbolla farklı, davranışları da farklı, mütevazılığı da farklı. Diğer bir taraftan da Muçi'ye baktığımız zaman Beşiktaş'ta mutsuz bir Muçi vardı. Trabzonspor'a geldiğinde farklı bir kimlik bulan Muçi vardı ve verimli bir Muçi çıktı ortaya. Demek ki huzur ne kadar çok önemliymiş.
2: Evet,
0: teknik adam ne kadar önemliymiş. Aile birlikteliği ne kadar önemli. Evet. Arkadaşlık, dostluk, kulüp içindeki sevgi çizgisi, eşiği ne kadar önemliymiş. Evet. Bunu gösterdi bize. Aynı Muçi. Türkiye iklimini bilen bir Muçi. Evet. Bir tarafta Beşiktaş'taydı. Döndü geldi Trabzon'a. Bambaşka bir Muçi ile karşılaştık. Bu çok güzel bir şey. O yüzden Trabzonspor rol model olma. Az önce onun dediği gibi Portekiz'de bazı takımlar rol model olma, genç oyuncu alıp yetiştirip satarak büyük paralar kazanıyorlardı. Ki geriye dönüp baktığımızda bunu görmek mümkün. Trabzonspor'da bu modele soyulmuş bir kulüp olarak saygıyı hak ediyor diye düşünüyorum.
2: Bir de bu tabii ki bu kupa şampiyonluğunda kazanılan kupada mekanı cennet olsun. Orhan Kaynağ'ın da büyük payı var. Evet. Onun dışında da Orhan Çıkrıkçı'yı da unutmayalım. Trabzonspor'un ve milli takımın efsane isimlerinden. O da çok mütevazı, çok beyefendidir. Fatih Tekke'nin yardımcısı. Onun da çok emeği var. Yani Fatih Tekke'nin belki dar bir teknik heyeti var ama onlar da yürekli çalışıyorlar.
3: Maksimum verim.
2: Maksimum verim alıyorlar ve Orhan Çıkrıkçı'nın da ben ilerleyen dönemlerde Fatih Tekke ile birlikte çok iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Çok hatta Rüzgar'ın oğluydu lakabı biliyorsun. Çok süratli.
1: Büyük Orhan.
2: Büyük Orhan evet. Küçük Orhan, Büyük Orhan. Yani Trabzonspor'da maliyet ve kadroyu karşılaştırdığında hani bu başarıları elde edebilecek bir potansiyel görmüyordu kimse sezon başında. Yani otoriteler, yorumcular, Trabzon'un işte medyası, yerel medyası, hani bu geleceğin takımı da tamam da bizim yarışmamız lazım diyerek zaman zaman stat boş kaldı, sırtını döndüler takıma. Ama bu akşamki kupadan sonra emin olun Trabzon'da gelecek sezon Papara Park tribünler hep dolacaktır. Artık o zincir kırıldı yani. Güvensizlik ortamı bitti. Fatih Tekke ile Trabzonspor'un şampiyon olacağına inanan bir camia var. Tabii dediğim gibi ben el ele vermek lazım. Trabzon çok büyük bir şehir ve çok potansiyeli var. Dünyanın her tarafında taraftarı var, gücü var. O güç birleştiğinde dağı bile devirir Trabzonspor. Belediye başkanının desteğini unutmamak lazım. Ahmet Metin Genç'in çok yürekli, Trabzon sevdalısı bir siyaset biliyor. Adamı. Çok futbolda da başarılıdır. Trabzon'da da çok başarılı, futbolu da bilir. Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Bugün de maçtaydı. Hiç yalnız bırakmıyor. Ertuğrul Doğan'a da her zaman destek görüyor manevi olarak. O çok önemli. İşte dediğim gibi yeni sezona Trabzonspor iyi transferler yapacaktır. İşte Marinovski, diğeri Karadeniz ve gelecek olan diğer oyuncular. Ama bu kadronun da bence iskeletindeki oyuncuların korunması lazım, satılmaması lazım diye düşünüyorum. Ama başkan daha iyilerini de bulabileceğini düşünerek belki Olay'ı, belki Felipe Augusto'yu.
0: Volcarelli de oyun etkisini
2: bulmak Volcarelli Trabzonspor için, hani Galatasaray için Torreira neyse Trabzonspor için Volcarelli öyle. Atom karıncası.
1: Müthiş.
2: Ama ilk geldiğinde ona da sırtını dönen teknik adamlar olmuştu. Fatih Tekke onun içindeki madeni cevheri
1: Pina'yı
2: çıkardı.
1: Pina'yı da çok iyiydi Pina.
2: Hep üzerinde
1: Pina. Durdu. Pina.
4: Ya Trabzonspor'un şeyi vardı değil mi bir de?
2: Bugün ilk yarıda müthiş sahanın yıldızı hem Zubkov hem de Volcarelli'ydi. Orta sahanın liderliğini Volcarelli yaptı. Hücumun liderliğini Zubkov yaptı. Atılan gole bir bakar mısınız? Bence sezonun en iyi golünü attılar. Zubkov Pina ikilisinin verkaçındaki kalite ona

0: Pozisyonun vuruşu, jeneriklik bir gol oldu. Yani doğru. O golü işte Şampiyonlar Ligi'nde belki Arsenal, belki işte City maçlarında, belki Bayern Münih Harry Kane'le böyle ataklar yapıp gol atmıştır. Yani sezonun en güzel, yani ligde böyle bir gol atılmadı. Zira Türkiye Kupası'nın en güzel organizasyonu, gol öncesi yapılan organizasyonu.
1: Sen Galatasaray maçında da
2: Benzer bir organizasyon vardı.
1: Gol olmuştu.
2: Trabzonspor'un enteresan şekilde gelenek anlamında hep iyi santraforları var son yıllarda.
0: Evet.
2: İyi sağ bekleri de var. Bak, şimdi Pereira ile başladı bu süreç. Toma Mönye geldi Trabzonspor'a. Roma'dan gelen sağ bekin ismi neydi?
1: Diğer kanatta da oynuyordu sanırım.
2: Evet, unuttum şimdi. Yani o da çok iyi bir sağ bekti. Ondan sonra Malheiro geldi. Trabzonspor'a gitti iyi paraya.
0: İyiydi, evet.
2: Geldi Wagner Pina.
0: Evet.
2: Hep iyi sağ bekleri var ya Trabzonspor'un, enteresan şekilde. Hani orada scout ekibinin demek ki inanılmaz zengin bir havuzu var. Kime gitseler, kimi alsalar oradan bir katkı geliyor Trabzonspor'a. Folcarelli çünkü gerçekten çok özel bir oyuncu. Hani biz hep
1: Bruno Peres.
2: Biz hep olaydan bahsetti tabii. Çok genç, potansiyelli bir oyuncu olduğu için ama Folcarelli'nin yokluğunda ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu daha net gördük. Yani o yokken Trabzonspor çok zorlandı.
3: Puan kayıpları Folcarelli'siz olmadığı anlarda oldu.
2: Ve bu adam 1 milyon euroya geldi ya. 1 milyon euro. Yani gösterdiği gelişim. İşte hep söylüyoruz. Doğru plan, doğru oyun içinde yükselen futbolcu. Yani Trabzonspor'un, örnek veriyorum oyuncular, işte Muçi örneğini hocam verdi, çok güzel bir örnek. İşte Pina'yı başka bir takıma verelim, bu performans olur mu? Şüpheliyim. Folcarelli, şüpheliyim. Olayı, bu gelişimi başka takımda gösteremezdi büyük ihtimalle.
1: Pina'yı Malheiro'nun da önüne koyuyor musun?
2: Koyuyorum. Evet. Çünkü Pina komple bir oyuncu.
1: Evet.
2: Malheiro hücumda çok etkiliydi ama savunmada hep zafiyet yaratıyordu. Evet. Pina iki tarafı da çok iyi oynuyor.
1: Biraz daha delici de.
2: Sert, yani, dinamik, Malheiro delici. Evet. Yani atak sonlandırması son derece önemli. Bence bugün de yaptı asist.
1: Malheiro da çok gol atmıştı ama.
2: Çok gol attı ama yani Pina çok daha özel bir sağ bek bence.
0: Oyun bilgisi de iyi.
2: Oyun bilgisi güzel. Yani çok bence iyi bir oyuncu.
3: Ya atanı da tutanı da iyi aslında.
2: Tabii Onana yani çok iyi sezon geçirdi.
3: Yani.
2: Onana'nın özellikle
1: çok iyi başladı. Sonra biraz kötü gitti. Kötüleşti. Yine toparladı.
0: En kötü maçı Gençlerbirliği maçıydı.
2: Ama şöyle söyleyeyim. Onun son yılların en iyi performansı. Tabii. Sezon bazında baktığımız zaman.
0: Aynen.
2: Evet, iniş çıkışlar, dalgalanmalar vardı ki Onana'nın bu aslında bir standardı haline geldi son dönemde. Ama yine de çok iyi aidiyet gösterdi. Kiralık bir oyuncuya göre. Bir de Onana'nın mental sorunlarını düşünürsek yani Trabzonspor camiası bence ilaç gibi geldi ona.
0: Tabii.
2: Onun kariyerinde iyi bir çıkış oldu. Dolayısıyla evet, atanıyla tutanıyla Trabzonspor çok iyi bir sezon geçirdi. Yeni sezonda mutlaka doğru oyuncularla, işte mesela Malinovski hamlesi şunu gösteriyor. Trabzonspor sadece genç oyunculara gitmeyecek. İşte Hamsik tarzı
0: tabii.
2: Yine bazı lider, orada tecrübeli lider oyunculara gidecek. Malinovski öyle bir oyuncu.
0: Net
2: bence
0: oyuncuları çok
2: doğru,
0: şimdi alacaklar.
2: Çok doğru bir transfer. İşte kanat bölgesine mutlaka oyuncu gelecek. Stoper bölgesine gelebilir. Trabzonspor
1: çok
2: kadroyu zenginleştirir.
1: Çok katılacak, satılacak oyuncular da olabilir.
2: Evet. Ya evet, Dünya Kupası'nda mesela bir olay performansı gelirse.
1: Bu arada Pina da Dünya Kupası'nda.
2: Evet, Pina da Dünya Kupası'nda. Batagov'un çok net talepleri var. Augusto, ama ben şunu söyleyeyim. Evet, Trabzonspor bu sürekliliği sağlamak zorunda. Hiçbir itirazım yok ama yarışmacı da olmak zorunda bir yandan.
1: Evet.
2: O yüzden de oyuncu satmak, evet, Trabzonspor adına ekonomiyi sürdürme için önemli. Ama illa olacak diye de bir kural yok. Değerini bulan bir oyuncu olursa gitmeli ama iskeletin korunması gerekiyor.
0: Aynen.
2: Yani hepsi gitmemeli. Yani burada evet bir oyuncu gidebilir ama 2-3 olursa bu sayı, bu sefer yarışmacı kimliğinden uzaklaşabilir. Aynen. Trabzonspor.
0: Galatasaray,
2: o da zarar verir.
0: Tabii Galatasaray önemli var. İlk yıl şampiyon olduktan sonra 8 futbolcuya teklif olmasına rağmen başkan satmayacağız.
2: Barış'ı satmadı bu sezon işte Galatasaray.
0: Tuttular yani. İkinci şampiyonluk geldi.
2: Evet, yani o önemli.
0: O omurga oturduğu için hala bak 4 yıl üst üste tabii. Ve hala oyun çekirdek kadroyu korumanın peşinde
2: yani
0: başkan.
2: Kimse gitmesin demiyorum. Tabii. Ama yani bunun bir sınırı olması evet. Lazım. Onun ayarının, dengesinin iyi sağlanması gerekiyor. Yarışmacı da olmak zorunda Trabzonspor. Bu sezon olduğu gibi hatta üstüne koyarak, ama ben de minimum bir ya da iki oyuncunun ayrılığını bekliyorum. Ama iyi rakamlara bekliyorum yani.
1: Bu arada çok önemli bir detayı şu anda fark ettim. Mendil detayı.
2: Ben yayının başından beri gördüm bunu.
1: Ben
2: mendil detayı.
1: Şimdi fark ettim. Çok mahcubum. Onu söyleyeyim.
2: Niye?
1: Çok geç fark
2: ettim. Ben görürsün diye düşünüyorum ama.
0: Niye?
1: güzel bir detay olduğu için. Pozisyonlara bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Pozisyonlara bakalım. Güven Mengü'den de rica edeyim. Kalkabilir miyiz? Tabii ki müsaade geldi yönetmenimiz Güven Mengü'den.
4: Kalkayım
1: hocam
4: ben.
1: Tabii ki, buyurun. Hep beraber değerlendirelim.

0: Değerlendirelim. Son bölümde yine vaktimiz yettiğince genel hatlarıyla maçı ve Trabzonspor performansını da konuşuruz. Hocam da geliyor.
1: Bakalım.
0: Pozisyonlar üstüne değerlendirmelerimize başlayabiliriz sevgili seyirciler. İşte ilk pozisyonumuz görüntüde. Uğurcan Yazgılı bu pozisyonda sarı kart gördü. Mücadelenin 22. dakikası Muçi'ye yaptığı hareketin ardından.
1: Bakalım. Hocam burada ne diyor? Bir takım işaretler yapıyor.
2: Birkaç tane daha yaptı galiba, onu anlatmak.
1: Ama bayağı işaret etti. 6-7
3: yani yapmış orada, gibi oluyor. Orada foul yaptın. Şimdi bu hareket kontrolsüz bir hareket mi? Değil. Umut vaden bir atak mı? Değil. Değil. Bu neyin sarısı? Evet. Saydı. Orada
2: saydı.
3: Orada.
2: Daha önce yaptıkları
1: saydı. Daha önce yaptığın için veriyor. Evet.
3: Halil Umut Meler bu akşam baktığım zaman Türkiye'nin şu anda kariyeri itibariyle en iyi hakemi.
1: Evet.
3: Tabii bir süreç yaşıyor ama bayağı uzun sürdü bu olumsuz süreç. Fakat ondan da bir türlü kurtulamıyor. Şimdi bu final maçı Halil Umut Meler için çok büyük bir maç değil. Onun alışık olduğu, onun seviyesinin çok rahat kaldırıp oyuna katkı sağlayabilecek bir hakem çizgisinde. Fakat bu akşam baktığımız zaman hakemlikte hep deriz. Hakemin dili, düdükleri ve kartlarıdır. Fakat bu akşam o kadar çok pozisyonları oyunculara izah etti, o kadar çok anlattı ki hep muhabbet ediyor, hep muhabbet ediyor. Bu da oyuncuların ona yakınlaşma sınırlarını tamamen ortadan kaldırdı. Sonra toparlama işi uğraş verdi.
0: Yani oyuncuyu aslında muhabbete çekmiş oluyor.
3: Kendi çekti bunu. Halbuki böyle olmamalıdır. Hakem gelir bir kelime söyler, bir cümle söyler ve kaybolur, oradan gider. Fazla konuşunca bakar mısın? Şuraya bakalım, devam edelim. Bak nereye geliyor şimdi?
0: Pilottan görüyoruz.
3: Şimdi oyuncu neden sarı kart bana, ne yapıyorsun sen diyor. Bak ki bir kişi daha gelecek. Deniz Türüç de geliyor. Niye? Konuşuyor çünkü hakem. Hakemin bu konuşması diğer oyunculara cesaret veriyor. Evet.
0: Deniz Türüç bir istisna.
2: Biraz sarsıyor sanki.
0: Deniz Türüç bu arada hocam bir istisna olabilir. Nasıl? Neden diyeceksiniz? Bu kadar fazla kart gören bir hücum oyuncusu son 5-10 yılda yok. Bugün baktım.
2: Yani. Çoğu da itirazdan. Evet,
0: evet. Çok tabii, itiraz ediyor. Sezon başına 10 sarı kart görüyor bunu? Deniz Türüç.
2: Evet, çoğu da itirazdan.
0: Deniz Türüç yani her yerde öyleydi. Zaten hazır bu diyor.
1: Sadece bu sezon değil. Her evet. Sezon
0: tabii,
1: böyle.
0: Tabii tabii her sezon. Agresif.
3: Oldu mu da evet. Söylüyor. Yani onun çok bir karakteri bu. Bu karakteri de yani bu itirazlara da belki hakemlerin zafiyetleri fırsat veriyor. Cesaretlendiriyor oyuncuyu.
2: Hocam, iletişim kuruyor.
1: Hocam elit bir hakemin her çaldığı düdükle ilgili olarak bu kadar açıklama yapmasına gerek var mı ya?
3: Bu açıklamayı yaptığı için 42 faul, oyunculara 12 sarı kart, kulübeye 4 sarı 1 kırmızı ile bitti bu maç. İlk yarıda da 19 faul 4 sarı kartla, lütfen düşünün ilk yarıdaki oynanan oyunu. 19 faulün çalınacağı bir oyun muydu? Bu maç 42 faulle biter mi yahu?
4: Hocam bu sarı kart yanlış mı yani?
3: Bu sarı değil ki.
1: Evet.
3: Neye göre veriyor? Orada yaptın. Nerelerde yaptın?
0: Gerek yok.
4: Arkadan
0: diyor,
4: gelip faul yapıyor hocam.
3: Faul tamam, faul bitti. Bu kadar. Karta gerek yok ki. Oyuncu da buna itiraz ediyor. Ben ne peki, yaptım?
2: Top ayaktan diye. Çıktıktan sonra hocam yaptığı için hani acaba ondan mı?
3: Bunu yapacak ama olacak bunlar futbolda. Sadece bir faul bu. Bu kadar.
0: Devam edelim mi?
3: Evet.
0: Devam ediyoruz. Sıradaki pozisyon ekrana geliyor. 45+1. Bayrak kalktı burada. Yerde kalan bir oyuncu var. Melih İbrahimoğlu.
3: Devam. Buna şey offside kaldırdı değil mi?
0: Evet evet offside kaldırdı.
3: Dakika kaç? 45.
0: 45+1.
3: Az önce görüntü gelsin. Dur.
0: Bu görüntü.
3: Burada bir oyuncu var abi.
1: Evet.
3: Dur geri gel.
0: O görüntü sabit kalsın.
3: Geri gel.
0: Geliyor hocam şimdi. Bir kere daha göreceğiz.
3: Bak burada bir Konyalı var. Bunu offside kaldırdı. Unutmuş yardımcı. Yardımcı evet. Hakemin durması gereken yer bu.
1: Çok doğru hocam. İyi yakalamışsın o detayı ya.
3: Bakarım. Buraya gelmesi lazım. Unuttular bunu. Gidecek. Savunma önde kalmış. Gidecek bak Trabzonspor. Yarım penaltı pozisyonu bu. Hani
2: offside kalktı.
3: Evet, buna ofsayt kalktı, ofsayt cezalandırılır.

0: Devam. İşte bu anı gören hakem penaltıyı veriyor.
1: Futbolcu da gösteriyor
0: hakem
1: bunu.
0: Vermese de verse de varı devre dışı. Zaten var kelimesini rozetti diyor. Ben var kelimesini kabul ediyorum. Ya varı unutun, evet. Maç yönetin.
1: Aynen.
2: Penaltı kararı sahada doğru.
0: Hakemin kararı doğru.
2: Evet. Devam edelim.
0: Penaltı. Yapma abi, çekme.
3: Evet, Falcarelli'nin onun ne kadar gereksiz. Top çekme, da gelmiyor yani. Mareka'ya gidiyor top.
0: Bir de formada sünmüş mü? Sünmüş.
3: Evet, tabii.
0: Bu ortada gözüküyor mu? Gözüküyor.
2: Evet. Trabzonspor kontraya kalkıyor. Deniz Türüç rakibine omzu koyuyor ve faul kararıyla beraber bir sarı kart çıkıyor. Mustafa Eskellaç, Deniz Türüç mücadelesi.
0: Pilottan ekranda. Görebilir miyiz?
2: Pilottan görelim.
0: Umut Vadeden bir atak mı?
3: Evet.
0: Gidiyor. Umut Vadeden ataktan dolayı sarı kart, doğru.
3: Doğru.
2: Benim sorum şu.
0: Evet.
2: Onur, çok farklı seviyelerde maçlar da izliyoruz. Mesela Şampiyonlar Ligi standartı için soracağım. Değil. Bu pozisyon faul mü?
1: Asla değil.
2: Bence de değil.
1: Asla değil. Yani çok net bir omuzla vurma şeklinde değil de gücünü kullanmaya çalışıyor. Evet. Bizim ligin faulü bu.
2: Evet, evet. Ne dersiniz
0: şu
2: hocam?
0: Şu arkadaki kolluyla yüklendiği zaman
2: biraz yükleniyor. Gösterebilirsiniz.
0: Bizim standartımıza göre konuşuyoruz.
2: Evet, faul. Evet.
0: Ama bizim UEFA,
1: hem de bir de final maçı bu.
2: Evet.
0: O maçlara girdiğimiz zaman
1: ayrı olması gerekiyor.
0: 42 faul diyorum sana. Bunun yarısı kalmaz.
2: Zaten Halil Umut Meler'in bugünkü standartına da baktığımızda normal.
0: Yani faul vermiş. Umut Meler'in ataktan dolayı buna sarıyı gösterdi. Evet. Buna baktığın zaman terste kalıyor. Bak yeri gel, yeri gel, Halil Umut Meler nereden bakıyor? Bak Halil Umut Meler'e.
1: Hocam bir de itirazlara sürekli oyuncular Halil Umut Meler'in dibinde.
0: Evet.
1: Hep sınırlarda. Savic, Deniz. Yani Avrupa'da böyle bir şey yapamazsınız hiçbir hakeme.
0: Ama
1: mümkün
0: niye hakem
1: değil.
0: Buna ortam yarattı i̇şte, Halil Umut Meler.
1: Hep iletişim halinde, hep konuşuyor.
0: Oyunculara muhabbet ortamı yarattığı için onlar da o cesaretle geliyorlar. Bunu Umut Vadeden hata engellediği için oradan sarı kart verdi. Devam.
2: Ha, faul, bu arada
0: faul dersen o başka işlere gireriz. Yani 42 faul, yarısı faul değil.
2: Şimdi enteresan bir pozisyon ekrana getireceğiz. Aslında bu pozisyon çok az daha önce yaşanmıştı. Penaltı kaçtı. Bardi'nin vuruşu. Sonrasında bir şut. Top savunmadan döndü. Kafayla içeri çevrilen top. Ve top dışarı çıktı. Böyle bu da hocam çok enteresan bir pozisyon. Çok böyle ciddi bir itiraz olmadı. Lakin Vivu'nun ayağına bakın, Konyasporlu oyuncunun ayağına doğru bir hamlesi var, bir teması var. Bu penaltıyı gerektirir miydi? Bu ilk sorum. İkinci sorum, şiddetli bir itiraz yoktu. Bu temasa maruz kalan oyuncu dahil, video yardımcı hakemin bu pozisyonu, eğer bu bir penaltıysa sizin evet. için, kaçırması, tespit edememesi olası bir şey mi? Kabul edilebilir bir şey mi? Eğer penaltıysa zor oldu.
0: Çok ağır sorular sordum.
2: Yani, ama bu öyle bir pozisyon. Yani bunu bizim ekip çok iyi yakaladı yukarıda. Evet. Biz bu konu üstüne konuştuk.
0: İkinci o ayağına basılan oyuncunun hı-hı. bir sonraki hamlesini engelliyor mu? Bastığı zaman sorular öyle gider. Bastı. Devam et. Buradan yürüyelim. Devam. Devam. Vurdu. Devam. Evet. Diğer oyuncu da makasladı, gitti.
2: Evet. Devam. Kendi hani takım arkadaşından da bir darbe aldı sonra.
0: Oradan da bir darbe aldı.
2: Yani vuruşu yaparken Vivu'nun sol ayağı bir teması var.
0: O basma ceza alanı dışarısındaki basmayla az önce verilen sarı kart ne farkı var onun? Değil mi?
2: Evet.
0: Hiçbir farkı yok.
2: Yok.
1: Penaltı mı yani hocam?
0: Penaltı. Arda uyumuş.
2: Bir daha aynı soruyu sorayım. Acayip bir karambol bu.
0: Evet.
2: Yani pozisyon anlamında da. Varın kaçırması normal mi?
0: Kaçırmamalı.
2: Kaçırmamalı.
0: Bunu yakalamalı. Hani
1: peki
0: böyle
1: hocam, dedik ya az önce hani gösterme penaltıyı. Konyasporlu oyuncular hakem etrafına bir çember oluştursa o zaman var daha dikkatli izler miydi pozisyonu?
2: İşte kimse uyanamadı.
0: Şimdi duralım.
3: Ama burada topa vurduğu için bence.
0: Bak şimdi bu oyuncu elleriyle de müdahale ediyor. Bu tamam. Ama
3: orada bir şey yok hocam. Basma var. Tabii.
0: Adım frekansını ayarlamak zorundasın. Arkadasın. Sen onu basıyorsan bu basma mı basma? Şu andaki pozisyona bakın. Bu bir kanıt mı? Kanıt. Evet. Bu oyuncunun oynama kalitesini düşürüyor.

0: mu?
1: Evet.
0: Düşürüyor. Penaltı.
2: Bitti.
1: Fark etmiş miydiniz bunu?
0: Maç esasında bunu ben
1: çok,
0: fark etmedim.
1: Çok zor.
0: İlk defa
1: bunu fark
0: kim yakaladı bunu yukarıda?
3: Yusuf söyledi bana da. Penaltı var galiba
1: Yusuf
3: dedi.
1: Yusuf kim yakaladı? Mustafa İnci mi yakaladı? Mustafa İnci'yi onurlandırmamız gerekiyor. Yurtaver şefimiz.
3: Ama şimdi şöyle.
1: Pozisyonu yakalayamam.
3: Ama Konyalı oyuncu da pozisyona ona itiraz ediyor. Topa vuruyor çünkü.
0: Hangisi?
3: Ama vuruyor yani topa.
0: Hangisi önce oldu ona baktım ben.
3: Ha, hangisi önce oldu önemli.
1: Tam Mustafa İnci'yi VAR'a gönderelim mi?
3: Basma önce.
1: Olur mu
3: evet,
1: acaba bunu yakalayan adamdan olabilir.
2: İtiraz edemedi.
0: Bak dur.
3: Bastı evet.
0: Bastı gördün mü? Önce doğru. O basıyor.
3: Doğru önce basıyor.
0: Ona evet. Baktım zaten. Önce o basıyor.
3: Doğru.
0: Mustafa İnci'yi kutluyoruz. Bu kadar evet. Yoğunluğun içerisinde bunu yakalamış. İyi bir VAR hakemi olur.
1: Nagalo'nun bir yerde kaldığı pozisyonu.
2: Kariyer planlamasını yapsın yeniden.
1: Devam edelim. Bu arada 7 dakikamız var. 76. dakika kullanılan korner Halil Umut Meler tereddütsüz bir şekilde beyaz noktayı gösteriyor. Pozisyona bir kez daha bakıyoruz. Yevtoviç pozisyonun içindeki oyuncu.
2: Zehra gibi vurmuş topa valla.
1: Bir
0: yavaş,
1: açı daha
0: yavaş,
1: var.
0: Yavaş yavaş yavaş al geri gel. Yavaş bakalım.
1: Gelelim.
3: Onaçı vuruyormuş zaten. Korkma. Dur. Baksana.
0: Dur.
3: Hazır bekle.
0: Onaçı sadece elleri dokunmuş yani. İtme falan yok. Ama evet. Esas itmeyi sağlayan
1: takım arkadaşı.
0: Bozan takım arkadaşının şu kolu. Burayı bozuyor.
3: Evet.
0: Smaç atıyorsun.
2: Filenin sultanları gibi olmuş hocam bu.
0: Yani çıkıyorsun smaç atıyorsun. Kolunu zaten... O da niye açıyor biliyor musun kolunu? Beni itiyorlar diye göstermeye çalışıyor. Evet. Hakeme
1: göster. Hocam bir açı daha var. Bir açı daha var. Ekrana getirdik.
0: Sadece ona şu dokunmuş yani. Ufak bir teması var o kadar. İtme, oyuncuyu baskılama, çıkmasını engelleme gibi bir eylem yok. Pozisyon penaltı.
1: Bu
0: tartışmaya
1: da
0: gerek yok. Penaltı.
1: Son pozisyonumuzmuş. Arkadaşlarım beni ikaz ettiler. Yerimize doğru gidebiliriz.
4: Hocam yani sonuçta işte bazı kararlarından dolayı Halil Umut Meler'le ilgili yorum yaptınız ya ama bir yandan da ligimizde bir sezon boyunca önündeki penaltıyı bile göremeyen hakemler varken işte VAR'dan gelen uyarılarla verdikleri penaltılar varken Halil Umut Meler'in bu maçtaki finaldeki iki penaltıyı kendisinin vermesi de bir artı değil midir onun adına?
0: Hayır görevi.
2: Hocam şöyle söyleyeyim o zaman değişmeni olarak.
0: Bir dakika ona vereyim. Tamam. Görevi o. Biz şimdi öyle bir alıştık ki VAR'dan gelen penaltılarla yaşamımızı evet. Devam ettirme, maç izleme, maç yönetme. Verince aha ne güzel bir şey. Görevi o. VAR yokmuş gibi düşün hakemi. Onlara o verecek. Vermediği zaman eleştiriler gelecek. Oraya yaslanmak çok kolay. O zaman sen de hakemliği yaparsın. Herkes hakemliği
2: hocam,
0: yapar.
2: Hocam şöyle sorayım bak. UEFA standardına göre 10 üzerinden kaç verirsin hocam Halil Umut Meler'e?
0: Halil Umut Meler bu akşam 2 penaltı pozisyonda evet bravo. Ama maç yönetim kalitesi açısından çok kötü.
2: 10 üzerinden kaç verirsin hocam?
0: 10 üzerinden ne yapacaksın notu ben
2: bir şey daha soracağım.
3: Not kaldırıldı. Not kaldırıldı artık.
2: Hayır o anlamda sormuyorum. Yani şimdi aslında aynı yerden soru soracağım. Ligimizin standardına göre aslında nasıl maç yönetti? UEFA standardı. Hani bizim hakemlerimizin bu sezon bizi alıştırdığı bir standart var ya hani. Onun ya bence önünde bir yönetim gösterdi. Hani çok alıştırdı hakemlerimiz.
1: Kritik
2: çünkü.
1: Anlardaki
2: çok, kararları. Çok kötü yönetimler alıştırdığı için bizi hani inanılmaz skandal hataları.
0: Ya şimdi skandal hata olarak penaltıyı vermesi mesela şu elle oynamayı yerle bir olmuş.
2: İşte yani o anlamda.
0: Artık bunlara da bu kadar önünüze görüp
2: i̇şte alıştırdılar ya bizim
0: maç yönetimi. UEFA'da baktığın zaman maç yönetimine bu sarı kartlar 12 tane sarı kart. Kulübeler 4 sarı kart. Bir kırmızı kart. Peki sahada niye kırmızı yok? 12 sarıda 8'den sonra 9'dan sonra mutlaka ikinci sarıdan doğru. Kırmızı
2: disiplin kısmında
0: sonra.
2: Özellikle itirazlarda
0: bu
2: sıkıntılar
0: işte,
2: vardı.
0: Bu işte mesela oyuncularla çok fazla konuşması, her pozisyonu izah etmesi, olması gerekeni vermeyip olmaması gerekeni vermeli. Basit fauller uyduruyor. Bir bakıyorsun öbür tarafta ayağa basmayıp pas geçiyor. Bu hakemin kafasını karışık. Kartlarını unutması. Motive değilsin maça.
3: Bir de sahada dik duramıyor oyunculara karşı.
0: Bunu anlayamıyorum. Ne oldu bu?
3: Hani şey dedik ya hep eleştirdik Yasin Kolu. Ama Yasin Kolu'nun oyuncular karşısında sahada bir duruşu var mesela. bu kadar üzerine gidemiyorlar. Bak şu maçta
1: öte yandan sadece duruşla da hakemlik olmuyor.
3: Olmuyor ayrı. Ama burada biraz

0: duracak ama.
1: Halil Hoca da Yasin Hoca'ya bir
0: döver gibi geliyorlar
1: ders üzerine. Verdi Antalya'da.
2: Halil Hoca da evet. Neyse şimdi hakemlerimizi birbirine
3: hayır, sen ne not veriyorsun zaten... hocama sordun da senin notun ne?
4: Evet. Hayır hayır ben şu anlamda aslında hayır,
3: merak ettim senin notun ne?
4: Senin sorundan yola çıktım aslında. Mesela UEFA standardında 10 üzerinden 5 versem.
3: Bence 6.5'dan 7 alır.
4: 10 üzerinden 5 versem Süper Lig standardında mesela 7-8 zorlar mesela bence.
2: 3 dakikamız var. Ekrana getireceğimiz 2 önemli konu var. Üstüne de belki çok kısa konuşabiliriz. Süper Kupa yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray ve Konyaspor karşılaşacak. Diğer ayaktaysa Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak sevgili seyirciler. Kazanan takımlar Süper Kupa için mücadele edecekler. 2026-27 Avrupa Kupalarına katılım süreci de netleşti. Galatasaray evet. Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından girecek. İlk maçını 8, 9 ya da 10 Eylül'de oynayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek. 21-22 Temmuz haftasında başlıyor. Sarı lacivertliler Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turunda yer alacak. İlk maç 20 Ağustos'ta Beşiktaş ve Başakşehir'e göre çok daha kabul edilebilir bir başlangıç tarihi. Olursa Trabzonspor playoff'u geçemezse ki dileğimiz Avrupa Ligi'nde görmek takımımızı, Konferans Ligi'nde yola devam edecek. Avrupa garanti. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turuna 23 Temmuz'da dahil oluyor. Başakşehir ise Konferans Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz'da maça çıkacak. Avrupa Kupalarına katılım tablomuzda bugün itibariyle netleşti sevgili seyirciler. Bu arada süremizin de yavaş yavaş sonuna geldiğimiz konusunda yönetmenim Güven Mengüven'i uyardı. Murat Özbostan çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
2: Zeki Uzundurukan ağzınıza sağlık.
5: Biz teşekkür
2: Onur
5: ederiz.
2: Özkan seninle olmak büyük keyif. Tabii ki Zeki abi ve Murat abiyle de aynı şekilde. Hocamla da aynı şekilde.
6: Bizde keyif olmuyor mu?
2: Hocam her zaman çok büyük keyif alarak bu programları yaptık. Bu da son Türkiye'nin kupası programıydı.
6: Evet, Onur'a bir cümleyle idareci hakemlik yaptı. Bu kabul edilemez bir
4: doğru. Arası.
6: Böyle bir elit hakem kimlik ve otoritesi.
4: Daha iyisini bekliyoruz Sefali Hoca.
6: Çünkü onu binlerce genç hakem seviyor. Örnek hakem oldu.
4: Doğru. Evet.
2: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
4: Senin ağzına sağlık.
2: Türkiye'nin kupasında sona geldik sevgili seyirciler. Zira Türkiye kupasında çok yoğun bir sezonu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık ve bitti. Bu kadardı. Sonu da güzel geldi. Sağlam bir maç izledik. Sağlam bir final izledik. Trabzonspor'u da Konyaspor'u da mücadeleleri için tebrik ediyoruz. Takımlar hakikaten bize çok büyük keyif yaşattılar bu sezon. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo. Drone kameramızdan son derece güzel görüntüler eşliğinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 64. finaline odaklanıyoruz. İki takımın flamaları ve Ziraat Türkiye Kupası logosu. Kupa 64. Türkiye Kupası böyle getiriliyor kaidesine. Bu akşam 90 dakika uzatmalar ya da penaltı vuruşlarının sonunda bu kupa, 64. kupa yeni sahibini bulacak değerli futbolseverler. İşte karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takımın oyuncuları sahaya geliyor, yeşil zemine ayak basıyor. Bu damalı formayı bu arada Konya Spor takımının giydiği, taraftarlar seçmiş bu maç için, öyle bir istekte bulunmuşlar. Konya Spor'da bu formayla bugün oyun alanında. İki takım seremoni için oyun alanına geldi, kupaya eller sürüldü. Bakalım maçın sonunda hangi eller o kupayı kaldıracak. Başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Onana topu rakip alana yolladı. Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Bu arada sahaya gelen yabancı maddeler, o havai fişekler var. Şimdi onların temizlenmesini istiyor karşılaşmanın hakemi.

0: burada Augusto'nun Nagalo'ya bir faulü vardı. Bu arada meşaleler de oyun alanına geldiği için, ki hala da meşale yağıyor. Bu arada meşalelerden en büyük sıkıntıyı da Kumosan Konyaspor kalecisi Bahadır çekiyor. Sevgili Cüneyt daha spordaki yayından ayağının tozuyla geldi. Hoş geldin Cüneyt.
1: Hoş bulduk Ender Bilgin, ama görüntüler, hani maç başındaki ilk saniyelerdeki görüntüler çok hoş değil. Keşke bu patlayışlar olmasa, çok daha güzel olurdu. Çünkü çok güzel görüntüler vardı. Karşılaşma başlarken iki takımın da bayraklarla tribündeki yerleri alması çok güzeldi. Şimdi sahaya atılan o yabancı maddeler görevliler tarafından kaldırılıyor. Halil Umut Meler bekleyin dedi oyunculara. Meşaleler var ne yazık ki. Saha içinde o meşaleler alınacak ve ardından maç başlayacak.
0: Tabii o meşalelerden dolayı yoğun bir duman tabakası, bir sis tabakası da kapladı sahanın üzerini. Yavaş yavaş dağılacaktır rüzgarla birlikte. Oyuncuların soğumasına da neden olabilir bu zorunlu ara. Görevliler şimdi o meşalelerden kalan parçaları toplama uğraşında. Kalecilere, oyunculara Halil Umut Meler görüş mesafesini soruyor şimdi. Görebiliyor musunuz diye. Savic yanında, diğer kaptanı da. Çağıracaktır. Konyasporlu oyuncular da taraftarlarına döndü. Atmayın diyor bir yandan.
1: Ender Bilgi, senin de söylediğin gibi futbolcular soğumamak için şu anda iki top var sahada. Birbirlerine kısa pas yapıyorlar.
0: Yani tabii ki takımını desteklemek, işte burayı bir karnaval ortamına dönüştürmek çok güzel. Ama işte mesela Bahadır orada o gelen maddelerden biri ayağının dibine düştü.
1: Tribünler, meşaleler ve maç durdu. Başladığı gibi durdu. Yeniden start verilmesini bekliyoruz. Halil Umut Meler o sis bulutunun az önce Ender Bilgin'in de söylediği gibi kalkmasını bekliyor. Ardından bir kez daha düdüğünü çalacak ve maç bir kez daha başlayacak bir anlamda. Oyun tekrar hareketlenecek diyelim, daha doğru bir ifadeyle. Güzel görüntüler vardı oysa ki sahada da öyle. Yeni sezon formasıyla sahada Kumosan Konyaspor tabanlı forma çok da güzel olmuş.
0: Evet, onu vurguladım ben de maçın hemen başında. Taraftarların da özellikle bu formanın giyilmesi yönünde bir talebi varmış. Şimdi Ali Umut Meler son kez. Bak hala da atılıyor orada maddeler.
1: Ses bombaları da var.
0: Top toplayıcı çocuğun ayağının dibine düştü. Halil Umut Meler şimdi kenardan işaret aldı ve oyun yeniden hareketlendi değerli futbol severler.

ortada. Dışarı hemen başlattı. Şimdi Trabzonspor geliyor. Zubkov bıraktı. Onaçlı'nın bulunduğu bölgeye. Nagalo kademede. Deniz Türüç'ün pası isabetliydi. Tek toplar. Bir kez daha Deniz aldı. Sol tarafa bıraktı. Oradan Enis Bardi'ye doğru geldi top. Bardi'nin yanında Gonçalves yerden pasını gönderdi. Muleka'ya gelmeden Vivo arada. Tekrar Muleka, top kimden çıktı? Trabzonspor taç atışını kullanacak diyor. Halil Umut Meler.

0: Molina kullanacak. Taç atışını Bordo Mavili takımda. Onaçu'yu geçti top. Kademede Nagalo var. Adil de şimdi görev bölgesine doğru dönüyor. Nagalo kalecisine döndü. Baltır'a. Adil yanında Berkan vardı. Tekrar Bahadır. Meri. Ataklara o yön veriyor. Adil döndü. Bir kez daha kalecisiyle oynadı. Bahadır şimdi şöyle bir baktı arkadaşlarına. 6. dakikanın içindeyiz. Ama tabii o başlangıçtaki oyunun durduğu bölüme hesaba katmak lazım. İyi top yaptı Konyaspor bir kez daha. Gonçalves savunmanın arkasına doğru gönderdi. Hareket eden Bardi var. Bardi vurdu. Son anda bir müdahale. Bu arada kalkan bayrak Enis Bardi savunmanın arkasına sarkmıştı. Yardımcı pozisyonun bitmesini bekledi ve offside bayrağını kaldırdı. Pozisyon bu değerli futbol severler. Eğer top filelere gitseydi mutlaka bir VAR kontrolü gerekecekti. Ama Onana'nın son anda bir müdahalesi vardı zaten. Endirek vuruşla başladı oyun. Yine Konyaspor kale sahasında bir meşale var.
1: Yine Bahadır atmayın dedi. Çünkü ona doğru geliyor. Konyaspor tribünden atılıyor. Konyaspor kalecisi de geliyor.
0: Oyun bir kez daha durdu. Halil Umut Meler yeni bir top istedi bu arada. Onana az önceki endirek vuruşu yeniden kullanacak. İki teknik adam da heyecanla takip ediyor mücadeleyi. İşin ucunda kupa var. 64. Türkiye Kupası'nı kazanmak var. Uğurcan vurdu kafayı. Taç atışını kullanacak şimdi. Bordo Mavililer Mustafa Eskelaç gitti o bölgeye. Uşari dışarı gönderdi, bir madde gelmişti. Mustafa taç atışını henüz kullanmadı, şimdi kullandı. Taç bir kez daha Bordo Mavililerin. Mustafa Eskelaç şimdi kullandı. Ama bir anlaşmazlık, Uşari ile taç el değiştirdi. Uğurcan gidiyor taç atışını kullanmaya. Yevtoviç yanına sokulmuştu Melih o bölgede. Şimdi Melih'e doğru karşılayan Mustafa. Muçi bıraktı, oyunu açtı sağ kanada doğru o bölgede. Pina var, yanına Vivu sokuldu. Çibuke Vivu yerden gönderdi. Pozisyonunu bozdu Melih. Bu arada faul diyor Halil Umut Meler. Vivo hemen kullandı. Zubkov bıraktı. Pina o bölgede. Zubkov'a doğru. Zubkov sıyrıldı rakibinden, ceza sahasına girdi. Zubkov seken top. Nagalo topun düştüğü yerde yine Trabzonsporlular var. Mustafa o bölgede. Muçi kulakları sağır edecek bir ıslık. Okareli, Savic, Buşari. Buşari şimdi Muçi bıraktı. Mustafa Eskelaç bir kez daha. Buşari geriye döndü. Tim Jabov, Okareli şimdi Vivo sağ çizgiye doğru. O bölgede Pina var, ondan Zubkov'a. Zubkov ortaya, Muçi o bölgede.

0: Muçi vurdu yandan dışarı yahut. Muçi'nin bu sezon 15 golü var bordo mavili formayla. Az önce böyle denildi şansını Muçi. Yarı finalde de çok güzel bir golü vardı.
1: Jeneriklik.
0: Yeytoviç ile bir küçük diyalog Halil Umut Meler arasında. 10. dakikanın içindeyiz sevgili futbol severler. 0-0'lık beraberlik var.
1: Bahadır kullanacak atışı. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Kim top eline aldı? Uzun gönderecek mi? Kale vuruşu kullanma hazırlığında. Kaleci Bahadır. Tüm Ozan Konya Spor'da. 10. dakikada şimdi çıktık. 11. dakikanın içindeyiz. Gol eşitlik var ama oynanmayan bölüm de var. Bunu da hatırlatalım. İlave süre gösterilecek. İlk 45 dakika biterken uzunca bir süre olması bekleniyor. Top taca gitti. Taç atışını kullanacak şimdi. Tüm Ozan Konya Spor. Uğurcan taç atışını kullanmak için hazırlık yapıyor. Kullandı. Nagalo. Adil. Enis Bardi. Şık bir pas düşündü ama Polkadeli geldi, pozisyonunu bozdu. Top Trabzonspor'da kaldı. Pina Savic'le oynuyor. Vivo uzun gönderdi. O top adresi bulmadı. Augusto hareketlenmişti. Savic yükseklik kazandırdı topa. Pina kafayla indirdi. Zubkov geriye döndü. Vivo. Vivo uzaklaştırmak istedi. O top Trabzonspor'da kaldı. Zubkov. Zubkov yerde kalıyor. Halil Umut Meler puanı belirledi. Taç üstüne yakın bir noktadan. Kendi yer alanının sağ tarafına şimdi serbest vuruşu kullanacak. Trabzonspor. Zubkov yerde kalan isimdi. Vivo serbest vuruşu kullanma hazırlığı yapıyor. Bordo mavili takımda. İki takım tribünleri de büyük destek veriyor takımlarına. Vivo rakip yarı alanı gönderdi. Onu açının olduğu bölgeye. Sekti top ama onu açının önünde kaldı. Muşari. Bir kez daha Muşari. Mustafa ile oynadı. Mustafa eski ellaç. Savic. Deniz'in orada baskısı vardı. Mustafa. Mustafa baskı vardı, ona rağmen topu Savic'e kazandırdı. Burada Melih savunuyordu kendisini. Buşari, Mustafa, Savic. Kendi yer alanında pas yapıyor Trabzonspor. Korkarelli sağ tarafa gönderdi. Vivo. Muleka ile mücadelesi. Vivo kayarak bir müdahale. Top Muşari'de kaldı. Şimdi Pina. Muşari. Zubkov. Zubkov yerden gönderdi. Orta. Top oyun alanından çıktı mı şimdi yardımcı? Bayrağı çekti. Çıktı o top dedi. Kale vuruşunu kullanacak. Tüm Ozan Konya Spor. Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde. Adil ve Bahadır. Şimdi Bahadır ayrıldı. Adil kullanacak kale vuruşunu. Augusto hareketlenmişti. Şimdi Bahadır uzun gönderdi. Muleka'nın olduğu bölgeye bir yükseldi. Dokundu sonrasında Folcarelli. Savic vurdu kafaya. Onaçu. Onaçu iki rakibine kart etti. Sonrasında baskı geldi. Muçi şimdi destek veriyor ama top Tüm Ozan Konya Spor'da kaldı. Volcarelli, Muşari, Zubkov. Zubkov iki rakibine kart etti. Üçüncüsünü de geçiyor Zubkov. Muçi ile oynadı. Enes Muçi. Volcarelli. Trabzonspor rakip yarı alanı yerleşti. Muşari. Vivo. Pina çizgide ona doğru. Pina. Top dışarıda. Taç. Trabzonspor finalde kullanıyor. Taç atışını. 15. dakika. Vivo topun sahibi. Şimdi Savic. Muşari.

0: Lefe'yi geçti. Yine ara pası denedi ama o pas bağlantısı kesildi. Sonrasında Trabzonspor baskı yaptı. Yine topun sahibi oldu Bouchari. Bir vücut hareketiyle rakibini geçti. Sonrasında Zubkov topla buluşturdu. Zubkov rakibinin üstüne gitti. Zubkov açtı önünü. Zubkov ceza alanına gönderdi. Augusto istediği vuruşu yapamıyor. Adil girdi orada araya. Mustafa Falcanelli destek verdi. Deniz Türüç yüksek bir top gönderdi. Dışarı vurdu kafayı. Mustafa hareketlendi o bölgeye. Diego yerde kalıyor. Muci'nin orada müdahalesi var. Diego Gonçalves yerde kalan isimdi. Serbest vuruşu tüm Hasan Konyaspor kullanacak. Pozisyonda bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Atış kullanıldı. Bu defa Konyaspor tüm hatlarıyla yükleniyor. Enes Pardo o topa müdahale var. Vivo. Bouchari'nin pası Muci topla buluştu. Muci dribbling halinde. Muci top hala kendisinde. Falcanelli. Pina. Zubkov. Pina orta. Defans kafayı vurdu. Yükseklik kazandı top. Mustafa o topu takip ediyor. Muleka takip ediyor. Faul. Muleka faul yapan isim. Serbest vuruşu Trabzonspor kullanacak. Görüntüye geliyor. Jackson Muleka. Pozisyonda, ekranlarınızda bu pozisyonda Mustafa Eskelaç yerde kalmıştı. Savic. Serbest vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Augusto. Şimdi Mustafa. Ceza alanına Bouchari ile oynadı yanındaki Bouchari ile. Bouchari. Augusto bir kez daha Bouchari. Şimdi Mustafa topla buluştu Trabzonspor'da. Mustafa üstüne gitti rakibinin. Geçme çabası rakibine önü kapandı. Pas denedi. Vivo. Sağ tarafta bomboştu Pina. Pina'yı topla buluşturdu. Pina. Muci ile oynadı. Bir kez daha Pina topla buluşan isim Trabzonspor'da. Zubkov. Pina orta şansı. Yaptı ortasını. Oh! Naçu! Karşısında 1-0 öne geçiyor Bordo Mavili takım. Büyük sevinç Trabzonspor'da. İşte tribünler.
1: Sevgili Cüneyt, yaklaşık 7-8 dakikadır Trabzonspor'daydı top. Bordo Mavili takım sol kanattan, sağ kanattan, ortadan çeşitli hücum varyasyonları denedi. Bir kez sağ kanattan geldiler. Çok da iyi geldiler. Onaçu'da en iyi yaptığı şeyi bir kez daha yaptı. Ve bitirici vuruşu işte böyle gönderdi Tüm Hasan Konyaspor filelerine.
0: Müthiş orta. Asiste dönüştü Pina'dan. Onaçu topu filelerle buluşturdu. Trabzonspor final mücadelesinde 18. dakikada 1-0 öne geçti. İşte Onaçu'nun gol sevinci böyle yansıyor ekranlarınıza.
1: Bir kez sağ taraftaki tribünden, Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribünden meşaleler geldi.
0: Yine kale arkası.
1: Yine kale arkasından. Onana bu kez o meşaleleri işaret ediyor. Halil Umut Meler de yine görevlilerden meşaleleri toplamalarını istedi. 18. dakikada Onaçu'nun kaydettiği golle Trabzonspor finalde 1-0 önde. Değerli futbol severler, az önce de söylediğim gibi son 7-8 dakikadır oyunu bütün hatlarıyla rakip yarı sahaya yıkmıştı Bordo Mavililer ve bunun karşılığını Onaçu'nun golüyle aldı Trabzonspor. Yeniden başladı oyun. Baskı var yine. Trabzonspor geliyor. Zubkov kaleci Bahadır. Zubkov'la ikinci gole çok yaklaştı Trabzonspor. Şimdi karşı atak. Gonçalves gidiyor, yerde kaldı. Oyuna indirdi Halil Umut Meler. Müdahalenin topu olduğunu belirtti. Mustafa Eskelyaç bu kez yerde. Serbest vuruşu kullanacak Trabzonspor. Bardi faul yapmıştı. İşte bu bir önceki pozisyon. Zubkov böyle denedi şansını Bahadır. Yumruklayarak çıkartabildi. Dakika 21-0 önde Trabzonspor. Onarcu göğsüyle yumuşattı. Onarcu! Zor bir birleşik hareket. Göğsüyle iyi kontrol etti, önüne düşürdü ama dönerek yaptığı vuruş aynı güzellikte değildi. Kurasan Konyaspor kale vuruşuyla başlattı oyunu. Bahadır. Augusto rahatsız ediyor Bahadır'ı. Topun indiği bölgede Savic var. Bouchard sıyrıldı. Ona yapılan hareket faul. Bir sözlü ikaz. Melih'e işte bu hareketten sonra serbest vuruşu hemen kullandı Trabzonspor. Mustafa Uçi. Geriye doğru Savic. Savic sol tarafı Mustafa'nın olduğu bölgeye gönderdi. Taç. Trabzonspor kullanacak. Mustafa eski ilaç gitti yine o bölgeye. Savic. Bouchard'ı biraz riskli bir pas. Tim Yabo Folcarelli kurtardı orada topu. Servesten. Kina sağ tarafta. Zubkov. Peşinde Yevtoviç vardı. Sol kanada çevirdi atak yönünü. Mustafa. Muçi. Geriye doğru Savic. Muçi'ye yapılan hareket faul. Uğurcan sarı kartı görüyor. ...22. dakika... Deniz'in Mustafa Eskeleç'e yaptığı müdahale. Şu ana kadar korakor bir mücadele seyrediyoruz. Konyaspor biraz da tatlı sert. Zaman zaman sertlik dozu artınca da Halil Umut Meler giriyor devreye.
2: İtirazlar da var Ender Bilgi şu anda. Oyunda henüz hareketlenmedi.
1: Adil şimdi Halil Umut Meler'in yanında. Meler de arka arkaya yapılan faulleri işaret etti eliyle. Kaptan Adil'e. Adil görev bölgesine dönüyor. İlhan Polut görüntüde. 23. dakikanın içindeyiz değerli futbol severler. Stefan Savic ile serbest vuruşu kullanacak. Trabzonspor 18. dakikada Onuaçu'nun kaydettiği golle 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Trabzonspor'un. Pina. Tekrar Pina'da. Berkan karşısında Pina. Geriye doğru oynadı. Vivo. En geriye. Kalecisi Onana'ya gönderiyor. 24. dakikanın ilk saniyeleri. Onana. Onuaçu'nun bulunduğu bölgeye doğru. Nagalo Onuaçu mücadelesi devam etti oyun. Taç Trabzonspor'un. Fatih Tekke ellerini iki yana açtı. Faul bekliyor. Az önceki mücadele için. Mustafa kullanacak taç atışını. Biraz daha geriden kullanılmasını istedi Halil Umut Meler. 24. dakika değerli izleyenler. Uğurcan karşıladı. Yeniden Mustafa. Deniz kaptı topunu. Şimdi Muleka. Muleka'ya yapılan hareket faul. Az önce de söylediğim gibi korakor bir mücadele. Finalde şu ana kadar. Nagalo ve Adil. Yevtoviç bıraktı. Deniz. Topu çevirdiği yerde Muçi. Uğurcan pozisyonunu bozdu. Adil. Deniz. Savunma arkasına doğru. Uğurcan ileri çıktı. Bir çalım rakibine. Uğurcan'ın ortası. Gol pozisyonu üstten dışarıya. Enis Bardi. Kümasan Konyaspor Bardi ile gole çok yaklaştı. 25. dakikada. İşte Bardi'nin pozisyonu. Farklı açılardan izliyoruz. Kümasan Konyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı Bardi ile.

Onana kale vuruşunu kullandı. 26. dakika. Maç uğurdu kafayı. Agado Kademe'de Augusto onu rahatsız ediyor. Çizgiye paralel gitti top. Ve şimdi terk etti oyun alanını. Mustafa Ataç atışını kullanacak. İlhan Palut heyecanla uyarıyor oyuncularını. Şimdi onu açıyor doğru. İndirdi onu açıyor. Agado karşıladı. Pina'nın bulunduğu bölgeye. Pina indirdi. Folcarelli. Tim Yabol Folcarelli. İyi sakladı topu. Zubkov. Zubkov'un pası ona açıdan önce bir müdahale var Uğurcan'dan. Oyun devam ediyor. Söktü orada Konyasporlular topu. Muleka aldı şimdi. Muleka gidiyor. Muleka sıyrıldı rakibinden. Muleka son çizgide. Top hala kendisinde. Muleka pasını vermek istedi ama başarılı olamadı. Kritik müdahale Savic'ten. Onun topu gönderdiği yerde Uğurcan var. Şimdi Melih kaptırdı. Onaçu uzaklardan. Kaleci Bahadır'ın ileride olduğunu gördü ama istediği vuruşu yapamadı Paul Onaçu. Adil Galo'yla bir an için anlaşmazlık. Bahadır. Melih bıraktı. Nagalo o bölgede. 27. dakika değerli futbol severler. Antalya'da baskı var yine ön alanda Trabzonsporlu futbolculardan. Melih girdi araya. Bonservese gelmeden bir müdahale. Şimdi Folcarelli. Kalabalıktan çıkarttı topu Pina. Folcarelli rahatlattı oyunu. Vivu. Savic. Çizgide Mustafa. Önünde Augusto var. Onunla oynadı. Şimdi Augusto. Ondan Buşari. Mustafa. Yeniden Buşari. Stefan Savic. Yabol Folcarelli yine iki stoperin arasına girdi. Bir kez daha Buşari. Çizgide Augusto. Karşılayan Deniz. Buşari aldı. Buşari ara pası. Augusto'ya doğru. O bölgede Deniz de var top dışarıda. Out. Augusto görüntüde. Augusto da bu sezonun önemli isimlerinden biri, spora katkı yapan isimlerinden biri Trabzonspor'da. Oradan bu 15 golü var genç futbolcunun. Deniz Türüç. Muleka'ya doğru savunma arkasına. Vivu Kademe'ye geldi karşısına ve ayağıyla dokundu, söktü topu Muleka'dan. Vivu, Mustafa, yardım geldi Uğurcan'dan. Muleka şimdi. Jackson Muleka. Vivu söktü topu tekrar. Savic topu dışarı gönderdi. Baskı da vardı orada. Hiç riske girmedi görüntüdeki Stefan Savic. 29. dakika değerli futbol severler. Deniz'e kullanacak taç atışını Tümosan Konyaspor bıraktı. Deniz Uğurcan'a doğru. Uğurcan hala kullanmadı. Şimdi Muleka'ya doğru. Muleka ceza sahasında kaptırdı. Onaçu aldı. Sakladı topu. Nagalo peşinde. Onaçu fiziğini çok iyi kullandı. Şimdi Muçi'ye. Sağ tarafta Zup.

0: Zubkov var. Pina atağa katıldı. Zubkov'dan Pina'ya biraz hızlı top. Adil kademede kaptan. Çok soğukkanlıydı. Yeniden Adil. Bardi. Peşinde Zubkov var. Faul. Bardi bekletmeden kullandı. Berkan o bölgede. Savunma arkasına doğru. Kademede Vivu. O da çok soğukkanlı. 30. dakikayı da geride bırakıyoruz değerli futbol severler. Antalya'da Onana'nın kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü var Trabzonspor'un.
1: Onana şimdi oyunu hareketlendirecek. Uzun gönderdi rakip yarı alana. Onana kafayla indirdi. Top tekrar Trabzonspor yarı alanına geldi. O bölgede de Savic var. Çok tecrübeli bir isim. Kreli'nin pası bir kez daha Savic topla birlikte rakip yarı alanına geçti. İki kişi geldi, baskı yaptı. Sekti top. Mustafa Eskiyel'le çoğu bölgedeydi. Taca gitmesine izin verdi topun. Trabzonspor kullanıyor taca atışını. Buşari. Vivu. Pina top istedi. Onunla oynadı. Pina. Buşari bir kez daha topun sahibi. Zubkov. Şimdi Pina çizgide Zubkov'da oynadı. Zubkov yerden Onaçu'yu topla buluşturdu. Onaçu. Halil Umut Melas faulü belirledi. Bir çekme işareti yapıyor. Serbest vuruşu hemen kullandı. Dumasan Konyaspor. Deniz. Çizgi üzerinde topun sahibi Deniz Türüç. Geriye döndü. Uğurcan ondan Adile. Sol tarafı kullanıyor şimdi. Tümosan Konyaspor. Bir kez daha kaptan Adil topla buluşan isim. Nagalo. Ona şu baskı yaptı. Kaliste dönüyor. Bahadır'la oynadı. Adil. Baktı arkadaşlarının dağılımına. Enis Bardi. Enis Bardi defans arkasında gönderdi. Uçan hareketlenmişti. Hızlı top Onana'ya geliyor. 32. dakikadan çıkmak üzereyiz. 1-0 önde Trabzonspor. Onana. Mulaka'nın baskısı var. Onana uzun gönderdi. Onaçu'nun bulunduğu bölgeye. Onaçu kafayla şöyle bir dokundu. Aşırttı topu. O top kaleci Bahadır'a geliyor. Adil. Sol tarafı gönderdi. O top doğrudan taça gitti. Trabzonspor yedek kulübesi ekranlara geliyor. Pina ile taç atışını kullanacak bordo mavili takım. Volcarelli, Vivu. En geriye kalecisine Onana'ya. Onana ceza sahası dışında yayın üzerindeydi. Şimdi girin dedi arkadaşlarına ileriye. Uzun gönderdi rakip yarı alana. Onaçu'nun bulunduğu bölgeye. Nagolo vurdu kafayı. Top Trabzonspor'da kaldı. Augusto topla buluştu. Augusto rakibini geçti. Augusto cezalığında çevirdi içeriye. Korner. Jevtović topu kornere gönderdi. Köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor. Etkili geldi bordo mavili takım. Kritik müdahale Jevtović'ten. İlhan Palut kurmaylarıyla böyle değerlendiriyor şu ana kadar oynanan dakikaları ki 34. dakikanın içindeyiz. Muçi kullanıyor köşe vuruşunu Trabzonspor'da. Cezalan içi kalabalık. Muçi gönderdi topu. Tek yumrukta uzaklaştırıyor Bahadır. Cezalan'ın dışına gönderdi o topu. Pina takip ediyor. Taca gitmesine izin verdi. Taca atışını da hemen kullandı. Buşari. Volcarelli. Vivu. Çizgide Pina onunla oynadı. Pina'nın pası Augusto'ya. Augusto sıyrılma çabası rakipten. Şimdi pasını verdi Pina'ya. Sekti top. Zubkov'un önünde kaldı. Zubkov o da topu sektirdi, kaptırdı. Sonrasında baskı geldi Mustafa'dan. Top Trabzonspor'da kaldı. Sol tarafa Muçi'ye. Destek veren Mustafa Eskellaç. Muçi merkeze gitmeyi tercih etti. Top hala kendisi geriye döndü Buşari'ye. Çizgide Mustafa Eskellaç onunla oynadı. Mustafa baktı cezalarına. Yaptı.

0: ortasına etkili bir kafa vuruşu gelmiyor. Kafalardan sekti top. Kornere gidiyor. Köşe vuruşunu Trabzonspor kullanacak. Zubkov köşe gönderine doğru hareket ediyor. Muçi görüntüye gelen isim. Kornere kullanacak Trabzonspor. Zira Türkiye Kupası final mücadelesinde 1-0 önde Trabzonspor. Kaleci Bahadır arkadaşlarını uyarıyor. Ceza alanı için kalabalık. 6 futbolcu Trabzonspor'dan ceza alanı içerisinde. Diğer 3 futbolcu da hemen ceza alanının birkaç metre dışında. Zubkov korneri kullanıyor. Zubkov ceza alanına gönderdi. Nagolo kafayla uzaklaştırdı. O top Trabzonspor'da kaldı. Mustafa'nın pası. Guşari. Bir kez daha Mustafa Eskellaç. Yine orta şansı. Yaptı ortasını ceza alanına. Kafa vuruşu. Kalecide kaldı Bahadır. İkinci golü aradı Trabzonspor. Onacı top kaleci Bahadır'da kalıyor. Pozisyonu bir kez daha izledik. Oyunda yeniden hareketleniyor Bahadır.
1: Çok riskli hareketler tabii. O bölgede o paslaşmalar özgüvenli ama riskli.
0: Uğurcan Nagalo. Adil. Kaleci Bahadır'a. Şimdi Nagalo topla buluşan isim. Enis Pardi. Enis Pardi geçmedi pası. Top yine Tümosan Konyaspor'da kaldı. Bu defa sol tarafı kullanacak. Tümosan Konyaspor. Diego Vivo yerde kaldı. Serbest vuruş. Trabzonspor kullanacak serbest vuruşu. Vivo bu pozisyonda yerde kalmıştı. Bir kez daha izledik. Onana bana bırakın dedi. Onana ile kullanacak. Trabzonspor serbest vuruşu. Tek gol var şu ana kadar. Müthiş tribünler. İyi bir zemin. Şu ana kadar da tempolu iyi bir futbol Ender Bilgin.
1: Evet, tam bir maç akşamı demiştik. Gerçekten öyle oluyor. İki takım da kazanmak için her şeylerini koyuyorlar ortaya. Daha bu köprünün altından çok sular akar diyelim.
0: Vivo. Savic oynadı. Buşari. Orta yuvarlakta topun sahibi Buşari. Maçı düşündü. O top Berkan'da kaldı. Bardi geriye dönüyor. Kaleci Bahadır. Nagalo. Bahadır'la oynadı. Adil. Onaç var karşısında. Yevtović. Nagalo. Deniz bir kez daha Nagalo. Mustafa vardı karşısında. Deniz oynadı. Deniz Türüç. Kaptan Adil'i topla buluşturdu. Şimdi Adil topla birlikte dripling halinde. Berkan çizgideydi. Vermedi ona. Deniz Türüç. Deniz. Yevtović'ten sol tarafa Berkan'a. Berkan geçti rakiplerini. Berkan Muşar'ın müdahalesi. Top birlikte kalıyor. Nagalo tüm hatlarıyla Trabzonspor yer alanında. Tümosan Konyaspor. Deniz Türüç. Deniz sol tarafa gönderdi. Bir kez daha topu orada. Pina baskı yaptı. Şimdi Melih ile topun sahibi yine. Tümosan Konyaspor. 39. dakikadan çıkmak üzereyiz. Ceza alanına yönelen top. Uğurcan topu sahibi. Orta şansı Uğurcan çekti. Yaptı ortasını. Muneka ondan önce bir müdahaleyi yapıyor. Halil Umut Meler out noktasını gösteriyor. Kale vuruşunu kullanacak Trabzonspor. 40. dakikanın içindeyiz ama maçın hemen başında oyun uzun bir süre durmuştu Ender Bilgin. Bakalım ne kadar uzatma gelecek. Bu hatırlatmayı da yapalım.
1: Mutlaka en az 4 dakika kadar bir uzatma bekliyorum. Çünkü 2 kere durdu oyun biliyorsun. Bakalım Halil Umut Meler ne kadar uzatma işaret edecek yardımcılarına. Riva'dan da mutlaka artık avarlardan da bilgi alıyorlar biliyorsun. Bu süreyi tutuyor. VAR merkezinde avar görevinde bulunan hakemler. Tibyabov, Folcarelli.
0: Beraber söyledik, devam et o zaman.
1: Mustafa Eski Ellaç'a bıraktı. Biz de 40. dakikaya geldik. Mustafa'dan Buşari'ye, Buşari'den Zubkov'a. Onaç'ı kontrol edemedim. Muleka aldı. Muleka çizgide Deniz'i gördü. Deniz baskıyı görünce Nagalo'ya. Nagalo savunmanın derinliğinde. Yanında kaptanı Adil var. Ondan Melih'e. Melih şöyle bir baktı arkadaşlarına. Sağ tarafta çizgide Deniz var, ona gönderemedi. Mustafa Eski Ellaç sezdi, o pası girdi araya. Zubkov bıraktı Augusto'ya. Augusto'dan şimdi Mustafa'ya doğru çizgide Muçi istedi topu. Mustafa yerde kaldı, faul. Yevtovic'in hareketine faul diyor Halil Umut Meler. Deniz kenara gitti. Dördüncü hakeme itirazları vardı. İnan Hoca da dördüncü hakemin yanında. İşte faul pozisyonu ilk kez daha geliyor ekrana. 41. dakika, hatta artık 41. dakikayı da geride bırakıyoruz. İlhan Polut dördüncü hakemle konuşurken Deniz'le Halil Umut Meler'in yanında, Muçi ve Zubkov topun gerisinde. İkisi de çok iyi vuruşları olan isimler. İkinci dakika değerli futbol severler. Konya tribünleri telefonlarının ışıklarını yaktı. Tabii onlar 42 rakamını görünce o coşkuyu yansıtacaklar. 4 kişilik bir baraj istedi Bahadır. Arkadaşlarının duracağı yeri işaret ediyor. Muçi topun gerisinde, Zubkov topun gerisinde, bir küçük toplantı. Muçi mi vuracak, Zubkov mu vuracak? Dakika 42. Zubkov bıraktı, bir serbest vuruş organizasyonu ama sezdi o pası. Adil Uğurcan girdi araya, sonrasında yerde kalan bir oyuncu var, Deniz. Bu arada yine neşeler var. Yine Bahadır'ın ayağının dibine düştü. Bahadır bu kez kendisi dışarı atmaya çalışıyor meşaleleri. Az önce yerde kalan Deniz Türüç ayağa kalkıyor.
0: Meşaleler gelmeye devam ediyor Ender Bilgin. Ceza sahası içine.
1: Bahadır'ı görüyor musun?
0: Çok üzgün. Konsantrasyonu bozuluyor, haklı.
1: Atmayın diyor Bahadır. Ellerini iki yana açtı. Görevliler meşaleleri toplama uğraşında. Bahadır açtı ellerini iki yana. Neden atıyorsunuz, atmayın diyor. Oyun bir kez daha durdu. 43. dakikayı geride bıraktık. Halil Umut Meler meşalelerin toplanmasını bekliyor. Görevliler topladıkça yeni meşaleler geliyor zemine.
0: O sis, Allah'tan rüzgar var biraz, hemen dağıldı. Çok fazla durmayacak umarız oyun. Halil Umut Meler bekleyin dedi. Dördüncü hakem süreyi tutuyor, göz göze geldiler. Sis de dağıldı. Maç yeniden hareketleniyor. Yetoy sol tarafa, Berkan var orada. Berkan uzun gönderdi. Muleka'nın olduğu bölgeye Savic vurdu kafayı. Şimdi Muçi. Buşari. Baskısı vardı orada. Uğurcan'ın ondan serildi. Kota birlikte dribbling halinde Buşari. sağ tarafa gönderdi. Augusto. Zubkov'u düşürdü. O top geçmiyor. Yabol.

0: Adnan Deniz Kayatepe, Halil Umut Beder'le görüştü. 5 dakikalık uzatmayı gösterdi. İlk yarının sonuna en az 5 dakika ekleniyor. Augusto müdahale var topuna. Uşar'a ayak koydu. Deniz Türüç'te kaldı top. İki oyuncu yerde. Onlara baktı. Devam ettirdi Halil Umut Bener. Enis Bardi kontratağa çıkıyor. Şimdi Tumasal Konyaspor. Berkan topla buluştu. Berkan'ın pası. Orada Folcarelli var. Pas bağlantısını kesti. Zubkova kazandırdı. Bir kez daha aldı Folcarelli topu. Şimdi pasını verdi Uşar'a. Bu defa Trabzonspor kontratağa çıkmak istiyor. Sağ tarafta Pira offside bayrağı kalkıyor. Halil Umut Meler oyun durduktan sonra Buşar'ın yanına gitti, bir sarı kart gösteriyor. Az önceki pozisyon için Buşar'ı Uğurcan'ın ardından maçtaki ikinci sarı kart çıktı. İkinci sarı kartta Trabzonspor'dan Buşar'ı gördü. Oyunda durdu. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Melih bu pozisyonda yerde kalmıştı. Kalkamadı. Sağlık görevlileri de oyun alanına davet ediliyor. Mustafa'yı şimdi yanına çağırdı. Halil Umut Meler bir diyalog halinde. Onunla da bir pozisyonu konuşuyorlar. Tedavi devam ediyor. Melih henüz kalkabilmiş değil. Şimdi sağlık görevlileri oyun alanını terk ediyor. Sarı kart çıktığı için kenara gelmesi de gerek yok. Oyuna devam edecek Melih.
1: Deniz bu arada Fatih Tekke ile bir diyalog yaşadı.
0: Sık sık geliyor o bölgeye. Melih. Nagalo. Bir kez daha topla buluştu. Melih. Deniz Türüç. Melih baskı geldi ona, açıdan kalesine döndü Bahadır. Augusto'nun baskısı var. Nagalo ile oynadı Bahadır. 5 dakikalık uzatma başladı. Berkan Pina'dan zarif bir vücut hareketiyle sıyrıldı ama sonrasında Vivo geldi. Vivo top Trabzonspor'da kaldı. Vivo gidiyor. Şimdi pası verdi. Augusto bölgeye hareketlendi. Augusto topla buluştu. Önünde Adil var. Augusto geriye döndü Pina'ya. Pina'dan Zubkov'a. Zubkov rakibinin üstüne gitti. Bardi'nin cezalarına girdi. Sol çizgiye indi. Çevirdi içeriye Adil. Orada vardı Bahadır. Topu da korneri çeldi. Zulpov kullanacak köşe vuruşunu. Pozisyon ekranlarınızda işte Bahadır'ın müdahalesi böyle yansıyor kameralarımıza. Zulpov'la köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Cezalanın içi yine kalabalık. Zulpov korneri kullandı. Kafa vuruşu Muçi kafayla 6 pasa gönderdi. O top taça gidiyor.
1: Nagalo rahatlattı savunmasını. 45 artı 4. dakikaya girdik. 3 dakika geride kaldı. Bir küçük VAR incelemesi olmuştu. Halil Umut Meler bekleyin dedi. Sonra oyunun başlamasını istedi. Savic'e doğru. Savic'ten Çivuke Vibu'ya. Sağ çizgide Pina var. Bardi geldi onun bulunduğu bölgeye. Yeniden Vivo en geriye, kalecisi Onana'ya. O da ceza sahasının dışına kadar çıktı. Onana, Onaçu'nun bulunduğu bölgeye göndermek istedi. Nagalo karşıladı. Yevtovic çevirdi. Deniz'den önce kafayı vuran Savic. Savic'in yaptığı hareket faul, sarı kart görecek. Stefan Savic. El hareketinin iki yönü var biliyorsun Cüneyt. O yönlerden bir tanesinde sarı kartı görüyor futbolcular.
0: Aynen.
1: Savic de işte onu yapınca sarı kart kaçınılmaz oldu. Faulle yetinecekti Halil Umut Meler. Ama o hareket gelince sarı kartını çıkarttı. Yeniden başladı oyun. Melih, Nagalo. Çizgide Yevtovic. Şimdi Deniz Türüç. Deniz gidiyor. Deniz yerde kaldı. Ona yapılan hareket faul. Mustafa Eskellaç faul yaptı. Serbest

0: Şu kullanacak Tümosan Konyaspor. İşte faul pozisyonu buydu. 5. uzatma dakikasının son bölümü artık. Belki de ilk yarıda son bir şans Tümosan Konyaspor adına. Bardi ve Deniz topun gerisindeki isimler. Savunmadan stoperler de katıldı hücuma. 45 artı 6'ya girdik. Deniz topun gerisinde, Bardi topun gerisinde. 45 artı 6. Bardi bıraktı. Deniz dürüş kale sahasına doğru. Vivu karşıladı. İkinci hamle. Faul. Trabzonspor kullanacak. Bu araya da kafa kafaya bir çarpışma var hemen. Sağlık ekiplerini oynalarını istedi Halil Umut Meler.
1: Mustafa Yer'de Vivu böyle uzaklaştırmıştı.
0: Yo, çok da ayağına düşerken galiba, evet. Mustafa'nın ayağına geldi.
1: Onaçu
0: bir hamle. Yevtoviç ki arada kaldı. Onaçu en üste çıkan isimdi. Muleka şimdi Halil Umut Meler'e bir şeyler söyleme uğraşında. Bardi orada. Onana orada. Artık son anlar ilk yarıda. 18. dakikada Paul Onaçu'nun golü. Sevgili Cüneyt, maçtaki tek gol. Fatih Hoca ekranda. Sarı kartı Yevtoviç gördü. Maçtaki sarı kart sayısı da 4 oldu bu arada.
1: Saviç, Buşari, Uğurcan ve Yevtoviç.

0: Serbest vuruşla hareketlenecek oyun. Yevtoviç gitti. Mustafa'dan özür diledi. İlhan Palut'un itirazları var. Yevtoviç sarı kart gördü. Neden kenarda peki?
1: O son değerde kalmıştı.
0: Trabzonspor'un ilk yarıyı 1-0 önde kapattığını belirliyor. Halil Umut Meler kontrollerini yaptı. Dördüncü hakemiyle göz göze geldi. Ve ikinci yarıdaki ilk düdük. Konyaspor başladı ikinci yarıya. Nagalo bıraktı. Uğurcan ileri doğru gönderdi. Muşali karşılamıştı. Trabzonspor kendi yarı sahasında. Tim Yabo Folcarelli. Onu açu. Pina'ya. Pina'dan Zubkov'un koşu yoluna. Zubkov'un kontrolü iyi. Karşılayan Berkan. Zubkov ondan sıyrılma uğraşında. Zubkov atak yönü şimdi sol tarafa gönderdi. Muçi. Top hala kendisinde. Ortasında yaptı. Nagalo karşıladı. Şimdi Konyaspor çıkacak. Vivu kafayla indirdi. Folcarelli. Bouchari. Pina. Karşılayan Bardi. Pina bıraktı. Bouchari. Zubkov kendisini gösterdi. Top istedi. Aldı. Zubkov ortasını yapacak. Kale sahasına doğru. Kaptan Adil karşılıyor. Bouchari indirdi. Atak tazeleyecek Trabzonspor. Faul. Alexander Zubkov Trabzonspor'da yerde olan isim. İşte Bardi'nin bu müdahalesinin ardından. 47. dakika değerli futbol severler. Finalde 1-0 önde Trabzonspor. Ve şimdi serbest vuruşu kullanacak Bordo Mavililer. Muçi topun gerisinde. Deniz'le Zubkov arasında bir gerginlik var bu arada. Muçi topun arkasındaki isim. Halil Umut Meler önce Zubkov'u uyardı. Şimdi

0: Deniz Türüç'ü uyarıyor. 48. dakika. Muçi kale sahasına doğru gönderdi. Karşıladı Konya Spor takımı Bardi ile. Buşari bıraktı. Mustafa. Folcarelli. Biraz açtı ayağından Folcarelli. Uğurcan o bölgede. Şimdi Muleka. Melih aldı. Melih 2 diyor. Peşinde Zubkov var. Melih pasını da verdi. Avantajı bıraktı Halil Umut Meler. Şimdi Bardi. Karşılayan Pina. Adil. Tekrar Enis Bardi. Arkadaşlarından özür diliyor Bardi. Kontrolü yapamadı. Levtovic Halil Umut Meler'in yanına gitti. Onun bir itirazı vardı. Pia'nın taç atışıyla başlayacak oyun. 49. dakika. Onaçu eliyle kontrol ettiğini işaret ediyor Halil Umut Meler. Serbest vuruşu tüm Ozan Konyaspor kullanacak. Adil kullanacak. Şimdi Melih'e doğru. Augusto peşinde Melih'in. Uğurcan. Nagalo. Adil. Yevtoviç ile oynadı. Çizgide Berkan var. Enis. Enis Bardi'den tekrar. Yevtoviç bir kez daha Bardi. Nagalo. Melih. Uğurcan ileri çıktı. Deniz Türüç geriye doğru bir kez daha Nagalo'ya. Bütün hatlarıyla rakip yarı sahada tüm Ozan Konyaspor. Yevtoviç. Folcarelli karşıladı. Adil. Nagalo. Augusto geldi üzerine doğru. Melih. Çizgide Deniz var. Deniz Türüç konserve top istemişti. O Uğurcan'a. Yevtoviç aldı. Yevtoviç. Top hala kendisinde. Bardi. Bardi ortasını yaptı. Muleka'ya doğru. Muleka vurdu Orhan'a. İkinci hamle. Yeniden Muleka ve gol. Jackson Muleka. Skora denge geldi Antalya'da. Muleka'nın golü. Şimdi durum 1-1. Muleka'nın kafa vuruşunu Orhan'a müthiş çıkardı. İkinci hamleyi yine Muleka yaptı ve beraberlik golünü kaydetti Jackson Muleka.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir golü, toplamda 7 golü vardı. Final maçında finale revalandırdı. Muleka skora dengeyi getirdi. Konya Spor 1-1'lik eşitliği yakalıyor Trabzonspor karşısında. Gol farklı ışıklardan böyle ekranlarınıza yansıyor. Muleka doldurdu, finale revalandırdı. Skoru 1-1 oldu. Önce bu kafa vuruşu. Onana müthiş çıkardı. Pozisyonun devamında Muleka topu filelerle direkt dibinden böyle buluşturuyor. Bu da bir başka açı. Farklı açılar gol ekranlarınızda ama bu arada sahaya atılan yine meşaleler var. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Konya tribünlerinden gelen.
0: Sevgili Cüneyt, Onaçu'nun gol vuruşu ne kadar güzelse Muleka'nınki de o kadar güzeldi. Muleka iki hamleyi de yaptı. O da çok değerli. Onana çok iyi çıkarttı köşede direkt dibinde ilk hamlede. İkinci hamlede Muleka dönerek ters tarafa diğer köşeye vurdu. Çıkarılamayacak yere gönderdi topu ve skora dengeyi getirdi. Antalya'da 64. Türkiye Kupası finalinde şimdi durum 1-1 değerli futbol severler.
1: Skora denge geldi. Hem Beşiktaş'ta hem tüm Ozan Konyaspor'da zaman zaman eleştirilen bir isimdi Jackson Muleka ama bu akşam final maçında skoru dengeye getiren golü atan isim oldu. Onana kalesini terk etti.
0: Onana o ses bombaları meşaleler ve o ses bombaları gelince ben geçmiyorum kaleye diyor şimdi.
1: Halil Umut Meler henüz başlatmadı oyunu. Spor tribünleri müthiş bir sevinç yaşıyorlar. İkinci yarının hemen başında golü buldu. Kritik bir dakikada beraberlik golünü buldu. Tüm Ozan

0: Erzurumspor. Augusto topu başında, oyun bir kez daha hareketlenecek. Augusto Onana'yı oynadı. Mulaka'nın bir koşusu var. Onana uzun gönderdi. Onaçu'nun bulunduğu bölgeye. Onaçu ondan önce Dagalo kafayı vurdu. Top dışarıda kaldı. Polcarelli sol tarafa verdi. Mustafa Eskellaç. Savic. Buci. Şimdi Mustafa. Mustafa çok hızlı. Mustafa delik halinde. Mustafa ceza alanına gönderdi. Dagalo ayak koyuyor. Onaçu'dan önce kritik bir müdahale geldi. Şimdi Muleka kaptı topu. Pası da verdi. Enis Bardi net bir pas gönderdi. Etkili geldi Tümasen. Konyaspor şut dışarıya. Diego Gonzalez. Korner.
1: İkinci yarıya iyi başladı Tümasen. Konyaspor gol de moral verdi Konyaspor'a. Tribünlerin desteği arttı bu dakikada. Yeşil beyazlılarda.
0: Köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Deniz Türüç tribünleri hareketlendiriyor. Köşe gönderine giderken bir yandan. Cezalar hiç kalabalık paslaşarak kullanıldı. Deniz Türüç gönderdi cezalarına. Muleka vurdu kafayı defanstan sekti. Halil Umut Meraz. Beyaz noktayı gösteriyor elinde. Cebine attı. Karar penaltı. İtirazlar var. Halil Umut Meraz beyaz noktaya doğru gitti.
1: Trabzonspor'un oyuncuların arasında kaldı Halil Umut Meler. VAR odasıyla bir teması var. Bakalım pozisyona. Muleka böyle vurdu kafayı. Savic. Orada pozisyonun içindeki isim. Burada topsuz olan da adil yerde kalmış ama Halil Umut Meler Savic'in pozisyonunu işaret etti. Şimdi Ömer Faruk Turtay'la bir diyaloğu var. Halil Umut Meler'in
0: her iki kulübede de pozisyon tabletten inceleniyor. Halil Umut Meler diyalog halinde oyuncularla, Trabzonsporlu oyuncular, Tümosan Konyasporlu oyuncular Halil Umut Meler'in yanında. İtirazlar devam ediyor. Fatih Tekker'in de itirazı var. Dördüncü hakemin yanında o da. Halil Umut Meler atışın kullanılmasını istiyor.
1: Penaltının kullanılmasını istedi Halil Umut Meler.
0: İtirazlar devam ediyor. Pozisyon
1: patlattılardan ekranda. Şimdi şu Adil'in pozisyonuna da çıkmış olabilir. Sevgili Cüneyt, Adil'in formasının çekildiği pozisyon var. Savic'in eline gelen bir top var.
0: Yardımcının yanına gitti. Onunla bir diyalog halindeydi. Şimdi tekrar penaltı noktasına geldi Halil Umut Meler.
1: Onana kalesinde değil bu arada. Bakın şurada Tim Yabol Folcarelli ile Adil'in formasından böyle tutuyor Folcarelli. Halil Umut Meler pozisyonu işaret etti. Sanıyorum bu Muleka'nın kafa vuruşuna, Savic'in topuna değil, ikinci pozisyona, yani Yabol Folcarelli'nin Adil'in formasını çektiği pozisyona çaldı penaltıyı. Bu arada Ozan oyuna dahil olacak Trabzonspor'da Savic'in yerine. Sarı kartı var Savic'in. Fatih Hoca son derece akıllıca Savic'i kenara almak istiyor. Trabzonsporlu futbolcuların itirazı devam ediyor. Savic kenara geliyor. Stefan Savic. Ozan oyuna dahil oldu Trabzonspor'da. Sarı kartı vardı Stefan Savic'in.
0: Şimdi penaltı vuruşu kullanılacak. Onana'dan yerine kalesine geçmesini istedi Halil Umut Meler. Beyaz noktada Muleka topunun elinde. O mu kullanacak? Atış için hazırlık yaparken tüm Osman Konyasporlu oyuncular bir kez daha Trabzonsporlu oyuncular o bölgeye geldi. Onana'nın da itirazları var arkada.
1: Şimdi Onan Halil Umut Meler, ben VAR'la iletişimimi kurdum. Dolayısıyla penaltı kullanılacak diyor Trabzonsporlu oyunculara.
0: Enis Bardi kullanacak penaltı vuruşunu tüm Osman Konyaspor'da.
1: Bardi topun gerisinde Konyaspor'da. 57. dakikayı da geride bırakıyoruz değerli futbol severler. İkinci yarıya iyi başlayan taraftı Konyaspor.

0: 1-0'lık skor Muleka'nın golüyle 1-1'e taşınmıştı. Şimdi 58. dakika ve Bardi ile Onana karşı karşıya. Halil Umut Meler oyunculara son ikazlarını yaptı. Enis Bardi topun gerisinde, Onana kalesinde. Bardi ve Onana, 58. dakika. Bardi topun üzerine doğru geliyor, Onana kalesinde. Bardi direğe nişanladı, Muleka vurdu ve savunma engelledi. İkinci hamle, bir pozisyon daha, yine Onana. Yine Onana, yine Onana.
1: Müthiş çıkardı, harika bir refleks Onana'dan. Büyük üzüntü yaşıyor tüm Osan Konyasporlu futbolcular. Muleka orada yerde kalmıştı. İtirazlar da var. Pozisyonunu bir kez daha izliyoruz Ender Bilgin. Halil Umut Meler kulübeye, Trabzonspor kulübesine doğru bir kart çıkardı. Sarı kart.
0: Nagalo yerde Konyaspor'da.
1: İki gol, penaltı kaçtı. Her şey var bu finalde.
0: İşte Enis Bardi topu direğe böyle nişanladı. Muleka'nın vuruşunda önce savunma etten bir duvar ördü. Sonra Onana başarılıydı. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahası yine Onana. Şimdi Trabzonspor gelecek. Trabzonspor gelecek ama Mustafa Eski Ellaç yerde. Sarı kart Deniz Türüç'e. Tansiyon çok yükseldi Antalya'da. Deniz'in sarı kartını da notlarımızın arasına alalım. İşte Mustafa Eski Ellaç ve Deniz Türüç'ün sarı kart gördüğü pozisyon. Beşinci dakika, değerli futbol severler, Nagalo burada vuruşu yapan isim, ikinci vuruşu yapan isim. Onana çok kritik bir hamle daha yaptı. Vivu topu hareketlendirdi. İki gol var, kaçan penaltı var, sarı kartlar var. Finalde büyük bir heyecan ve yüksek bir tansiyon var. Bardi topu dışarı gönderdi. Özür diliyor Muleka'dan. Pina taç atışını kullanacak. 61. dakika değerli futbol severler. Trabzonsporlu taraftarlar da yavaş yavaş telefonlarının ışıklarını yakmaya başladı. Onana. Onaçu'nun bulunduğu bölgeye doğru. Top hızı aldığı yerden sekti ve oyun alanını terk etti Avut.

0: Riva'daki VAR odasından az önceki pozisyonun offside olmadığına dair gelen Muleka'nın gol pozisyonunun sağlaması diyelim biz buna. Ve Bordo Mavili tribünler ışıl ışıl Antalya'da. Bu arada Kumosan Konyaspor geliyor sağ kanattan Melih'le. Taç. 62. dakika. Artık 61'i geride bıraktık ama sizler de iyi biliyorsunuz. Skorboard'da 61 rakamını ya da işte 42 rakamını görünce futbol severler o şovu yapıyor. Bizler için bu artık 62. dakika. Yine oyun alanında bu arada meşaleler var. Bu kez Trabzonspor tarafından atıldı tribününden. Bahadır yine o meşalelerden birini dışarı gönderiyor. Halil Umut Meler bekledi meşalelerin dışarı gönderilmesini. Biz de 62. dakikayı geride bırakıyoruz artık. Bir birlik eşitlik var Antalya'da.
1: Taç atışını kullanacak Tumasan Konyaspor. Halil Umut Meler 4. hakemiyle göz göze geldi.

0: henüz taç atışının kullanılmasına izin vermiyor. Maçın hakemi Halil Umut Bener, çünkü bu defa da Trabzon tarafından yine sahaya gelen meşale var. Kaleci Bahadır'ın vurduğu alana geldi o meşale. Kalesine geldi. Şimdi dışarıya gönderdi. Halil Umut Bener de dördüncü hakemiyle diyalog halinde. Bu meşale atılması sorununa bir çözüm bulunmasını istiyor büyük ihtimalle Ender Bilgin.
1: Aslında bu maddelerin tribünlere sokulamaması lazım. Nihayetinde bu kontrollerin daha sıkı yapılması lazım. Ama her iki tribünlerden de çok sayıda meşale sokulduğu ve zemine atıldığı bir gerçek. Biz de 63. dakikaya geldik. İlk yarıda 5 dakika durdu bu şekilde oyun. Yine oyun soğuyor. Yine futbolcular oyundan, maçtan kopuyor. Olursa yükselen bir tempo vardı. Anons yapılıyor.
0: Anons geldi.
1: Antalya'da Corendon Airlines Park'ta.
0: Şimdi taç atışı kullanıldı. Nagalo. Adil oynadı. Kaptan Adil. Berkan'ın uzağında kaldı top ama müdahale de vardı. Belli pası da taç. Tüm Osan Konyaspor'un. Enis Bardi taç atışı kullanıldı. Bardi Zuko'nun baskısı var. Top oyun alanını terk ediyor. Bir taç daha kullanacak. Tüm Osan Konyaspor. Dakika 64. Bir birlik eşitlik var. Hayır, Halil Umut Bener değiştirdi kararı. Trabzonspor kullanacak taç atışını. Bina taç için hazırlık yapıyor. Taç atışı kullanıp onu açıyor doğru. Adil kafayı vurdu. Bir kez daha topu taça gönderdi. Yine Pina ile Trabzonspor taç atışını kullanacak. Pina kullandı taç atışı. Onu açıyor doğru. Berkan kafayı vurdu. Yükseklik kazan top. Deniz Türüç. Vivo. Delikten önce kafayı vurdu. Deniz Türüç. Halil Umut Bener oyunu durdurdu. Trabzonspor kullanacak atışı. Oyun alanında iki top var. Şimdi o bir top alındı. Pozisyonu bir kez daha istiyoruz. Serbest vuruşta hemen kullanıldı. Pina. Zubkov. Mustafa Eskellaç. Augusto. Bibu. Okarelli, Trabzonspor topu sahibi. Vivo topla birlikte rakip yarı alanına geçti. Dripling halinde bir çekme yerde kalıyor. Hakem de elini cebine attı. Sarı kart çıkıyor. Diego Gonçalves'e bu çekme sonrasında bir sarı kart daha çıktı. Devtoş Deniz ve Uğurcan'ın sarı kartı vardı tüm Osan Konyaspor'da. Diego Gonçalves'te sarı kart gören isim oldu tüm Osan Konyaspor'da. Serbest vuruşu kullanıyor Trabzonspor. Zubkov topun başındaki isim. Tek kişilik bir baraj var. Maçta 66. dakika. Zubkov ceza alanına gönderdi. Arka direkte Polkarelli. Vuruş yapamıyor. Müdahale var orada.
1: Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var.
0: Offside.
1: Offside'i işaret etti yardımcı. Halil Umut Meler de uydu ona.
0: Bir sakatlık yaşanıyor o bölgeye doğru hareketlendi. Muleka yerde kalan isim. Pozisyonu bir kez daha istiyoruz. Bu pozisyonda offside bayrağı kalktı. Endirekt vuruş kullanılacak. Muleka kalktıktan sonra Halil Umut Meler de o bölgede pozisyonda farklı açılardan izliyoruz yaşananları. Kaleci Bahadır kullanacak endirekt vuruşu. Bir birlik eşitlik var finalde. Endirekt vuruş için hazırlık yapıyor kaleci Bahadır. Kullandı. Nagalo ile oynadı. Bahadır bir kez daha topla buluştu. Şimdi Adil. Bomboş bir alan önünde. Vuşi geldi baskı yaptı. Kalesine döndü Bahadır. Bir kez daha Adil. Enis Bardi kafaya.

0: paylaşırdı. Vivo takip ediyor o topu. Ozan denizden çıktı, ona çarptırdı. Taçı kullandı Trabzonspor Pina'yla. Ozan Tufan. Top kapma mücadelesi Zubkov. Önce kafayla müdahaleler, sonrasında Muçi'ye kazandırdı. Beni yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Kontratağa çıkacak. Mesela Konyaspor dediğim anda hızlı bir top tenisinin uzağında kaldı. Şimdi Onana. Yükseklik kazandı top. Uğurcan'ın müdahalesiyle Onaço aldı Göste. Sonrasında indirdi. Muçi'yi topla buluşturdu. Sağ çizgide Zubkov var. Muçi gidiyor. Şimdi Zubkov'la oynadı. Pina da destek verdi. Zubkov onu gördü. Pina'ya. Pina yaptı ortası ceza alanına. Kafa kaleci çıkardı. İkinci pozisyon. Top dışarıya gidiyor. Augusto.
1: Müthiş bir pozisyondu Trabzonspor adına. Augusto ile faydalanamadı Trabzonspor işte. Yine Pina golde olduğu gibi ortalıyor. Augusto vurdu kafayı. Bahadır iyi bir refleksle çıkardı. İkinci hareketi de yaptı Augusto. Ama çerçeveyi tutturamadı.
0: Şimdi kale vuruşu kullanılacak. Yine gelen bir meşale var. Bahadır alıştı artık. Geldi müdahaleyi yaptı. Meşaleyi dışarıya attı. Ardından bir de su geldi. Ne yazık ki henüz kullanılamadı. Kale vuruşu. Şimdi Bahadır bir kez daha kale vuruşu kullanmak için hazırlık yapıyor. Tüm Osan Konya Spor'da. 69. dakikadan çıkmak üzereyiz. Bahadır. Şimdi kullandı. Adil. Adil gidiyor. Adil'in pası. Pina pas bağlantısını kesti. Yevtoviç kalesine döndü Bahadır. Baskı vardı Bahadır'a. Gonzalez orada baskı yaptı. Sonrasında beni. Top Tümasa Konyaspor'da kaldı Uğurcan. Defans arkasına gönderdi. Muleka Onana. Ceza sahası dışında müdahaleyi yapıyor. Offside bayrağı da kalktı. En direkt vuruş kullanacak Trabzonspor.
1: Konyaspor bu savunma arkasına atılan toplarda Muleka'yı, Bardi'yi, zaman zaman Deniz Türüç'ü sık sık kullanıyor ve tehlike yaratabiliyor Trabzonspor kalesinde.
0: En direkt vuruşu kullanıyor Trabzonspor kalecisi Onana. Tüm hatlarıyla rakip yer alanında Trabzonspor. Onaço Göstel'i indirdi Muçi. Muçi'den Zubkov'a gelmedi. Berkan pas bağlantısını kesti. Şimdi Enis Bardi. Enis Bardi iyi sakladı topu. Basına isabet yok. Pina ama öncesinde faul düdüğünü çaldı. Halil Umut Meler. Serbest vuruş kullanılacak. Faul anı ekranlarınızda. Bir kez daha izledik. Bu da bir başka Enis Bardi. Böyle yerde kalmıştı. Yevtoviç. Adil oynadı. Adil. Tekrar Yevtoviç'e. Yevtoviç. Döndü kalecisine. Bahadır. Dakika 71 Bahadır. Uzun gönderdi Berkan'ın olduğu bölgeye. Ozan Tufan mı ne kadar önce kafayı vurdu. Enis Bardi indirdi Berkan'a. Berkan kuttu. Berkan Zubkov geldi pozisyonunu bozdu. Bir hamle daha top Enis Bardi'ye geliyor. Şimdi Deniz Türüç. Tüm Hasan Konyaspor Trabzonspor yer alanına yerleşti Deniz. Berkan. Yevtoviç. Kaptan Adil. Nagaloy'a oynadı. Çıkamadı Tümasan Konyaspor. O top kaleci Bahadır'a kadar geldi. Bahadır yayın üzerinde topun sahibi. Muçi'nin şimdi ona doğru küçük bir koşusu var. Bahadır topu oyuna soktu. Enis Bardi. Berkan Muleka'ya doğru. Vivu'nun orada müdahalesi sonrasında Pina topun sahibi. Tekrar Vivu. Ozan Tufan. Muçin'in olduğu bölgeye Adil vurdu kafayı. Sonrasında Yevtoviç. Polcarelli. Zubkov indirdi. Pina. Melih. Öncesinde.

0: Kemal Düdüğü, Ali Umut Belerden, Trabzonspor serbest vuruşu kullanacak. Pina yerde kalır isimde. Trabzonspor'da Ali Umut Belerde o bölgede. Bir kez daha izliyoruz. Faul pozisyonunu Ozan Tufan bıraktı. Vivo şimdi serbest vuruşu kullanmak için hazırlık yapıyor. Atış kullanıldı. Zufko. Vivo. Ozan Tufan oynadı. Savic'i yerine oyuna girmişti Ozan Tufan az önce. Mustafa Eski Ellaç. Buşari. Melih'in baskısı var. Buşari. Mustafa. Ozan. Focarelli. Vivo. Muneka'nın baskısı da hemen uzun gönderdi. Pina şimdi hareket etti. Tomuzlu Berkan'ın baskısı var. Pina. Berkan müdahale yaptı. Muço o bölgede. Muço baskı yaptı. Pina baskı yaptı. Pina da kaldı. Trabzonspor'da kaldı. Zubkov. Zubkov bir an için pozisyonunu kaybetti ama topu kaybetmedi. Topu Pina'ya kazandırdı. Pina'nın pası bir kez daha Zubkov'a. Zubkov aldı rakibini karşısına. Sıyrılma çabası. Bardi'nin orada müdahalesi var. Sonrasında Muleka faul düdüğü çalıyor.
1: Zubkov aslında orada orta şansını bulmuştu. İkinci kez ortayı yapmayınca hani tabiri caizse biraz topu ayağında ezdi. İki rakip oyuncu hamleyi yapınca da kaçınılmaz olarak kaybetti. Sevgili Cüneyt, 74. dakikayı bulduk biz de böylece. Yevtoviç serbest vuruşu kullandı. O bölgede hareketlenen Uğurcan var ama Halil Umut Meler düdüğünü çoktan çalmıştı. Bakalım Deniz Türüço, Mustafa Eski Ellaç'ı işte bu şekilde düşürmüş Deniz. 74. dakikayı da geride bırakıyoruz artık. Konya'da 2 gol var. 18 Onuachu, 50 Muleka. Kaçan penaltı var Enis Bardi ile. Tümosan Konya Spor adına. Onana serbest vuruşu kullandı. Onuachu topu alırken faul yaptı diyor Halil Umut Meler. Hemen kullandı Konya Spor. Melih bıraktı. Uğurcan. Deniz yanına sokuldu. Uğurcan geriye doğru döndü. Nagalo. O biraz daha geriye kaptanı Adil'e. Adil tekrar Nagalo. En geride kaleci Bahadır var. Onuachu'nun baskısı devam ediyor. Bahadır sol çizgiye. Berkan'ın bulunduğu bölgeye. Bardi'den önce Folcarelli girdi araya. Yine Berkan. Bardi tek top. Topun gittiği yerde Buşari var. Buşari oldu. Zubkov'un koşu yoluna. Zubkov'dan önce kritik müdahale. Adil'den. İşte Adil Zubkov'dan önce böyle girdi kademeye. Köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. 76. dakika değerli futbol severler, Antalya'da. Bir birlik beraberlik devam ediyor finalde. Zubkov topu çeyrek daireye koydu. Dakika 76. Ozan ve Vivu da geldiler ceza sahasına. Kale sahası üstten dışarıya gidiyor. Penaltı. Penaltı diyor Halil Umut Meler. Kolla teması belirledi ve beyaz noktayı işaret etti. Halil Umut Meler, itiraz eden bu kez Konyasporlu oyuncular.
0: Gidin yoru oyunculara. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Bu pozisyonla penaltı kararı geldi.
1: Yevtoviç eğer yanılmıyorsam orada topa eliyle temas eden isim ve bu pozisyonda penaltı düdüğünü çalıyor Halil Umut Meler. Konyasporlu futbolcular Halil Umut Meler'in çevresinde. İşte Onuachu ve Yevtoviç böyle yükselmişlerdi. Halil Umut Meler penaltı noktasını işaret etti. Konyaspor Yedek Kulübesi az önceki enstantaneyi bu şekilde izliyor.
0: Atış kullanılsın dedi Halil Umut Meler. Trabzonspor penaltı vuruşu kullanacak. Onuachu aldı topu. Pozisyonu da farklı açılardan izliyoruz. Top Onuachu'da. İtirazlar devam ediyor. Tüm Hasan Konyaspor'da oyunculardan. Onuachu topu beyaz noktaya koydu. Enis Bardi penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Tüm Hasan Konyaspor adına bu defa Trabzonspor kullanacak. Kaleci Bahadır kalesine geçiyor. Onuachu

0: topun başına.
1: Hemen hatırlatalım, bütün bu pozisyonları, maçtaki tartışmalı tüm instantaneleri karşılaşmadan sonra A Spor'da Mustafa Hocam, Mustafa Çulcu eline boyuna değerlendirecek.
0: Her açıdan ekrana gelecek pozisyonlar aynı ATV canlı yayınında olduğu gibi. İki kulübe aynı anda ekranda tepkiler böyle yansıyor. Sevgili futbol severler, sizlere 10'ar topun başında oyuncuların ceza sahasını boşaltmasını isteden Umut Bener. Şimdi kaleci Bahadır'ın yanına gitti. Ona uyarılarda bulunuyor. Onaçu 1-0 öne geçirmişti Trabzonspor'u. Şimdi de penaltı vuruşunu kullanacak. Nefesleri tutulduğu an Corendon Airlines Antalya stadında Onaçu topun başında. Trabzonspor'un golcüsü penaltı vuruşunu kullanacak. Kaleci Bahadır kalesinde Halil Umut Bener son kontrolleri yaptı. Oğlu Onaçu penaltı vuruşunu kullanıyor. Nefesler tutuldu Antalya'da. Onaçu, Paul Onaçu, gol! 2-1 Onaçu attı. Trabzonspor bir kez daha öne geçiyor. Antalya'da tüm Osan Konyaspor karşısında sevincini koştu taraftarıyla paylaşıyor Trabzonspor'un golcüsü.
1: Sevgili Cüneyt, gerçekten uzun süre konuşulacak, uzun süre unutulmayacak bir final oluyor Antalya'da. Bordo Mavililer işte Onaçu'nun golünü böyle kutluyor. Bahadır köşeyi sezmiş, hemen kolunun altından kaçırmış topu. Onaçu'nun bu golü kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golü. 79. dakikada geldi ve Trabzonspor bir kez daha öne geçti finalde.
0: Onaçu'nun sarı kartı
1: var, unutmayalım.
0: Gol sevincinin ardından oyuncu değişikliği. Kramer, Enes Bardi'nin yerine oyuna dahil oluyor. Tümosan Konyaspor'da. Bardi kenara geliyor. Bir hamle geldi İlhan Palut'tan. Kramer oyunda tekrar hareketlenecek. Dakika 80. Kritik anlar artık.
1: Enis Bardi kenarda, Blas Kramer oyunda. Tümosan Konyaspor'da. Son 10 dakika elbette normal süre olarak değerli futbol severler. Trabzonspor 64. finalde 2-1 önde Tümosan Konyaspor karşısında. Muleka yerde, karar faul. Serbest vuruşu kullanacak. Konyaspor Adil Emen kullandı.